0: Tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
1: Sen Kor diyorsun. Evet, evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
0: Sonuç buradayım işte. Endişelenme.
1: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
0: Sonunda, evet.
1: Öyle mi? Onu benzettin mi?
0: Ne?
1: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. Üçüncü gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten güzel.
1: Durmasını sağladı, tamam mı?
2: Evet.
1: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
2: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
1: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
2: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
1: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
0: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem kızınızla gitmeniz, tamam mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Bu durumda o sizin vasiniz.
1: O tam bir komedi.
0: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan
1: dolayı.
0: Bak, beni dinliyor musun? Seni kaçık ihtiyar. Kapa çeneni.
1: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
2: Hey!
1: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez yelek olmadan asla gitme.
2: Gerçekten çok inatçı birisin.
1: Bu adam senin ortağın mı?
2: Evet.
1: Sen çok cesur bir kızsın.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
0: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
2: Bunun için burada değil misin?
0: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
2: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
0: Gerçekten doktor musun?
2: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
0: Şey, memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
2: Kadınların sözünü asla dinlemez.
0: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
2: Evet, onu buralarda görmüştüm.
0: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babana alın, tamam mı?

0: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı
1: Hatırladığım
0: mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
0: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
0: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım, şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim, sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?

0: Bakın burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
1: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
2: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et. Devam
3: Onunla
2: et
3: ben ilgilenirim.
2: Polis!
0: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
1: Üzgünüm, gelmiyorum.
2: Memur bey.
3: Bir saniye hemen döneceğim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Artık gidebilirsin.
0: Bakın tahliye zorunlu, tamam mı?
2: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Sola.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet, üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Vay böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
3: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Herkes 10-13. Ateş edildi.
3: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
3: Hayır,
2: sessiz.
3: Sen sessiz ol, benim evimdesin.
2: Ateş edildi, buranın adresi nedir?
0: 65.
3: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Olamaz. Sabit hat, sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Hayır, ben senin.
3: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık, tamam mı?
3: Lanet olsun, lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
3: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi?

0: Ateş etme.
1: Ne?
0: Ateş etme.
1: Ateş etme mi?
0: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
1: Ne?
0: Bana o yemeği ver. Hadi arkanda işte. Orada.
2: Sana yardım
1: tamam,
2: edeceğim.
1: Tamam tamam. Bu da ne böyle?
3: Dur.
0: Dur.
1: Ne var?
0: Üniformanı çıkar.
1: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
0: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
5: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
5: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
6: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki. Bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacın var?
1: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de, evet evet.
3: Tüya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersek o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç uygulaman
0: tamam,
1: önemli, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör, ama asansör çalışmıyor.
3: Evet, tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en

0: En önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
1: Vercan. Yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
0: Boş ver.
1: Hayır, sadece söylüyorum.
0: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
1: Tamam.
0: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
1: Ben tam bir pisliğim.
2: Hadi açılacak. Başardın, başardın dostum. Elektriği kes.
3: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
2: Yoldan çekil.
3: C4.
2: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Aa, ağırmış pislik. Hadi. Patron!

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne aksan ha? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: El

0: Ah, lanet olsun.
1: Silahı bana ver.

0: İyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duane. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin? İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse, telaffuz edemiyorum. O da değil, yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış. Ama ihtiyar, onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Ya, önemli bir şey değil. Sorun gel. Yok, sorun yok. Sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yere.
0: Önemli değil. Tamam. Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkın akli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkın akli. Aynen duyduğun gibi.

0: doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
1: Ne diye?
0: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
1: Yani bir pislik misin, değil misin?
0: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
1: Bu da ne?
0: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
1: Gerek yok.
0: Ah, tamam. Gidelim ukala.
1: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
0: Ne?
1: Nereye gidiyoruz?
0: Daire 44. Hı hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Lanet olsun.
1: Bırak.
2: Bırak. Bırak dedim. Yavaş. Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
3: Kaçtı, bakmak ister misin?
2: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Oh!

0: Ben... Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiç

0: Hiçbir şey göremiyorum.
1: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
0: Tamam, dikkat et.
1: Hey hey, hayır, anahtarım var.
0: Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
0: Vay be.
1: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Pam pam pam pam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle
3: hadi. Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.

0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım, evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
1: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
0: Bir şeyin yok. İyisin.
1: Teşekkür ederim. Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
1: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
1: Buna minnettarım.
0: Her zaman.
1: Aa! Of be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasını. M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Senin lanet olsun.
1: Hey, iyi çıkardın evlat.
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam.
2: Boş işte, kapat. Boş olduğunu biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
3: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun?
3: Hı-hı.
4: Neden?
3: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek...

0: 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum, soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet. Evet.
2: Tamam, bekle. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
1: Kapa çeneni lütfen. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
2: Çok üzgünüm.
1: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
3: Tamam al.
4: Vay canına. Bu acıttı.
2: İyi misin?
4: İyiyim. Hadi gidelim.
5: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
6: Ona ne oldu?
5: Kestirmediği kesin.
2: Peki. Hazır mısın?
1: Pek değil ama. Elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede
2: ha? Tamam.
1: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
2: Tamam.
1: Hadi gidelim.
2: Peki.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
2: Bekle.
5: Kalk. Hemen kalk.
7: Beynini uçuracağım şimdi.
5: Kalk. Silah al. Tamam mı? Hadi.
7: Evet, hadi gidelim.
5: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: tatlım.
1: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
0: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epey ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
1: İyileşeceksin, tamam mı?
0: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie,

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.

0: Onun nesi var?
1: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
2: Memur bey?
0: Beni ve tabloyu alabilirsin.
2: Ama memur Penya'yı serbest bırakmalısın.
3: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
0: Aa.
3: Daire 44 A'ya gel hemen.
2: Silahlarını bırak ama.
3: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
2: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
0: Bunu nereden biliyorsun?
3: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.
1: Savaştan bu yana ailemdeler.
0: Sen Nazi misin?
1: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
0: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
1: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
0: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
0: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
0: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
0: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
0: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.
0: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
2: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Ne bakalım John?
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıta mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Artık değil. Kımıldasana.
1: Yürüyorum, sakin ol.

Aman tanrım, bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabella Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Bana bak, bana bak. İyi olacağız, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam, hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum, feneri aşağı tut, tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım, tamam mı? Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa, hiçbir şey.
0: Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Yerle tut.
0: Seni tuttum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa, görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
1: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
2: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
3: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
2: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
3: Sen yokken kedini besledim.
4: 10.31 olayı yaşanıyor.
3: Bizi çağırıyorlar.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
1: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
3: Dikişlerimi alacak mısın?
1: Beni dışarı çıkaracak mısın?
3: Üstüne bahse girebilirsin.

0: Abi öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
1: Baskı
0: ama
1: yok.
0: Tabii eğer bu o anlardan biri...
1: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi yaşayacak değilim.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
2: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Hey, sana bir şey getirdim.
3: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Tamam İnci. Belki dediğin gibi bahane ettim. Belki işin kolayına kaçtım. Ama o odadan her çıktığımda derim yanmış gibi hissediyordum. Benim için hiç kolay değil o günlere ışınlanmak. Çok zor, anlıyor musun? Sen bana babandan en fazla 3 dakika bahsedebiliyorsun. 3 dakika sonra canın yanıyor çünkü. Dayanamıyorsun. Ben haftada 2 gün o odada başıma gelen her şeyi tekrar düşünmek, hatırlamak zorunda kalıyorum. İşkence gibi. Siz buna iyileşmek diyorsunuz. Ben iyileştiğimi hissetmiyorum İnci.
1: Önce hatırlayıp fark etmen gerekiyor. Sonra da vedalaşıp affetmen. Neyi affedeceğini bilmezsen nasıl olacak ki?
0: Ben onları affetmeyeceğim ki.
1: Kimleri? Annenden başka kim var?
0: Ben hayatımda kimseden gitmedim İnce. Kimseye önce kendimi sevdirip sonra da al şimdi bu sevgiyle ne yaparsan yap demedim.
1: Kadınlardan bahsediyorsun.
0: Beni iyileştirmeye çalışanlardan bahsediyorum. Hepsi çekip gitti. Sadece kadınlar değil. Yardım eli uzatanlar da aniden çektiler ellerini.

0: Tekrar güvenmek çok zordu. Ama senin sayende başardım. Ve şimdi her tümsekten geçerken tekrar bir sınav veriyorum. Acaba İnce elini bırakacak mı? Yoksa benimle birlikte o tümsekten geçecek mi diye.
1: İşte ben bundan çok yoruldum. Hala bunu sorguluyor olman. Ne zaman elini çekeceksin nereden? Sürekli bir çekmeyeceğimi ispat etmeye çalışmaktan. Sırf sen gitmemden korkuyorsun diye artık senin hiçbir hatana, hiçbir şeyine tepki bile veremiyorum ben ha.
0: Pişman mısın benimle karşılaştın?
1: Al işte. Dönüp dönüp en başta arıyorsun sorunu. Sorun burada, bugün ne yaptığında. Anladın mı?
0: Bunu sana anlattım. Daha ne diyeyim bilemiyorum.
1: Madem sordun, o zaman söyleyeyim. O apartmanı hiçbir zaman taşımamalıydım. O gece senle o hastanede kalmamalıydım. Ama o zaman da bütün ömrüm seni beklemekle geçecekti. Ve belki de hiç aşık olamadan ölecektim.

0: iki türlü aşk var. Biri sevgi, diğeri hastalık. Sence bizimki hangisi?
1: Çok net değil mi?
0: Hiç iyileşmeyelim o zaman.
1: Zaten uğraşsak da olmuyor. Görmüyor musun? Biz hep komadayız.

0: Abla. Tedaviyi nasıl ikna edeceksin peki?
1: Vallahi bilmiyorum Gülben. Çok inatçı.
0: Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi babasını da görmüş ya. Adam iyileşememiş, ölmüş falan. Belki o yüzden umudunu kaybetmiş. Şey yok yok. Aa, ondan demedim ben. Şimdi tıp çok gelişti abla. Hiç mi düşünmüyor canım? Kaç yıl önceydi bu olaylar? Teknoloji gelişti yani. Onu düşünsün. Olmaz öyle şey. Ha, acaba parası yok diye mi? Canım benim. Parası olmayabilir. Ama onu da düşünmesin. Han ödeyiverir hemen.
2: Han deme bana. Han deme, sinirlerim zıplıyor.
0: Mektup olayı yüzünden değil mi? İnan ben hala affedemedim. Çok fena içime yer etti yani. Ayıp artık.
3: İyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hadi İnci, biz çıkalım yukarı.
3: Dur ya, bir hal hatır soralım. Biz bayağıdır görüşemedik. Gelelim mi biz de yanınıza? Özel bir şey konuşmasanız.
2: Sen tek başına geliyorsan gel.
3: Siz yine Naci yüzünden mi gerginsiniz? Ben Han karışmıyor diye biliyorum artık. Yanılıyor muyum? Ha?
2: Ben yatıyorum.
0: Yat ablacığım, iyi geceler.
3: Ne oldu şimdi?
4: Hadi İnci, yatalım biz de.
0: Anlatmadın değil mi karına? Çünkü ablamı şeytan...

0: olan seni Melek bilsin diye. Söylememiş olabilirsin, normal.
1: Sen anlat o zaman Gülbenciğim. Han? Ya ben aileden değil miyim ya? Ben yabancı mıyım? Anlatın artık şunu.
0: Senin bu Melek kocan var ya, Naci'nin mektubunu yırttı, çöpe attı. Hadi bakalım.
1: Aa, neden?
2: Neden olduğunu biliyorsun İnci. Neyse ben çıkayım da sen rahat rahat kötüle beni karıma.
0: Ama artık aşıkların önünde durulamayacağını anlamışsındır. Değil mi? Anladın yani onu.
2: Anladım Gülben. Çok iyi anladım. Bundan sonra önünüzde durmayacağım. Ben kimim ki zaten?
1: Ay canım benim ya. İnci ben çok mu ağır konuştum ya? Üzdüm mü acaba onu? Böyle bir yüzü düştü, bir üzüldü. Sanki kıyamam ya.
0: Düzelir o, düzelir.
1: Nasıl hesaplarınız?
0: İnci. Ay. Bir otursana şuraya.
1: Otur otur, bir şey olmaz gitti abla. Nasıl aranız?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ilişki çok fazla yürümez, ben sana diyeyim.
1: Neden öyle diyorsun ya? O kadar aşıksın, onca zaman onu beklemişsin.
0: İşte tam da sorun da bu zaten ya. Durduramıyorum ki şunu. Yanında bunu durduramıyorum. Küt küt küt küt. Bak, küt diye gidivereceğim ya kalp atmasından.
1: Ölmezsin, alışırsın.
0: Alışamam. Bu öyle alışabileceğim bir durum değil. Mümkün değil. Sizinki gibi rutine binmez yani. Bizimki çok değişik bir şey ya.
1: Nasıl ya? Bizimki rutine mi bindi?
0: Rutin? Aynen. Ağzımdan aldın lafı. Rutine binmiş. Yani şimdi sizin biraz heyecanınız sönmüş. Yani böyle bir ses. Yani gazınız kaçmış gibi yani bu ses. Hava kaçırıyor gibi yani, anlatabildim mi?
1: Ya aslında öyle değil gibi ya. Yani ya tam tersine bizim her günümüz aksiyon, hep heyecan, hep heyecan biz yani. Hep heyecan.
0: Bak, bir soru. Sen niye cilve yapmıyorsun kocana?
1: Ben, tabii. Ben yani. Ya ben ne bileyim her şeyi, çok beceremem ben ya.
0: Bak, istersen ben sana gösterebilirim. Çekinme, ben sana göstereyim çünkü Esra bana acayip neler öğretti.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Ne öğretti, göstersene.
0: Tamam, bak şimdi. Ne yapacaksın? Misal. Sen dur. Misal. Yanına gideceksin. Tamam mı? Diyeceksin ki dün gece rüyamda seni gördüm. Diyeceksin.
1: Tamam.
0: diyecek. Ne oldu? Nasıl gördün falan diyecek tabii, o hemen heyecan yapacak. Hemen sen ne yapacaksın? Kıkırdayarak, kıkırdama şu. gibi. Anladın mı? Orası bana kalsın diyeceksin. Gizem yaratacaksın yani bir şeyler ama.
1: Başka?
0: Bu çok önemli. Sus. Çok önemli. Cevabını bildiğin soruları bile ona soracaksın ki kendine böyle senin yanında kral gibi, kral gibi hissetsin yani. Anladın mı? Bunlar çok önemli. Şey olsun, egosu şey olsun. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Yazayım mı?
1: Yok yazdım.
0: Kıkırmayın. Ablam bilmesi.
1: Tamam bizde, aramızda.
0: Tamam. Öpersin biraz, çalış.
1: Nasıl?
3: Moralinin yüksek olması gerekiyordu. Ben ne yaptım? Gittim üzdüm adamı. Uf Safiye ya, uf. Bu da inat etmesin o zaman ya. Su bile içmiyor, hiç kendine bakmıyor, hiç dikkat etmiyor. Ben ne yapayım ya? Girmesin kimse içeri, çalmayın benim kapımı.
1: Benim. Girebilir miyim?
3: Anca oradan konuşabilirsin, işine geliyorsa.
1: Han söyledi. Öğrenmişsiniz Naci'nin durumunu. Benim de size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben de biliyordum. Ama Naci istemedi söylememi. Han da Naci de sizin kaldıramayacağınızı düşündüler. Ama siz fena halde yanılttınız onları.

0: yine de kendi adıma özürlemek istedim. Yani bana düşmez ama bence başından beri bilmeye hakkınız vardı.
1: Tabii ki hakkım vardı. Ben bilseydim ona ne kadar iyi bakardım. Hiç üzmezdim, hesap sormazdım.
0: Sizin bu kadar sağlam duruyor olmanız bile eminim ona güç veriyordur. Neyse ben sizi tutmayayım. İyi geceler.
1: Bir çaresi varmış. Yeni bir tedavi. Düşük bir ihtimal ama yeni bir tedaviymiş.
0: Bu harika bir haber. Çok sevindim.
1: O sevinmiyor ama. İnanmıyor hiç. İstemiyor, kabul etmiyor tedaviyi. İnat ediyor.
0: Bence Naci sizin için her şeyi yapar. Eninde sonunda onu ikna edersiniz.
1: Öyle mi diyorsun Kantoro?
0: O günlüklere bakılırsa?
1: Sen nereden biliyorsun? Sen okudun mu günlükleri?
0: Hayır, Gülben öyle üstünkörü bahsetmişti.
1: Bir şey daha var. Benim bir konuda ben sana benim sana
0: bana evet bana ihtiyacınız mı var?
1: Hadi canım sen de abartma. İşim düştü diyecektim.
0: Hangi konuda peki?
1: Benim bu hastalığı araştırmam gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor neymiş ne değilmiş ama... hani senin işte bana yani yardım edersen... birlikte bakabilir miyiz?
0: Ben bilgisayarımı alıp hemen geliyorum.
1: Dur. Üstüne bir kat daha önlük giyersen... Şuraya bir sandalye çekerim, oturabilirsin istersen. İçeri girebilirsin. Şuraya ama.

0: Han, Naci'nin hastalığının belki bir tedavisi varmış. Yani şu anda deneyselmiş ama bayağı umut vaat ediyormuş. İnanamadım, çok sevindim.
1: Ben de çok sevindim.
0: Bir de sana başka bir güzel haberim var.
1: Hamile misin?
0: Ablamınla benim laptopumda araştırma yapacağız. Yalnız, ikimiz beraber. Düşünebiliyor musun?
1: Gerçekten mi?
0: Şey, laptopun nerede? Ben bilmiyorum ne zaman gelirim. Sen beni bekleme, tamam mı? Geç gelirim herhalde.

Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, 40.000 tane ot biter de 40.000 derde deva olur diyorum.

oldu bana böyle durup dururken? Oğlan aldı başını gitti. Kız zaten lafımı dinlemezdi. Düğmem kopuk, paçam sökük. Oramda buramda çengelli iğneler. Bir de çengelli iğne nazar bozar derler. Hanımın çorabı kaçık, başında bigudiler. Karabaş bile, karabaş bile suratıma bakıp bakıp havlıyor. Övünmek gibi olmasın ama dostlar. Kendimi hıyar gibi hissediyorum.

Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni, Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz cacık olur diyorum. Ve hatta Atlas Okyanusu ve hatta Hint Okyanusu ve hatta Büyük Okyanus bile cacık olur diyorum. Çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzla ovarlar. Ben zaten yanmışım dostlar, peki beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek.

0: Sırf şu bebek alışverişine çıkmak için bile değer. Değmez mi annesi? Sen söyle.
1: Gerçekten ne kadar tatlış ya. Ama unuttuğum bir şey var. Bu tulumun içindeki bebek bir gün büyüyecek. Yetişkin bir birey olacak. Ve eğer iki gözünü açtığı ev huzurlu ve güvenli bir yer olmazsa hayatı boyunca kendini tehlikede hissedecek. Ve kimseye güvenemeyecek.
0: Benim gibi yani.
1: Çoğu insan gibi. Ben de öyleydim. Çok uğraştım, hala da uğraşıyorum.
0: Ben de uğraşıyorum. İnci, ben orta yaşlı bir adamım. Ne zaman baba olacağım? Deden yaşına gelince mi?
1: Dedem çok iyi babalık etti bize. Üstelik hayat tecrübesi de vardı.
0: Ben o kadar bekleyemem. Sen de bekleyemezsin. Menopoz diye bir şey var ayrıca. Nasıl olacak?
1: Yani evlat edinmek var. Gayet taşıyıcı gebelik var. Bir sürü bir şey var yani.
0: Ya iyi de taşıyıcı gebelik...

0: Birlikte falan sen emziremezsin. Hem yorulursun bak. Hazır genciz, enerjimiz var. Gel yapalım şimdi.
1: Nerede zeytinli? Zeytin aç, çok severim ben. Zeytin açmalısaydın ya.
0: Yarın beşik alacağım. Bir de onu deneyeceğim.
1: Ya reçel bile yok kahvaltıda. Vallahi aç kaldım ya.

0: Ula şimdi madem küssünüz, sen de resti çektin. Nasıl götüreceksin bunları ona?
1: Gülben, benim artık küs olmak gibi bir lüksüm yok. Onun psikolojisi hep iyi olmalıymış. Kesinlikle strese girmemeliymiş bu hastalıkta.
0: E tabi, evet orası öyle.
1: Sen nereden biliyorsun da sanki?
0: Ben de sordurttum. Araştırdım, Esat'a sordum.
1: Esat'a niye sordun Gülben?
0: Şimdi abla, şöyle bir şey var. Kadınlar erkekleri soru sorup danışmalıymış ki erkeklerin egosu toplasın, iyi olsun, iyi olsun.
1: Ay, kim verdi sana bu akılları? Ha? Feminist kantoron demez böyle şeyler.
0: Şeyden ya, televizyondan abla, uzman doktor, hoca, psikolog.
1: Hangi psikolog doktor? Ha? Uzun boylu, kıvırcık saçlı, herkese mavi boncuk dağıtan mı?
0: Yo, vallahi ben hiç senin dediğini çıkaramadım biliyor musun? Benim dediğim bambaşka bir şey. Bambaşka biri, kısacık, kısa boylu zaten benim dediğim. Bu ne bu?
1: Ha, pekmez. Naci için. Ha. Kan yaparmış, çok faydalıymış.
0: Sen nerede öğrendin bunları abla?
1: Kantaron'la birlikte gece birazcık araştırma yaptık da.
0: Kantaron'la gece araştırıldı. Kantaron'la. Benle niye değil abla? Benim niye haberim yok bundan? Niye?
1: Öf Gülben. Bilgisayar kullanmayı mı biliyorsun sanki? Hayret bir şey. Sen hala fareyi hayvan sanıyorsun.
0: Hayvan zaten.
1: Hadi daha bir sürü işim var. Meyve suyu sıkacağım. Makineyi inşallah yukarı çok daireye kaldırmamışsındır.
0: Sen bana kaldır dedin ama ben kaldırmadım. Yani yat kalk, bana dua et abla. O kantoruna değil, bana. Gideyim de getireyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Vefa bir semt adı olarak kalmış.
1: Hadi be oradan bu da.
0: Çok yazık.
1: Hayır bir şey.
0: Kalmış abla olarak. Şimdi.
1: Hadi.
0: İlişkimiz böyleymiş demek ki.
1: Ay.
0: Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum abla. Sent.
2: Günaydın abla. Gülben'e söylememişsin.
1: Neyi söylememişim? Hı? Senin canavar olduğunu mu? Merhametsiz bir sadist olduğunu mu? O kadar karanlığı o kızcağızın dünyası kaldıramazdı. Evet, söylemedim.
2: Neyse. Ben sadece teşekkür etmek istedim.
1: İnci'ye de söylemem. Hani korkuyorsan eğer.
2: Ona söylemeyeceğini biliyorum zaten.
1: Sen yine de çok emin olma bence. Naci'ye de iyi davran. Yoksa bir bakmışsın, ağzından kaçırıvermişim İnci Hanım'a. O aralar aramız iyi. Sağ olsun. Naci'yi iyileştirmem için bana bayağı yardımcı oluyor.
2: Biliyorum. Mutlu oluyorum aranızın iyi olmasına. Sen ikna edebildin mi tedavi için? Doktor haber bekliyor çünkü.
1: Edemedim henüz. Ama edeceğim inşallah. Bundan sonra sen bir şeye karışma. Doktora ben götürürüm.
2: Doğru. Naci döndüğüne göre artık dışarı çıkarsın sen.
1: Dışarı da çıkarım. Yeri göğü de inletirim. Çünkü Naci bu dünyadaki en iyi insan. En merhametli insan. Mutluluğu en çok o hak ediyor. Anladın mı beni?
2: Anladım abla. Çok iyi anladım.
1: İyi.

0: Ne haber? Mesaj çektim sana çay içelim diye.
1: Ha.
0: Ha?
1: Gel yani geçelim de şey.
0: Ne?
1: Geç ya geç geç.
2: Günaydın. Gelsene bagel var seversin sen.
0: Bagel var. Günaydın. Şey size afiyet olsun ben habersiz geldim. Radyoda görüşürüz.
1: Saçmalama geç şöyle otur bizimle kahvaltı edecektin hadi.
0: Yok canım ben yedim. Konuşuruz sonra.
1: İnce. İnce. Ya saçmalama ne yapıyorsun? Gel şurada kahvaltı edelim iki dakika.
0: Esra hani ağırdan alacaktın?
1: Ya ağırdan alıyorum zaten. Ne yapıyorum ben Allah aşkına?
0: Bu ağırdan almış halin mi?
1: Ya ne var? Sabah kahvaltı edelim dedik. Biz sonuçta iş arkadaşıyız.
0: Yani sabah mı geldin buraya? Sen aşağıda kala kala iyice Safiye'ye benzedin ha. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum, üzülmemeni istiyorum. Yoksa nasıl yaşarsan yaşa hayatın tabii ki.
1: Ya ben kendime üzülecek bir şey yapmıyorum. Sen inanır mısın bana lütfen?
0: Tamam. Tamam o zaman endişelenecek bir şey yok. Kusura bakma ben evham yaptım biraz.
1: Tamam. Hadi görüşürüz.
0: Tamam hadi. Geç kalma.
1: Tamam.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Oda kahvaltısı vermiyormuşsunuz da iş başa düştü tabii. Arkadaşımızın aç kalmasına gönlümüz el vermedi.
0: Aslında anlaşmalı olduğumuz bir kafe var. İsteyen oradan temin ediyoruz.
1: Aman yok, istemez. Kim bilir nasıl yıkıyorlardır domatesi, peyniri. Naci Hoca odasında mı?
0: Yukarıda odasında. Her sabah simit alır kendisine.
1: Yok, artık yiyemez. Sağlığı için yememesi lazım. İzin vermeyin. Çıkarsa kapıyı tutun ha.

0: Naci, benim. Biliyorum, kızgınsın bana ama kahvaltını getirdim. İçim rahat etmedi. Naci. Uyuyor musun Naci? Naci! Naci, aç kapıyı! Naci! Allah! Naci! Kimse yapma! Yardım edin! Yardım edin! Biri yok mu? İlaç mı ilaç demeyeceğim ben! Neredesin be adam da? Allah! İnce!
1: Ne oldu?
0: İnce! Naci! Naci kapısını açmıyor. Kapısını açmıyor. Bir şey olmamış ona.
1: Belki uyuyordur ya da
0: dışarıda. Hayır, adam dedi odasında dedi bana. Durun. Odasında dedi. Daha önce de oldu bu.
1: Durun, panik yapmayın.
0: Ambulans gelmişti, bayılmıştı. Daha önce de oldu.
1: Tamam, panik yapmayın. Panik yapmayın. Bir şey olmayacak.
0: Bir dakika.
1: Naci Bey!
0: Allah'ım ne olur bir şey
1: İyi misiniz?
0: Allah'ım ne olur ölmesin.
1: Bir saniye, anahtar, anahtar. Bir numara.
0: Bir.
1: Ben bizi soracağım.
0: Tamam.
1: Bir saniye.
0: Çabuk.
1: Panik yapmayın.
0: Çabuk.
1: Tamam. Kimse yok mu burada? Ha? Tamam, geldim, bir saniye.
0: Sakin ol. Gel.
1: Açacağız şimdi.
0: Aç şu kapıyı, kurban olayım. Allah'ım ne olur ya Rabbim. Allah'ım ne olur ya Rabbim.
1: Açtım, açtım, açtım. Ha. Naci Bey.
0: Yok.
1: Naci Bey.
0: Yok odasında.
2: Safiye, hoş geldiniz.
0: Ay, tüyese eyvahlar olsun. Tövbe estağfurullah.
1: Kusura bakmayın, biz böyle odanıza daldık da Safiye Hanım çok panikmiş. Ben gidiyorum.
0: Dur. Kız, nereye gidiyorsun? Beni yalnız mı bırak? Tamam, tamam. İyi günler.
2: Safiye.
0: Açma.
2: Safiye, dur bir giyineyim
0: tamam,
2: de.
0: Tamam, kahvaltı getirmiştim.
2: Konuşalım.
0: Tamam, kahvaltı getirdim. İyisi, yap kahvaltını. Dinlen, saatler olsun sana. Temizliğe geleceğiz zaten biz. O zaman şey yaparız, saçını kurut. Kur'an derde kaldın, kapıyı kapat. Kurutma makinesi var mı burada? Nuh Nebi'den kalma otel bu.
2: Var, var.
0: Hah, tamam. Tamam, kahvaltını kurutma. Aman. Unutma. Hadi güle güle.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Ah ya, ah rezil.

0: da bu saatte duşa mı girilir, girmeseymiş?
1: Hangi saatlerde girilir Safiye Hanım?
0: Ya sabah kalkınca girersin ya da ne bileyim gece yatmadan önce girersin, öğlen vakti. Artık yok yani. Kelimeler kifayetsiz. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yuh.
2: Ah İnci.
3: Merhaba.
2: Biz geçiyoruz. Barış'ta araba var. Sen de gel istiyorsan.
1: Tamam, geliyorum.
2: Tamam.
0: Dur sen dur. Kim bu turunçgil?
1: Radyodan bir arkadaşımız. Hadi kolay gelsin size.
0: Söyle asıl sıra kolay gelsin. Apartman koktu artık. Yeter. Bana bak, ne biçim çalışansın sen? Ortalıkta yoksun. Biri ölse ruhun duymayacak. Mesai saatlerinde yoksun ortalıkta vallahi. Konuşacağım ama patronumla.
4: Patron da benim, otel de benim otelim. Buyurun bana anlatın derdiniz.
0: Ha. Tamam, başıboş bırakma. Naci Hoca'nın rahatsızlığı var. Sağlığı iyi değil, gözün üstünde olsun.
4: Olur, dikkat ederim.
0: Sen yine de bana bir anahtar yaptırıp ver. Ben sana güvenmiyorum. Hayır. Arkadaşımızı herhalde başıboş bırakacak değiliz yani. Aklına başka bir şey getirme.

0: Ne haber?
1: Kıvırcık oturdu.
0: Fazla vaktim yok. Ziyaretçi kabul etmiyorlarmış. O yüzden bir şey sorup gideceğim. Aklın yerinde değil mi? Elektroşok yaptılar mı sana? Hafızan yerinde mi?
1: Cahil. Hem kör hem kıvırcık hem cahil. Hak etmiyorsun. Çok fazla kadın var sende. Hak etmiyorsun onları. Hak etmiyorsun.
0: Annemi de hak etmiyordum. Ama o da vardı. Kısmet işte.
1: Kısmet nispetle kardeştir.
0: Neden taktın bana kafayı? Sakın gül ben için deme çünkü sen daha önce de dandın bana.
1: Çok fazla kıvırcıksın.
0: Tamam kıvırcığım evet sen de düz sayılmazsın. Neden rahatsız oldun benden? Söyleyebilmek istiyorum.
1: Hak etmiyorsun.
0: Başa döndük.
1: Hak etmiyoruz. Hak etmedin. Yağmuru hak etmedin. Safiye'yi, Gülben'i, İnci'yi, Esra'yı, Neriman'ı. Okay, Esra da kıvırcık ama bak o dokuz karış. Evet. Dokuz asal bir sayı ama asil de bir sayı. Asil de sayı tabii dokuz. Asil de bir sayı evet.
0: Ne diyorsun sen ya?
1: Gülben yazarsa dayanırım. Yoksa çok kalmam giderim. Dünya matat değil.
0: Ne yazarsa?
1: Mektup yazar. Mail sevmiyorum. Tuşlara alerjim var. Kalem iyidir. Kalem net. Parmak izini satmıyor.
0: Aşık olacak başka birini bulamadın mı sen?
1: Yeşil desem yeşil değil. Helal desem yeşil haksızlık. Gözleri derin mevzu.
0: Yeşil. Gülben'in gözleri yeşil. Bu net.
1: Kör. Hem kör hem kıvırcık. Körlü. Tabii. İngilizce bir sözcük tabii körlü ama Türkçe'de de var. Seni ne zaman koyacaklar buraya?
0: Ben delirecek kadar şanslı değilim.

0: Zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek.
1: Oh. Ah, eyvahlar olsun. Baba, çabuk at onu, ağzına götürme.
2: Karışma, yiyeceğim. En güzel yerine geldin, sus.
1: Allah kahretmesin. Sen mi verdin onu?
3: Zehir vermedim ya. Ne bağırınıp duruyorsun be, böğrü delinmiş gibi?
1: Ne yaptın, dışarıdan mı aldın? Sokaktan pis pis.
3: Ha yok canım, sokaktan olur mu? Tarladan topladım da getirdim. La havle.
1: Bana bak, doğru düzgün konuş benimle. Hadsiz.
4: Safiye Hanım, sütleri getirdim. Hepsi organikmiş.
5: İsteğiniz üzere yemin de ettirdim kadına.
3: Ay zahmet olmuş, sağ ol. Ben görüyorum çok koşturuyorsun onlar için. İnşallah kıymetin biliniyordur.
1: Cevap vermiş şuna. Elini veren kolunu kaptırıyor zaten.
3: Bayram yetişkin bir erkek. Kime ne yapacağını bilir o. Öyle mi Bayram?
4: Yani estağfurullah mı desem, demesem, ne desem bilemedim.
1: Hiçbir şey deme. Ver şu sütleri, ver.
3: Kız ne onlar öyle? Kaç litre? Ne yapacaksın sen bunlarla? Süt banyosu mu yapacaksın?
1: Ev yoğurdu yapacağım, var mı?
3: Kime yapacaksın? Maviş'e mi yapacaksın?
2: Kız Naciye yoğurt moğurt yapamazsın. Benim evimde onu ellerinle besleyemezsin. Ben senin babanım.
3: Haklı. Vallahi doğru. Gelmişin 45 yaşına. Gelsin istesin artık seni babandan.
1: Bana bak. Şu sütleri kaynatayım. Sonra gideceğiz, temizlik yapacağız. Hazır ol.
3: Nereye gideceğiz kız? Gene Maviş'e mi gideceğiz?
2: O adama temizliğe mi gideceksiniz bir de? Asla olmaz. İzin vermiyorum.
1: Ver şunu. Al.
2: Ne yapıyorsun? Çabuk ver mısırımı geri.
1: Sakın. Bana bak, verirsen seni parçalarım. Öldürürüm seni. At çöpe.
3: Ay bu resmen cinnet hatun ha. Resmen bir cinnet hatun bu.
4: Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim.
3: Var. Gitme. Islak mendilin var mı Bayram?
2: Ha. Bende var.
3: Ha. Çok teşekkür ederim Hikmet amcacığım. Sağ ol, var ol. Eksik olma.
4: Ben gideyim o zaman.
3: Git.
1: Ne bunlar abla? Süt. Kaynatıp yoğurt yapacağız.
6: Aa, sen süt sokmazdın eve, ne oldu?
1: Dörder kez kaynatacağız. Ha. Protein yemesi lazım.
6: İyi, çok sevindim. Biz de yeriz ha.
1: Oh. Olmaz. Naciye'ye yapacağım hepsini. Aa. Bana bak, sen de babayı falan vermeye kalkma sakın. Zaten dışarıda mısır kemiriyor bekçiyle.
6: Bekçi kim?
1: Yok mu kız kapıda? Güllü bekçi oturuyor orada, yeri bellemiş kendisinin.
6: Güllü bekçi ne ya abla? Ay çok iyi buldun abla. Neyse bir şey diyeceğim. Naciye annem mi kahvaltılıklarını?
1: Ay sus. Sorma Gülben. Kapıyı açmayınca ben bir panik yaptım. İnci ile birlikte daldık içeri. Meğer adam duştaymış, rezil olduk.
6: İnci ile mi birlikte? Beraber yani İnci ile.
1: Ha, onu gördüm, yardım istedim. Ne var?
6: Kantoron değil yani, İnci.
1: Öf, ben de ne diyor bu diyorum be. Hayret bir şey. Çıkar tencereyi yıka. Al şu şişeleri de yıka. Üstümü değiştirip geliyorum. Çabuk.
6: Vallahi gelinin yıkasın o tencereyi. Tencereni. İnci yıkasın tencereni.
7: Evet, bu haftaki konumuz aldatılmak. O zaman hemen soralım. Hiç aldatıldın mı İnci?
8: Evli kadına sorduğu soruya bak. Hayvan herif.
9: Bildiğim kadarıyla hayır.
7: Peki hiç aldattın mı?
8: Ya densize bak ya. İnci gözünü seveyim, muhatap olma şununla, cevap verme şuna.
9: Yani ona aldatma denir mi bilmiyorum. Çünkü tam ayrılacağım gün başka birine aşık oldum.
10: Ki aşık olduğum insan da zaten şu andaki eşim.
9: Yok bu sayılmaz. Sen aynı gün ayrıldın zaten.
8: Dökün dökün. Özel hayatımızı da ortalara dökün.
11: Alo.
8: Ne var Esat?
11: Yani ters bir zamanla mı aradım? Yoksa öyle genel mi nefret ediyorsun benden?
8: Yok, kafam bir şeye bozuldu da. Neyse, ne oldu?
11: Ya Gülben'e bir sürpriz yapacağım da. Yani emin olamadım ne tepki verir. Çok mu sevinir? Kriz mi geçirir yoksa? Ya sana bir danışayım dedim.
8: Ne oldu? Helikoptere mi bindireceksin kızı? Dakika bir, gol bir.
11: Yok, değil de. Yakın.
8: Ne yapacaksın Esat? Korkutma beni. Ne düşünüyorsun? Söyle bakayım.
10: Peki sen Barış'cığım, senin hiç aldatmadığın oldu mu?
12: Ha? Çok iyi sordun İnce.
7: İlk aşkımı aldatmadım. 10 yaşındaydım, sayılır mı?
10: Gerçekten. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Yani düzgün bir şekilde ayrılmak varken neden böyle dolambaçlı, kirli yollara başvuruyorsun her seferinde?
7: Kadınları seviyorum diyebiliriz. Şaka, şaka. Sakın ama sakın inanmayın. Hemen linç girişimine de başlamayın. Ya gençliğimizde tabii ki oldu böyle şeyler ama sonrasında bitiyor. Bir de insan aşka yakaladığı zaman otomatikman kapanıyor. Sence Esra?
12: Bence de Barış'cığım. Bence de ama aşkı kim kaybetmiş ki biz bulalım, değil mi?
13: Yazdın mı formülü?
14: Yazdım.
13: Ege.
10: Yazdı.
15: Ege, müdür seni odasına çağırıyormuş.
14: Beni mi? Niye?
15: Vallahi bilmiyorum. Hatta Neriman seni de çağırıyormuş.
10: Ne oluyor ya?
14: Bizi çağırmışsınız hocam.
16: Çocuklar siz kafayı mı yediniz? Bu yaşta ne evlenmesi? Delirdiniz mi siz ya?
14: Nereden çıktı hocam bu?
16: Arkadaşlarınızdan biri duymuş. İnanmadım. Gidip sınıftan birkaç kişiye sordum. Biz de duyduk dediler.
10: Hocam biz şaka yaptık. Eğlendik onlarla.
16: Bir otel işletecekmişsiniz. Reçeller yapacakmışsınız. Planlarınızın hepsi hazırmış. Neriman, kızım ne oldu sana? Sen böyle değildin. Kendi halinde bir kızdın. Önce benim arabamı çizdin. Sonra şimdi evlenmeye kalkışmak falan. Kızım ne oluyor? Evde bir sorun mu var?
10: Yok hocam. Bir problem yok. Yani benim hatam hepsi. Özür dilerim.
14: 18 yaşından sonra kimse karışamaz bize. Kanundan böyle bir hakkımız var.
10: Ege yapma.
16: Ha. Sen ciddi ciddi bu kızla evleneceksin. Üniversite, eğitim falan neyime diyorsun?
14: Bunu ben bilirim diyorum.
10: Ege.
16: Ben bir de ailelerinizle görüşeyim. Bakalım onlar ne düşünecek?
10: Hocam ne olur yapmayın.
14: Bizi bununla mı tehdit ediyorsunuz?
10: Sus diyorum.
14: Neriman, iyi misin?
16: Kızım.
14: Neriman, sakin ol. Nefes al. Neriman, hocam astımı tuttu. Hocam, ilacı sınıfta.
16: Koş, hemen getir, koş.
14: Neriman.
16: Kızım, kızım. Otur kızım. Neriman. İyisin değil mi? Neriman. Kızım, iyi misin?
10: Neriman.
1: Ay Gülben, toz düştü bunun içine artık. Kapatsan mı altını?
17: Abla zaten o kaynamaktan çıldırdı. 4 defa kaynattın ya. Onun öyle şeyi olmaz ki. Vitamini. Vitamini kalmamıştır ki onu.
1: Doğru dedin. O zaman ben artık tamam, kapattım bunu.
17: Yani?
1: Şöyle dursun. İyice soğut sen bunu, tamam mı? Bir güzel mayalarsın. Becerebilirsin değil mi?
17: Ya beceririm de sen nereye?
1: Naci'nin odasını temizleyeceğiz.
17: Temizleyeceğiz. Kimle? İnci'yle mi temizleyeceğiz?
1: Güllü Bekçi'yle, ne İnci'si?
17: Ha tamam o zaman, tamam git.
1: Allah Esat'a sabır versin anam. Sen nasıl kıskanç çıktın böyle? Handan beter çıktın.
17: Abla, ne oldu? Neye üzüldü?
1: Yok bir şey.
17: Bir şey? Sizin Han'la aranızda başka kötü bir şey olmadı değil mi?
1: Dolapta organik yoğurt var. Her bir litreye bir yemek kaşığı koyacaksın, tamam mı? Hadi. Tülbenti de koydum yan tarafta o da.
17: Tamam tamam abla, merak etme.
1: Gülben, yaparken dua edersin değil mi şifa olsun diye?
17: Ay abla, ben onun için hep dua ediyorum. İnşallah iyileşecek, hiçbir şey

0: kalmayacak, merak etme sen.
1: O zaman tedavi olması için de dua eder misin? Ben duyuramadım sesimi. Belki seninkini duyar, senin kalbin temizdir kardeşim.
0: Ay canım benim, tabii ki ablacığım, etmem mi?
1: Hadi eline sağlık.
0: Tamam, dikkatli ol. Hep dua edeyim ben, hiç korkma.
2: Kızım, daha iyisin değil mi?
1: Daha iyiyim hocam. Ben bir hava almaya çıkabilir miyim?
2: Tamam.
3: Neriman, gerçekten iyisin değil mi?
1: Ne yapıyorsun sen? Sırf sen kızdın diye geleceğimi elimden mi almak istiyorsun? Hayatımı mahvetmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun?
3: Ben sadece kendi kararlarımızı kendimiz verebilelim istiyorum.
1: Onun için önce senin büyümen lazım. Sevdiğin insanı zor durumda bırakmayacak kadar akıllanman gerek.
4: Neriman, iyi misin? Çok korktum.
1: Sen yaptın değil mi? Sen ispiyonladın bizi müdüre. Çok övünürsün sen. Ben ispiyoncu değilim falan dersin ha?
4: Hayır, ben söylemedim.
1: Tam diyordum ki daha fazla gözümden düşemez. Ama sen çıtayı her seferinde yükseğe taşıyorsun ya Gamze. Şimdi müdür eğer ablamları ararsa senin dediğin olur işte. Ben de onlar gibi evde oturan uslu bir ev hanımı olurum. Sen de o zaman rahatlarsın belki.
5: Aa, hayret. Bugün yerinizdesiniz. Naci Hoca odasında mı?
6: Odasında, yukarıda. Hah. Pardon da onlar ne öyle?
5: Çamaşır suyu, kova, deterjan. Ne yapacaksın? Temizliğe yardım mı edeceksin?
6: Biz temizlik yaptırıyoruz her gün.
5: Belli belli. Maşallah yukarıda ekolojik hayat başlamış. Bilim adamlarının gözü bu oteldeymiş. Hadi tutma bizi, temizliğimiz var.
7: Yok artık ya. Senin de insan içine çıkılmaz. Mavi boncuk dağıtıyor. Ay ne var canım? Gözlem yapıyorum.

0: Geldik biz. Aldın mı sen her şeyini? Biz bir 4 saate herhalde bitiririz. Sen de hava almış olursun.
1: Safiye, ne gerek var Allah aşkına? 2 metrekarelik yer burası zaten.
0: Olmaz. Bağışıklığın düşüktür şimdi senin. Öyle virüsle, mikropla boğuşamaz.
2: Nasılsınız Naci Bey?
0: Cevap vermek zorunda değilsin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hadi hadi. Daha bir de odayı havalandırmamız lazım. 2 saatte olsun. Sen akşama doğru gel en iyisi. Yetmez bize 4 saat. Hadi geç sen de. Geç, başla hadi.
1: Safiye lütfen o kadar yormayın kendinizi ama.
0: Merak etme. Yanına su içmen lan. Sakın!
1: Ha.
0: Allah Allah, çiçeğe dalıyor hemen. Bir sürü temizlik yapacak şey varken kovaya su koy. Naci.
1: Efendim Safiye.
0: Bir de şey soracağım sana. Sen ne zaman hani yukarıdaki üst kata asıl odana çıkacaksın?
1: Neden sordun?
0: Göremiyorum seni. Hay yani şey için dedim. İyi misin diye görebilmem için. Yoksa merak et yani görmek istediğimden değil, yanlış anlama. Hani en azından bilirim oradan görürsem iyi misin diye.
1: Yani beni görmek istediğin için değil.
0: Yok, hayır.
1: Efendim Safiye.
0: Bak ben uğraşıyorum. Son nefesime kadar da uğraşmaya devam edeceğim. Tamam mı? Elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen de şu Amerika'daki...
1: Safiye. Lütfen bu konuyu açmayalım. Kalbini kırmak istemiyorum. Kalbin benim için çok kıymetli.

0: Bugünkü konu bayağı tuttu yalnız. Bence devam edelim bunu.
1: E tabii senin aldatmakla ilgili daha anlatacak çok şeyim vardır.
0: Allah Allah. Yapma şu muhabbeti kızın yanında. İnanmıyor sonra bana.
2: Bu kız sana ince öyle söylüyor diye değil. Tecrübelerine

0: Kusura bakma. Hadi ben.
1: Öldürmez ama süründürür, o net.
0: Beter ol.
1: Niye?
0: Söylüyorum sana, kıza yapma şunu. Aa. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ya iyi oldu kocanın geldiği. Bir tek o gelince meleğe dönüyorsun çünkü.
0: Esra ona yüz vermedi de sinir yaptı, yazık.
2: Pes etme bence. Olur o iş.
0: Han?
2: Neden İnci ya? Hevesini kırmasana çocuğun.
0: Ben bir tuvalete gideyim, sonra çıkalım.
2: Tamam.
1: Ne diyorsun işte? Var mı şansım?
2: Yok. Çünkü çok fazla zorluyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla? Ne biçim sorular soruyorsun öyle canlı yayında?
1: Ne sormuşum, pardon?
2: Yok hiç aldatmış mı? Yok aldatılmış mı? Sana ne? Millete ne benim özel hayatımdan?
1: Anlamadım ben ne olduğunu.
2: Bir daha benim karımla öyle yüz göz olup abuk sabuk sorular soracak olursan, bir bakmışsın başka bir radyoda ofis boy olmuşsun. Anladın mı?
1: Nasıl yapalım şimdi? Ben bunları hiç duymamış gibi mi davranayım? Nasıl yapalım? Sen söyle. Çünkü şu an senin adına biraz utanıyorum. Aklım durdu yani. Ne yapacağız?
0: Evet. Tamam, hazırım ben. Hadi. Ne oldu, bir şey mi oldu?
2: Yok. Hiçbir şey yok. Barış da kaç kişiyi aldattığını hesaplıyordu. Anlatıyordu bana. Hazır mısın sen?
0: Hazırım, hadi. Görüşürüz.

0: İyice bastır be. Hal hatır sorar gibi değil. İyice bastır bastır. Minnoş gibi siliyor.
1: Ay bastırıyorum zaten. Bileğim koptu kopacak. Safiye.
0: Heh.
1: İnsan sevgilisinin otel odasında da bunu yapmaz yani. Senin kafa biraz karışmış.
0: Sus kız. Edepsiz.
1: Bana bak. Senin annen genç yaşta mı vefat etmişti? Neydi? Ha? Sinirsel bir rahatsızlığı vardı sanki.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe.
1: Yani ırsi olabilir. Asabiyet diyorum, iyi bir şey değil. Gidiverirsin genç yaşta.
0: Vallahi cevap vermeyeceğim, hiç enerjimi harcamayacağım.
1: Aa. Ay kim bu? Yeğeni mi?
0: Sana ne be, sana ne?
1: Ay merak ettim canım. Kim o? Ha? Pek de tatlı tontik bir şey.
2: Tatlıdır. Kızı.
1: Aman! Ay benim başıma gelen. Bir de çocuğu mu var? Yok anam yok yok yok yok. Çocukla herif olmaz. Sen eyle gönlünü bas git. Mavi falan bir yere kadar canım.
2: Hakkı yok. Hiç hakkı yok.
1: Miras için dedin değil mi? Yok canım bunun malı mülkü de yoktur. Sen bekleme boşuna.
0: Sus artık be. Boğazını sıkacağım yani. Çenem bir durmuyor ya. Bir sus artık.
1: Ay tamam canım. Ne yaparsan yap. Ne dedim sanki ben? Zaten ekmek aslanın ağzında. Yok ben sana daha... Konuşmuyorum, sustum. Daha sana hiçbir şey demem
0: ama
1: ben.
0: Sus artık.
1: Gerçekten demiyorum ya. Çektim fermuarımı.

0: Konuşmam ben seninle bir daha ya. Aa, şuna bak. İyilikle bir şey söyledik. Hemen bağırıyor ya.
1: Allah'ım ne olur ya Rabbim şifa olsun bu. İnşallah vitamini olsun Allah'ım yüzümü kara çıkarma of. Hadi ya Rabbim inşallah tedaviyi de kabul etsin. Ne olur bunu da eklemek isterim. Duy sesimi. Sen onu bize bağışla Allah'ım. Hadi ya Rabbim.
2: Ne yapıyorsun? Ah! Ne o?
1: Baba ya ödümü kopardım vallahi. Kalbim incik bir gün yapma şunu diyorum. İlaç bu. Ne oldu ne var?
2: Sen yokken haber geldi. Neriman evleniyormuş.
1: Hayırlı olsun. Ne zamanmış düğünü? Elbise diktirelim.
2: Sordum ama bilmiyorum dedi.
1: Kime sordun?
2: Müdüre kime olacak?
1: Hangi müdür? Okul müdürü evi aramadı değil mi?
2: Aradı diyorum sana.
1: Baba. Ben de seni arıyordum. Bir işte edebiyatla ilgili soru soracaktım da sana. Bir gelebilir misin? Bak baba ne diyor? Müdür falan aramış evi. Evlilik mevlilik bir şeyler diyor.
3: Duydum. Yani ben babayı alayım da sen rahat rahat yap işini.
1: Bana bak okulda bir sorun falan yok değil mi?
3: Yok ablacığım yok. Merak etme sen.
2: Neriman sen daha çok küçüksün. Asla izin vermem. Dönürümle konuşacağım bunu. Hem daha ablalarım var sırada. Onlara ayıp olur. Konuşacağım dönürümle.
3: Tamam baba konuşursun. Gel ben sana şu soruyu bir sorayım önce. Geldik galiba.
4: Geldik.
3: Hadi bakalım. Dur ben açarım. Buyurun.
5: Ay çok heyecanlı. Şimdi siz bizi Esat'la yemeğe mi çıkarmak istediniz? Neresi peki burası? Esat nerede?
3: Yani şu ileride herhalde ama görünmüyor buradan.
5: Ne biçim yer ya burası? Allah Allah niye buraya gel? Kim seçti burayı? Kesin han seçti değil mi? Kesin han seçti. Çünkü böyle cins cins yerleri hep han seçer.
4: Bilemedin canım. Esat seçti. Lahmacun yemeğe getirmiş seni.
5: Ne?
3: Ha.
5: Lahmacun?
3: Evet.
5: Han ben dışarılarda kıyma falan yemem. Niye uyarmadın onu?
4: Uyardım. Ama o da eğer benimle birlikte olacaksa bunlara alışması lazım dedi.
5: Ha. Ya alışman mı gerekiyormuş?
3: Tabii.
5: Ama yani ben dışarıda kıyma yenmez ki.
3: Ah ya.
5: İnci.
3: Nasıl olacak?
5: Bir söyleyeydi.
3: Denersin.
6: Gülben.
5: Esat.
6: Gidemediğim bütün o Luna Park'ların acısını çıkaralım bugün. Var mısın?
5: Ama kalabalıksa yani...
6: Bizden başka kimse yok.
5: Nasıl yani? Sen burayı bizim için mi kapattırdın?
6: Senin için kapattırdım.

0: Çok yüksekmiş bu.
1: Gülben, istemiyorsan binmek zorunda değilsin.
0: Ya dur bir kız bir denesin ya. Hemen şey yapma öyle. Şey sağlam mı ki bu? Yani şimdi beni oraya bineceğim, oradan bağırsam kim duyacak ki? Sanki duyulur duyulmazmış gibi geliyor.
2: Rahat etmeyeceksen boş ver.
0: Şeyse ya, pisse?
2: Yok, pis değil. Bizim şirketin özel temizlik ekibi geldi. Oturacağımız yerleri temizlediler. Örtü de hazır.
0: Ya. Ay, ne kadar çok zahmete girmişsin. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok düşünmüşsün benim için. Sağ ol. Tamam. Biniyorum. Bineceğim. Ama şey, bağırırsam hemen indirecekler değil mi?
2: Hem de hemen.
0: Tamam.
1: Gülben.

0: Sen hiç bu kadar yükseğe çıkmadın. İstersen binme.
1: Han, ben hep yükseklerdeydim de sen görmedin.
0: Ne demek istedi bu şimdi?
2: Aşk ayağımı yerden kesmişti çoktan. Zaten uçuyordum dedim. Hadi yürü hadi.
0: Yok, buna binmem. Çarpışan araba falan olur ama bu olmaz.
2: İleride çocuğuna mı böyle yapacaksın?
0: Çocuğum olacaksa eğer, buraya çıkarım, oradan sarkarım bile.
2: Hadi yürü, kızın hevesi kaçmadan yürü. Hadi yürü.
0: Allah ya.
2: Hadi hızlı gel. Geldik. Gel.
1: Arkamızdalar hemen. Hadi hadi.
0: Gülven, dikkat et Gülven.

0: İstersen hemen sesleneyim Dursun.
1: Yok yok. Şey bir an böyle bir yükseldi ya. Hareket etti falan. İçim bir garip oldu. Geçti. Geçti.

0: Ya tamam. Ben iyi. Ben iyi, bir şey yok. Sen rahat ol.
1: İlk buluşmada kızı getirdiği yere bak. Sonra çocuk deyince bozuluyor.
0: Of, lütfen zehir etme, tadını çıkar anın.
1: Sen şey yapma. Aşağı bakma, tamam mı? Başın falan dönmesin. Sen gel, sokul bana, gel. Ya korkma, tamam mı? Bakma aşağı, başından ver.
0: Aynen, çok korkuyorum gerçekten. İyi ki varsın. Yani sen olmasaydın çok korkardım. İyi ki hiç korkmuyorsun sen.

0: Şey, benim içim çok fena hop hop ediyor da. Ama aşktan değil. Yani kelebekler var böyle. İçim çok kötü kötü oldum. Başım da dönüyor biraz. Of of of. Of of. Burası kaç metre? 60 metre midir ki bu? Çok mu yüksek burası?
1: Bak nasıl düşün biliyor musun? Sanki biz şu anda dönme dolapta değilmişiz de Uçanalı'daymışız gibi düşün.
0: Uçanalı mı? Sen nereden biliyorsun onu?
1: Neyi?
0: Uçanalı. Yani benim hayallerimde senle ben hayallerimdeki masallarda. Neyse ya şey. Gerçeği çok daha güzel yani. Yani şu an burada senin olmak çok güzel. Diyorum ki bazen acaba ben delirdim de bunların hepsi kafamın içinde mi oluyor?
1: İkimiz birden delirdik o zaman. İyi misin şimdi?

0: manzaranın tadını çıkaralım diye durdurdu. Ama sen rahatsız olduysan hemen seslenirim.
1: Manzara güzelmiş.
0: Çok.

0: tadı, ne olur yavaş ol, gözünü seveyim. Ben zaten arama tutar beni.
1: Tamam tamam, denerim denerim.
0: Bir de ani plan yapma, tamam mı?
1: Tamam, denerim onda.
0: Bir de hanın arabasına sakın çarpma.
1: Gülben ne yapayım, sağa çekip durayım mı?
0: Ama olmuyor işte öyle ya.
2: Ya ama sen çarpışan arabalar ya.
0: Git, ne
2: o yüzden mi? Allah!
0: Ay ne oluyor öyle be?
3: Ne oldu Esat, acıdı mı? Acıya götüreyim mi?
1: Sen kaşındın.
3: Acıyor mu kafa?
0: Esat söyle bakma, ne olursun abi de.
3: Sen de bana böyle bodoslama çarpmıştın, hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Dur. Ay, Allah! İnci!
4: Ya dikkat
0: et! Kulemiz gayet olmak çocuğunu öyle değiştirdi ya. Bu neymiş ya?
2: İyi misin?
0: Evet, çok.
2: Süper.
0: İnci, bizi çeksene. Çek.
5: Tam bu iyi.
0: Hadi.
5: Dur, çekeyim. Dur.
0: Güzel çek ama.
5: Tamam. Çekiyorum. Gülümseyin. Yan çekeyim.
0: Evet.
5: Tamam. Çok güzel oluyor.
6: Şöyle tamam.
2: Ver, ben de selfie yapayım.
5: Tamam, hadi siz de çekin.
0: Ay. Ay aman. Evet. İyi.

0: Gülben, sen girme içeri bak, kapalı alan. Boğulursun, korkarsın falan yapma, gözünü seveyim.
1: Ya tamam ya, bir şey olmaz, ben yanındayım ya.
0: Ondan korkuyorum ya zaten. Sen de tırsarsın o iskeletlerden, ben biliyorum.
1: Ya yok, niye tırsarsın?
2: Ya tamam, istemişler işte, karışma.
0: İyi peki. Karışmıyorum ben, istediğinizi yapın, buyurun.
3: Üf, tamam tamam. Acaba içerisi çok pis midir ya? Çok elleşirler mi? Elleşmezler değil mi?
1: Yok yok, bunlar sadece görsel, öyle ellemek falan yok.
3: Ben şimdi bir... Tamam. Ama çok korkarsam böyle elini kolunu falan tırmaklarsam... Hı. Sen sakın üzülme, tamam mı? Yani hiç üstüne alınma yani.
1: Tamam tamam, tırmala. Tamam.
3: Niye gülüyorsun? Çok gerginim.
1: Hadi gel.
2: Ben alırım.
3: Dur, içinden şeyimi alacağım.
1: Vallahi tamam ya.
0: He tamam.
2: Han.
3: Al şunu.
2: Tamam. Hadi bakalım. İyi eğlenceler.

0: Ne oldu?
1: Niye maymuna bindirdiniz? İğrenç, çok kötü içerisi, berbat.
0: Ben sana demedim mi korkarsın diye?
1: Ne korkması ya? İçerisi toz, pis, leş gibi. Her yer örümcek ağlarıyla dolu, biliyor musunuz? Bir de yani o belli ki o iskeletlerin halini görseniz perişan. Mikrop yuvası. Belli ki burası yüzyıllardır temizlenmemiş yani. Midem kalktı, yemin ediyorum. İnşallah üstüm başım pislenmemiştir, leş gibi.
2: Ya Gülben, çok özür dilerim. Ben hiç onu düşünemedim ki.
1: Yok, sen değil zaten de ben bir daha buraya hayatta gelmem. Onu söyleyeyim. Bir de ne öyle ya? Kahkaha atan kurt adam, ayı. O ne ya? Goril, ayı da değil. Garip bir şey. Hiç korkmadım, çok korktuk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya annemi getireceksin aslında. Bak o zaman nasıl korkup kaçıyor millet. Tabuttaki vampir dayanamaz, fiter, fiir. Neyse işte.
0: O doğru işte.
1: Bu ne bu? Bu nedir ya? Ha, çok korktuk.
2: Ben korktum ya, biraz.
1: Ya. Korktum, korkmuş.
0: Dedim ben otur Sardin'e.

0: Tertemiz yaptım. Yıkadım. Burada.
1: Ne o, sen sizin eve mi bakıyorsun?
0: Buradan tam görünmüyor Safiye.
1: Neydi o kadının adı? Okşan. İnat etmeyip keşke alsan onu eve. Hem aklın babanda kalmaz hem biz rahat rahat gideriz.
2: Nereye?
1: Gitmek istediğimiz yer öyle Safiye. Bugünden başlarız. Galata Köprüsü'ne gideriz. Galata Kulesi'ne çıkarız, balıkçılara bakarız. Bahar geldi, tam zamanı. Beklemeyelim artık. Ertelemeyelim hiçbir şeyi.
2: Ben bugün gelemem.
1: Neden?
2: Gelemem çünkü. Evde işim var. Bugün evde olmam lazım. Geç bile kaldım.
1: Tamam, yarın gideriz. Dur ben seni bırakayım.
2: Yok, sen burada kal. Ben kendim giderim. Naci, şunu sakın unutma. Ben senin için, sana rağmen, kendime rağmen, canım yansa bile her şeyi yaparım. Her şeyi. Beni sileceğini bilsem bile yaparım. Çünkü sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey.
1: Ne demek hiç?
3: Ya ne kadar eğlendik dün gece ya. İyi ki gittik ha.
4: Evet. Esra gelmeyecek mi? Bekleyecek miyiz?
3: Yok, o geç gelecekmiş.
4: Tamam.

Ne demek silecek olsam bile ne yaparsın? Safiye dur bir şey söyle. Sana rağmen, kendime rağmen ne yaparsın? Dur bir dakika. Ne demek silecek olsam bile neyi yaparsın sen? Ne diyorsun Safiye?

Affet, yetemedim. Savaşacak gücü veremedim ben sana. Ama kızım verecek, biliyorum.

0: Efendim merhabalar, ben Belma Belen, hepinize sonsuz sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugün sizlere son derece özel topraklardan sesleniyoruz. Efendim burası Diyarbakır. Tam 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok uygarlığın izlerini taşıyor. Diyarbakır özellikle muhteşem tarihi surları ve karpuzuyla ünlü. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz Diyarbakır'da. Hemen başlıyor.
1: Yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan güzel ilimiz Diyarbakır'dayız. Muhteşem tarihi surlar ve karpuz Diyarbakır'ın en önemli simgeleri. Tarihi ve kültürüyle büyüleyen otantik şehir Diyarbakır'ı gezmeye hemen başlıyoruz.

0: tarihi Ongöz Köprüsü'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da şu anda şehrin belki de en önemli simgelerinden biri olan tarihi Ongöz Köprüsü'ndeyiz. Efendim, muhteşem bir eser. Adından da anlaşılacağı üzere Dicle Nehri'nin hemen üzerinde inşa edilmiş olan tarihi Ongöz Köprüsü Ongöz'den oluşuyor. Değerli izleyenler, köprünün uzunluğu 180 metre, genişliği ise 7-8 metre civarında. Evet, Dicle Nehri'nin kenarında iki yakasında birçok otantik kafe bulunuyor. Değerli izleyenler, belki de Diyarbakır'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri tarihi Ongöz Köprüsü. Efendim, gelin ve damatlar buraya mutlaka geliyorlar evlendikleri gün ve düğün fotoğrafı çektiriyorlar. Ayrıca Ongöz Köprüsü'nün üzerinde katalog çekimleri yapılıyor. Hatıra fotoğrafları, videolar alınıyor. Evet, tüm güzelliğiyle işte Diyarbakır, işte tarihi Ongöz Köprüsü. Değerli izleyenler, şu anda o kadar muhteşem, o kadar huzur dolu bir yerdeyim ki arkamdaki Ongöz Köprüsü'nün güzelliğini görüyorsunuz. Efendim, köprünün hemen altında tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Dicle Nehri akıp gidiyor. Ongöz Köprüsü Dicle Nehri'nin iki yakasını birleştiriyor. Efendim, Ongöz Köprüsü'nün iki yakasında çok güzel

otantik kafeler var. Dicle Nehri'nin ve Ongöz Köprüsü'nün güzelliğine bakarak bu otantik kafelerde keyifli bir şekilde yöresel kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Evet, gerçekten manzara inanılmaz güzel. Efendim, bu tarihi ortamda, bu muhteşem güzellikte kahvem geldi. Ben de huzur içerisinde keyifle kahvemi yudumluyorum.

0: Hazreti Süleyman Camii ve Türbesi'ni ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır inanç turizmi anlamında son derece önemli bir şehir ve birçok değerli tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Şu anda surların içinde İç Kale bölümünde tarihi Hazreti Süleyman Camii'nin önündeyiz. Efendim, muhteşem bir eser. Yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Hazreti Süleyman Camii günümüzde de ibadete açık durumda. Efendim, bakar mısınız, şu mimariye hayran kalmamak gerçekten mümkün değil. Diyarbakır şehri buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Efendim, Hazreti Süleyman Camii 1155 ve 1160 yılları arasında yapılmış. Camiye dair bir detayı daha aktarmak istiyorum. Hazreti Süleyman Camii'nin içinde 27 sahabenin türbesi bulunuyor.

Değerli izleyenler, Hazreti Süleyman Camii Osmanlı dönemindeki eklemeler ve onarımlarla günümüzdeki son şeklini almış. Her zaman son derece kalabalık oluyor. Ziyarete açık efendim Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabenin türbesi. Özellikle perşembe akşamları yoğun bir şekilde dua etmek için buraya geliniyor. Değerli izleyenler, burada türbesi bulunan 27 sahabe Diyarbakır'ın fethinde şehit düşen sahabeler ve onların türbelerinin üzerine de Hazreti Süleyman Camii'nin inşa edildiği düşünülüyor.

Değerli izleyenler, Surların İç Kale bölümü turizm anlamında son derece hareketli bir yer. Evet, buradaki tarihi eserler, tarihi yapılar gerçekten hayranlık uyandırıyor. Hemen arkamda tarihi Artuklu Kemeri'ni görüyorsunuz. Değerli izleyenler, hayran kalmamak mümkün değil.

0: Buyurun Diyarbakır'ın burma kadayıfına.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır'ın nefis mi nefis burma kadayıfını sevmeyen var mıdır acaba? Ben çok severim. Gerçekten son derece lezzetlidir. Efendim şimdi sizlere Diyarbakır'ın burma kadayıfının yapılışını göstereceğiz. Kiminle göstereceğiz? Mehmet ustamızla göstereceğiz. Aynı zamanda işletmenin sahibi. Efendim çok güzel yapıyor burma kadayıfı ustamız. Evet, lezzet sırrını, işin püf noktalarını ondan almaya çalışacağız. Söyler mi bilmiyorum. Mehmet ustam kolay gelsin, merhabalar. Tamam.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın usta?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Evet, burası çok güzel.
2: Evet.
1: Şimdi ben çok

0: severim Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı'na.
1: Evet.
0: Senin gibi değerli ustalarımız da çok güzel yaparlar.
2: Teşekkür
0: ederim. Ustamı izleyenler eminim merak ediyorlar. Bu nefis kadayıfın, ünlü kadayıfın lezzet sırrı nedir? İşin püf noktaları nedir? Şimdi bütün detayları, püf noktalarını verir misin bilmem. Ustalar böyle biraz saklarlar o detayları.
1: Bu da meslek sırrı. Tüm püf noktaları verirler.
0: Ustamdan rica ederim değerli izleyenler. Belki benim hatırım için işte bu nefis ünlü burma kadayıfının lezzet sırrını şöyle tamı tamına bize verir. Ustam, o zaman yapmaya başlayalım.
1: Tabii.
0: Yapılış aşamalarını izleyenler de görsünler. Herkesin sevdiği Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı. Efendim bakalım nasıl yapılıyor? Usta ellerden göreceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Afiyetle tadına bakacağız. Ustam öncelikle malzemelerimiz neler? Onları sayalım.
1: Malzememiz şu an ufak kadayıfla cevizi karıştırıyoruz. Daha sonra burmayla onu birlikte burmanın içine doldurup burmamızı sarıyoruz.
0: Malzememiz hazır ustam.
1: Başlayalım,
0: ne yapıyoruz?
1: Mı?
0: Başlayalım ustam. Kolay gelsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz.
0: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Her işe besmele ile başlamak lazım.
1: Evet.
0: Şimdi ustam malzeme önemli. Ustalık önemli. Sevgini katmak önemli.
1: Tabii.
0: Sen şöyle bol bol da sevgini kat.
1: Sevgimi katıyorum.
0: Ustam ne yaptın? Dur bir anlat. Ben böyle hemen konuşurken sarı verdi ustam. Şimdi, ustam bu kadayıf beyaz değil yalnız. Dikkatimi o çekti. Genelde beyaz olur ya kadayıf.
1: Beyaz unla esmer unu karıştırıp
0: evet,
1: daha gevrek olması için.
0: Beyaz unla esmer un karıştırıyor.
1: Şimdi sade beyaz un olursa
0: evet,
1: hani kadayıfı sert olur.
0: Hı-hı.
1: Bu daha gevrek olur bu şekilde.
0: Ondan rengi böyle ondan krem, rengi beyaz evet, değil. Evet.
1: Hani krem rengi ya.
0: Ben acaba dedim kızartılmış mı kadayıfımız, hayır, ondan mı rengi böyle? Ustam ne yaptın bir anlat. Bir dakika ustam. Ay çok güzel değerli izleyenler. Bakar mısınız şu ustalığa, şu inceli. Ustam şimdi kadayıfımızı açtın.
1: Açtı.
0: Malzememizi bol bol koydun.
1: Malzemeyi
0: koydu,
1: bol bıraktın.
0: Sevgini de koy bol bol.
1: Sevdiğimizi de kattık.
0: Evet, Mehmet bundan, ustam malzemeden çalmıyor. Sonra. Evet bol hiç, bol koydu.
1: Hiç çalmıyor.
0: Şimdi nasıl saracağız ustam? Yavaş yavaş, yavaş izleyenler yavaş görsün.
1: Evet.
0: Ustam nasıl yaptın?
1: Şimdi birazdan sen de bir tane yapacaksın.
0: Şimdi ben de yapacağım, deneyeceğim de yapabilir miyim
1: evet,
0: bilmiyorum. Şöyle bir kıvırdı, sonra o birden gül şeklini evet, aldı. Bir dakika öğreneceğim. Eldiven alabilir miyim? Deneyeceğim.
1: Bir eldiven getirin.
0: Evet başlayalım ustam değerli izleyenler. Ana vatanında yerinde Diyarbakır'da burma kadayıfı sarıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Mehmet ustamı çok dikkatli izledim. Eldivenlerimi taktım. Gayet hijyenik bir ortam efendim. Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Evet hadi bismillah.
1: Buyurun bismillahi
0: başla. Ustam besmele çekti, ben de besmele çekiyorum. Şöyle malzemeyi bol bol koyuyorum. Batıracağım seni vallahi, bayağı koydum. Evet şöyle sevgimi de katıyorum. Vallahi sevgini gerçekten sevgimi katıyorum. Severek yapıyorum ustam.
1: Tamam.
0: Çok mu oldu? Tamam dedi ustam.
1: Bence çok
0: ben
1: oldu.
0: Biraz burada çok mu oldu?
1: Biraz
0: ben
1: çok
0: burada,
1: oldu.
0: Ben burada biraz kalsam çalışsam sen battın ustam. Vallahi. Şimdi böyle yapıyoruz
1: evet,
0: değil mi ustam?
1: Evet,
0: çapraz
1: evet,
0: çapraz.
1: Aynen çapraz.
0: Şimdi çapraz sarmada bir şey yok. Onda sıkıntı yok ama hmm, o nasıl öyle hemen yuvarlanıyor el becerisiyle? Ben malzemeyi çok koymuşum. Biraz boşaltacağım.
1: Yeniden.
0: Tamam.
1: Ben ayar vereyim.
0: Demin malzemeyi çok koydum. Biliyorum. Evet. Farkındayım. Evet değerli
1: izleyenler. Şu şekil, şu şekil bir avuç alsam tamamdır.
0: Tamam. Bir avuç aldım. Evet şimdi daha iyi oldu. Daha dozunda oldu. Sevgimizi de katalım bol bol.
1: Sevgiyi de katın.
0: Katalım. Sarı. Ustamdan öğrendim. Vallahi herkese nasip olmaz. Ustam doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Devam, devam.
0: Şimdi buraya kadar sıkıntı yok.
1: Şu elimi bırakmıyorum.
0: Şu elimi bırakmıyorum. Evet. Bir dakika. Vallahi yapacağım. Bir dakika. Kesinlikle benim bunu yapmam lazım. Çok izledim. Çok dikkat ettim. Çok hoşuma gitti.
1: Sevustama yuvarla.
0: Oldu mu?
1: Oldu.

0: Nefis olmasına ancak Diyarbakır'da ustalarımız katmeri de o kadar güzel yapıyorlar ki. Yanımızda Mazlum ustamız var. Bakalım Diyarbakır'da katmer nasıl yapılıyor? Kendisinden öğreneceğiz. Efendim hiç böyle tarz bir usta görmüş müydünüz? Dövmeler falan, boneler. Evet, çok sıra dışı bir usta.
1: Yani biraz böyle modern şeye kaydığımız için böyle gelişti yani. Evet. Yaş da biraz ufak, evet. Çok büyük değil yani. Evet. Şimdi gelişen modernlikle beraber biz böyle yetiştik yani.
0: Evet, görüntü tarz. Bakalım katmer nasıl olacak? Ustam, şimdi katmerin hamurunda ne var?
1: Katmerin hamurunda şimdi özel biz amasyonu kullanıyoruz. Mersfon dediğimiz bir teksin türünde bir unumuz var. Özel amaçlı un kullanıyoruz ve sadece tuz kullanıyoruz. Başka bir şey kullanmıyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, Diyarbakır'dayız. Mazlum ustamızla birlikteyiz. Ne yapacağız? Katmer yapacağız. Ustam, malzemelerimiz neler?
1: Şimdi hocam, sade yağımız var, tereyağımız, süt kaymağımız var, sıvı yağımız var, fıstığımız ve şekerimiz var. Evet. Zaten katmerin içine giren bütün ürünler bunlar.
0: Evet, hamurumuz hazır zaten. Ne? Hazırladık efendim, zamandan kazanmak için. Şimdi ne yapıyoruz, başlıyor muyuz?
1: Aynen başlıyoruz, merdanemizi vuruyoruz, açmaya başlıyoruz.
0: Değerli izleyenler, lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü müthiş bir şov sizi bekliyor. Evet, katmer şov. Ustam, kolay gelsin.

0: Ustam ne yaptın öyle? O nasıl bir şovdu?
1: Yani şimdi bizim işte ya ürünün lezzet kazanması hamurun inceliğine bağlı oluyor. Mümkün mertebe inceltmeye çalışıyoruz.
0: Valla sen katmer yapmıyorsun, sanat icra ediyorsun. Ne yaptın öyle, açtın hamuru böyle havalara incecik parçalamadan. Ben olsam o hamur parçalanmıştı, gitmişti sağa sola.
1: Yani
0: ustam harikasın.
1: Emeğe bağlı. Şimdi kesip porsiyonlayacağız ve malzememizi bırakacağız.
0: Haydi ustam, izliyoruz.
1: Şuradan yap.
0: Katmerin hamuru son derece ince açılıyor. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Fıstığımızı koyuyoruz böyle bir şekilde.
0: Fıstığımızı bol bol serpiyoruz.
1: Bir fıstığımız, bir kaymağımız var. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok. Yani bir de şeker koyuyoruz.
0: Evet, çok lezzetli bir tatlı, bir gelenek.
1: Tabii, Antep'ten gelme bir şey.
0: Evet, özünde... Antep'te önemli bir gelenek ama Diyarbakır'da da çok güzel yapılıyor.
1: Şekerimizi attıktan sonra kaymağımızı yayıyoruz bu şekilde.
0: Efendim, malzememiz nasıl bol nasıl bol bakar mısınız? Hamurumuzu incecik açtı ustamız. Ondan sonra üzerine bol fıstık serpti. Sonra toz şeker, şimdi de kaymak.

Evet değerli izleyenler, katmerlerimizi görüyorsunuz. Mis gibi fırına girmeye hazır. Ondan sonra fırından alacağız. Afiyetle tadına bakacağız. Mazlum ustamızın ellerinden.

0: Evet ustam, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Tadına bakacağım. Ediyorum. Gerçekten nefis duruyor efendim. Masamız tablo gibi, bakar mısınız şu güzelliğe? Ustam, evet. Harikasın.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, Mazlum ustam. Teşekkür ederim. Genç ustamız. O da çok güzel katmer yaptı. Müthiş bir katmer.

0: süper şov yaptı bize.
1: Yani geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Görmüş olduğunuz en azından.
0: Evet, gördük. İyi ki de gördük. Efendim, lezzet sarını öğrendik. Katmeri, ha hepsini verdiler mi bilmiyorum. Ustalarımız o ince bir nüans vardır. Onu saklarlar kendilerine. Ama ben elimden geldiği kadar sizlere bu nefis tatlıların lezzet sarını öğrenmeye çalıştım. Ustalarımın ağzından almaya çalıştım. Ahmet Bey, size de çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Baş göz üstüne geldiniz.
0: Mazlum ustam, çatalım nerede? Şöyle ver, izleyenler için bakacağım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sizin için bakıyorum değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Diyarbakır'ın nefis mi nefis ünlü coğrafi işaret belgeli burma kadayıfı bana afiyet olsun. Ustam bu ne? Harika.
2: Afiyet olsun.
0: Ağzımdan aldın, harika.
2: Afiyet olsun.
0: Ustam gerçekten çok güzel.
2: Harika.
0: Değerli izleyenler, çıtır çıtır mükemmel bir lezzet. Şekerini o kadar güzel ayarlamışsın ki ustam. Yani baymıyor.
2: Afiyet olsun.
0: O kadar dozunda ki. Evet, şimdi katmerin de tadına bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok iyi bakılıyorum efendim Diyarbakır'da. Ustam, ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Bu tatlılara can dayanmaz. Gerçekten can dayanmaz. Evet. Şu anda herkesin canı istiyor eminim. Ama keşke olsalardı burada da herkese ikram edebilseydik.
2: Aynen,
0: öyle değil mi?
2: Aynen, evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Baş göz üstüne geldiniz.
0: İşte coğrafi işaret belgeli burma kadayıfımız, sade katmerimiz, dondurmalı katmerimiz, soğuk baklavamız, hasır künefemiz ve cimcik tatlımız. İşte Diyarbakır.
3: Ulu Cami'deyiz.
0: Değerli izleyenler, eski Diyarbakır'da surların içerisinde şu anda tarihi Ulu Cami'deyiz. Değerli izleyenler, Ulu Cami aynı zamanda İslam dünyasının 5. Harem-i Şerifi olarak biliniyor. Efendim, muhteşem bir eser, mimarisiyle gerçekten hayran bırakıyor. Değerli izleyenler, Ulu Cami tarihte, özellikle de Osmanlı Devleti döneminde ticaret, kültür, sanat ve eğitim merkeziymiş. Günümüzde de sur içinden bütün yollar Ulu Cami'ye çıkıyor. Evet, tüm güzelliğiyle. İşte Diyarbakır, işte tarihi Ulu Cami.

0: Ve şimdi de UNESCO Kültürel Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Diyarbakır surlarındayız.
1: Değerli izleyenler, işte Diyarbakır'ın muhteşem tarihi surları. Hepinizin bildiği gibi Diyarbakır ili surlarıyla ünlü. Değerli izleyenler, eski Diyarbakır'ı çevreleyen yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki surlar dünyanın en yüksek ve en uzun surları olma özelliğine sahip. Bu surlar üzerinde yaklaşık 80 adet burç bulunuyor. İşte onların en ihtişamlı olanlarından birindeyiz. Keçi Burcu'nun önündeyiz. Gerçekten tarihi surlar Diyarbakır'ın güzelliğine güzellik katıyor.

Değerli izleyenler, tarihi Diyarbakır surlarından Hevsel bahçelerine alabildiğine tüm güzelliğiyle görebiliyorum. Efendim, tarihi surlar ve Hevsel bahçeleri UNESCO Kültürel Dünya Mirası listesine dahi girmiş. Hevsel'in anlamı cennet bahçesi demek. Evet, Diyarbakır'ın en önemli simgeleri, en önemli zenginlikleri ve dünya mirası listesine dahi girmiş.

0: tam bir gastronomi cenneti. Ve Diyarbakır mutfağı son derece zengin, birbirinden nefis, yöresel yemekleri var. Yanımızda Aziz Usta'mız bulunuyor. İşte bize Diyarbakır özgü nefis mi nefis gerdan tava yapacak. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsınız?
0: Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Diyarbakır'a özgü birçok yöresel yemek var. Ve hepsi birbirinden nefis. Evet. Ama bugün izleyenlere biz ne yapacağız?
1: Gerdan tava yapacağız.
0: Gerdan tava yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Ondan sonra da afiyetle tadına bakacağız. Şimdi ustam, malzemelerimiz hazır. Neler var?
1: Kapya biber var, tatlı
0: evet.
1: olan.
0: Tatlı değil mi?
1: Evet, tatlı.
0: Burada genelde biberler acı oluyor.
1: Doğrudur. Evet. Sivri biberimiz var.
0: Evet.
1: O da tatlı. Sarımsak var.
0: Evet.
1: Arpaca soğanımız var.
0: Evet.
1: Kuzunun boğaz kısmından, yani gerdan tava diyoruz. Gerdan olarak evet. biliniyor.
0: Kuzu gerdan.
1: Evet, kuzu gerdan. Pul biber var. Kuyruk yağı var.
0: Evet.
1: Ondan sonra tuzumuz var.
0: Peki, o halde gerdan tavamızı yapmaya hemen başlayalım ustam.
1: Tabii.
0: Kolay gelsin sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ancak şu anda izleyenler merak ediyorlar. Diyarbakır mutfağına özgü yöresel gerdan tava acaba nasıl yapılıyor? Şimdi yaparken bir yandan anlat.
1: Tabii.
0: Bir yandan tarif ver. Bir yandan da böyle seni izleyelim. O halde başlayalım. Onlar da böyle yan
1: tabii,
0: yan kesiliyor.
1: Yani, şekilli bir şekilde.
0: Bayağı ayrı ustam.
1: Efendim?
0: İri doğruyorsun.
1: Evet, iyi doğruyoruz çünkü bunlar piştiği zaman fırında ateş gördüğü zaman sönüyor.
0: Ha, erimesin yani. Diye.
1: Aynen, evet, aynen. Evet. Erimesin diye. Ya küçük yaparsak bunlardan herhangi bir parça kalmaz.
0: Evet, görüntü çok güzel. İri iri kırmızı biberlerimizi, yeşil biberlerimizi doğradı ustam. Tepsimize dolduruyoruz. Ustam, soğanlarımız minik minik.
1: Evet, şu
0: onları da tüm tüm mü koyuyorsun?
1: Evet, arpacık soğan olarak geçiyor.
0: Aa, bütün malzemelerimiz iri iri.
1: Aynen, doğrudur.
0: Nerede pişecek?
1: Fırında pişecek, taş
0: ocağında. Hangi fırında? Taş fırında.
1: Aynen, taş fırında.
0: 4-5 saat.
1: Evet, yani genel olarak 4-5 saat kalıyor. Ama kuzu, süt kuzusu olunca 2,5 saat, 2 saat, 1
0: saat. Daha çabuk pişecek.
1: Aynen. Evet. Onun kuzunun şeyine bağlı bir şey. Yani etin ya da küçük hayvan olması ya da büyük hayvan olmasına bağlı bir şey. Evet. Soğanlar da bittikten sonra sarımsağımızı yapacağız. Tabii sarımsak hiçbir yemeğin önünde olmazsa olmaz.
0: Evet. Gerçekten sarımsak tüm yemeklere lezzet katar.
1: Doğrudur.
0: Şimdi sormuyorum artık kesecek misin diye ustama, çünkü onu da tüm tüm koyacak
1: evet, tüm
0: biliyorum.
1: Evet, tüm atacağız, doğrudur.
0: Kırmızı yeşil biberlerimiz tüm tüm, soğanlarımız böyle bütün, sarımsaklarımız da böyle dişçi diş, bütün,
1: evet,
0: bütün,
1: bütün
0: tepsimize
1: atacağız.
0: Koyulacak.
1: Zaten Diyarbakır'ın birçok genel olarak insanları böyle sarımsağı, soğanı hepsini böyle bütün bütün görmek istiyor. Yani yemeğin yanında güzel duruyor,
0: ha.
1: kendini gösteriyor. Şimdi bir doğradığımız biberler bitti, yani o aşamayı bitirdik. Şimdi ise etin terbiyesini ve sebzenin terbiyesini vereceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Önce tuz veriyoruz.
0: Evet. Ben de ustamı böyle merakla izliyorum. Nasıl yapıyor diye. Çok özel bir yöresel yemek. Harmanlıyoruz.
1: Evet, buna yağ vermeyeceğiz çünkü burada kuyruk yağımız var.
0: Evet. Eti başka yağ verirken, kullanmıyoruz.
1: Aynen.
0: Evet, kuzu gerdanlarımızın şimdi terbiyesini yapıyoruz. Bakalım nasıl yapıyoruz. Ustam anlat.
1: Şimdi eti terbiyeledikten sonra dediğim gibi yeniden zebzenin üstüne vereceğiz. Zebzenin üstüne verdikten sonra kuyruk yağımızı bırakacağız. Kuyruk yağını da bıraktıktan sonra taş ocağına vereceğiz. Yani bunun pişme süresi de nerede bakarsanız 3,5-4 saattir. Piştikten sonra zaten kendi tadını ve yani görünüşü bile güzel olacaktır.
0: Evet, şu anda bile güzel, pişmeden bile güzel. Aradaki beyaz kemik midir?
1: Evet, kemik iliği. Hı-hı. Kemik iliği oluyor.
0: Kemik iliği.
1: Şimdi evet. son olarak en lezzeti veren yağımıza geçiyoruz. Kuyruk
0: evet,
1: yağı.
0: Evet, artık gerdanımızda son aşama.
1: Son aşamamız kuyruk
0: yağı.
1: Nerede
0: mi? Kuzu yağı.
1: Evet. Aynen, kuzu yağı, kuyruk yağı. Bunlar yapraklanmış hali.
0: Evet.
1: Dövülüyorum.
0: Ustam bitti mi?
1: Evet, bitti. Şimdi folyo,
0: üzerine tuz falan?
1: Hayır, folyo yapacağız.
0: Evet.
1: Tuzunu zaten zebzeye verdim, evet. etine verdim. Kendine az özel olarak ikisinin de terbiyesini verdikten sonra folyo yapacağız. Folyo yaptıktan sonra fırına atacağız.
0: Şimdi ustam gerdan tavamızı fırına verecek. Ağır ağır kaç saatte?
1: Yani toplam 2,5-3 saatte pişebilir.
0: Evet.

0: Evet, folyomuzu açtık efendim. Narlar gibi kızarmış gerdan tavamız önümüzde artık. Evet, bütün malzemeler birbiriyle kaynaşmış. Evet, şöyle daha fazla dayanamayacağım. Sen bana bir parça ustam hemen şöyle ikram edersen, ben de izleyenler için şöyle tadına bakayım. Etlerimiz lime lime ayrılıyor, lokum gibi. O kadar nasıl ayrıldı öyle hemen? Ustam süpersin, harikasın. Değerli izleyenler, çok şanslıyım şu anda. Diyarbakır'da yerinde, Diyarbakır mutfağının olmazsa olmazı gerdan tavanın tadına bakıyorum. Ustamın ellerine sağlık, bana afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Çok samimi söylüyorum, İnanılmaz güzel. Lokum gibi bir et. Yani bu kadar mı olur? Acısı o kadar dozunda ki değerli izleyenler, ne çok fazla ne çok az, ancak etimiz inanın lokum gibi müthiş bir lezzet. Ben gerdan tavayı yalan yok ilk kez deniyorum Diyarbakır'da ama bayıldım. Ustam gerçekten çok güzel, ellerine sağlık.
1: Rica ederim.
0: Ben de biraz yardım ettim sana, eşlik ettim.
1: Tabii, sizin elinize sağlık.
0: Şöyle ben de biraz sevgimi kattım. Evet, tabii. Diyarbakır'a özgü gerdan tava. İnanılmaz yöresel bir yemek efendim. Buraya gelirseniz mutlaka tadına bakın.
2: Mumbarsız Diyarbakır programı olmaz değil mi?
0: Değerli izleyenler, Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri bitmiyordu. Şimdi sizlere mumbar dolması yapacağız. Efendim, mumbar dolması Diyarbakır'da bir gelenek. Ve sofralardan asla eksik olmuyor. Nefis mi nefis, yöreye özgü mumbar dolmasını bize kim yapacak? Nefise ustamız yapacak. Nefisecim, ustam mı diyeyim, Nefisecim mi diyeyim? Kolay gelsin, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ne güzel böyle hamarat kadınlarımızı, başarılı ustalarımızı görünce mutlu oluyoruz. Şimdi mumbar dolması,
3: evet.
0: Çok özel bir dolma, çok özel bir yemek ve buranın olmazsa olmazı.
3: Aynen, olmazsa olmazı.
0: Evet.
3: Seviliyor.
0: Evet, nefis olsam şimdi mumbar dolmamızı yapmaya başlayacağız. Ancak önümüzdeki malzemelerimiz son derece zengin. Böyle neler var neler, onları bir tanıtalım. Ondan sonra mumbar dolmamızı yapmaya başlayalım.
3: Şöyle biber salçamız.
0: Bunlar tabii hep yöresel salçalar. Doğal, evet, evet, evet. Katkı maddesi yok.
3: Kesinlikle.
0: Evet.
3: Domates salçası. Şöyle tuz, pirinç, soğan, maydanoz.
0: Kırmızı soğan.
3: Evet.
0: Kırmızı mı olmalı?
3: Kırmızı yok. Fark yok.
0: Şu anda beyaz hanımlar, beyler senden tarif alıyorlar. Ona göre tabii. Nefise. Farklı o yüzden olur. Soruyorum detaylı.
3: Tabii. Reyhan.
0: Reyhan.
3: Olmazsa olmazı.
0: Evet, bu bölgenin olmazsa olmazı, mis gibi kokuyor. Mumbar dolmasına reyhan da ilave ediliyor.
3: Şöyle nanemiz var, iri bulgurumuz var. Dörtten birisini bulgur karıştırarak yapıyoruz.
0: Yani hem pirinç var hem bulgur var.
3: Evet, evet. Şöyle kıymamız var.
0: Evet.
3: Kimyon. Şey, pul biberimiz.
0: Acı.
3: Evet. Toz biber.
0: O da mı acı?
3: Evet. Bu da defne yaprağımız, karabiberimiz, kuru soğanımız.
0: Evet, baharatımız, otlarımız efendim son derece bol. Mumbar dolması yapıyoruz. Nefiseciğim, başlayalım o zaman.
3: Başlayalım mı? Tabii.
0: Buralısın değil mi?
3: Evet. Buralıyım. Şöyle. Şöyle. Üçten birisi de iri bulgurumuzu bırakıyoruz. Şöyle evet. Bol soğanlı. Evet. Olmazsa olmazı.
0: Pirincimizi, bulgurumuzu, bol soğanımızı evet. ilave ediyoruz.
3: Evet. Şöyle bol maydanozumuzu da ilave ediyoruz.
0: Oh, et, et.
3: Evet. Şöyle nanemizi, bol nane veriyoruz.
0: Evet.
3: Hı-hı. Kimyon. Kimyon mutlaka kullanılır.
0: Kimyon mutlaka olacak mumbar dolmasında. Evet. Ona göre ustam söylüyor.
3: Şöyle karabiberimiz.
0: Evet.
3: Pul biberimiz.
0: Baharatlar bol. Evet. Otlar bol.
3: Zengin zengin kullanıyoruz. Şöyle reyhan yapraklarımızı ayıklayıp.
0: Reyhan mutlaka olacak.
3: Evet. Şöyle dağıtıyoruz. Üstüne. Biraz yumuşamış. Tuzumuz, en son kıymamızı, kıyma da iri çekiliyor.
0: Kıymamız iri, iri iri çekilmiş ve yağlı. Aynen. Buyruk yağ mı?

0: Kendi yağ.
1: Ha, kendi yağ. Ama yağlı olacak.
0: Hı? Bol yağ.
1: Hamurun kıyması mutlaka yağlı mı olacak?
0: Evet, evet.
1: Tamam. O nedir?
0: Şöyle bu sıvı yağ az bir şey. Çok değil. Tamam. Az bir şey sıvı yağ bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle önce kar.
1: Tamam, bitti mi malzemeler?
0: Bitti malzeme.
1: O soğan ne işe yarıyor?
0: Sonradan pişme esnasında soğan.
1: Ha, o da lazım bize.
0: Ne yaprağı? Toz biberimizi tamam. Suya karıştırarak.
1: Biberlerimizin hepsi acı sanırım.
0: Evet, evet.
1: Tamam.
0: Normal acı.
1: Diyarbakır sever acı.

0: yapıyorlar ki değerli izleyenler? Mumbar dolması yapıyoruz. Diyarbakır'a özgü bir gelenek. Evet, mumbar dolmamızın içi hazır değerli izleyenler. Şimdiden, daha pişmeden, inanın misler gibi kokuyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Doldurmaya başlayacağız.
0: Neye dolduruyoruz?
1: Mumbar dolmamız.
0: Mumbar nedir? Bunu bir söyle.
1: Sucuktur.
0: Bu nedir bu?
1: Bu sucuktur, hayvan sucuğudur.
0: Evet.
1: Şöyle göstereyim. Şimdi,
0: bilmeyenler olabilir. O nedir? Onu bir söyle. Nasıl, nereden aldın?
1: Hayvan
0: nasıl işlemlerden geçti?
1: Hayvan oluyor. Temizletirip.
0: Hayvanın bağırsağı yani.
1: Aynen.
0: Yani kısacası hayvanın bağırsağı.
1: Aynen, aynen.
0: Şöyle onları temizlediniz tabii, bir güzel.
1: Tabii ki tuzlu suyla temizleniyor.
0: Nasıl temizlediniz? Kaynatıyor musunuz? Yıkıyor musunuz?
1: Yok, kaynatılmıyor. Tuz bastırıyoruz. Suyla, sıcak suyla bir güzel yıkatıyoruz. Şöyle de dolduruyoruz.
0: Evet, tertemiz gerçekten bağırsaklarımız, mumbarlarımız. Evet, mumbarlarımız.
1: İçinden gözükecek
0: şimdi. Şimdi bir dakika, nasıl dolduruyorsun öyle? Bu nasıl bir el becerisi? Nasıl bir ustalık?
1: Ben günlük 100 tane mumbar mı?
0: Zor değil mi ama bunu doldurma?
1: Alıştım. Zor ama alıştım. Günlük 100 tane.
0: Nasıl dolduruyorsun? Şöyle bir anlat.
1: Şöyle ben mumbarın başına...
0: İncecik bağırsak, incecik.
1: Çeviriyorum içe doğru. Az bir su içine koyuyorum. Ondan sonra şöyle avucuma koyuyorum, azar azar. Azar azar benim mumlarım eşit bir şekilde dolduruluyor. Arada boşluklar olmaz.
0: Asla olmuyor boşluk.
1: Asla olmaz ve içi çok yumuşak, çok da kuru olmaz.
0: Ay çok ilginç vallahi, hayretle izliyorum.

0: Değerli izleyenler, mumbarlarımız doldu. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bir güzel tuzlu suda yıkıyoruz sıcak suyla.
0: Doldurduktan sonra tekrar yıkıyoruz.
1: Tekrar yıkanılıyor.
0: Dökülmez mi içindekiler?
1: Yok, kesinlikle hiçbir şey olmaz. Sıcak su, kuru soğan, defne yaprağı, toz biberle şöyle altına da kemik bırakıyoruz.
0: Şimdi burada kocaman bir tenceremiz var. Altında ne var?
1: Altında şöyle kemikler var.
0: Neden?
1: Tat ve lezzeti için biz bırakıyoruz altına. Kesinlikle olmazsa olmazı.
0: Tamam, o zaman şimdi doldurduk mumbarlarımızı, bağırsaklarımızı. Onları yıkayacağız.
1: Tamam.
0: Yıkayalım, ondan sonra bakalım neler oluyor. Evet, mumbarlarımız yıkandı geldi. Şimdi
1: mumbarlarımızı yıkadık. Ondan sonra tencere şöyle altına kemik bırakıyoruz. Ve yavaşça ana. Bak, pirincim döküldü mü? Hayır.
0: Evet, dökülmedi, bravo. Dökülür zannettim ama dökülmedi. Bir tane bile dökülmedi.
1: İki tane bütün soğan atıyoruz.
0: Bütün mü atıyoruz?
1: Evet. Tuzu. Defne yaprağı. Şöyle atıyoruz üstüne. Az da toz biber. Böyle evet. Suyunu veriyoruz. Şu şekilde. Suyu yeterlidir.
0: Şimdi tenceremizi alıyoruz. Ne yapıyoruz?
1: Ateşe götürüyoruz.
0: Ne kadar pişecek?
1: 1-2 saate sürer.
0: Ta ta ta tam. Efendim, mumbar dolmamız pişti. Aç Nefise,
1: hazır.
0: Aç.
1: Hazır. Pişti.
0: Bu ne? Of. Değerli izleyenler, şu güzelliğe bakar mısınız? Mumbar dolmamız artık afiyetle yenmeye hazır. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: O halde ne yapıyoruz efendim? Ve mumbarlarımızı servis tabağımıza
1: alıyoruz. Evet. Şöyle yavaştan kesiyoruz.
0: Nasıl yapıyorsun? Şöyle bölüyorsun elinle. Bir anlat. Evet.
1: Şöyle makaslıyorum.
0: Tamam. Makaslıyor.
1: Evet. Doldurdum.
0: Ver şu çatalı bana Nefise.
1: Buyurun.
0: Canım benim, ellerine sağlık.
1: Şöyle.
0: Dur, ben minicik alacağım, alacağım. Dur bakalım. Efendim çok güzel. Aa, lokum gibi böyle hemen aynen bölünüyor.
1: Dikkat etseniz pirinçlerim hepsi eşit bir şekilde pişmiş.
0: Evet, pirinçleri doldururken asla dökmedi. Dikkat edin diyor. Yani benim de dökmemem gerekiyor. Çok hassas davranmam gerekiyor. Değerli izleyenler. Nefise'nin ellerinden, evet. Mumbar dolması efendim. Afiyet olsun bana.
1: Afiyet olsun.
0: Nefise'nin ellerine sağlık. Bakalım nasıl olmuş şöyle. Nasıl güzel. Nasıl güzel
1: gerçekten
0: olmuş.
1: Beğendiniz mi?
0: Baharatlar, otlar nasıl lezzet vermiş. Çok beğendim.

0: Hanım beğenmek ne demek? Bayıldım.
1: Afiyet olsun.
0: Bayıldım Nefise'cim. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun. Gene bekleriz sizi.
2: Değerli izleyenler, istemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere son derece özel topraklardan seslendik. Efendim özellikle muhteşem tarihi surları ve karpuzuyla ünlü Diyarbakır'daydık. Elimizden geldiğince bu güzel şehri sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Diğer tarafta kalmak istediğinize emin misiniz? Pazartesi duvarları daraltacaklar. Ay sonunda da polis ve okul sezonu açılacak. Yüzüne bakılırsa pek de mutlu değil gibisin.
1: Umarım işler düzelir ve verdikleri sözleri tutarlar.
0: Dinle, benim gibi ahmaklar yasalar ve kanunların eksiksiz işlemesi için var.
2: 3 yıl sonra hükümet değişti. Gerisi aynı.

0: İşte orada. Tam orada. Lanet olsun.
1: Ne oldu?
2: Bu tarafa!
3: Ey adamı, polisi neden buraya getirdin ha?
4: Üzgünüm.
3: Üzgünüm mü? Bu yeterli değil. Kendini silahşör mü sanıyorsun?
4: Evet, ben D'Artagnan'ım.
3: Alay mı ediyorsun benimle?
5: Dudu, bu kadar yeter.
4: Dudu, seni hiç anlamıyorum. Neden bir şey öğrenmiyorsun artık?
5: Dinle, çocuk gibi davranıyorsun.
4: Zaten çocuğum.
5: Sen diğerleriyle ilgilen. Benimle gel.
1: Kaçalım. Gidelim.
5: Otur. Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın? Bu şehir bir otel değil.
4: Üzgünüm. Aynı konumda değiliz. Bu beni yoruyor artık.
5: Sen özgürsün. Bu şehir seni ezemez, tamam mı?
4: Bize doğduğumuz günden beri hayvan gibi davranıyorlar. 3 yıl önce değişeceğine söz verdiler.
5: Verdiği sözleri tutmayan bir hükümet mi? Ne kadar da şaşırtıcı.
4: Bak, eğer hemen bir şey yapmazsak bizi yok saymaya devam edecekler. Ve ne yazık ki bir şey yapamıyor ve olanları sadece kabulleniyoruz.
5: Bu sizin dünyanız değil dostum. Duvar bizi bir kale gibi koruyor. Onların bizden rahatsız olması umurumuzda bile değil. Biz istediğimize sahibiz. En iyisi de bu zaten. Açıkçası dışarıda bir piyon olmaktansa bu küçük krallığın kralı olmayı tercih ederim. Bu yüzden kibar bir olup duvarları bombalamayı bırakacaksın. Eğer bırakmazsan biz seni vuracağız. Anlaşıldı mı?
1: Tamam, işte mal burada.

0: Al bunu. Hediye.
1: Evet patron. Tamam patron. Devam edin. Bırakın geçsin.

0: Mallar geldi. Hmm. İlk müşteriye göndereyim mi?
1: Çok kabasın. Rahatlamama izin ver. Onları dışarı çıkar.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam. Herkes dışarı. Sen değil. Patronun yanına git.
1: Benim için dans et.
2: Şerefe. Harikasın.
0: Bay O birazdan sizi görecek.
3: Oturmaktan çok sıkıldığımı söyle ona.
0: Kendiniz söylersiniz efendim.
1: Tamam, şimdi diz çök. Daha çok para istiyorsan istekli görünmelisin.
4: Elini başının üstüne koy. Ve hemen diz çök.
1: Hırsız mısın?
4: Daha kötüsü polisim. Hakim karşısına çıkacağın güne kadar sessiz kalma hakkına sahipsin, anladın mı?
1: Düşünmüyordum da.
4: Bu benim dilimde kapa çeneni demek.

0: hayır. Oh, 12. yüzyıldan kalma bir mink vazo.
1: Korkma sahte, seni buradaki monitörden izliyordum. Ha?
0: Yakalanı hepsi sahte mi?
1: Çoğu. Fango hariç.
2: Merkez, sabunu aldım.
1: Tekrarlıyorum, sabunu aldım. Sabunu aldım.
2: Sabunu aldım.
3: Anlaşıldı, yerinizi bildirin.
0: Sabun ben miyim?
1: Ben de şampuan gibi hissediyorum. Balık tutmak bana daha uygundu sanki.
0: Balık tutuyorum da ne demek?
1: Endişelenme. Anlamak zorunda değilsin.
4: Sakin olun çocuklar. Sıradan bir kontrol sadece. Patronunuzu görmek istiyoruz.
5: Efendim, kapıda memurlar var. İki polis ya da gizli sigorta memuru.
1: Biri zaten burada. Yürü. Hadi.
0: Aşağılık herif.
1: Nasıl olsa bayılacaktı değil mi?
0: Buradan asla çıkamayacaksın. Binanın her tarafı izleniyor.
1: Kolay olsaydı beni göndermezlerdi.
0: Nedir bu?
1: Çok basit. Konuşursan yanakların patlayacak. Denemek ister misin? Güzel. İşbirliği yaptığını raporumda yazacağım. Merkez balık avlamaya gidiyorum şu anda.
6: Bay U sizi bekliyor. Yalnızca sizi.
7: Sen burada bekle. Bay U, sizi görmek büyük zevk.
1: Kımıldama. Ellerini kaldır. Yürü.

0: Bayım, sıra sizde.
1: Neden bizi en sona bıraktılar ki?
2: Öyle işte, onlar ilk sırada.
3: Beni tanıyor musun?
4: Evet, odanın her yerinde fotoğrafların var.
3: Lanet olsun.
4: Çabuk. Kaldır başını.
3: Nedir bu?
4: Hatırlasana, bunu sen icat ettin.
0: Beyefendi, beni takip edin.
1: Burnunun ucunda duruyoruz ama...
2: O gidip başkalarını çağırıyor.
1: Daha bir hafta önce bu şişko bana...
2: Hey, dostum sakin olsana biraz. İçkini iç ve gevşemene bak. Hadi.
1: O zaman itkilerinizi alın gidin buradan. Beni hasta ediyorsunuz.

0: Hey, galiba dışarıda bir olay var.
1: Bay Sam, ben de sizi aramaya geliyordum.
2: Beni deniyor musun sen, en iyi müşterini? Ne zamandan beri beni sona bırakıyorsun?
1: Adiler hep en sona kalır. Kaldır ellerini.
2: Ne yapıyorsun sen? Bu ucubeyle mi birliktesin? Bu da ne böyle?
1: Sana bir şey yapmıyor mu yani?
2: Bak ben bunu çocukken kullanırdım.
1: Biz de ona göre ayarlarız. Bir şey yok, vazoyu düşürdüm de.
3: Merkez balık avı bitti şu anda. Diğerlerini yollayalım.
0: Tamam, harika. Onları çoktan yolladık.
4: Hadi toparlanın, acele edin. Hadi
2: kıpırdamayın. Ellerinizi kaldırın.
4: Sakın kıpırdama, ellerini kaldırın.
0: Tamam, sakin olun. Hadi.
4: Yere yap. Hadi toparlanın.
2: Girin, acele edin.
5: İçeri giriyorum.
4: Sakin ol, panik yapma.
6: Buradan canlı çıkamazsın. Polisin girmesi imkansız, hiç şansın
1: bundan
6: yok.
1: Bundan emin misin?
6: Bırak beni. Bunun bedelini çok pahalı ödeyeceksin. Sana beni çöz dedim. Hadi.
1: Galiba şifreyi vermeyeceksin.
6: Canın cehenneme.
1: Sorun değil, anahtarlarım var.
4: Efendim?
5: Tamam. Girin.
1: Ben güneye gidiyorum.
0: Güneye mi? Diğerlerini gönder.
4: Ayağınla kırk. Acele et.
7: Hadi buradan. Buradan. Kapandı. Geri dönün, çıkın. Lanet olsun, çıkın dışarı. Tamam, buldum onu.
1: Size her yerde tuzaklar olduğunu söylemiştim.
7: Çıkıyoruz hadi. Bu taraftan gidiyoruz.
2: Ne oldu? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim.
4: Kapıyı açın! Kırın şunu! Hadi! Kırın! Acele edin! Acele edin! Kırın!

0: İyi misin?
1: Evet iyiyim ama içeri girmek üzereler.
2: Hadi!
1: Hadi! Kıpırdamayın.
2: Aç hadi!
1: Bu resim 200 milyon euro değerinde. Bir Van Gogh. Çizik ya da başka bir şey değerini kaybettirir.

0: Tamam. Monitörü gördüm.
1: Dur, oraya giremezsin. Hey!
2: Merhaba. Sizinle tanışmak benim için büyük bir zevk. Burada bir bomba var.
3: Bomba mı?
2: Bir fikriniz var mı?
1: Tam olarak nerede?
2: Bodrumdaki mutfakta.
1: Tamam, sana gerekenleri göndereceğim.
4: Dikkat et.
1: Tamam, ihtiyacın olanı gönderdik.
2: Harika.

0: Sizi görmek ne güzel.
1: Hasar var mı?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Seni kastetmiştim demin.
1: İyiyim kumandan, teşekkür ederim. Sadece bunlar değil ama. Şimdi git dinlen, raporu yarına yazarsın. Çalışmaya devam etmeyi tercih ederim. Sakıncası yoksa yarın geç gelmek istiyorum oğlum.
0: Yarın öğlene kadar seni görmeyeceğim. Bu bir emirdir.
1: Teşekkür ederim.
2: İyi işte.
1: Teşekkür ederim.

0: Her şey yolunda.
1: Temiz.
2: Getir onları.

0: Nasıl gidiyor?
1: Harika. Bunun gibi bir kule ne kadar zamanda yapılır?
0: Bu tamamen konuma bağlı ama hemen hemen 8 yıl sürer.
1: Güzel.
0: Evet, alabilirsiniz. Şantiye çevresinde şimdiden 2 inşaatı garantiledik bile.
1: Operasyon bu gece başlayacak.
0: Mükemmel.

0: Her şey için teşekkür ederim.
1: Hoşçakal Demir.
0: Anahtarların nerede? Lanet olsun.

0: Demian? Beni unuttun mu yoksa?
1: Hayır. Dinlenmen için biraz zaman verdim, o kadar.
0: Son 8 saattir dinleniyorum ve şimdi harikayım.
1: Ya bekle, bekle, sakin ol, sakin ol. Aa, bütün vücudum ağrıyor.
0: Tüm vücudun mu?
1: Hemen hemen.
0: Makyaj mı yaptın sen?
1: Hı-hı, iş için işte, evet.
0: İş için mi? Bana günlerini resim aramakla geçirdiğini söyledin.
1: Sana bir işim olduğunu söylemiştim.
0: O zaman seni boşuna beklemediğimi göster bana bakalım.
1: Bir bakalım.
2: Mavi araç, tekrar ediyorum.
3: 54, yakındayız.
2: Anlaşıldı 54. Pekala, şimdi de diğer bir dinleyicimize geçiyoruz. Selim de değil mi?
4: Dinle.
2: Evet, merhaba. Evde misin Selim?
5: Yok canım, yanlış. Eyfel Kulesi'ne bakan bir saraydayım.
2: Nerede peki bu saray? Tam anlayamadım.
6: Şanzelize.
2: Güzel görünüyor. Peki hala ne dinlemek istersin?
5: Bunu Sofia için istiyorum. Push the Air. Bu şarkıyı gerçekten çok sever o.
2: Peki hala çok güzel bir parça seçtin. Hemen onun için geliyor. Evet.
4: Olamaz. Ne? Polis geliyor.
0: Hayır, lanet olsun. Bir şey olmayacak, güven bana.
6: Sami.
5: Ne var?
6: Polis.
3: Ne o? İndirilmiş
0: bu
3: parça
0: mı? Bu bizim şarkımız. Hiç fena değil.
3: Buna ben karar veririm. Kimliklerinize çıkarın.
0: Tamam, işte burada.
4: Alın.
3: Araba kimin?
0: Babamın.
3: Ehliyet.
0: Ehliyetim yanımda değil.
3: Sana ehliyetini ver dedim, hadi.
0: 17 yaşındayım ve ehliyetim yok. Bir şey yapmıyoruz. Bu sadece müzik.
4: Müzik dinlemek ne zamandan beri yasak? Kimseyi rahatsız etmiyoruz biz.
3: Pekala, hemen arabadan inin.
0: Hayır.
3: İnin hemen.
0: Hayır.

0: Lanet olsun, yine bozuldu bu. Neyse, gidip ne olduğuna bak hadi.
1: Tamam.
2: Bu da ne böyle?
3: Bilmiyorum ki. Şunu çeksene.

0: Ne oldu memur bey?
1: Rutin kontroller.
0: Müzik dinleyen kızlar genelde tehlikeli olmazlar.
1: Neden aramayalım? Onlar bu mali uyuşturucu taşıyor olabilirler.
0: Bu gecelik onlara güven oyu veriyoruz. Kullanabilecek misin?
2: Evet.
0: Git buradan.
2: Ama ehliyetim Defol. Yok.
3: Lanet olsun, gittiler ama ehliyeti yok.
4: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
3: Yo, dur şimdi.
4: Tamam.
3: Çekmeye devam et.
1: Hangi bölümdesin peki?
0: Gizli servis. Hemen arabana bin.
2: Kahretsin.
3: Kıpırdama, çek hadi.
4: Hey, ne oluyor böyle?
3: Çekmeye tamam. Devam etsene sen.
4: Hadi. Neler oluyor?
3: Yakın plan, çekmeye devam et. Oynatma şunu.
5: Tamam kahretsin, bunun yapılacağını bilmiyorum.
3: Tamam, bana ver, ben yapayım işte. Bir şey beceremedim.
4: Samir.
3: Ne var?
4: Polisi öldürdüm. Bu bomba bir olay.
3: Kesinlikle. Asıl bunu kanıtladığımızda patlayacak bombayı düşün sen.
4: Evet, bunu yapacağız.

0: Ne? Polis mi geldi?
1: Sen neden bahsediyorsun? Çıldırdın mı sen?
0: Sen de görmüyor musun?
1: Bir hata olduğuna eminim.
0: Hey sen! Yolunu mu kaybettin?
1: Burası otopark değil.
0: Buna emin olabilirsin.
1: Başka gidecek yeriniz yok mu?
2: Görüş açımda mı?
1: Gidecek yeriniz yok mu sizin?
2: Harika.
3: Gördün mü?
1: Evet, söyle hadi.
3: Evet, tamam hadi.
1: Olur.
3: Ne bakıyorsun?
1: Ateş! Orada ateş!
3: Işte. Tamam sakin ol.
1: Ateş!
3: Hey, hadi!
2: Hadi ama. Bunlar normal çalışmalar. Saati iyi yerleştirdin.
1: Evet yerleştirdim.
2: Kanıtları topla ve biz de eve gidelim.
4: D-I-S-S D-I-S-S

0: kımıldama. Eller yukarı.
1: Bakın bir hata yapıyorsunuz. Ben polisim.
0: Yere at.
2: Demiyen. Neler oluyor?
1: Bu departmanın sorumlusu kim? Onunla konuşmak istiyorum.
3: Benim.
1: Yanlış adamı tutukluyorsunuz.
3: Damien Tomasso, 31 yaşında, poliste özel birlikte çalışıyor.
1: Peki bunun sebebi tam olarak nedir?
4: Efendim, bunu mutfakta buldum.
3: Sebep burada işte. Hadi, kanıtları toplayın, gidiyoruz.

0: Bu inanılmaz. George, açıkla. Altay bize bu sonucu verdi.
1: Bay Başkan, her noktayı, her köşeyi denetleme gibi bir şansımız kesinlikle yok.
0: Bu araçların hikayesini anlatın. 500 milyon euro ödenek ayırdık. Bu yüzden daha ciddi bir plan yapılmalıydı, değil mi? Bana bu katliamın nasıl yapıldığını açıklamak zorundasınız.
1: Biraz daha beklersek çabalarımızın sonuç vereceğine lütfen inanın.
0: Ne zaman o?
1: Bu bağımsız bir olay. Bu kadar basit.
0: Umarım. Bu olay çok önemli. O yüzden ciddi ve güçlü biri ilgilenmeli. Mesela Tommaso. Bu tam ona göre bir iş, öyle değil mi?
2: Bu sabah yasaklı madde kaçakçılığından tutuklandı.
0: He? Tommaso mu? Emin misin?
2: Kesinlikle.
0: Gelecek hafta saldırmayı düşünüyordum.
2: Disin patronu Gazman o bölgeyi çok iyi tanıyan biri.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Sayın Başkan.
1: Efendim. Ne? Sanırım bu durum önceden tahmin edildi.
2: Bilgilendirmek için vakit vardı.
1: Pekala. Eğer video yayınlanırsa güvenilirliğimizi kaybederiz. İç savaş olasılığı ortaya çıkar. 48 saatimiz var. Meseleyi çözmek için bize gereken şey zaman. Kısıtlı zamanımız var. Bunu unutmayın. En kısa sürede harekete geçelim.
0: Başaracağız Bay Başkan. Hemen şunu al ve ortalığı karıştırmak için bu görüntüleri internete ver.
3: Özel röportaj. Önceki gece 13. bölgede çeteler ve polisler arasında çatışma yaşandı. Çete üyeleri polis aracı içindeki memurları acımasızca katlettiler. Duruma müdahale ediliyor. Çetenin nerede olduğu hala bulunamadı. Olay yeri inceleme takipte.
4: Evet! İşte bu!
5: Vay canına, bu da ne?
6: Bak, bu gizli bir kayıt.
7: Hey hey! Bu bir saçmalık. Bu kadar tesadüf olmaz.
6: Öyle mi?
7: Görmüyor musunuz? Bu tam anlamıyla komplo, adamlar hareket ediyor.
6: Söyler misin, neden buradasın sen?
7: Tüm dünya gibi ben de yanlış yerdeyim. Bizi nedensiz yere burada tutuyorsunuz. Benim haklarım var, tamam mı?
8: Tamam, çık dışarı o zaman.
7: Kapa çeneni.
8: Hakların var demek. Al sen. Defol.
6: Sakin ol.
7: Bırak
8: ne yapıyorsun? Kendine gel. Bundan sonra dikkatli olmalarını söyle. Git hadi. Git hadi.
6: Defol. Sakin ol dostum, yapma.
7: Beni bırak.
8: Defol. Defol git. Defol git buradan. Bir daha da buraya gelme, tamam mı?
6: Tamam, sakin ol. Sakin ol, sakin ol.
7: Defol git. Defol git.
9: Acele.
0: Hangi bölge?
10: 13.
0: Mükemmel.
11: Patron, size bir şey gösterebilir miyim? Bunu bize gönderdiler. Dünkü kamera kayıtları. Ama şuna bir bakın. Sanırım ekip onları görememiş. Muhtemelen kızları tavlamaya çalışan oğlanlar orada hiç hareket etmeden duruyorlardı. Ben de sonuç olarak şüphelendim ve sonrasında yakın plana geldim. Daha da yaklaştım. Ve bunu gördüm.
0: Kahretsin, çekmişler.
11: Evet.
0: Hemen plakayı araştırın.
11: Çabuk ol.
12: Hey Retu, beni arıyorlar. Al işte, her şeyi filme çektim, şimdi de beni arıyorlar.
13: Neden bahsediyorsun?
12: Televizyondaki araba var yani. Lanet olsun.
7: Orada. Dur!

0: Bu Samir. Durun, bırakın onu. Bırakın. Arkadaşımı rahat bırak. Bırak. Ne yaptı o? Suçu ne?
1: Sakin ol, yoksa seni de götürürüz.
0: Nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Arkadaşımı bırakın dedim. Hey, size söylüyorum. Arkadaşımı bırakın. Hey, onu bırakın.
2: On dördüncü kapıyı açın. Gir içeri.
3: Cep telefonunu alabilir miyim? Cep telefonu. Sağ ol. Aç hadi.
4: Alo?
3: Leto, ben Demian. Havlandırma ortak, yardımına ihtiyacım var.
4: Hey, şu an evde değilim. Kendime karşı konuşacak cesaretiniz yoksa mesaj bırakın.
3: Bu olamaz. Bu harika. Ben Demian. Yardımın gerekiyor, polis merkezinin bodrum katındayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Bak, hemen bir şeyler planlayıp beni buradan çıkarmalısın.
5: Telefonu bırak.
6: Merhaba çocuklar.
7: Polisler her yerde.
6: Biliyorum.
8: Çıldırdın mı sen ha?
6: Polisler her yerde dostum.
7: Tamam.
9: Dediğim gibi bu işin sonu.
1: Dışarıda bekleyin. Alo.
8: Tutuklu birini aramış.
1: Kiminle görüşmüş?
8: 13. bölgeden biriyle.
1: Önceden haberdar olan biri mi?
10: Evet.
8: Uzun zamandır arkadaşlar.
1: Onu hemen bulun, risk alamayız.

yeni mesajınız var. Leto, beni bir daha asla arama. Sana bu yüzden ulaşıyorum. Lütfen artık beni rahat

0: Yere yatın. Ulan hemen yere yatın. Sizde işiniz yok. Hadi toplan hadi.
1: Hadi hadi.
0: Sana söylüyorum kımılda.
1: Arkada dolan.
2: Dur geçemezsin.
3: Buradan geçiş yok dostum.
4: Biraz düşünmeni istiyorum. İyi düşün, tetiğe basarsanız yaşama şansınız hiç yok.
5: Ciddi konuşun. Birileri ölmek zorunda. Ve bu siz olacaksınız.

0: lanet olsun. Gittiler ama ehliyeti yok.
1: Ne yapacağız? Takip edelim mi?
0: Hadi. Yo dur şimdi. Çekmeye devam et.
2: Tamam.
0: Kıpırdamadan çeker misin?
1: Orada neler oluyor? Ha? Ne oluyor?
0: Çek sen yine.
1: Lanet olsun. Lanet olsun.
0: Kıpırdama.
1: Ne oluyor orada?
0: Tamam kahretsin, bunu yapacağını bilmiyorum. Devam etsene sen.
1: Tamam.
0: Yakın plan. Çekmeye devam et. Oynatma şunu.
1: Hadi.
0: Çek olsun. Tamam bana ver, ben
1: yakın plan çek. Hadi.
3: Acele edin. Ah bu olamaz. Bu harika. Ben Demyan. Yardımın gerekiyor, polis merkezinin bodrum katındayım. Bana tuzak kurdular. Buradan çıkmak zorundayım.

çıkmak zorundayım. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Polis merkezinin bodrum katındayım. Tuzağa düşürüldüm.

0: Ne yapıyorsunuz orada? Adamı yakalayın çabuk.
1: Ortadan yok oldu. Şimdi etrafa bakacağım.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Hadi acele et, hadi. Yukarı. Hadi çabuk ol. Hadi. Hadi koş acele et, hadi.
3: Hadi yakalayın.
2: Hadi yakalayın.
3: Hadi. Elimiz
2: hadi. Düş peşine hadi.
3: Hadi hadi hadi.
2: Hadi.

0: da lanet olsun, çabuk! Çabuk kahretsin!
1: Alo, alışverişi yaptınız mı?
2: Hayır efendim.
1: Elinizdeki 3 ekibe rağmen onu yakalayamadınız mı?
3: Çok zeki biri. Daha önce böyle birini görmemiştim.
1: Bir dahaki sefere dersini verin.
3: Şimdi geri
1: dönüp Bay Başkan'ı göreceğim.
3: Tamam efendim.
1: Orada işler nasıl?
2: Tepki vereceklerini sanmıyorum.
4: Dinle. Çocuğu kasten öldürmediğimizi garanti ediyorum. Kaçmaya çalıştı. Elimizde değildi. Ne yapacaktık yani?
5: Bunu annesine anlatırsınız.

0: Kaçın! Kaçın!
1: Hadi gidelim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Başkanı görebilir miyim?
0: Şef, sizinle görüşmek isteyen bir genç var.
2: Gelsin.
0: İçeri gel.
2: Ne var?
1: Odanızda görüşelim.
2: Alay mı ediyorsun? Burası otel değil.
1: Dışarıda polis oteli yazıyor.
2: Beni kızdırmadan git buradan. Defol hadi.
1: Dinle, beni tutuklamalısın çünkü ben gerçek bir suçluyum ve dışarıda kalmaya devam edersem saçmalayabilirim.
2: Herhangi bir suç işledin mi?
1: Hayır.
2: Bak dinle, sen suç işlediğin zaman bize gel. Sana en iyi hücreyi vereceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Yere yat, yere yat, kıpırdama. Kıpırdama, yere yat. Sakın kıpırdama.
3: 14. kapıyı açın. Şanslısın, tek bir oda kalmış. Ama örtü ya da yiyecek yok.
1: Peki ne yapacağımı?
3: Ne bekliyordun ha? Lüks otel mi?
1: Hayır.
0: Bırak onu. Sana bırakmanı söyledim. Güvenlik. Güvenlik, bütün kapıları kapatın.
4: Çok geç kaldın.
1: Keyfinin yerine gelmesini beklemek ister misin?
4: Hayır, istemem. Seni gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de öyle. Dışarı çıkmak istediğinden emin misin?
4: Düzeltmem gereken işler var.
1: Peki bir planın var mı?
4: Hayır. Sanırım bu kadar kolay kurtulacağımı düşünmedim. İşaret çok zor değildi.
5: Onları gördüm.
1: Çıkış biraz daha zor olacak. İyi eğitilmişsin.
5: Evet, sayılır. Gel, kestirme bir yol biliyorum.
1: Kestirme bu mu?

0: Koşun hadi.
1: Hadi koşun koşun hadi bu tarafa.
2: Hadi hadi hadi. Hadi bu tarafa.
1: Hadi. Yani koşun koş.
2: Hadi hadi.
1: Ne yaptınız lan?
3: Thomas hücresinden kaçtı.
4: Dışarı çıktı mı peki?
3: Hayır, hala içeride.
4: Bulun onu.
3: Tamam.
4: Hemen.
5: 13. bölgede işler tamamen kontrolden çıkmaya
6: Baylar.
5: Başladı. Kanun uygulayıcılar ve
6: başladı
5: insanlar
6: mı?
5: Arasındaki çatışmalar gittikçe artıyor. Yaralılar arasında birçok asker ve polis var. Olaylar yakın zamanda dinecekmiş gibi görünmüyor. Durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediliyor.
6: Söyleyin komutan.
5: Ülke
6: ne durumdayız?
5: Kaosa sürüklenmiş.
7: 13. bölge kontrolden çıktı. Önümüzdeki birkaç saat içinde olaylar diğer bölgelere de sıçrayacak. Tüm ülke 24 saat içinde olağanüstü hale geçebilir.
6: General, askeri bir müdahale hala tavsiye edilebilir mi?
8: Mümkün ama orada henüz yaşanacak bir iç savaşa hazırlıklı değil.
6: Ne yazık ki zaman harcayacak lüksümüz yok. Bay Gazman, öneriniz nedir?
9: Kangren yayılmadan hasta organı kesmek gerekir.
6: Hadi ama. Mecazlara karşı hoşgörüm yoktur ve burada ciddi bir olayla karşı karşıya kaldığımızı hatırlatayım. Birinden öneri istediğimde kesin konuşulmasını isterim.
9: Tamam Bay Başkan, açık konuşacağım. 12 saat içinde 13. bölgeyi boşaltın. Yarın sabah oraya gittiğimizde orada kimse bulunmamalı. Bunun avantajları da var. Yeni iş sahaları yaratmış olacağız. Kenar mahallelerde orta sınıf için yeni binalar inşa etmek size yaklaşan seçimlerde büyük oy kazandırır.

0: daha açık olamazdınız. Baylar, bu şeyler size ilham verdi mi?
1: Siyasi açıdan bu çözümün sonuçları çok ciddi olacaktır.
0: Senin çözüm yolun ne? İyi. Hiçbiriniz demokrasimizi koruyacak somut bir çözüm öneremiyorsunuz. Çok ilginç. Ve birinci görevimizin Fransızları ve onların çıkarlarını korumak olduğunu unutmayın. Bu ülkede hala özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine saygı duyulur. Nasıl derler? Bu cumhuriyetimizin

0: yaşıdır ve tek öneri de bunları istismar etmek, öyle mi? Tamam, peki o zaman. Teşekkür ederim.
1: Bay Başkan, fikrim korkunç görünebilir ama önceliklerimiz var. Belki de olaylar 2 saat içinde kontrol edilemez bir hale gelecek. Belki mükemmel bir fikir değil ama inanın bana, kötü de değil.
0: General, 12 saatte 1 milyondan fazla sivili tahliye edebilir miyiz?
2: Şimdi emir verirseniz mümkün olabilir.
0: Sanırım bazı çeteler kolayca tahliye edilemeyecek, öyle görünüyor.
1: Kim yas tutacak ki?

0: General, tahliye başlasın. Biz de burada yarın sabah için bir plan geliştireceğiz. Bay Gazman, bölgede oturan halka son derece saygın şekilde davranılsın istiyorum. Anlaşıldı mı?
1: Emri şahsen vereceğim efendim.
0: Gidebilirsiniz.
2: Oraya gidin. Aramaya devam edin.
3: İşte sonunda geldik.
4: Sen polis değil miydin ha?
3: Mutfağımda uyuşturucu buldular.
4: Eşyalarını saklaman gerektiğini bilmiyor musun?
3: Benim değildi. Sadece saklamıştım, klasik durumlar. Bilirsin.
4: Polisler diğer polislere tuzak kuruyor.
3: Evet, evet. Genelde bu olmaz ama.
4: Ben daha çok neden olduğuyla ilgileniyorum. Seni engellemek için olabilir.
3: Bilmiyorum ki.
4: Kesin olan şey ortalıkta olmanı istemedikleri için dostum. Süper polisler bile her şeyi iyi yapamaz.
3: Tatile gönderebilir ya da düşünmemi sağlayabilir.
4: Peki söyle, sen tatile gider miydin?
3: Hayır, elbette gitmezdim.
4: Dışarıda ne olduğunu biliyor musun?
3: Söyle, ne oldu?
4: 13. bölgedeki devriyeyi kimin vurduğunu gösteren bir video kaydı var. Ayrıca başka bir kayıtta devriyeyi gerçekte hangi polisin vurduğu da görülüyor.
3: 13. bölgede ne oldu?
4: Belki de araç taşındı.
3: Yani?
4: Ben ikinci kaydı izlemeye başlamışken polis kapımı patlayıcıyla havaya uçurdu. Bunu polis yaptı. Polisleri öldürenlerle aynı adamlar. Ama kaçmayı başardım.
3: Onlar polis değil, onlar polis gibi davranan teröristler.
4: Peki neden? Zevk için mi? Bu 13. bölgeyi yok etmek için bir plan. İstediklerini inşa edebilmek için.
3: Bundan emin misin peki? Söyle.
4: Evet, öyle.
3: Plakayı hatırlıyor musun? Belki bu işimize yarayabilir.
4: Hepsi aynıydı. Hepsinde DISS yazıyordu.
3: DISS olamaz.
4: Nedir o?
3: DISS Fransız Gizli Servis'in kısaltması.
4: Evet, bu olmalı.
3: Emirleri Cumhurbaşkanı'ndan alırlar. Başka kimseye hesap vermezler. DISS Başkanı Gazman Mülter iyi biridir.
4: Tanıyor musun?
3: Hayır, pek sayılmaz. 6 ay önce oraya transfer olmak istediğimde beni reddettiler.
4: O zaman senin suçun sadece orada olmakta.
3: Önce kanıtlamalıyız.
4: Bu kanıt nasıl?
3: Görüntüler yetmeyecektir. Akıllıca davranmak zorundayız.
4: Ne yapıyorsun?
3: Yansıtma.
4: Düşündüğün zaman senden hoşlanmıyorum.
3: Walter'in ofisine gitmeliyiz.
4: Bundan korkuyordum. Nerede?
3: Birinci kat, oda 17. Eskisi gibi mi yapacağız?
4: Evet, eskisi gibi.

0: Dikkatli olmanın bir sakıncası yok.
1: Şimdi ne yapıyorsun?
0: Biraz düşünmeliyim.
2: İşte oradalar.
1: Bundan hoşlanmadığımı söylemiştim.

0: Herhangi bir fikrin var mı?
1: Onları oyalayacağım, sen de Walter'in ofisine git. Birinci kat 17 numara. Bana mutlaka bir kanıt getirmelisin.
0: Tekrar görüşecek miyiz?
1: Uzun süreceğini pek sanmam. Buradan uzaklaş hemen.

0: Eğer sessiz olursan bir şey yapmayacağıma söz veriyorum, tamam mı? Bay Garzon'un bilgisayarı hangisi? Şifreyi biliyor musun? Günaydın. Acaba burada taşınabilir bir bilgisayar var mı?
1: Evet, benim var.
0: Sonuçları yükleyecek olan teknik servis elemanıyım. Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Tamam, buldum. Teşekkürler beyler.

0: Damian. Makul davran ve adaletin görevini yapmasına izin ver.
1: Beni dinle. Masum olduğumu sen de biliyorsun.
0: Evet, biliyorum. Hapishaneler masum insanlarla dolu. Morglar da öyle.
2: Hey, gidelim mi? Hey!

0: Senin için ne yapabilirim?
1: Borcumu mutlaka ödeyeceğim.
0: Boş ver şimdi bunu. Hadi gidelim buradan.
2: Kurtulmalıyım. Kaçmayın. Durun dedim size.
0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: Koşarak da kaçabiliriz değil mi?
1: Kemerini tak.

0: İzninizle. Alo.
1: Damian kaçtı.
0: Nasıl kaçtı?
1: Letto onu kaçırmak için gelmiş. Onu buldu ve kaçırdı.
0: Bana nasıl kaçtığını anlatır mısın?
1: Ofisinize girdiler.
2: Ne yapalım?
1: Takip edelim mi?
2: Hayır hayır, her yerde
0: askerler var.
2: Daha dikkatli olun.
0: Orduyla başımızın derde gitmesini
2: istemiyorum.
1: Anlıyorum.

0: Size verilen talimatları izleyin.
1: Hakkımızı alırız.
2: Hakkımızı istiyoruz.
1: Bilmiyorum, bakacağım. Tamam geç ama sırada durma.
3: Bizi nereye götürüyorsun? Bari bir açıklama yapın bari.
1: Bizi boşuna götürmezsiniz.

0: Yasalarda her zaman şüpheli durum vardır.
1: Evet, bunun değişeceğini söylememiş miydin? Onlara güvenen senin gibi ahmaklar hep vardır.
0: Kötü olan yasalar değil, onları elinde tutan insanlar.
1: Evet, tıpkı din gibi. Sen hangi dindensin?
0: Her çocuk gibi ben de vaftiz edildim. Ama şimdi tek amacım özgürlüğümü kazanmak.
1: Bir mormondan daha kötüsün. Bu din sayılmaz, ben de özgür olmak istiyorum ama ibadet etmiyorum.
0: Gidip ne yapacaklarını öğrenelim.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sağ'yla konuşmak.
0: Ne hakkında? 13. bölge ve halka hakkında.
1: Dalga geçiyor. Tabii ki iş.

0: Burada ne yapıyorsunuz siz?
1: Size Fransa'nın resmi sırlarının ve iç güvenlik bilgilerinin olduğu bir disk getirdik.
0: İyi.
2: Demek iyi. Bizimle ilgili bazı şeyleri elde edebilirsen onları sana veririz.
0: Nedir bu?
1: Katektizm. Sen hep buradaydın. Peki burayı yerle bir ettiklerinde nerede yaşayacaksın?
2: Ve bunu kesinlikle önlemek zorundayız.

0: İşte bu, açıldı.
1: Pekala, sıra bende. Çekil. Ben gerekenleri yaparım, hadi.
0: Nerede öğrendin?
2: Kitaplardan. Hadi yap bakalım.
3: Bu beni de ilgilendiriyor.
1: Şimdi İran'dayız.
3: Beni de ilgilendiriyor.
2: İşte 13. bölge.
1: Evet, işte bu. Hedeflerinde şu 5 kule var. Burada başka bir şey olmalı. Walter birini kızdırmak istiyor. Başkan yakın emri verecek. Onlar da hepsini yeniden yapacak.
2: Irak'ta olduğu gibi.
1: Evet. Ama şimdi sıra Fransa'da.
3: Kuleleri nasıl yıkacak peki?
4: Pozisyonunuzu alın.

0: Şu anda tepemizde 3 helikopter var.
1: Lazer silahlarıyla vuracaklar, füzeleri yollayacağım.
2: Nasıl?
1: Muhtemelen bir karargâhtan yapacaklar. Böyle bir emri sadece devlet başkanları verir.
2: Engellemek için ne yapabiliriz?
1: El kitapçığını okuyacağız. Lider sensin, biraz terlemeye başla bakalım.
2: Sizi rahatsız edecek şeyler yaptım değil mi? Özür dilerim.

0: Sana baykuş dememin bir sakıncası var mı?
1: Bana adımla seslenirsen daha iyi.
0: Tamam. Adın ne senin?
1: Damien Tomaso. Fransız ordusu askerlerinden. Görev gerektirdiğinde bir polis. Ön yargılarımızı kırmamız gerektiğine inanıyorum. Ve sana elimi uzatıyorum.

0: Sağ ol. Memnun oldum.
1: Ben de öyle.
0: Şimdi planın nedir, Baykuş?

0: Alika silahları sağlayacak. Mark, bıçak uzmanı dostum. Carlos King, arabalar üzerinde uzman. Montana ise bomba uzmanı.
1: Affedersin. Ha, buyurun işte.
2: Sence bunu başarabilir miyiz?
0: Bırak yeteneklerini göstersinler dostum.
3: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. 19 saatte 13. bölge boşaltıldı. Amaçları her yeri havaya uçurmak.
1: Neyse ki istedikleri her şey bizde var.
3: Bu amacı engellemek zorundayız. Kabul edenler? Tamam. Şimdi söz sırası Damien'de. Bize planını anlatacak.
4: Sadece 5 saatimiz kaldığını kabul etmeliyiz. Dövüş sanatları ve silahlar hakkında bir şeyler bilen 30 adam lazım. Biz avlamayacağız, savunmalarını sessizce kırıp kontrol merkezine saldıracağız. Bu derin bir operasyon. Sorusu olan?
5: Kontrol merkezi neresi?
4: İşte burada, Paris'te.

0: Buradan Bay Başkan. Bina etrafındaki güvenliği artırın.
1: Tamam, işaret ver.
2: Hedefe bir dakika kaldı.
3: Günaydın baylar. Oturun, oturun. Pekala general, durum nedir?
4: Jaguarlar hedeflerin üzerinde uçuyor sayın başkan.
3: Yıkımdan çok tahliyeyi konuşmuştuk. Önceliğimiz bu, değil mi?
4: Evet efendim.
1: Efendim?
3: Rahatına bak.
4: 2 saat içinde tahliye operasyonuyla 1.087.310 insanı tahliye ettik. Fakat yanaşmayan insanlar da var. Hedefler burada. Denedik ama yaralananlar var. Bu yüzden gecikme yaşanabilir.
3: Tahliye edilemeyen kaç kişi var burada?
4: Bölgede uzun zamandır nüfus sayımı yapılmadı ama sanırım birkaç bin.

Tamam. Anahtarları aynı anda çevirin sistemi devreye sokmuş oluyoruz. Beş füze aynı anda hedefe kilitlenecek.

0: Baylar, doğrusunu isterseniz bunu yapmaktan hiç memnun değilim.
1: Sayın Başkan, bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim?
0: Lütfen, dinliyorum.
1: Bu tip adamları bilirim. Ne insanlara ne de kanunlara saygıları vardır. Sadece öldürür ve çalarlar. Ve bunun sorumlusu siz değilsiniz. Oraya onlardan önce varmalıyız. Onlarla ne yapacağız? Konuşacak mıyız? Hayır. Onlardan kurtulmanın tek yolu onları imha etmek, bana inanın.

0: Bay Gazman, sizin olumsuzluğunuz terör yüzünden.
1: Hayır Bay Başkan, ben sadece pragmatik davranmaya çalışıyorum. Ekonomideki durgunluğumuzun sebeplerinden biri bu adamlar yüzünden kaybettiğimiz milyonlar. Böyle bir yıkımla kaybettiğimiz paraları kazanacak inşaatlar yapabiliriz. İnşaatları yapın ve dertlerden kurtulun.
0: Bölgeyi yıkmak bir çözüm mü? Sen buna inanıyor musun?
1: Her sorunun bir çözümü vardır.
2: Bu taraf.
0: General, elimizdeki helikopterler bölgeye saldırı için havalandı mı?
3: Evet efendim.
0: Hemen geri dönsünler. Sokaklardaki her sivil bölgeden tahliye edilene kadar anahtarlar bende kalacak, anlaşıldı mı? Çok önemli.
3: Anlaşıldı.

0: Generalim, şu anda silahlı bir grup binaya girdi.
1: Etkisiz hale getirin.
0: Ama çoğu silahsız.
2: Devam et, ben bakarım. Gidip ne olduğuna bak.
3: Geldim tatlım.

0: Montana kimse yaralamayacak dedi.
1: Bu sadece kişisel güvenlik için.
2: Ne oluyor burada?
3: Endişelenmeyin. Bina oldukça güvenli. Sakin olun.
4: Bırakın. Onu ben alacağım.

0: Merhaba. Bu nasıl karşılama?
1: Dinle. Sen...
0: Kurallar uyumak içindir. Ama senin gibiler için uyulmaz.
2: Biz senin gibileri çok severiz, biliyor musun?
3: Bunlar tavşan kulak mı?
4: İyi misin?
2: Cevap yok.
5: Görüşürüz.
6: Sayın Başkan, bölgenin tamamıyla boşaltıldığı bildirildi.
5: Anlamıyorum. Tahliyenin riskli olduğunu söylemiştiniz.
6: Bilemiyorum Sayın Başkan. Belki de mesaj herkese ulaşmamıştı. Her neyse, şimdi bölgenin temizlendiği garanti edildi.
5: Pekala.
6: Herkes pozisyon alsın.
7: İşaret verildi. Bir dakika içinde saldırın.
6: Sıra sizde Sayın Başkan.
3: Kımıldamayın! Hepiniz!
6: Söyler misiniz? Bu da ne demek oluyor böyle? Buraya öylece...
2: Eğer çeneni kapatmazsan ellerin boğazını kavrayacak, tamam mı?
5: Ben Fransa Cumhurbaşkanıyım.
4: Aa, sadece televizyonda.
3: Ben internette gördüm.
5: Yüzbaşı Thomas'ı, açıklar mısınız?
0: Görüntüler gayet açık Bay Başkan.
8: Çekmeye devam et.
6: Bu da ne böyle?
8: Kıpırdamadan çeker misin şunu lütfen? Çek
6: hadi
8: sen.
6: Ama, hadi.
5: Bu da ne böyle?
0: DİSS'nin eylemleri, yasa dışı, polis inşaatları yapabilmek için bölgeyi yok etmek istedi. Komisyonunu alacağı kesindi. Görüntüleri izlerseniz... Bunun özel DİSS operasyonları olduğunu görebilirsiniz efendim. Değil mi Walter? Bu yüzden beni tatile göndermek istedin.
9: Şimdi ne diyeceksin?
10: Kimse kıpırdamasın.
5: Ne yapıyorsun?
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
17: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
16: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.
10: Magnum. Has peşindeysen.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amadio, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Her yerde bir an olan o tarih. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi...

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Anahtarı çıkar. Anahtarı çıkar, hemen çabuk ol. Anahtarı çıkar. Sana anahtarı çıkarmanı söyledim, çabuk ol. Hadi.
7: Neler oluyor?
8: Yeni seçimlerin yaklaştığını düşünüyorum.
6: Hadi ama, füzelerin anahtarlarını istiyorum. Tomaso yaklaşma. Hareket edersen ölür. Anahtarları çevir hemen.
9: Sinyal alındı. Hedefi vurun.
6: Çabuk.
10: Gazman, sen hiçbir yere kaçamazsın.
6: Bir asker görevi sona erene kadar bekler. Hayatına mal olsa bile. Anladınız mı? Bu ancak onur verir. Sizin gibilere tuhaf geliyor, değil mi?
11: Haklısın. Bir başka düşünceleri tercih ederiz. Mesela aile.
8: Bizi birleştirir.
12: Bizi korur.
7: Bize inanır.
6: Size katılıyorum. Yasınızı tutacağım. Çünkü birlikte öleceksiniz. Lanet olsun, dur. Nereye gidiyorsun?
12: Sakin ol. Sadece kafamı dağıtacağım. Burada bir şeyler olduğuna eminim.
6: Bırak onu.
10: Tomaso.
8: Koleksiyonum için. Harika bir poster olacak Sayın Başkan. Hediyemiz.
10: Baylar ve hanımefendi, özür dilerim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size borçluyum. Fransa'nın da size borçlu olduğunu düşünüyorum. Sanırım politikacılara inanmıyorsunuz ama önümüzdeki 48 saat içinde sizin bölgenizde ilgili yasayı çıkaracağım ve hak ettiğiniz saygıyla itibarı geri vereceğim. Bana güvenebilirsiniz. Size bütün kalbimle söz veriyorum. Teşekkür ederim.
12: Bir sorun var Bay Başkan.
10: Tabii, sor.
12: İtibarlarını geri vermek için servet harcamak yerine neden yeniden yapmıyorsunuz?
10: Ne demek istiyorsun?
12: Gerçek mahalleler, gerçek şehirler, yeşil alan ve çalışmak için iş.
10: Doğru söylüyorsun. Damian, bu projenin bütün sorumluluğu sende olacak.

0: Emredersiniz Bay Başkan.
1: Bu benim sözüm ve hükümetin sözü.
2: Erkek sözü mü?
1: Erkek sözü.
2: Baylar.
3: Bana uyar.
4: Bana da.
5: Bana da.
2: Bana da.
6: Tamam.
0: Tamam.

0: Evet. Bu benim bölge olmalı.
1: Her şey daha iyi olacak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
3: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 16 Haziran Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. CHP'de yaşanan grup kürsüsü savaşlarında bu hafta hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı. CHP'nin grup toplantısı salonu boş kaldı. Gerginliğin tavan yaptığı partide Ekrem İmamoğlu krizi de patlak verdi. Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti. İmamoğlu da sessizliğini bozdu. İşte CHP'deki son durum.
4: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
5: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
6: Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
7: CHP'deki grup kürsüsü savaşı bugün yerini sessizliğe bıraktı. Hem Özel...
6: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burası seçilmişlerin yeridir.
7: Hem de Kılıçdaroğlu...
5: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik...
7: Geri adım attılar.
8: Bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
7: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı.
5: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
7: Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi.
9: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
7: Bugün sakinlik var ama kılıçlar yarın çekilecek.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz. Başlıyoruz.
7: Kılıçdaroğlu A takımını toplayacak. MYK toplantısı yapılırken Özgür Özel'in ekibi kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim edecek.
8: Kurultay talebimizi tekrarlıyoruz. 900 imzamızı genel merkeze çarşamba günü götüreceğiz.
7: İmamoğlu krizi de patlak verdi CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etti.
1: Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
10: Hayır değil.
1: Hayır, değil mi?
10: Tabii canım, ofis de kapandı.
7: İmamoğlu da sessizliğini bozdu. Kurultay zorla engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız dedi.
11: Değişmeyen tek şey değişimdir.
7: Hedef tahtasında Kılıçdaroğlu vardı İmamoğlu'nun. Dahili bedhah kayyımın ne düşündüğünü bilmem. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kale almamasını tavsiye ederim dedi. Yani dünün baba oğlu bugünün düşmanları oldu.
6: Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Benim de evladımdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret eden açıklaması MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de soruldu.

0: CHP lideri seçimlerin zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız diyerek seçim tartışmalarına noktayı koydu.
1: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim için 16 Nisan 2028'i işaret etmiş, erken seçim mesajı vermişti.
1: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır.
2: O seçim tarihi tartışmaları MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de grup toplantısının ardından soruldu.
1: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
0: ABD ile İran arasında ateşkes anlaşması dijital imzalarla tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini söyledi. Ateşkesi sabote eden İsrail'e de tepkiliydi Trump. "Ben olmasam İsrail olmazdı," dedi.
3: ABD ile İran arasında verilen mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Anlaşma dijital ortamda gerçekleşti. ABD tarafında Trump'la Başkan Yardımcısı Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf elektronik imza attı. Resmi imza töreni ise Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakatın yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, anlaşma sonrası ilk kez kamera karşısına geçti. Hürmüz Boğazı Cuma günü komple açılacak dedi.
4: I don't believe the regime change. I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
3: Trump konuşurken İsrail'de birçok kez ateşkesi sabote etti. Lübnan'a saldırılar sürdü. Lübnan'daki İsrail yıkımını dünyaya duyuran bir gazeteci, görev başındayken bir İsrail İHA'sının hedefi oldu.
5: The entire area.
3: Ve Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ankara'da İran-ABD anlaşmasını yakından takip ediyor.
6: Bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
3: Ve Trump yine konuştu. İran'la anlaşmamızı tamamladık. Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu daha kolay olacak. İran'a yaptırım uygulamıyoruz dedi.
0: ABD ve İran anlaşması altını yükseltti. Anlaşma sonrası %2,5 değer kazanan gram altın yeniden 6500 seviyesini gördü ama kritik bir eşik daha var. O da Amerika'dan çıkacak FED faiz kararı.
7: Üzülüyorum yükselişte. Üzülüyorum.
8: Aldık mı düşmüşken?
9: Ya aldım tabii ki. O zamanları aldım.
10: Bugün petrol fiyatları tekrar geriledi. Altın, gümüş fiyatları ve borsalar tekrar toparlandı.
8: Savaş bitti. Altın, gümüş, değerli materyaller yeniden değer kazandı. %2,5'luk bir değer artışı ile birlikte altın yatırımcısının da yeniden yüzü güldü.
11: Yükseldikçe de elimdekileri değerlendirebilirim. Bu benim için avantaj. Bence hiçbir zaman zarar etmeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum.
10: Yarın akşam küresel piyasalar için çok önemli. Çünkü Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak.
8: 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Amerika ve İran geçtiğimiz gün masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. İşte o anlaşmanın hemen ardındansa altın yeniden yükselişe geçti ve gram altın şu anda 6450-6500 seviyesinde seyrediyor.
9: 7 olur, hatta 7-8 bile olur.
7: 8 falan görür diyorlar gram altın ama yani altın borcu olanlara Allah yardımcısı olsun.
8: Şimdi ise gözler Amerika'dan çıkacak FED faiz kararında.
10: Cuma gününe kadar bir sorun yaşanmazsa, FED faizlerde bir değişikliğe gitmezse gram altın TL fiyatında 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşmeler görebiliriz.
0: Ve Ece İrtem diyeceğiz. Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğdu genç oyuncu. Son görüntüleri ortaya çıkan oyuncunun

0: Cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Aydın'a götürüldü.
1: Yeni gelinin afeti...
2: Kız, hani biz bir olacaktık, iri olacaktık, diri olacaktık.
1: Kızılcık şerbetinin ışılıydı Ece İrtem.
3: Nasıl da hemen gideriz diyor.
1: 1991'de Sivas'ta doğmuştu. Yaşar Üniversitesi Opera Şan Bölümü mezunuydu. Pek çok başarılı işte yer almıştı. Daha gerçekleştirecek bir sürü hayali vardı.
2: Burada okudum, burada büyüdüm. Ergenliğimi burada geçirdim.
1: Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğan genç oyuncu daha bir gün önce 35. yaşını kutlamıştı.
3: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum.
1: Hmm. Son görüntüleri ortaya çıktı Ece İrtem'in. Başına geleceklerden habersizdi. Annesiyle birlikte restorana geldi. Yiyip içip işte böyle keyifli vakit geçirdi. Oradan ayrılan anne kız daha sonra evlerine döndü. Apartman girişinde başladı her şey. Ece İrtem annesinin koluna girerek işte böyle yürüdü. Daha sonra evde fenalaştı genç oyuncu. Kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyordu. Hemen müdahale edildi. Ancak yine de kurtarılamadı.
3: Ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
1: Olay anında yalnızca annesi vardı yanında. Kızının ölümüne şahit olan anne şoka girmişti. Hemen tıbbi gözetim altına alındı.
2: Aman bebeğim takıyorum.
1: Ve dakikalar sonra avukatı bu paylaşımla duyurdu acı haberi. Saat 12 sıralarında vefat etmiştir dedi. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle netlik kazanacağını belirtti. Ve Ece'nin naaşı Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da oradaydı. Ece İrtem'i işte böyle anlattılar.
3: İnanamıyoruz şu anda nerede olduğumuzun, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
2: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Yeni gelindeyken de mesela çok sıkı fıkıydık.
1: Yaptığı son röportajda ortaya çıktı. Ondan geriye işte bu sözler kaldı.
3: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. O bizi bir deneyim, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
1: Genç oyuncunun cenazesi memleketi Aydın Kuşadası'na götürüldü. Yarın öğle namazında toprağa verilecek.
0: Oyuncu Ece İrtem'in ölümü sonrası kalp krizi uyarısı geldi uzmanlardan. İşte erken yaşta kalp krizini ele veren 7 gizli belirti.
4: Yani gerçekten o kadar çok duyuyoruz ki böyle şeyleri.
1: Oyuncu Ece İrtem ömrünün baharında kalbine yenik düştü. Uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Gençler de alarm veriyor.
5: Genç yaştaki kalp krizlerinde ya da ani ölümlerdeki en büyük faktör aslında genetik faktörler.
6: Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı, büyük olmalı.
1: Kalp krizi riski genç yaşlara kadar düştü. Ölüm haberleri peş peşe geldi. Şarkıcı Volkan Konak... Yönetmen şarkıcı Metin Arolat.
7: Sevdiğin her şeyin kaybetme korkusu var.
1: Fatih Ürek.
8: Yaşanacak çok şeyler var dilersen.
1: Şimdi de oyuncu Ece İrtem kalp krizi yüzünden hayatını kaybetti.
9: Çok genç hayatını kaybetti.
10: Kalp krizi, kalp krizine bağlı ölüm oranları genç yaşa kadar düştü. Peki belirtileri neler? İşte uzmanı yanıtladı.
5: Yanma, sıkıştırma tarzında, soğuk terleme ile beraber ağrı şeklinde görülebilir.
1: İşte adım adım kalp krizine götüren nedenler.
5: Obezitenin hareketsiz yaşamın artmasıyla beraber, işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla beraber, sosyal stresin artmış olmasıyla beraber, beslenme alışkanlıklarının bozulması, düzenli spor yapmama gibi durumlarla beraber daha erken yaşlarda kalp krizi görebiliyoruz biz.
9: Sağlığıma dikkat ediyorum. Kalple ilgili mesela kardiyolojiye gidiyorum.
0: Amasya'da Luna Park'ta kamikaze çarpan genç hayatını kaybetmişti. O facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
11: Henüz 20 yaşındaydı. Luna Park'ta çalışırken kamikaze çarptı, hayatını kaybetti. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Burak Kırıkçı, Luna Park'ta operatördü. Kamikaze adıyla tanınan oyun aletini çalıştırdıktan bir süre sonra kabininden çıktı. Girmemesi gereken hareket alanına girdi. Tam o anda aşağı doğru iniş yapan makine genci önüne katarak sürükledi. Korkunç kaza güvenlik kamera görüntülerine de böyle yansıdı. Ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılsa da

0: kurtarılamadı. Kazanın ardından işletme mühürlendi. İşletme sahibi ve müdürü tutuklandı.
1: Bolu'da otizmli bir çocuk Luna Park'ta oyuncağa binmek istedi. Ailesi izin vermeyince devreye çalışanlar girdi. Oyuncağın hızı düşürüldü. 3 günlük hayal gerçek oldu. İşte yürekleri ısıtan o anlar.
2: Kral, kral, adamsın.
3: 3 gün boyunca Luna Park'a geldi.

0: verdi.
1: Emran baba adamsın adam. Helal.
0: Bolu'da kayda geçti yürekleri sımsıcak edinenler. Görüntüdeki otizmli çocuk 3 gündür Luna Park'a geliyordu. Tek isteği balerin adı verilen oyuncağa binmekti. Ama oyuncağın hızı yüzünden ailesi endişeliydi. İzin vermedi. O da hüzün dolu bakışlarla oyuncağa binenleri izledi. Luna Park çalışanı duyarsız kalmadı. Yüreklere dokunan bir davranışa imza attı. Oyuncağın hızını düşürdü.
1: Emran baba adamsın adam. Helal.
0: Çalışan 30 inli çocukla birlikte balerine bindi. Balerin yavaşça döndü. Mutluluk hızla yayıldı. 3 günlük hayal gerçek oldu.
1: Kral kral adamsın.
0: Sıra bekleyen vatandaşlar hiçbir şey demedi. Herkes sakince çocuğun yüzündeki mutluluğu izledi. Küçük bir jest büyük bir mutluluğa dönüştü.
1: Vallahi bravo. Vallahi tebrik bravo. Ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Doğum günü pastası kana bulandı. Antalya'da doğum günü pastası alan bir adam pastaneden çıkar çıkmaz eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı.
4: Pastasını aldı. Pastaneden çıkar çıkmaz kurşunların hedefi oldu. Doğum günü pastasına kan bulaştı. Kan donduran saldırı Antalya Serik'te kayda geçti.
5: Doğum günü pastası alan Mehmet Kadir Ergenci takip edildiğinden haberdar değildi. Pastasını aldı, elindeki poşetle pastaneden çıktı. O sırada onu bekleyen saldırgan harekete geçti. Arkasından geldi, peş peşe tetiğe bastı.
4: O anda eşi de araçta bekliyordu. Bacağından vurulan talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Doğum günü pastası kana bulandı.
5: Kaçmaya hazırlanan saldırgan talihsiz adamın yere düştüğünü gördü. Arkasını dönüp tekrardan ateş açtı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
4: Ekipler çok geçmeden oradaydı. Ağır yaralanan Ergenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler şimdi saldırganın peşinde.
3: Ankara'da fren yerine gaza basan şaşkın bir sürücü müzik kursuna camdan girdi. Kazada yaralanan olmazken aracın engelleri aşıp nasıl kursa girdiğine kimse bir anlam veremedi. İşte trajikomik o kaza anları geliyor ekranlarınıza.
6: Ben o sırada pazardaydım. Bam diye bir ses geldi, ben de şaşırdım.
7: Birden gürültü koptu. Deprem olduğunu düşünerekten kendimizi attık dışarı.
8: Deprem sandılar ama değildi. Sürücü fren yerine gaza bastı, müzik kursuna camdan girdi.
5: Bir garip kazanın adresi Ankara Keçiören. İddiaya göre sürücü frenle gazın yerini karıştırdı. Önce beton saksıya çarptı, ardından burada bulunan kamelyayı yıkıp müzik kursuna camdan daldı.
7: Genellikle müşterilerimizi kapıdan ağırlamayı tercih ediyoruz ama ne yazık ki camdan girdi.
6: Aracı içeride görünce ben de şaşırdım.
7: Beton saksıları da devirip geliyor. Biz orayı anlamış değiliz zaten. Büyük ihtimal aracın kanatları vardı.
5: O sırada çalışma ofisindeki çalışan ölümle burun buruna geldi. Facia kılpayı atlatıldı.
7: Bizim personelimiz de büyük ihtimal camide namaz kılıyordur diye umut ediyorum.
5: Müzik kursuna camdan giren sürücü olayın hala şokundaydı. İçeri girmesine rağmen gaza basmaya devam ediyordu.
7: Hanımefendi şoktaydı. Bizim personelimiz içeriden kurtuluyor, dışarı geliyor, kontağı kapatıyor.
8: Müzik kursunda maddi zarar meydana gelirken ölen ya da yaralananın olmaması yüreklere su serpti.
7: Maddi kaybımız var. Hı hı. Can kaybımız olmadığı için çok mutluyuz.
3: Aksaray'da kaza yapan sürücü alkol muayenesinde önce polise ardından da basın mensuplarına tepki gösterdi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
9: Ben alkol yok, bende sinir hastalığı var.
4: Aracıyla kaza yaptı, bir de tepki gösterdi.
9: Sen de çekme beni.
4: 27 yaşındaki Ali E. Kavşak'ta kaza yaptı. Araç hasar aldı. Ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi ama o kadar kolay olmadı.
9: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var.
4: Adamın tepkisinden basın mensupları da nasibini aldı.
9: Sen de çekme beni.
4: Sürücü gerçekten dediği gibiydi. Alkollü değil, sinirliydi.
9: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var.
3: LGS sınavına giren kızının 5 yanlış yaptığını gören matematik öğretmeni bir anne çileden çıktı. Kızını dakikalarca azarladı, ağlattı. İşte o skandal görüntüler.
10: Kız beni de rezil. Keşke yazmasaydım, kötü geçti dedi. 5 yanlış ne kızım? 5 yanlış ne? Hiç bilmeyen, hiçbir eğitim almayan, hiçbir çaba göstermeyen çocuğun yapacağı şey 5 yanlış ya.

0: Sınavdan çıkan kızını motive edeceği yerde söylemediğini bırakmadı. Genç kız annesinin o sözlerinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
1: İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir.
0: LGS sınavına giren bir öğrenci sınav sonrası cevap anahtarını kontrol ettiğinde sayısalda 5 yanlış olduğunu gördü.
1: Anneninki fena geçmedi. Kız beni de rezil etti. Keşke yazmasaydım, kötü geçti deseydim.
0: Bunu duyan matematik öğretmeni annesi çileden çıktı. Kızını dakikalarca azarladı, söylemediğini bırakmadı.
1: Yazıklar olsun ya, bana yazıklar olsun. Ben ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim.
0: O anları kayda alan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.
1: Sen ne yaptın sayısalda ya? İnsan boş otursa, rastgele işaretlese bu kadar tuttururdu.
0: Sanal medyada da o anneye tepki yağdı.
1: İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten de diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir.
2: Bursa'da iki husumetlinin kanlı hesaplaşması kameralara yansıdı. Ağır yaralanan gencin ilk kurşunu kendisinin sıktığı ortaya çıktı.
3: Sokakta husumetlisini gördü, takip edip ateş açtı. Amacı intikam almaktı ama planladığı gibi olmadı. O çatışmada kendisi ağır yaralandı. 26 yaşındaki Oğulcan Dinç yolda husumetlisi Fırat Demirkıran'ı gördü. Bir süre takip etti, sokağa girince silahını çıkarıp ateş açtı. Can havliyle dönen Demirkıran da kendisini korumak için Dinç'in üzerine kurşun yağdırdı. Ardından da olay yerinden kaçtı. Oğulcan Dinç intikam almak isterken kanlar içinde yere yığıldı. Kanlı hesap an be an kameralara yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir tabanca ve çok sayıda kovan vardı. Ekipler firari şüpheliyi yakalamak için iş sürdü. Firari Fırat Demirkıran çok geçmeden yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme kararıyla da tutuklandı.
2: Adana'da 12. kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki Edrin Deniz Karaca 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Edrin kazanın yaşandığı binanın önünde pasta ve balonlarla karşılandı.
4: Yapılan iyilikler bana kanat olmuş.
3: 12. kattan düştü. Mucize eseri hayatta kaldı. İyilikler sayesinde hayatta kaldım dedi.
4: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm.
3: Adana'da 12. kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki Ecrin 11 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
5: Şu an sağlık durumu çok iyi.
3: İlkokul öğrencisi Ecrin Deniz Karaca oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak istedi. 12. kattaydı Ecrin. Merdiven boşluğundaki pencereye çıktı ve sonra da bu felaket yaşandı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Karaca ameliyat oldu. 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Ecrin ambulansla getirildiği ve kazanın yaşandığı binanın önünde pasta ve balonlarla karşılandı.
4: Komşularıma teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
3: Ecrin babasının iyilik yaptığı küçük bir kızı anlattı. İyilikler bana kanat oldu dedi.
4: Melek babamın yardım ettiği bir ailenin kızı. Ben ilk düştüğümde onun bana sarıldığını gördüm. Yani onların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum. Yapılan iyilikler bana kanat olmuş. İyi ki varlar.
3: Ve bundan sonra
4: hayatımın artık bu son kalan evresinde de vakfa başlamaya karar verdim babam gibi.
3: Baba Hakan Harput, El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı. Şimdi baba kız tıpkı melek gibi yardıma ihtiyacı olan çocuklar için birlikte mücadele edecek.
5: İyiliğin gücü diyorum.
2: İstanbul'da bir aracın kaputunun altından kuş, başka bir aracın direksiyonunun altındansa oluklu kertenkele çıktı. Sürücüler gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
6: Kaputtan başka, direksiyonun altından başka hayvan çıktı. Sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Bir sürücü aracına binecekti. Önce aküyü kontrol etmek istedi. Kaputu açınca gördüğü manzara...

0: manzara karşısında şoke oldu. Bir kuşla karşılaştı. Kuş hızla uçarak uzaklaştı. Şoförse baka kaldı. Bir başka olaydaysa servis şoförü aracına binecekti. Direksiyonun altında bir hayvan olduğunu fark etti. Yılan sandı. Gerçek başkaydı. Yılanlara benzerliğiyle bilinen oluklu kertenkele vardı. Direksiyonun altından çıkarıldı. Doğal yaşam alanına bırakıldı.
1: İstanbul Fatih'te hırsızlar otomobilin içinde eşini bekleyen Rumen turistin çantasını çaldı. İçindeki paraları ve altınları aldıktan sonra boş çantayı bırakıp gittiler.
2: Kapıyı kapattı, çantayı verdi gitti. Çantayı boşalttılar, çantayı bıraktı.
3: İstanbul'un göbeğinde Laleli'de böyle bir şey yaşanması çok kötü.
0: Biri dikkatini dağıttı, diğeri arka koltuktaki çantayı çaldı. İçini boşalttıktan sonra aynı taktikle bıraktılar.
3: Çok profesyonelce bir durum.
4: Geri dönecek paraları yokmuş.
0: Romanya'dan gelen aile alışveriş yapmak için Laleli'deki bir mağazanın önünde durdu. Hırsızlar eşi araçtan indikten sonra harekete geçti.
4: Yol yorgunuyken arkadan gelip kapıyı açıyorlar.
0: Biri turiste bir şeyler sorup dikkatini dağıttı. Diğeri ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle arka kapıyı açtı. Çantayı aldıktan sonra uzaklaştı.
3: Dünden beri kadın yani çok üzgün bir durumda.
0: Kendi araçlarına giden şüpheliler çantanın içini boşalttı. Yeniden turistin otomobiline yaklaştılar. Aynı yöntemle sürücünün dikkatini dağıttıktan sonra boş çantayı yerine bırakıp kaçtılar.
2: Bu sefer parmak izi bıraktı.
0: Alessandro Florin Elvis, 6000 sterlin, 1000 euro ve altın dolu çantanın çalındığını bir saat sonra fark etti.
4: Fark etmemesi normal çünkü çanta yerinde ya. Otelden görüntüleri alıp polis arkadaşlara verip yardımcı olduk.
0: Ekipler şimdi şüphelilerin peşinde.
1: Kahramanmaraş'ta 67 yıldır evli ve 11 çocuğu olan İsbir çiftini ölüm bile ayıramadı. Çift 6 saat arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi.
0: Tam 67 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular. 11 çocuk büyütüp aynı hayatı paylaştılar. İspir çiftini ölüm bile ayıramadı. 6 saat arayla hayata gözlerini yumdular. Yan yana defnedildiler. Önce döne İspir rahatsızlandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Birkaç gün sonra ise eşi Abdullah İspir hastaneye kaldırıldı. İkisi de yaşam mücadelesini kaybetti. Önce döne İspir, 6 saat sonra da Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları son yolculuklarına da birlikte uğurlandı. Gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildiler.
1: Bir sanal medya kullanıcısı dedesine kargo geleceğini söyleyip görüntülü aradı. Dışarıya çıkmasını istediği dedesine bakın nasıl sürpriz yaptı.
5: Ben gelmedim.
6: Sürpriz!
5: Baba!
7: Torunları kargo gelecek diyerek görüntülü aradı. Kapıya çıkmasını söyledi.
5: Daha gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Baba!
7: Merakla kapıya çıktı ama kapıda ne kargocu ne de kurye vardı. Bu defa gelen bir kargo değildi.
5: Daha gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Baba!
7: Torunlarının sürpriz diye bağırmasının ardından o da hemen oyuna dahil oldu.
5: Kargo geldi, kargo.
7: Belli ki uzaktan gelmişlerdi. Hemen sarılıp hasret giderdiler.
5: Aman aman. İnanamıyorum.
7: O anları sanal medyada paylaşan torun da bu kez gelen paketten biraz farklıydı notunu düştü.
5: Daha gelmedi.
6: Sürpriz!
5: Baba!
1: Bursa'da çocuklarının gözü önünde öldürülen Müjde Güngör'ün abisi, 3 çocuğun katil zanlısının ailesine teslim edilmesine tepki gösterdi. Velayet davası için hukuk mücadelesi başlattı.
8: El birliğiyle bir katil yarattılar. Davamızı başlattık. İyi bir insan olmaları için elimden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir.
0: Eniştesi kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. O yeğenlerine sahip çıkmak için hukuk mücadelesi başlattı.
8: Kardeşlerim Bursa'ya gittiler. Bursa'da kendi yeğenlerini almaya çalıştılar. Polisler bu çocukları kalkıp bu katilin ailesine teslim etmişler.
0: 29 yaşındaki Müjde Güngör, 3 Haziran'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Ama ailenin acısı bununla da bitmedi. Müjde Güngör'ün 3 çocuğu katil zanlısı Zafer Güngör'ün ailesine teslim edildi.
8: Polisler bu çocukları kalkıp bu katilin ailesine teslim etmişler. Zaten bu aile bir katil yarattı.
0: Sabır Şahin cinayetin bir günde yaşanan bir olay olmadığını savundu.
8: 4-5 yıldır süren bir meseleden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu kişilerin evliliklerine müdahale ettiler.
0: Abi şimdi çocukların kendisine teslim edilmesini istiyor.
8: Davamızı başlattık. Dayısı olarak çocukların bakımına, yetiştirilmesine, iyi bir insan olmaları için elimden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir.
1: Filipinler 7.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Deprem anında engelli bir kadının geride bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Ev beşik gibi sallandı. Engelli kadın deprem anında kaderine terk edildi. O anlar yürekleri sızlattı. Filipinler 7.8 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Kimi sokakta, kimi de okulda depreme yakalanmıştı. Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir aile evindeydi, yemek yapan da vardı, başka işle uğraşan da. Engelli bir kadın da oturuyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Ardından ev sallanmaya başladı. Herkes kendini kurtarma derdindeydi. Kimse engelli kadını düşünmedi. Kadın öylece evin ortasında kaderine terk edildi. Ev beşik gibi sallandı. Kadın bir oraya bir buraya gitti. Sonunda da yere düştü. Çaresizce depremin bitmesini bekledi. Neyse ki ev yıkılmadı. Depremin ardından eve girenler engelli kadının yanına koştu.
1: Amirli futbol takımımız Dünya Kupası'na özel imaj değişikliği yapmıştı. Eren Elmalı saçlarını örgü modeli yaparken bozkurt işaretiyle dünya gündemine oturan Melih Demiral ise bıyık bırakmıştı. Futbolcular ilk maçtaki mağlubiyetin ardından gelen eleştiriler sonrası imaj değişikliğine gitti. Paraguay maçı hazırlıkları devam ederken İtalya Ligi'nin yıldızı Kenan Yıldız ise antrenmana dua ederek başladı. Paraguay maçımız cumartesi günü milli takımımız için kader maçı olacak.
9: Bizde de bir şeyler var biliyorsun da. Saç değil de bir şeyler yapacağız kardeşim.
7: Dünya Kupası'na özel imaj değişikliği yapmışlardı. Futbolcular ilk mağlubiyetin ardından eski hallerine geri döndü. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkmıştı. Maç öncesi futbolcularımızla turnuvaya özel imaj tazelemişti. Eren Elmalı örgü saç modeliyle dikkat çekerken yaptığı bozkurt işaretiyle dünya gündemine oturan Melih Demiral da bıyık bırakmıştı.
9: Bizde de bir şeyler var biliyorsun da. Saç değil de bir şeyler yapacağız kardeşim.
7: Ancak turnuva milli takım için iyi başlamadı. Milli takımımız Avustralya'ya 2-0 yenildi. Birçok futbolcumuz da yenilginin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Paraguay maçı hazırlıkları da devam ediyor. Milli takımımız için bu maç kader maçı olacak. Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da oynanacak maçta olası bir mağlubiyette gruptan çıkma şansı neredeyse kalmayacak. Milli takım bu maça tamamen odaklanmış durumda. Antrenmanlar devam ediyor. İtalya Ligi'nin yıldızı Kenan Yıldız da antrenmana dua ederek başladı. Her antrenmanda olduğu gibi sahaya çıkmadan önce duasını etti. Ardından da antrenmana başladı.
1: Dünya Kupası gündemiyle devam ediyoruz. Birkaç gün öncesine kadar ismini kimse bilmiyordu. Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, sanal medyadaki 50 bin takipçisiyle gündem olmuştu. Kaleci Dünya Kupası'ndaki İspanya maçında tarih yazdı. Kalenin önüne duvar ören kaleci tam 7 kurtarışla kalesini gole kapattı. Dünya gündemine oturan kaleci sanal medyada milyonlarca takipçi kazandı. Başarısının ardındaki hikaye ise hüzne boğdu.
10: Onun ismini kimse bilmiyordu. Şimdi ise dünyanın en ünlü kalecileri arasına girdi. Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, sanal medyada sadece 50 bin takipçisi olmasıyla gündem olmuştu. Haberin sanal medyada viral olmasıyla kaleci bir anda milyonlarca takipçi kazandı. İspanya maçındaysa adeta kalenin önüne duvar ördü. Tam 7 kurtarış yaptı, kalesini gole kapattı. Turnuvanın favorisinden alınan bir puanın baş mimarı oldu. Kurtarışlarıyla dünya gündemine de oturdu. Sanal medyada takipçi sayısı katlandıkça katlandı. Ancak bu başarısının ardında yaşadığı zorluklar hüzne boğdu. Vize masrafları için yeterli parası yoktu. Annesini Dünya Kupası için ABD'ye getirememişti. Annesi bu kurtarışlarını izleyemediği için gözyaşlarına boğuldu.
1: Ankara'da bir yokuş sürücülerin adeta cüzdanını ve sabrını test ediyor. Sanayi esnafının yeni favorisi haline gelen yokuştan çıkmaksa hem sağlam bir çekiş gücü hem de usta bir şoförlük istiyor. İşte sanal medyada viral olan o yokuş geliyor ekranlarınıza.
11: Ben daha buradan çıkan taksi görmedim. Dayı Allah canını aldı arabanın la. Niye öyle bir şey yaptın ki? İstop mu etti? Yok.
12: Havalar ısındı. Kamp sandalyesini kapan açık hava sinemalarına koşuyor. Ancak bu mahallede eline çayını kahvesini alan bu yoldan geçen araçları seyretmeye başlıyor.
11: Hadi. Allah kahretsin ya. Az kalsın çıkıyor adam. Git geri git ya. Zorlama arabayı.
12: Tek seferde çıkabildim.
13: Evet ama yağmurlu havada aynı performansı göstermeyebilirim.
14: Nasıl çıktım ama abi?
12: Vallahi ben bu kadar güzel çıkanı görmedim.
14: Çok teşekkürler.
12: İnenin çıkamadığı, çıkanın inemediği seyran bağlarındaki bu yokuş sanal medyada viral oldu.
11: Şuraya geldiğiniz zaman şunu yapmasanız bu araba çıkacak zaten.
12: Biz de bugün bu yokuşu test etmek için buraya geldik. Bakalım çıkabilecek miyiz?
15: Hadi Görkem. Rezil etme bizi.
12: Efendim rahat inip çıkabiliyor muyuz?
16: İnmiyoruz, çıkmıyoruz.
17: Yağmurda biraz gazı fazla veriyorlar, arabayı patiye düşürüyorlar. Arkadaşlar biraz daha düzgün şoförlük yaparsa çıkabilirler.
11: Kaza yapacaksın, dur.
18: Valla yağmur yağdığı zaman tren seslerinden kafamız kalmıyor. Kesinlikle buradan hiçbir araba çıkamıyor.
11: Çıkamaz. Zorlama boşuna.
18: Merdivenler de yoruyor bizi. Biz aşağıda otostop yapıyoruz.
12: Ben de buraya gelirken otostop çektim.
18: Öyle mi?
12: 119, 120, 121, 122 ve 123. Efendim araçların inip çıkmakta zorlandığı bu yokuş yayalar içinde oldukça zahmetli. Tamı tamına 123 basamak bulunuyor.
19: Enişeyi de yok çıkması çok zor oluyor. Yok aşağı gidiyor.
12: Çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayayım o zaman. Daha yolunuz var çünkü.
19: Var.
1: Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kişi dehşeti yaşadı. Boğulma tehlikesi geçirenler bakın nasıl kurtarıldı.
20: Ambulans çağır, ambulans. Senin kardeşin mi?
12: Serinlemek için girdiler, canlarını zor kurtardılar.
20: Oğlum atlamayın.
12: Adana'nın kavurucu sıcaklarından kaçan gençler soluğu bu sulama kanalında aldı. Dakikalar sonra da felaket yaşandı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Suda çırpınıyorlardı, görenler yardıma koştu. İki kişi canı pahasına suya girdi. Köprüden tutunarak işte böyle kurtardılar.
21: Orada ben atladım. Yapacağım.
20: Senin kardeşin mi?
16: Bırakın ya. Hadi.
1: Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuklarından haber alamayan aile otomobille sokak sokak çocuklarını aradı ama kayıp sandıkları çocukları aracın bagajından çıktı.
12: Kayıp çocuklarını otomobille aradılar, sokak sokak dolaştılar. Ama kayıp zannettikleri çocukları yanı başlarındaydı.
21: Yavaş, yavaş, yavaş. At ya, ver beraber. Tamam, bir şeyse yok.
12: Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girip kapağı üzerine kapattı. 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan aile büyük panik yaşadı. Otomobile binip sokak sokak çocuklarını aradı. Aile o anda bagajdan gelen sesler üzerine çocuğun kilitli kaldığını fark etti. Hemen itfaiyeyi çağırdılar. Ekipler otomobilin arka koltuğunu sökerek çocuğu kurtardı.
21: Yavaş, yavaş, yavaş. At ya. Ver beraber. Tamam, bir şeyse daha yok.
1: Aile sorunlarıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen Özcan Deniz, abisi hakkında ilk kez konuştu. Kendisini 1 milyar lira dolandırdığını söyledi. Yaşadıklarına tepki gösterdi.
10: Abisi hakkında ilk kez konuştu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ünlü şarkıcı demediğini bırakmadı.
22: Seni henüz tanıdım.
10: Aile içi kavgalar, gerilimler, itibar davası, mal mülk paylaşımı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ailesinde sular durulmuyor.
23: Annemizin sağlığını da sorsaydık hemen. Görüşüyor musun?
10: Ünlü sanatçı 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abi Sercan Deniz hakkında ilk kez konuştu.
24: Belki de bu son geceniz olabilir. Maalesef hayat beni hiç istemedi bir yere doğru sürüklüyor.
10: 1 milyar lira mı aldı dedi. 35 yıllık kalıntılarının gittiğini söyleyip tepki gösterdi. Bugüne kadar çaldığı ne varsa hepsini geri alacağını ifade etti.
25: Benim bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Benim bütün mallarımı çaldılar. Hırsız parasıyla ekmek yiyorlar. Gerçekleri insanlar öğrenene kadar susmayacağım.
10: Abisinin 30 milyon liralık icra bıraktığını da söyledi. Destek çıkan ailesine tepki gösterdi. Onlar aile değil şebeke dedi. Dava açacağını açıkladı.
1: Hizmetleriyle değil, skandallarıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş yeni bir vurgunla gündemde. Mamak kentsel dönüşümü üzerine kurulan kirli çarkı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek anlattı. Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalara imza attı.
26: Bakın, 100 yılın vurgunu diyorum size.
27: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in söylediği gibi yine 100 yılın vurgunu, yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş.
26: Mansur Yavaş, meclis üyeleri ve bu müteahhit firma bence çok ama çok yanlış bir şeyin içine girdi. Ve bu iş hakikaten onların başına büyük işler açacak diye düşünüyorum.
27: Bu seferki vurgun Mamak kentsel dönüşümü üzerinden. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kirli çarkını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında anlattı.
26: Müteahhit kendine kalan alanla ilgili 1.786.495 metrekare bir yer alıyor. Burasını minimum 100 metrekareyle yapacak. Yani 100 metrekareden daire yapmaya kalkarsa minimumda evet 17.865 konut yapılmış olacak. Meclis kararı olmadan, şartnamede olmadan bunları metrekarelerini küçülterek satmaya başlamış. Bunu 20 metrekare üstünden hesaplayınca 89.324 konuta çıkıyor. Kaçtan? 17.865 konuttan bir anda 89.000 konuta çıktı.
27: Gökçek skandalı işte böyle deşifre etti.
26: Bu vurgunda 1.490.000 liradan bu daireler şu anda satılıyor Duygu Hanım. 89.000 konutu bununla çarptığımız zaman 133 milyar TL'ye çıkıyor para. Yani neredeyse 80 milyar ciro yapması gerekirken bir anda 133 milyar lira yaptı. Arada fark ne kadar biliyor musunuz? 53 milyar TL.
27: İşte vurgunun anatomisi. Osman Gökçek detaylı anlattı.
26: Şimdi ihale yapıldı.

0: Aziz milletimiz, ihalede 1 milyon 786 bin metrekarelik yeri minimum dedi ki ihale şartnamesi. 100 metrekarenin altında daire yapamazsın. Aradan bir ay geçtikten sonra bu kişi bir lansman yaptı. Bu lansmanda dairelerini 20 metrekare, 40 metrekare, 60 metrekare olarak sattı. Ama şartnamede bu yok. Şartnamede olmayan bu işi bu Haziran ayında meclise getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi bunu meclisten geçirdi. Ya biri bana şunu anlatsın. 6 ay sonra meclisten geçecek kararı bu müteahhit nasıl biliyordu?
1: Mansur Yavaş'a tepkiliydi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
0: Şimdi Sayın Mansur Yavaş, Allah aşkına bana bu ihaleyi bir izah et. Bir kalem oynatıp 53 milyar lira fark çıkartabilecek niteliğe getiremezsiniz bu işi. Bu işin hesabı sorulur. Ben Ankaralı'nın hakkını size yedirmem. Bu 100 yılın vurgunudur.
2: Geçtiğimiz günlerde yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklayan Ebru Gündeş'ten bu kez de yapay zeka sürprizi geldi. Videoyu gören Gündeş hayranları ise şaşkına döndü.
3: Söşerdim kendime, niye hala yok, hala yok, çağırın gelsin.
4: Bir süredir yaptırdığı yüz gerdirme işlemiyle gündemdeydi.
5: Yarın yüz germe yaptırdım sizler için.
4: Bu defa da yapay zeka sürpriziyle çıktı sevenlerinin karşısına. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış. Yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
5: Beni beğendiniz mi bugün?
4: Son halini sürekli sevenleriyle paylaşan Gündeş, bu defa da yapay zeka ile hazırladığı nostaljik görünümlü bir videoyu paylaştı takipçileriyle. Paylaşımına bu yapay zeka eski fotoğraflarımıza saç savurtuyormuş notunu düştü. O video beğeni yağmuruna tutuldu.
2: Şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
4: Ukrayna'da inzibatlar seferberlik kapsamında bir gencin babasını askere almak için geldi. Gencin babasını askerlere teslim etmeye hiç niyeti yoktu. Bir anda askerlere saldırdı. Tek başına hepsini yere serdi. Yere düşen askerlere defalarca vurdu. Kavga dakikalarca devam etti. İki kişi mangal keyfine yeni bir boyut kazandırdı. Aracın ön koltuğuna mangalı koydular, üzerine de şişe taktıkları etleri dizdiler. Hareket halindeyken işte böyle keyif yaptılar. Bir dağ aslanı çiftliğe girdi, keçileri kovalamaya başladı. Bir keçiyi yakaladı. Çiftlik sahibi tam zamanında yetişti. Dağ aslanına işte böyle tekme attı. Tekmeyle korkan dağ aslanı kaçtı. Macaristan ve Kazakistan karşılaşması vardı. Heyecan doruktaydı. Tam o anda çekim yapan bir kamera işte böyle düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Bir kameraman kıl payı kurtuldu. Bir bombardıman uçağı eğitim uçuşundaydı. İniş için alçalmaya başladığında büyük bir kaza yaşandı. Uçak işte böyle düştü. Neyse ki mürettebat zamanında uçaktan atladı, ölümden döndü. Durumları iyi. İran'a yönelik savaşta da kullanılmıştı. ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. 8 mürettebatta hayatını kaybetti. 3 genç suda eğleniyordu. Biri iple akrobatik hareketler yapmak istedi. Sallandı, suya atladı. Ancak yanlış yere atladı. Sudaki taşa işte böyle çarptı. Arkadaşları yardımına koştu. O anlar sanal medyada gündem oldu.
6: yo.

0: Bir müşteri kargo firmasına geldi, çalışanla tartıştı. Tartışma bir süre devam etti. Öfkeli adam bir anda etrafı dağıtmaya başladı, masaya saldırdı. Bilgisayarı kablosundan kopardı. Duvara fırlattı, yetmedi. Güvenlik kamerasını kırdı. Çalışan kadın korkudan donup kaldı. Podyumda bu defa insanlar yerine robotlar boy gösterdi. Mac 33 fiziksel yapay zeka moda şovu adlı gösteri düzenlendi. Tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafetler robotlara giydirildi. Manken robotlar podyuma çıktı, diğer mankenlerle birlikte yürüdü. Robotlarla insanlar dans gösterisi de yaptı. Otel görevlisi işe yeni başlamıştı, valiz taşıyordu. Havuzu su birikintisi zannetti, adım attı, işte böyle havuza düştü. Çevredekiler yardıma koştu, ancak adamı kurtarmak yerine valizleri kurtardılar. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Koçak'ta festival şimdi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: El aşka.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Arabanı arabamla.com'a değerinde Trink sat.
3: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
4: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
3: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan.

0: Beyaz TV'de.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassas

0: hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Bursa'da bir sürücünün direksiyon başındayken boğazına kek takıldı. Kendini araçtan atan talihsiz sürücü polislerin hemlik manevrasıyla ölümden döndü.
4: Yediği kek nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalınca kendini araçtan attı. Polisin hemlik manevrasıyla hayata tutundu. Direksiyon başındaydı talihsiz sürücü. Yediği kek boğazına takıldı, nefes alamadı. Polisleri görünce aracı durdurdu. Ekiplere güvendi, kendini can havliyle dışarıya attı. Ekipler soğukkanlıydı. Hemlik manevrası uyguladı. Ve nefes borusunu tıkayan kek çıkarıldı. Sürücü rahat bir nefes aldı.
3: Günün en keyifli görüntüsü Kahramanmaraş'tan geldi. Bir çiftçinin eşeğiyle kurduğu samimi diyalog. Yüzleri bakın nasıl tebessüm ettirdi.
5: Gülüm! Ben susadım ben. Gel ver hele. Gel.
6: Eşeğiyle kurduğu diyalog viral oldu. O anları izleyenler tebessüm etti.
5: Gel kızım bir su içeyim. Koş. Gel kızım.
6: Ersan Yılmaz Güllü adını verdiği eşeğinden su istedi. Güllü koşarak işte böyle geldi.
5: Eşek değiller ya, sana hakaret ediler kızım, gel susadım. Çocuklarından isteseler of baba der değil mi? Sen getireyim bana suyu.
6: Güllü'ye iltifat etmek istedi. Ancak onun da anlatacakları vardı.
5: Konuşma. Tamam. Sakin ol. Bir dakika alabilir miyim?
6: Güllü'yü susturmak kolay olmadı.
5: Bir dakika. Lafımı bitirin. Kızarım ha bak.
6: Yılmaz sonunda Güllüsü'ne işte böyle övgüler yağdırdı. İkili izlenme rekorları kırdı.
5: Çocuklar da eşek değiller ya. Sana hakaret ediler o zaman değil mi?
3: Efendim bu haberi biz de ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Kadınları mutlu etmenin en kolay yolu ne? Kadınlar ne ister, ne istemez? Kadınların isteklerini yerine getirmek imkansız mı? Peki ya erkekler? Erkekler ne ister? Kadın erkek ilişkilerinde, evlilikte, okulda, işte mutluluğun formülü ne? Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Uzman psikolog Yeşim Akıncı cevaplayacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden çarşamba ve biliyorsunuz her çarşamba ilişkileri konuşuyoruz. Sizi konuşuyoruz, bugün sizin gününüz. Sizden birçok telefon alacağız. Biliyorum bugün de sıkıntınız, derdiniz ne ise sizi yoran, sizi sıkan lütfen çekinmeden bizi arayın. Çünkü çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikte derdimize derman olacak. Hoş geldiniz Yeşim Hanımcığım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim ben, şükür, hamdolsun.
1: Maşallah. İyi
2: güzel
1: de görünüyorsunuz.
2: Güzel arayanlar da güzel, iyi olsun diye buradayız.
1: Aynen öyle. Ya inanın sevgili seyirciler, siz aradığınızda, bir derdinizi anlattığınızda sadece siz rahatlamıyorsunuz. Biz de burada rahatlıyoruz. Ya ben inanılmaz derecede kendimi hafiflemiş hissediyorum.
2: Değil mi?
1: İki kişiye de bir yardımımız dokunsa, üç kişiye de bir yol gösterebilsek. Yani buna vesile olabilmek çok büyük bir mutluluk. İnşallah bugün de bu programda kendinize bir iyilik yapın. Derdiniz, sıkıntınız neyse, zaten çok anonim bir şekilde arıyorsunuz. Ne isim lazım, ne şehir lazım bize. Sadece o sıkıntı, sorun neredeyse sevgili Yeşim Hanım da,
2: evet,
1: bir psikologumuz, uzman psikolog yanımızdayken, evet, öyle bir şey bulmuşken de bu, evet, fırsatı yakalamak gerekiyor. Tabii ki her ilişkide sıkıntı, sorun var. Yani buna karşı koyamayız. En iyi ilişkiye baktığımızda bile İlla ki çiftlerin birbirlerinin arasında bazı sorunlar, sıkıntılar
2: mutlaka
1: olabiliyor.
2: Oluyor,
1: toz
2: tabii.
1: Pembe bir ilişki, toz pembe bir hayat yok herhalde, değil mi?
2: Bugüne kadar görmedim.
1: Bugüne kadar görmediysek,
2: evet,
1: hadi bundan sonra da. Ya çok insancıl bir şey yani,
2: evet,
1: tartışmak çok insani bir şey. Anlaşamamak çok insani bir şey. Yani insan kardeşiyle bile anlaşamıyor.
2: Tabii ki.
1: Eşin bambaşka bir ortamda, bambaşka bir hayatta büyümüş bir insanla %100 bir uyum diye bir şey yok herhalde.
2: %100 uyum yok ama beklentileri karşılayan ilişki var. Ne istediğini bilen ilişki tarzı var. Bunların önemi çok önemli. Hayatta ne istiyor? İlişkiden ne istiyor? Bazısının istediği senin için hiç önemli olmayabiliyor. Bazısının istediği de tam ben de bunu istiyorum diyor. İşte ne olduğunu öğrenmek lazım.
1: Hayat görüşü, hayat bakışı,
2: evet,
1: aynı olması gerekiyor.
2: İnsanların hayat görüşü, kendi kişiliği, huyu suyu bile değişiyor.
1: Evet.
2: Çiftlerin değişmez mi?
1: Tabii, değil mi? 10-20 yıl sonra insan aynı sen değil.
2: Zaten evliliklerdeki en büyük sorun burada başlıyor. Başlangıç çok iyi olabiliyor. Yıllar geçtikçe diyor ki benim eşim burada kaldı, ben buradayım, ne olacak diyor. Orada problemler başlıyor işte.
1: Evet, evet. Hayat sürprizlerle
2: değişime
1: dolu.
2: Değişime hazır olmak lazım.
1: Değil mi? Bilemiyoruz. Değişime hazır olmak lazım. Güzel bir cümle. Peki zor sorularımız var.
2: En
1: sevgili seyircilerimizden gelen. Bana zor yok diyorsunuz değil mi sorularda?
2: Yani zor sorular demek ki daha kolay çözümü vardır.
1: Evet. İnşallah çözümü
2: zorlukları
1: bulalım.
2: Zorlukları çözmek için buradayız.
1: Evet. Şöyle bir soru var. Bir hanımefendi yazmış. Diyor ki kocam zengin olunca, başka bir kadına aşık oldu. Zengin olunca. Bu durum kocamın beni sevmediğini mi gösteriyor? Şimdi hem seni sevip hem bir başka kadına aşık olabilir mi?
2: Şimdi burada çok güzel başta bir giriş yapmış. Kocam zengin olunca. Yani aslında kocasının zenginliğinde buluyor suçu hanımefendi.
1: Evet.
2: Yani zengin olmasa hala benim idare ederdi demek istiyor sanki. Bu durum kocamın beni sevmediğini mi gösteriyor? Aşkla sevgi aynı şey değil bir defa.
1: Nasıl yani?
2: Sevgi başka bir şey, aşk başka bir şey. Eşiniz sizi hala seviyor olabilir ama başkasına aşık demek ki.
1: Çünkü olabilir yani severken.
2: Cümlenin içinde onu okuyorum. Başka bir kadına aşık oldu diyor. Başka bir kadını seviyor demiyor. Ya da eşim beni hala seviyor mu? Onu sorguluyor. Aşkını sorgulamıyor. Yani o bir şekilde olayı zaten çözmüş.
1: Aşık olmuş adam yani. Aşk nasıl bir şey? Nasıl anlaşılır?
2: Aşk nasıl anlaşılır? Aşk çok derin bir dehliz aslında. Ama burada genelde hani şu vurguyu ben hissettiğim için, zengin olunca adamlar bazen maddi dönemlerden geçerken birdenbire yükselince, para sahibi olunca egoları çok farklı değişiyor. O anda hayatına yeni bir libido arıyor, yeni bir hayat akışı arıyor. Orada da kendine aşık olmuş zannedebilir. Yeni bir tutku, yeni bir enerjiye kapılmış olabilir. Bunun adı da aşk mıdır bu konuda bilmiyorum.
1: Bir yanılgı da olabilir,
2: olabilir
1: yani.
2: Olabilir. Geçici bir şey de olabilir. Kocanız sizi tabii ki seviyordur. Sevmese zaten der ki hanım ben başkasına aşık oldum, evleneceğim seninle, boşanacağım der.
1: Ha, öyle mi olur sevmese?
2: Çünkü aynı evde yaşayabilir mi sevmese bir insan?
1: Bilemem ki vallahi, duruma bağlı. Belki başka menfaatleri vardır. Bazen bak, erkekler bazen... çamaşırım yapılıyor, ay, işte evet, bulaşığım her şeyim haklısın. Yapılıyor.
2: Düzenim bozulmasın diyor. Evet. Bir de hani durum şimdi zengin olunca biliyorsun evlilikte malda paylaşılıyor ya. Hı hı. O yüzden de evdeki hanımefendiyi tutabiliyor bazı erkekler. Evet.
1: Dışarıda zaten her işini de görüyor.
2: Yani evet.
1: Acaba seviyor mu sevmiyor mu? Şimdi sevse ne yazar, sevmese ne yazar? Onu da düşünüyorum ben. Başkasına aşık olmuş bir adam.
2: Sevgili Aslı, bir kadın için kocasının, eşinin, eş bak eş. Yani bütün olduğu kişi. Onun başka bir kadına aşık olduğu duygusu kadını yer bitirir.
1: Evet.
2: Çok zor. O yüzden şimdi sorguladığın şeyi anlıyorum burada. Hani sevgi mi, aşk mı? Suçluyu da bulmuşsun. Bu para. Suçlu para. Yani. Yani. Zengin olmasa çünkü... Bu cümlede zengin olmasa benim kocam bende kalırdı ama şu an zengin oldu ve bir kadına aşık oldu. Bekle bakalım ne olacak.
1: Sabretsin diyorsunuz. Sabretsin. Hemen mesela boşanmaya gitse burada fevri mi davranmış olur?
2: Ya sevgili Aslı, yemin ediyorum literatüre göre boşanmak evlilik statüsündeki boşanmaların aldatma o kadar çok sonrasında geliyor ki rakam olarak yani. Hmm. Belki 7. sırada falan diyebilirim. Hmm. Yani aldatmayla... Boşanılsaydı şu an evlilik kalmazdı.
1: Evlilik kalmaz deyince bütün erkekler aldatıyor mu yoksa?
2: Sadece erkeklerden bahsetmedim.
1: Genel olarak aldatma oranları yani
2: erkekler
1: çok.
2: Erkekler kimlerle aldatıyor yani?
1: Yine kadınlarla ama tabii kişi burada bir istatistik çıkardığımızda sanki erkekler daha çok gibi görünüyor. Ezelden beri diyelim.
2: Şimdi erkekler daha rahat yapıyor. Bunu da bazısı diyor ki şöyle bir şey söylediler geçen gün. Erkeklerin efendim fıtratında... Tek eşlilik yokmuş.
1: Hmm.
2: Öyle bir şey yok. Öyle o mi? Bir savunma mekanizması.
1: Tek eşlilik olabilir erkekte de diyorsun.
2: Tabii ki yani.

0: Ama bu kadın ya da erkeğin özelliği değildir. Tek eşlilik bir seçimdir. Yani herkes her şeye şey yapabilir, uzanabilir. Herkes herkesi elde edebilir. O da var bak.
1: Evet.
0: Ama bir tek eşlilik bir seçimdir. Evleniyorsan ya da bir ilişki yaşıyorsan, ciddi bir ilişki, ben bu hayatı seçtim, bu eşi seçtim diye bir yeminle başlıyorsun.
1: Evet, ondan sonra geri dönüş yok artık o imzayı attıktan sonra.
0: Evet, ama şimdi öyle gözükmüyor bazı

0: çamak yapıyor. Kimisi yurt dışında sadece aldatıyor.
1: Yurt dışı tatiline çıkıyor mesela.
0: Evet. Ya yani bu da çok enteresan. Bir danışanım vardı, sadece yurt dışına çıktığı zaman akte geçiyordu.
1: Evet.
0: Niye bunu hani Türkiye'de yapmıyorsun? Olmaz, Türkiye'de olmaz. Sanki evliliği Türkiye'de geçerli. Yurt dışına gidince evlilik geçerli değil. Orada farklı gibi.
1: Allah, o kadar çok mu korkuyor biri görecek diye acaba dışarıda?
0: Kendine yasallaştırmış bu durumu. Bu duygu onu da rahatsız ediyor. Bakın, her zaman söylediğim bir şey var. Her programda da söylüyorum. Aldatan kişi esas burada kendini aldatıyordur. Yani o da benim olsun, bu da benim olsun. Öyle bir dünya var mı? Ben bilmiyorum.
1: Yani öyle bir dünya genelde yok. Hatta ikisini de kaybedebilirsin, değil mi? Birinde karar kılmak demek, diğerinde de artık kimi aldatmış oluyorsun?
0: Herkesi.
1: Herkesi, ama en çok da kendini.
0: Evet.
1: Çünkü sen karar veremiyorsun. Büyük kararsızlık. Sıkıntı çekiyor herhalde kişi bundan dolayı.
0: Maymun iştahlılık.
1: Maymun iştahlılık. Peki, vallahi kolaylıklar diliyoruz. İnşallah durumu düzeltirsiniz. Evet. Uzun evliliklerden sonra ah şu para diyoruz. Paradan
0: yani para
1: dolayı.
0: Bir, bence para özgüven, yapay bir özgüven verebilir.
1: Evet.
0: Para bittiğinde de şimdi duygusal olarak insanlar para geldiğinde neden hani farklılaşıyor? Yapabiliyorduysan o zaman paran yokken de yapsaydın yani.
1: Evet.
0: Ama şunu biliyor demek ki beyefendi, hanım beni zaten boşamaz artık, parayı da vazgeçmez. Bazı kadınlar da var gerçekten, böyle statüsünden ayrılmak istemiyor. Evlilik bir statü çünkü Türkiye'de. Soyadından vazgeçmek istemiyor, düzeninden vazgeçmek istemiyor. Şimdi ben ne yapacağım bu saatten sonra, kiminle uğraşacağım diyor.
1: Para da geldi şimdi artık.
0: Diyor.
1: Rahatımı niye bozayım?
0: Evet. Var böyle tercihler.
1: Tercihler. Hayat her şeyden, gerçekten hep tercihlerden ibaret. Kolaylıklar dileyelim. İnşallah durumu evet düzeltirsiniz bir şekilde. Karısını çok sevdiğini söyleyen ancak gözü hep dışarıda olan erkekler iki yüzlü müdür? Bakınız, bu da çok güzel bir soru. Çok seviyorum, çok seviyorum ama gözü hep dışarıda, böyle fıldır fıldır sağa sola.
0: Genelde böyle ergenlik zamanında falan yaşayamamış, hayatını yaşayamamışlar. Özellikle mesela obezite sahibi, mesela hiç kimseyle birlikte olamıyor, şeyi yok falan. Ondan sonra birdenbire hayatı değişiyor, biraz para kazanıyor, işte zayıflamaya başlıyor, kariyer sahibi olmaya başlıyor falan. Zaten cepte dolu ya. Göz hani hakkıdır diye bakıyor. Hani canım, güzele bakmak sevaptır ama yanında eşin varken bakmak sevap mıdır? Yani şahsen, şimdi biz bekar kadınlarız.
1: Evet.
0: Yanında eşi varken bize biri baksa rahatsız olur musun?
1: Çok olurum.
0: Ben de.
1: Ayıp denen bir şey var.
0: Yani ben rahatsız olurum. Evet. Sen de rahatsız olursun. Hiçbir kadın da yanında eşi varken bakan erkekten haz etmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Bunu bilerek bakın. Ama yani bu kadını ezmiyor. Sizi eziyor yani erkek olarak. Ama tabii ki yani gözdür. Biz de bakmıyor muyuz? Yani güzel insanlığa bakarız, çiçeğe bakarız. Ama bakmaktan bakmaya da fark var.
1: Şimdi güzel kadına biz de bakıyoruz kadın olarak. Ay yani, diyorum ne kadar güzel kadın diyorum. Ya da işte ay kıyafete ne kadar yakışmış.
0: Tabii.
1: Şimdi bakarım 1-2-3 saniye ama bazıları 20 saniye, 30 saniye böyle kadın gezene kadar arkasından
0: yiyecek
1: böyle
0: gibi.
1: Yanındaki
0: olmaz.
1: Kadın ne oluyor? Pardon.
0: İşte.
1: Onu görüyor kadın.
0: Bir defa insanın eşi, yanındaki kişi senin parçan, aynan. Senin bütünün. Yani karın iyiyse iyi yani, hatta bu iş görüşmelerinde falan Avrupa'da şeyde böyledir yani. Eşi temsil eder erkekleri. Yani o kadar önemli bir mevzu ki bu. Hangi kadına sahipsen o senin karakterini gösterir. Çocuklarının annesi çocuklarının kaderini değiştirir.
1: Bir hayat seçiyorsun ya, aslında değil
0: evet.
1: mi eşinle?
0: Ama kadının kalbini kırarsan arkadaşım, o evlilikten mutluluk bekleme. Kadının kalbi kırılırsa, bakarsan, aldatırsan, hor görürsen, kadının kalbi kırılır. Bak o zaman kadın bir erkeği rezil de eder, vezir de eder. Atasözümüz var, ben demiyorum.
1: Evet, evet. Yani burada zor bir durum. Gözü dışarıda, göz çapkınlığı diyoruz ya buna.
0: Tam bakılır, herkes baksın da. Bir haddi sınırı var yani.
1: Tabii.
0: Yanında da kadın varken de başka bir kadın kesilmez yani.
1: Bu maymun iştahlığı mesela, böyle bir adam varsa durdurulabilir mi? Yani doymuyor bir türlü. Hep bakmak istiyor. Hep orada bir eksiklik var belli ki. Psikolojik anlamda nasıl
0: sadece
1: doyacağız?
0: Sadece psikolojik değil, başka problemleri de vardır muhtemelen. Şey yapamıyordur yani. Çünkü doyum alsa zaten yani böyle bir şey ihtiyaç duymaz. Diyorum ya, o ergenlikteki yaşayamadığı günlerin acısını çıkartıyor yani. Doyan bir insan. Ha bir de şöyle bir şey var bakın. Gerçekten bir

0: birini seviyorsan, kadın ya da erkek için konuşuyorum. Birini seviyorsan, feriştaha gelse umursamazsın.
1: Gözün görmez. Evet.
0: Görmez. Senin sevdiğin var, sevdiğin yani. Evet. İnsanlar doğru sevmeyi bilmiyor ki.
1: Değil mi?
0: Sahiplenmek. Neyi sahipleniyorsun? Kedi köpek mi sahipleniyorsun? Soruyorum. Yani sahiplensin beni. Yani nedir
1: kadın
0: bu?
1: Mı bunu istiyorsun? Kadın beni sahiplensin.
0: Genelde böyle.
1: Evet.
0: Erkeklerde ben sahip oluyorum diyor. Onun sahibiyim. Evliyim, onun sahibiyim. Hı-hı. Öyle bir şey yok.
1: Bence kadın yani varlığını hissetmek istiyor. Sahiplenilmek, yani onu anlıyorum ben. Hani ben onun sahibiyim, ben onun bilmem bu değil. Ama yani varlığını hissetsin. O adamın orada var olduğunu, hayatında, hı-hı, hep yanında olduğunu, bunu hissedecek. Eğer yoksa o adam...
0: Evet.
1: Zor günümde kaçıyor, öyle olunca kaçıyor, böyle olunca kaçıyor. O zaman dersin ki yani demek ki bu
0: yok hayatımda.
1: Yok yani hayatında. O zaman hiç olmasın, daha
0: böyle
1: iyi.
0: Böyle kaçan erkekler çok biliyorsun. Kaçıngan aileler tarafından büyütülmüş. Yani hangi aileden çıktıysa, hı-hı, insan, o ailenin kökeninde aslında insanların kaderi yatıyor.
1: Nasıl kaçıngan
0: yani
1: oluyor
0: kaçıngan
1: mesela?
0: Aileler mesela bir sever, ondan sonra bir döver, denge yoktur. Hı. İşte bak şimdi mesela çocuklarımız LGS sınavından çıktı.
1: Hı.
0: Hepsine valla oturdum dua ettim aslında. Bütün,
1: Evet.
0: çünkü geleceğimiz,
1: Kesinlikle.
0: yani bütün çocuklara dua ettim. Hakikaten de şimdi büyük bir stresteler. Sınavdan çıktılar mesela. O çocuklara kötü davranan anne, hatta paylaştım sosyal
1: Hı.
0: medyamda. Öğretmen bir anne. Çocuğu nasıl zorbalıyor.
1: Değil mi?
0: Ve şimdi ben mesela buna baktığın zaman bu çocukların özgüven problemleri, sevgi problemleri, barınma problemi. Bir aile nedir insan için? Sadece doğurdun mu çocuğu? Hayır. O çocuğu seveceksin. Temizliğinden sen mesulsün. Geleceğinden sen mesulsün. Ruhundan sen mesulsün. Çocukları darlayınca ne oluyor?
1: Bir de kızcağız ne? 3-4 soruyu bilmemiş
0: Yavrum, 5
1: sadece.
0: soru sadece.
1: 5 soru sadece bilmemiş. Onun için azar
0: Ama
1: yiyor
0: anne orada
1: annesinden.
0: kendi egosu, yani ben öğretmenim, benim şimdi öğretmenin kızı 5 soru yanlış yaptı, nasıl diyeceğim diyor. Ama çok da güzel, kendi kendine de bizim söylememiz gereken şey, yazıklar olsun bana diyor, olsun.
1: Çok zor. Yani diyoruz
0: Evet.
1: ya, biraz da doğduğun ev kaderindir. İnsan anne babasını seçemiyor ne yazık ki, ama ya iyi insanlara denk gelelim. İyi kaderler yazılsın.
0: Tamam, diyelim ki kötü anne babaya denk geldik.
1: Evet.
0: Tamam. Çünkü herkes seçemiyor ya hani.
1: Hı.
0: Kötü anne babaya denk geldik. Olabilir. Yani annelik babalık okulu yok. Herkes kendi. Onlar da büyüyor. Anne babalar da kendince büyüyor yaşın itibariyle. Kim bir erken anne oluyor, kim geç oluyor. Onların hatalarını ömür boyu sırtında taşımak zorunda değilsiniz. Bakın. Yani bu çok net.
1: Çok taşıyanlar ama.
0: Tabii. Yani mesela sen bu yanlışı gördün.
1: Hı.
0: Kendi çocuğuna da yapan var. Yani çoğu zaman kayınvalidesinden sıkıntı yaşayanlar gelinine de sıkıntı yaşatıyor
1: Evet.
0: mesela. Sen yapma. Değiş. Değişmek o kadar kolay değil işte insanlar için.
1: Evet.
0: Çünkü değişmek, gelişmek böyle birazcık zorlar insanı. Ama o zorluktan çıkarsan da aydınlanırsın.
1: O cesareti göstermek gerekiyor
0: Evet.
1: değil mi? Geçmişe
0: Evet.
1: tutunmak basit, daha kolay aslında.
0: Sorunlara tutunmak bir bahanedir.
1: Evet.
0: Benim annem babam böyleydi. Beni kötü yetiştir. Kendini artık değiştir. Sen kendini yetiştir. Al kendini yetiştir. Bu kadar
1: Travmalarına
0: basit.
1: tutunma.
0: Evet. O kadar
1: Özgürleştir.
0: çok var ki, bir de şimdi moda oldu.
1: Hı.
0: Bir şey oldu. Benim travmam tetiklendi. Nasıl? Benim ya, bizim psikolojik deyimler artık halkın dilinde
1: Hı
0: ve o
1: hı.
0: kadar yanlış kullanılıyor ki. Yani birbirlerine ay bu paranoyak, bu narsist. Ya arkadaş, bunun eğitimini aldık biz yıllarca.
1: Hı.
0: Bunu söyleyebilmek için. Ve hiç kimsenin yüzüne karşı söylemeyiz biz, meslektaşlarım ve ben. Ama hani sorulmadıkça da söylemeyiz.
1: Evet.
0: Heh.
1: Yalnız şöyle bir şey var.
0: Hı.
1: Örgü mü diyeyim, böyle bir tuhaflık var, bir zincir var. Yani diyelim ki babasından çok çekmiş. Aile içerisinde babası işte kötüydü, belki alkolikti, belki dayak atıyordu,
0: Olabilir.
1: her şey. Sonra bir eş seçiyor kendine. Ya babasının bin beteri. Yani bu aynı örüntüye gitmesi tesadüf mü kişinin?
0: Kolay gelir. Acılara tutunmak kolaydır. Benzerdir.
1: Hmm.
0: Ama farklı bir şeyi içinde hissetmek, zihninde yok ki farklı bir şey. Bir film seyretmişsin düşün. Hep o film türünü seyrediyorsun. Kader seçimini de bu şekilde yapıyor.
1: Hı.
0: O filme göre seçiyor. Halbuki başka hayatlar var. Seni üzenler olacak. Kıranlar da olacak, dövenler de olacak. Hayatta her şey olur demiyor muyuz?
1: Öyle. Hayatta her şey var.
0: Programımızın ismi.
1: Kesinlikle.
0: Ama sen seçeceksin. Değiştirebilirsin. Değiştirmek için de çabalayacaksın. Tabii ki çaba biraz efor gerektiriyor.
1: Evet.
0: Kendini eğitmek gerektiriyor. Şimdi

0: Bazen danışanlar diyor ki, ben nasıl yapacağım? Hani bir çip, bir şey verin bana, değişeyim.
1: Hı.
0: Öyle bir şey hayatta yok işte.
1: Evet.
0: Sen kendini yapacaksın. Kendin değişeceksin. İsteyeceksin. Gerçekten arzulayacaksın bunu. Yani babası dövüyor diye babasının modeli bir adamı tercih etmek. Bunun da bahanesi şu, kız çocukları babalarına benzer adamları
1: Hı.
0: tercih eder. Yok efendim öyle bir şey.
1: Evet. Belki bir
0: Yani.
1: kere o hatayı yaptın ama ikinci de artık onu seçmezsin. Çünkü
0: Çok
1: biliyorsun kötülüğü
0: çok
1: olduğunu.
0: alkolik ailesinde annesi ya da babası alkolik kişiler hiç alkol kullanmıyor biliyor musun?
1: Hı.
0: Çünkü kendini eğitmiş. Ben o duruma düşmeyeceğim hocam diyor. Ben çocukluğumu harcadılar ama ben kendimi harcatmayacağım artık.
1: Ne
0: Yetişkinliğim
1: güzel.
0: var diyor.
1: Ne bilinçli.
0: Eşimle bravo.
1: Evet.
0: İşte bu önemli. Bu isteğe sahip olmak
1: Evet,
0: önemli.
1: bu bilince, idrake varmak çok
0: Evet.
1: çok kıymetli. Şöyle bir soru var. Ben diyor 44 yaşındayım.
0: Hım.
1: Kocam ise 23 yaşında. Yani aralarında 21 yıl bir yaş farkı
0: Tam
1: var.
0: tersi olur genelde.
1: Evet, bu
0: Değişik
1: sefer kadın.
0: radikal.
1: Kadın büyük.
0: Evet.
1: Evet. Diyor ki aramızdaki bu 21 yıllık yaş farkı ileride sorun olabilir mi? Yani şu an demek ki bir sorun yok ama ileride bir 10-20 yıl sonra bir sorun olur mu acaba?
0: Şimdi kadının fizyolojik yapısına bağlı bir şey bu.
1: Hı.
0: Ruhen de önemli. Biliyorsunuz beden, ruh, zihin birlikte çalışır. Şimdi 23 yaşında, 44 yaşında çok şu an bir fark yoksa eğer kendine iyi bakarsan olmaz. Niye olsun?
1: Mesela 20 yıl sonra olacak 64, değil mi hanımefendi?
0: Adam da
1: Beyefendi de
0: 40, şimdiki yaşında olacak.
1: 53
0: Hı. Ama
1: olacak.
0: beyefendi
1: 40, 43 olacak. Aa, tabii.
0: tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var. Belki beyefendi annesine göremediği ilgiyi ve şefkati hanımefendi de gördü. Ve ona o sevgiyi verdi. O orada derin bir bağ kurdu. Hiçbir problem olmaz. Çünkü insanlar görünüşle değil, ruhla bazen ilişki kurar. Olması gereken de çoğu zaman bu.
1: Bu anne sevgisine benzemez mi ama eş sevgisi başka bir
0: Aynı
1: şey değil
0: alt
1: mi?
0: örüntüde o vardır.
1: Ha.
0: Ama tabii ki yani kadın kendine iyi bakarsa bir problem olacağını sanmıyorum.
1: Evet, inşallah
0: Yani
1: olmasın.
0: bir de bu endişeyi yaşayarak ilişkinize devam etmeyin. Siz artık bir karar vermişsiniz. Evlenmişsiniz.
1: Hı.
0: Ve hatta bunu düşünmeyerek evlenmişsiniz ki sonuç ortada. Bence hiç düşünme keyfini çıkar.
1: Değil mi? Yarınımızı
0: Nereye
1: hangimiz biliyoruz
0: kadar?
1: ki? Yani aynı yaştaki kişiler bile 10 yıl sonra ne olacak belli değil. Yaşta da
0: Evet.
1: ilgisi yok bunun
0: Yani
1: gerçekten.
0: 60 yaşında biriyle 20 yaşında biri evlenebiliyorsa bu da olabilir doğal yani halkımızın içinde olan şeyler.
1: Evet.
0: Demek ki buna siz karar vermişsiniz. Valla çok da mutlu olun. Anınızı yaşayın, anınızı. Boş verin geleceği.
1: Evet, inşallah her
0: Bu
1: şey
0: arada
1: en güzel
0: kendinize de
1: olsun.
0: iyi bakın, iyi beslenin, spor yapın, ruhunuzu iyi koruyun. Sevgi besleyen insanların dış görüntüsü de güzel olur.
1: Sevgi
0: Bakın,
1: besleyen,
0: evet.
1: kalbinde
0: Yani,
1: sevgiyi taşıyan.
0: evet.
1: Değil mi?
0: Yani şimdi mesela bazısı diyor ki sevecek kimsem yok. Ya git çiçeği sev,
1: Hı.
0: doğayı sev. Valla bulutlara bak sev.
1: Evet.
0: Yani denize bak. Bir kediyi sev, bir martıyı sev. Ya sevecek o kadar çok şey var ki
1: Sevgi senin
0: hayatta.
1: içinde gerçekten. Bu yaş farkı olan en çok biliyorsunuz Fransa'nın başkanı Macron'da var.
0: Evet.
1: Macron çocukken düşün öğretmenine aşık oluyor. O zaman kadın ama evli çocukları var. Aşık oluyor. Ondan sonra kadın işte boşanıyor yıllar sonra ve Macron öğretmeniyle evli ve yine 25 yaş gibi bir yaş
0: Fark
1: farkı
0: var.
1: var. Bak hala da mutlular. Adam bak ne olmuş ya nerelere gelmiş. Aklı başında sevgi, aşk bunlar çok başka şeyler.
0: Bağ kurmak.
1: Yaşa bağlı değil
0: Bağ
1: bence.
0: kurmaya dikkat edelim. Yani bağ
1: Evet.
0: kurmak çok önemli.
1: Evet inşallah mutluluğunuz daim olsun.
0: Amin.
1: Dedikodu yapmanın diyor karı koca arasında ne tür faydaları vardır? Çok güzel bir soru bu. Direkt faydalarını
0: Çok var
1: sormuş.
0: ama bu.
1: Fasulyenin faydaları gibi.
0: Aynen. Şimdi
1: Dedikodunun
0: faydaları şöyle
1: faydaları.
0: bir.
1: Evet.
0: Şimdi gerçekten şöyle bir durum var. Ben bunu çok çevremde de görüyorum. Danışanlarımızda da görüyoruz. Dizilerde de görüyoruz. Şimdi akşam olur, eşler gelir,
1: Hı.
0: buluşurlar. Tatlı tatlı sohbet vardır değil mi eşler arasında? İşte o öyle demiş, bu böyle yapmış, şu ay öyle bir birleştirici bir bağdır.
1: Hı.
0: Çünkü dışarıdakiler ve siz, birliktelik. Şimdi bu ne oluyor? Dışarıdakiler ve biz
1: Hı
0: diyorlar.
1: hı.
0: Ama kendi dedikodularını verirlerse çatlama olur.
1: Hı.
0: Başkasını çekiştirmek tatlı gelir.
1: Evet.
0: Bir de şöyle şey var. Hani dedikodu aslında zararlı bir şeydir. Çünkü dedi, o bir şey dedi. Sen de üzerine kodun.
1: Ha, o
0: Yani
1: yüzden
0: hani yani
1: dedikodu.
0: Türkçenin meali bu.
1: Hı.
0: Dedikodu eklemektir. Hani dedikodu bence günahtır da yani
1: Hı.
0: aslında. Ama şu önemli. Dedikodu yerine sohbet edin eşinizle. 10-60

0: bunu atmış hani fazla da ekleme yapmadan. Aa, şöyle bir şey de var, bazı kadınlar bunu teknik olarak, biz evlilik terapilerinde bunu çok gördük mesela. Kadın şimdi mesela bir şey istiyor kocasından.
1: Evet.
0: Şöyle istiyor ama. İşte falancanın kocası şöyle yapmış. Ay var ya, rengi şöyle böyle. Adam diyor ben senden isteyemem yani kocacığım falan. Adam orada bir bileğleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle özendirilerek, böyle karşılaştırma yapılarak büyütülmüş bir adamsa işe yarar. Eğer değilse de canım bana ne der ya? Sana ne der?
1: Evet tabii.
0: Mesela.
1: Genelde aslında niye şimdi bunu
0: Evet.
1: açıyorsun, bu konuyu
0: Ama
1: dertize
0: şimdi
1: ne?
0: kadınlar karı koca arasında bu tür konuşmalarda hep kendine bir fayda sağlıyor yani. Eşler, kocalar da artık geliyor. Ay, duydun mu, şöyle oldu, böyle oldu. Yani biz ve ötekiler olduğu için sorun olmuyor.
1: Bunu erkek de yapabilir yani.
0: Tabii.
1: Arkadaşından bir örnek gösterip, ya biliyor musun işte Ahmet de şöyle şöyle olmuş karısıyla arasında. Aslında aynalama yapıyor. Sana belki laf çakıyor. Sen diyorsun ki Allah Allah, bizde de böyle bir sorun
0: Dolaylı
1: var.
0: yolda.
1: Dolaylı yoldan ama çaktırmadan. Sanki sen de hiç anlamıyorsun gibi,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet.
1: Ha öyle mi olmuş? Allah Allah, nasıl çözecekler acaba? Dur bakalım nasıl çözecekler.
0: Yani.
1: Sence nasıl çözsünler? Fikrini de aldın.
0: Gayet güzel bir
1: Evet. Ama o dedi tatlı tatlı böyle didişmek de olur, dedikodu da olur. Çekirdek
0: Evet.
1: çıtlarken
0: Faydalarını sormuş.
1: sevdiceğinle
0: Söyledik vallahi
1: dedikodunun
0: faydaları.
1: faydaları.
0: Yapın çayınızı, kahvenizi, eşinizle güzel sohbet ederek
1: Yani
0: böyle.
1: negatif konuşmadıktan sonra
0: Bir
1: başkasının
0: de günah
1: hakkında.
0: almadıktan
1: Evet, bak
0: sonra.
1: negatif için içine girdiği zaman mesela şunu diyebilirsin. Aa duydun mu? İşte Ayşe yeni bir işe girmiş. Ha öyle mi? Allah mutlu etsin inşallah. Muvaffak etsin
0: Ne
1: dersin.
0: güzel.
1: Bak bu bir dedikodu değildir. Bu o kişi hakkında bir şeydir ama bak kaç tane işten çıktı. Bu işe de zor girer. Bunda da dikiş tutturamaz zaten. Ben
0: Bak
1: Ayşe'yi
0: bak.
1: tanıyorum. Bak üçüncü işi bitti. Bu da bak bu ne oluyor? Ne
0: Kat,
1: kadar
0: katkı sağlıyor. Negatif
1: negatif.
0: katkı
1: Evet.
0: sağlıyor. Evet.
1: Kimsenin hakkına da girmemek
0: Yani
1: lazım.
0: yargıladığın yerden bir gün sen de yargılanırsın.
1: Evet. Dönüp dolaşıp değil mi?
0: Evet.
1: Ağzımızdan çıkanlar bize geri dönüyor ne yazık ki.
0: Gerçekten önemli.
1: Kocam beni aldatıyor diyor. Şu aldatmalar yok mu? Bu kadar çok hanımlardan
0: Gerçekten
1: hep
0: ya.
1: aldatma duyuyoruz. Ama diyor kiminle aldattığını bulamadım. Nasıl yakalarım? Kiminle aldattığının bir önemi var mıdır
0: Ben size
1: eşinizin?
0: şimdi telefon veriyorum. Biz şey değiliz yani. Hafiye değiliz.
1: Evet.
0: Nasıl yakalarsın? Bence hiç yakalama. Hiç yakalama. Eğer psikolog olarak konuşmamı istiyorsanız
1: Evet.
0: yakalamayın karşılaşmayı. Çünkü sizin karşıdaki kişi umurunuzda olmamalı. Sizi ilgilendiren eşiniz.
1: Görse ne olur mesela?
0: Daha kötü olur. Bir de onu yüz göz olmak var yani. Hani artık böyle iyice dönülmez bir noktaya. Boşanacaksan bul.
1: Ha, boşanmak istiyorsan kim olduğunu bul.
0: Ne işine yarayacak onu bilmiyorum. Artık kendine mi kıyaslayacak? Kadını mı paralamaya gidecek? İşte ne yapacak, ne edecek onu bilmiyorum. Ama
1: Evet.
0: takıntı yaparsınız.
1: İster istemez insan kıyaslar
0: Tabii,
1: değil mi?
0: tabii.
1: Yani bu
0: Takıntı
1: insanın elinde
0: yapar.
1: olan bir şey değil. Şimdi diyecek ki bende ne eksikti de bunda buldu. Allah Allah
0: Ya da ne
1: diyecek.
0: fazlaydı?
1: Ya da ne
0: Ha,
1: fazlaydı da olabilir.
0: aldatanlar sadece eksiklikten mi aldatıyor? Kadın
1: Fazlalıktan
0: fazla
1: mı?
0: geldiği için de aldatabiliyor.
1: Nasıl fazla gelir mesela bir kadın?
0: Yani kadının kariyeri, eğitimi, şeyi onun altında eziliyorsa adam maddi, manevi ondan da aldatabilir. Ya da renk olsun diye aldatabilir. Yani
1: Renk mi istiyor? Boyayayım ben
0: neyse.
1: onu kırmızıya. Allah çok güzel boyarız böyle sarı kırmızı renk
0: Yani
1: istiyorsa.
0: şimdi aldatmaların birçok sebebi var. Bu çok uzun bir konu yani. Her türlü bir sebep, bir bahane olabilir. Aldatmak isteyen bir bahane de bulur zaten.
1: Kılıfı var.
0: Ha, kaşın üstünde gözüm var der, yine yapar.
1: Hani şu oluyor dediniz ya şey olarak mesela diyelim ki kadının statüsü, mesleği her şeyi çok
0: Yüksek.
1: yüksek. Bunun altında ezilince
0: Eziren çok yok mu?
1: diyelim ezildi. Niye aldatıyor? O psikolojik şey nedir? Kaçış mı bu?
0: Orada kadına tam hakim olamadığını hissedip kendi hakim olabileceği kişiye yönelebiliyor. Bazı evliliklerde çok prosedür evlilikleri var. Şimdi evlilikler çok tip. Bazı prosedür evlilikleri var yani şirket evliliği gibi aileler onları evlendirmiş. Ya adamın ya da kadının ne huyuna ne suyuna ne tenine uygun değil. Ama o evlilik yapmak durumdalar yani. Özellikle bu krallar falan zamanında biliyorsun. Topraklar birleşmesi için yapılan şeyler
1: Ticari
0: bazen
1: evlilikler.
0: ticari evlilikler şimdi de var. Şimdi bu insan ne yapıyor? Kendi şeyine uygun fıtratına uygun kişileri tercih edip onlarla metres hayatı yaşıyor. Onaylanıyor mu? Onaylanmıyor toplumda. Ama ev açan var, hayat kuran var, çocuk yapan var. Var da var. Kiminle aldattığını bulacaksın. Bakalım neler çıkacak altından. Bakın genelde kadınları

0: bir kişiyle aldatmak koyuyor. Birkaç kişiyle aldatırsa adam o kadar dokunmuyor. Diyor ki, çünkü sevgi, aşk, tutku yok diyor. Yani o diyor hani farklı farklı tatlar alıyor diyor. Hani kimisi de şey farklı bir enerji alıyor diyor. Ama bir kişi olursa eyvah diyor. Kocayı kaçırabiliriz elden diyor.
1: Bir kişi ve uzun vadeliyse özellikle, evet. Değil mi? Diyelim ki 2-3 yıllık bir ilişki. Sen 3 yıldır haberin yok.
0: Belki de o evlilik o dengede gidiyor. O da var. Bazı evliliklerde de evliliği uzatan şey bu.
1: Nasıl yani? Aldatma mı evliliği uzatıyor? Evet. Ne gibi?
0: Eğer aldatmasa adam, rahatlamasa ya da kadın aldatmasa, rahatlamasa o evlilik kurumu biter, çöker.
1: Ha, kendini iyi hissettiği için adam.
0: Orada rahatlıyor, eve gelip rolüne devam ediyor.
1: Allah Allah, neler neler görüyor musunuz? Peki, sevgilim işe giderken çok yorulduğu için ona araba kiralamak istiyorum. Kadın olarak, ha kadın mısınız? Ben de beyefendi sandım. Kadın olarak diyor, böyle bir şey yapsam acaba yanlış anlaşılır mı? Sevgiliniz işe giderken siz niye acaba araç kiralama ihtiyacı hissediyorsunuz? Arabası yok demek ki adamın. Olabilir. Şeyle, metrobüsle gitsin.
0: Vallahi kadın olarak bence böyle bir şey yapsanız yanlış anlaşılacak bir durum yok. Kadınlar da yapabilir bunu. Erkekler de yapabilir.
1: Kadın
0: maddi
1: yapabilir
0: olarak
1: mi?
0: Rahatsa yapabilir. Niye yapmasın? Sevgilisini düşünüyor. Hani otobüste minibüse binmesin. Benim eşim, yani sevgilim hatta. Yani şimdi ben anlıyorum demek istediğin de öyle sayılmayabilir yani.
1: Yani burada hanımefendinin maddi durumu yüksek.
0: Muhtemelen.
1: Beyefendinin değil. Şimdi ben kiralamak istersem, şimdi burada beyefendi şey olmasın biraz, yine kendini düşük hissetmesin.
0: Şu olabilir, niye satın almadın da kiraladın derse ona bir şey diyemem. Bak o olabilir.
1: Öyle mi?
0: Ama kiralamışsa sonuçta ne var, ne güzel işte, rahat rahat işine gidip gelir. Bunun kadın erkeği mi var? Kim de varsa yapsın, ne olacak?
1: Sevgilisinin konforunu düşünüyor diye.
0: Kim istiyor işte, yemeğe çıktık, kadın ödese fark eder mi, erkek ödese fark eder. Bunlar bana çok cinsiyetçi ayrım geliyor. Yani paramız varsa ortaya koyarız, yeriz hep beraber. Eş olmak bunu gerektirir. Burada sevgili olduğu için hanımefendi de biraz akıllı, kiralıyor. Satın almıyor arabayı.
1: Kiralaması daha olabilir diyorsunuz.
0: İstediği zaman alacak tabii.
1: Peki. Peki, bugünün ilk telefonu hattımızdaymış. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz, kulaklarımız açık. Buyurun.
2: Şöyle, ben 8-9 ay önce evlendim. Severek evlendik. En başlarda her şey de çok güzeldi. Evlenmeden önce biz bir yıl sevgili olduk. 11 ay kadar nişanlı kaldık. Her şey çok güzeldi. Eşin ailesiyle, annesiyle vesaire hiç problemimiz yoktu. O beni çok severdi, ben onu çok severdim. Ne olduysa her şey düğünden sonra, daha doğrusu nişandan sonra bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Hani hoş olmayan şeyler konuşulmaya başladı. Maddi konular araya vesaire girince. Ve evlendikten sonra da bunlar çok daha fazlasıyla olmaya başladı ve biz eşimle artık birbirimize düşman gibi olmaya başladık. Birinci ayımızda daha böyle eşimin annesi yüzünden, aile konuları yüzünden birbirimizi boğazlayacak durumuna geldik. O şekilde kavga ediyorduk.
1: Allah Allah, ne diyorlar mesela, maddi olarak sıkıntı ne?
2: En başta, yani ben bunu en başta çok dert etmemiştim. Çünkü sevgiliyken eşimle hep şey demiştim hani. O bana şey demiş, hani benim sadece bir arabam var, hani ben çok bir şey yapamam vesaire tarzında diyordu. Ben de hep şey diyordum, hani bak sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum, her şeyi beraber yaparız, ortak alır öderiz her şeyi. Hiç sorun değil, hani kirada da oturabiliriz, burada da yaşayabiliriz, beraber öderiz. Hep bu şekilde destekliyordum ve ondan sonra hani biz evet evlendik, nişan yaptık. Nişandan sonra siz avukat olarak mesela, burada size de sorayım, siz de bilirsiniz bunu.
0: Avukat değilim yalnız ben.
1: Ben hukukçu olduğum için belki soruyordur. Evet.
2: Evet. Şöyle, eşimin miras, babasından mirası vardı. Babası miras evini verdi. Ama biz o evde oturmayacaktık. Orayı satıp üstüne kredi çekip başka bir yerden ev aldık. Bu şekilde planlar yapıldı, böyle konuşuldu yani. Ondan sonra başka bir teklif, nasıl alabiliriz, nasıl alabiliriz? Özlem nişan takılarının hepsini koyarız, satarız, bak şey yaparız, hani hep evi borçsuz alırız. Hiçbir şey ödemeyiz, kredi de çekmemize gerek kalmaz, direkt alırız.

0: bu şekilde konuşuldu. Ben buna da okeydim. Her şey bu arada her şeye tamamdım ben.
1: Evet.
0: Ondan sonra atıyorum düğünde mesela eşimin ailesinin takacağı takıları o zaman takmak yerine o zamandan vermek yerine şimdi ev almak için koyalım. Ben düğünde imitasyon takı takacaktım. Ben buna da tamamdım. Ondan sonra ama ben şey sordum. Peki dedim ev almaya gittiğimizde tapuya benim de gelmeme gerek var mı? Ben de imza atacak mıyım diye sordum doğal olarak. Bana eşimin oradaki tepkisi böyle bir şey olmaz. Benim ailem buna izin vermez. Orası benim babamın evi. Ben yani o şey o tepkileri o şeyleri duydum. Zaten orada o tepkisinden sonra bir şeylerin normal olmadığını fark ettim. Ama ona bir şey söylemedim.
1: Ağrınıza gitti
0: Sonra
1: herhalde o an değil mi? Böyle bir fevri bir tepki verince orası babamın evine münasebet gibi.
0: Tabii ki yani şey bir şeyleri sadece onun ailesi karar verecek. Ama özden bir şeylere destek olacak. Mesela kredi çekseydik de biz krediyi beraber ödeyecektik
1: Evet.
0: 10 yıl boyunca sonuçta. Ondan sonra bana şey dedi. Tamam senin altınlarına dokunmayacağız, takılara dokunmayacağız. Kredi çekeceğiz. 10 yıl boyunca kredi ödeyeceğiz. Öyle oturacağız evde. Ben de tamam dedim ona da.
1: O ev satılıyor mu yine babanın evi?
0: Evet babanın evi satılacak. Üstüne kredi çekiyoruz. Biz o şekilde başka bir yerden ev alıp orada yaşayacağız.
1: Tamam. Yaptınız mı bunu?
0: Evet yaptık. Hatta biz nişanlılığımızın ikinci ayında falan krediyi çektik. Evi aldık. Ve ben o zamandan beri krediye destek oluyorum her ay. Ben de elimden geldiğince ben de gönderiyorum, ödüyorum. Ondan sonra evlendik. Her neyse 11 ay bu şekilde geçti. Evlendikten sonra...
1: Düğünde mesela gerçekten o sahte takıları taktınız mı?
2: Yok vermiş
0: Yok
2: artık.
0: Hayır. Çünkü şey hani kredi çektik ya biz onu ev almak için yapacaktık. Yani
1: önceden çektiniz zaten.
0: Kredisiz. Aynen
1: evet.
0: Kredisiz almak için eve takıları koyacaktık o zamandan.
1: Evet. Takılar geldi yani altın bir şekilde.
0: Evet evet taktılar sağ olsunlar bir şey olmadı yani çünkü eşim dedi tamam senin takılarını vereceğiz o zaman kredi çekeceğiz 10 yıl boyunca kredi ödeyeceğiz dedi ben de tamam dedim.
1: Evet. Güzel bir uzlaşma.
0: Efendim?
1: Güzel bir uzlaşma
2: ama
1: olmuş.
2: Ama krediyi beraber ödüyorlar ev çocuğun üstüne oluyor.
1: Ev babanın
0: evet.
1: Üstüne mi çocuğun üstüne mi eşinin
0: çocuğun,
1: üstüne mi?
0: Eşimin üstüne eşimin üstüne. Ama krediyi beraber ödüyoruz.
1: Evet yani büyük bir kısmı babasından çıktığı için
0: evet.
1: O ev satıldığı için değil mi? Küçük bir meblağını siz ödüyorsunuz.
0: Yani şöyle ne kadar biz miktarını söyleyeyim mi çekim kredinin?
1: Söyleyebilirsiniz.
0: 1 milyon kredi çektik ve biz bunu 10 yılda ödeyeceğiz. 10 yılda da hani 3,5 milyondan fazla gibi toplam bir ödemesi var bunun.
1: Peki sorunuz nedir burada?
0: En başında şimdi ben ailesiyle karşı eşim beni annesiyle bu konular yüzünden beni karşı karşıya getirdi nişanlılık sürecindeyken. Yani biz hiç yokken annesiyle şey konusuna girdik. Orası onun babasının evi o şey yapacak tabii hani sen tabii destek olacaksın. Siz beraber yaşıyorsunuz beraber ödeyeceksiniz gibisinden şey o konular geldi. Her neyse o konuları biz geçtik kapattık evlendik. Biz eve girdik daha ilk ay eşimin annesi yüzünden kavga ediyoruz sürekli. Neden? Çünkü ben annesini aramıyormuşum, sormuyormuşum. Annesi eşim mesela sürekli şey annesinin yanına gider gelir. İstanbul arasında bir saatlik bir mesafe var. Her gittiğinde ve her geldiğinde suratı asık ve biz birbirimize girmiş bir şekilde oluyoruz. Annesiyle her telefonda konuşur. Bu arada ben hani nişanlık sürecindeyken de öyleydi. Sabah uyanır konuşur, gün içerisinde konuşur, yatmadan önce konuşurlar, araşırlar.
2: Anne bağımlısı sürekli, biraz galiba.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum ve daha önce aldığım danışmanlıklardan, görüşmelerden de öyle olduğuna inanıyorum artık, kabul ettim bunu.
1: Ve negatif doldurduğunu mu düşünüyorsunuz eşinizi? Ki suratı
0: evet.
1: Asık bir şekilde geliyor eve.
0: Evet yani aslında eşime sorsanız bunun sebebi benim ben surat asıyormuşum. Ben oraya gittiği için o surat asıyormuşum. Bana sorarsanız da ben çünkü her geldiğimde eve suratı asık ve biz yine birbirimize girmiş bir şekilde oluyoruz. Ve sebep yine annesi. Annemi aramıyorsun. Annem şöyle. Annesi orada ağlıyormuş. Neden gelini aramıyor, sormuyor. Hiçbir
2: şey
0: anlatmıyor.
2: Bir şey sorabilir miyim burada? Bir şey
0: tabii.
2: Sorabilir
1: tabii,
2: miyim?
1: Tabii.
2: Nişanlılık döneminde arıyor muydunuz kayınvalidenizi?
0: Yine çok sık aramıyordum. Öyle sık aramalarım vesaire olmuyordu. Çünkü biz hani o nişanlık döneminde tartışmıştık ya. O zaman da kendime anlatmıştım ben. Hani sürekli telefonla konuşan arkadaşlarım.

0: arkadaşlarımla bile konuşan bir insan değilim. Eğer konuşmamızı gerektirecek bir ortam olursa, bir insanı aramam gerekirse ararım, konuşurum. O zaman benim yapım bu. Ben de böyle bir insanım. Ben telefondan konuşmaktan hoşlanan bir insan değilim diye söylemiştim.
1: Peki, kayınvalidiniz de bunun üzerine ağlıyor. Gelinim beni niye aramıyor diyor.
0: Evet, merhaba, ama ağlıyor nasılsın yani. Demiyormuşum. Ağlıyormuş, haftalarca ağlıyormuş. Yani eşime bu şekilde söylüyor, anlatıyor.
2: Arasaydınız bir siz de. Ne olacak?
0: Ama ne oldu biliyor musunuz? Çünkü ben karşımdaki o kötü niyeti gördüm bir kere. Çünkü biz nişanlıda ev alındıktan sonra da biz yine kayınvalidem yüzünde eşimle birbirimize girmiştik arabanın içinde giderken. Neden? Yine o zaman da yine bir teşekkür muhabbeti olmuştu. Bankadayken ben kayınvalideme teşekkür etmemişim. Kayınvalidem bu şekilde söylemiş. Oysa ki teşekkür etmiştim bu arada, ama benim teşekkürümü teşekkür olarak saymamış kayınvaliden belli ki.
2: Evet.
0: Biz o gün eşine, zaten bizim o aramızdaki ilk kavgamızdı. Sen anneme bir teşekkür bile etmedin. Sen ne yapmak istiyorsun? Bir teşekkürü çok gördüm. Arabayı, direksiyonu yumruklamaya başlıyor.
2: Peki, o zaman burada bir sıkıntı var. Bir anne araya bir şekilde giriyor, ilişkiyi bozuyor. Ne yapılması lazım böyle bir durumda?
1: Eşinizi seviyor musunuz?
0: Eşimi seviyor muyum? Şöyle, ilk tanıdığım zamanlardaki insan, yani o insanı gerçekten seviyorum. Gerçekten severek evlendim.
1: O insanı. Ama şu anki eşinizi. Şu anki haliyle.
0: Şu an bambaşka bir insan. Hiç tanımadığım bir insan.
2: Çok değişmiş ve sevip sevmediğini bile aslında bilmiyor. Ne yapacağız? Nasıl bunu çözeceğiz? Evet. Bunu bir konuşalım, çünkü düşündü. Seviyor muyum?
1: Çok ilginç değil mi?
2: Başta seviyordum gibi. Onu, bambaşka bir şey. Evlenmiş ilişki. Konuşalım birazdan. Tamam. Bir reklama gidelim sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra konuşacağız. Bu evlilik kurtarılır mı? Kurtarılamaz mı? Az sonra buradayız.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte, sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira, 830 gram tarım kredi domates salçası, KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
8: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş. Obseso.
11: Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
12: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir biskrem versem.
14: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
15: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
16: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
15: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevinmekten, yükselmekten, düşmekten.
17: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
18: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
19: İçim hayaller dolu.
20: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: aşkın?
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
9: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
10: Yeğenim ne istiyor başka?
11: Gitar.
10: He. Bir küçüğü var mı acaba?
11: Ukulele.
9: Ufak ufak başlar.
11: Gitar.
9: Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
12: Sen de aksesli ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çip para kazan. Akses 25 yaşında.
13: Olmaz ki öyle şey canım.
14: Bir bisküven versem.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Bugün sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi, ilişkilere dair hangi sorunlarınız varsa onları konuşuyoruz. Bizi arayın, anlatın, içinizi dökün ve inşallah güzel yollar bulacağız diye ümit edelim. Anne sorunu çok fazla oluyor. Anneye bağlı olması bir erkeğin mesela bir sorun mu?
2: Bağlılık? Tabii ki. Yani bağımlılık ve bağlılık arasında çok fark var. Anne bağımlılığı çok sorun ama anne bağlılığı baş tacıdır. Anne zaten herkes bağlı olsun annesine. Hı-hı. Ama anne bağımlılığı, annesiz yapamamak, demek ki arkadaşımız gibi arayan, diyor ki sabah kalkıyoruz annesini arıyor, yatıyoruz annesini arıyor, her şey annesine soruyor, annesiz bir şey yapamıyor, anne ağlıyor, ilişkin dinamini bozar tabii.
1: Bu kadarı fazla diyorsunuz. Fazla. Tabii ki bağlılık çok güzel bir şey aileye, anneye de ama evet. Bağımlılık haline dönüşünce...
2: Bağlılık ayrı bir şey, bağımlılık ayrı bir şey.
1: Ayrı bir şey. Evet. Peki şimdi son birkaç gündür çok konuşulan bir ilişki var. Asena'nın biliyorsunuz Oriental Asena bir ilişkiye başladı ve bu ilişkide beyefendiyle daha önceden de tanışıyormuş ama o zaman beyefendi evliymiş ve bir herhalde inşaat şirketi sahibi beyefendi ve o zaman o dönemde de Asena Hanım ne yapıyor? Bir reklam filminde onlar için buluşuyor ve işte o zaman tabii beyefendi evli eşi yanında hatta öyle bir video da ortaya çıktı. Videoda da beyefendiye abi diyor. Bir izleyelim o görüntüleri.
2: Aynı beyimiz taç yok orada. Evet.
3: İnşaat Kani Bey ile birlikte aslında bazen Kani diyeyim, kralı mı diyeyim, nasıl diyeyim ve eşi, sevgili eşi Meltem Hanım ve Kudu İnşaat Kani Bey ile birlikte aslında bazen Kani abi de diyorum. böyle resmi çekince böyle diyorum. Beraber ziyaret ettik, çok da beğendik. Şimdi dostum bir aile büyüğümüz, bir başarılı bir iş insanı abimizle tanıştıracağım. Onun mekanında böyle çok rahat edeceksiniz. Hatta şimdi hemen göstereyim. Kani abicim nasılsın, iyi misin?
4: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
1: Evet, Kani abicim diye tanıtıyor daha önceki videolarında. Hatta eşini de tanıtıyor. Hanımefendisi işte eşi, hanımı çok değerli. Abim dediği kişiyle sonra aradan herhalde yıllar, aylar geçmiş. Beyefendi Kani abi de bayağı değişmiş yani. Saçlar yaramış, ve dişler yaramış. Herhalde saç ekimi yaptırdı bilmiyorum ama yoksa bu kadar saç çıkması son hali imkansız herhalde sonradan.
2: Yapıştırma da olabilir, protez de olabilir.
1: Protez de olabilir. Yani böyle bir durum. Ne diyorsunuz? Başta hani abi denilerek
2: şimdi
1: sonradan.
2: Şimdi eşimden boşanmış mı Kani Bey?
1: Boşanmış.
2: Yani hanımefendiyi de gördük, çok zarif, çok hoş bir kadın. İşte güzel kadınlar aldatılıyor mu? Buyurun örnek. Gerçekten güzel, hoş bir kadın. Ama tabii evlilikleri bitmiş olabilir. Kadın da istemiyor olabilir evliliği. Şimdi o da var. Kadın da istememiş olabilir. Evet. Evlilik bittikten sonraki Asena'nın bunlara dikkat ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü aile dostumuz diyor. O aralar bir şey olduğunu sanmayalım.
1: Çünkü o dönem Asena da evliydi. Büyük ihtimalle. Evet. Onun da evliliği yeni bitti zaten. Bilmiyorum bir yıl doldu mu ama Asena da evliydi. Evet. Beyefendi de evliymiş. Yani... Öyleyse tabii ki bir sorun yok mu diyorsunuz?
2: Yani tabii ki evlilikten sonra dosttan sevgili olunur mu? Bazen zor günlerde yanında olan kişiyi sevgili yapıyor bazı insanlar. Bu bir tercih meselesi. Ama aile dostum, abim, kral hani dediği için sonuç itibariyle hani eşi de orada valla çok bu görüntü biraz garip. Ama Asena Hanım eminim ki beyefendi boşandıktan sonra böyle bir şey yaşamıştır. Evet. Yoksa yani pek o sanmıyorum öyle bir şey yapacağını. Ve şey hanımefendi de sesini çıkarmayabilir. Belki hanımefendi bıraktı beyefendiyi. Yani.
1: Evet yani önce beyefendi boşanmış. Sonra da Asena boşanıyor 2025'te. Şimdi bu aslında tabii şey Asena şöyle bir açıklama yapmış. Biz diyor evliliğimiz süresince asla böyle bir birliktelik yoktu.
2: Zaten
1: İkimiz
2: burada
1: de boşandık.
2: Değildi. Hasan Bey'le yurt dışında yaşıyordu.
1: Evet
2: Asena.
1: Almanya'da yaşıyordu. Evet. Yani ama diyor böyle böyle sonradan gelişti.
2: Ne kadardır reklam yüzü bilmiyorum ama uzun süredir böyle bir iş çalışmaları da var sanırım.
1: Varmış herhalde belli bir dönem. Ama tabii Allah bilir kimsenin içini bilemeyiz. Tabii ki de ama 2024'te bir reklam anlaşmaları başlamış. 2024'te de beyefendi boşanıyor hanımından tam aynı yıl içerisinde. Bu insanları biraz düşündürtmüş. Acaba diyorlar aynı yıl boşanmasının sebebi ne olabilir?
2: Evet bazen insanoğlu ne kadar değişik bir hayat. Bazen işte yaşadığımız

0: şeyi yaşarken 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını düşünerek hareket edemiyoruz çoğu zaman. Ama işte burada çok da kısa bir zaman sonra bir bakıyorsun ki abi dedik işte çıkıyor beraber. Ama şöyle fotoğraflara bakınca da ikisi de çok mutlu gözüküyor. Zor günler yaşamışlar zaten ikisi de muhtemelen. Aselin'i biliyoruz ki zor günler yaşadığını. İyi gelmiş birbirlerine, kuzular falan orada meliyor falan güzel. Ama işte hani her zaman mağdur değil bence kadın, hanımefendi bile bırakmış olabilir beyefendi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani yılların eşi. Şimdi düşünüyorsunuz gayet de güzel bir iş yerleri var. İnşaat şirketinin sahibi. Bir kadın neden bıraksın eşini?
0: Kolay
1: Mutlaka
0: kolay
1: çocukları da
0: hiçbir
1: vardır.
0: kadın bırakmaz.
1: Evet.
0: Bak kolay kolay.
1: Yılların eşi.
0: Hiçbir kadın bilse de kocasını şey yapsa da bırakmaz. Artık çünkü bakın eşler artık akraba gibi oluyor. Kökleri bir bağlanıyor. Ağaç kökleri gibi birbirine bir bağlanıyor. Çok derin bir bağ olabiliyor. Bazen de ay hayat benim onun da artık hayat deyip kopabiliyorlar. Şimdi eğer evlilikten sonra olduysa ilişki zaten mutluluklar dilemek düşer bize.
1: Evet, tabii. Kaderde ne var bilemeyiz.
0: Tabii kader
1: Kimseyi
0: bu.
1: de tabii ki zan altında bırakmıyoruz burada. Herkesin kendi
0: Tabii.
1: hayatı, kendi seçimi.
0: Tabii.
1: Kimseyi de yargılayacak durumda da değiliz. Ne
0: Hayatta
1: olursa
0: olabilir
1: olsun.
0: yani.
1: Hayatta her şey var
0: Hani
1: tabii ki
0: abi deme
1: ama
0: lazım olur. Güzel bir
1: abi
0: örnek
1: deme
0: olmuş.
1: lazım olur. Öyle bir laf da var tabii ama tabii ki gerçekten eğer çiftler ayrı bir dönemlerde boşanmış ve sonradan tekrar bir araya gelip bizden bir şey olur mu olmuşsa Allah mutlu etsin.
0: Evet.
1: Ama tabii bazen de bu durumlar farklı olabiliyor.
0: Kimsenin canını yakmamak lazım.
1: Evet, bazen kadınlar çok üzülebiliyor
0: Ki
1: burada.
0: hoş Asena da çok kalbi kırılan kadınlardan örnek yani.
1: Evet, maalesef, maalesef.
0: O yüzden yapmayacağını düşünüyorum.
1: Evet, bence de yani Asena ile ilgili böyle bir şeyi tabii ki zan altında bırakacak hiçbir şey söylemiyoruz ama çok gündemde olduğu için ünlülerin hayatı da böyle. Çok da gündemdeler. Yani bir fotoğraf paylaşıyor, işte çiftlik evinden bir görüntü paylaşmış Asena. Mutluyum diyor. Sevgilisi
0: Yani.
1: yanında ama sonrasında arka planda böyle bir şey çıkınca da hemen söylentiler,
0: E
1: konuşmalar.
0: tabii çıkacak, konuşulacak. Ünlü olmanın şeyi bu.
1: Aynen
0: Yani
1: öyle.
0: herkes fikrini söyleyecek. Ama dediğim gibi yani beraberken olduğunu nedense öyle hissetmedim sen.
1: Yani ben de hissetmedim. Yani sen tabii ki ben hep iyi niyetliyimdir. Yani kimseye bir şey kondurmam da
0: Evet, evet.
1: acaba mı diye hani bir kötü niyet de aramam. Hayattır bu. Gerçekten
0: Evet,
1: insanların
0: olabilir
1: yolları
0: yani.
1: ayrılmıştır sonrasında. Şöyle
0: Biz iyi
1: bazen de
0: arkadaşız, hadi gel deneyelim
1: tabii
0: denmiştir.
1: iyi arkadaşız ya da öyle gelişmiştir. Yani insan bunu bilemez. Kalp nereye kayacak, nereye ısınacak onu da
0: Gönül bu.
1: bilemezsin. Gönül bu. İşte bazen evlilikte içerisinde de gönül kayabiliyor.
0: Tabii. İşte o zaman da zaten bak bu da gerçekten var. Böyle olduğu zaman da insanlar sefer oluyor, ayrılıyor, boşanıyor. Ondan sonra tekrar evleniliyor. Ama birinin kalbini kırdığın üzere beraberlikte hiçbirisi başarılı değil.
1: Yok.
0: Yani yuva bozanın yuvası olmuyor arkadaşlar.
1: Olmuyor değil mi
0: Olmuyor.
1: gerçekten?
0: Yani örneklere bak tarihte. Magazine bak, tarihe bak. Yok bence böyle bir şey. Yani bazen bir kadın evliliği bozabiliyor. Bazen bir erkek arkadaş bozabiliyor. Yani her şey olabilir. Arkadaşlar yuva yıkmayın ha.
1: Evet, aman Allah
0: Büyük
1: korusun.
0: konuşmayalım.
1: Kimse büyük konuşmasın ama Allah
0: Evet.
1: korusun diyelim. Allah
0: Allah
1: insan, doğru
0: korusun.
1: insanı karşımıza
0: Evet
1: çıkarsın.
0: ya
1: Çünkü
0: hakikaten.
1: yani bu sevgiyi ben anlamıyorum. Yani evli bir adama aşık oldun. Yok böyle bir şey. Sen seçebiliyorsun. Diyelim ki aşık
0: Ah.
1: oldun ama adam evli sonradan ortaya çıktı. Oradan dönme senin şansın var. Çünkü senin bu seçimin.
0: Evet.
1: İstersen aşkından önce ver
0: Şimdi bu
1: yani. Ne yapacaksın?
0: konudan tenzih edelim bu konuyu ama evli erkeklere özellikle ilgi duyan çocukluk travmasından dolayı dedik ya hani başlangıçta çocuk mesela Oidipus kompleksi tam kurulmamış çocuklarda başkasının erkeği daha cazip gelir.
1: Ne sıkıntısı var orada çocuklukta?
0: Şimdi çocuklukta Oidipus kompleksi şudur. Yani anne baba çocuk üçgeninde baba genelde aşkım, canım, hayatım bir tanem diye kızını severken anneyle birlikte olduğunu yok sayıp çocuğu baş tacı yapan ailelerde hani bu çocuğuma çok sevgi gösteriyorum, kız çocuğum çok kıymetli denilen ailelerde bazen burada şiraze kaçıyor. Çocuk şunu algılıyor. Anneyi ben ekarte ettim. Baba benim. Kız çocukları evet böyle. Erkek çocukları kız anneye düşkündür biliyorsun. Ama orada o kurallar güzel verilmezse, o kimlik oluşurken çocukta bu doğru verilmezse hep başkasının

0: Arkadaşının çıktığı daha kıymetli gelir.
1: Allah.
0: Arkadaşının cikleti daha kıymetli gelir. Ağzındaki cikleti çıkarır alır. Bir bakarsın bu çocuğu böyle doğru yönlendirmezsen, hı hı, sonra bir bakarsın başkasını gider kocasını alır.
1: Yani bu imkansız aşkı seçenler var ya, işte imkansız,
0: evet,
1: aşığım ama imkansız.
0: Aşkı öyle zannediyor.
1: Aşkı öyle zannediyor. Yani onun bir eşi var. Bu bayağı böyle bir gerçek yani. Bu böyle hayal aleminde düşünülen bir şey değil. Onun bir idrakına varması gerekiyor
0: kişinin. Öyle
1: olsa
0: bu kadar evli erkek nasıl aldatacak?
1: Vallahi var değil mi? Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Artık kim kimi o baştan çıkarma
0: bak,
1: durumu
0: ben bir şey söyleyeyim mi?
1: bilmiyorum.
0: Kadınlar da aldatıyor ama çaktırmıyor. Kulağınıza söyleyeyim.
1: Değil mi? Peki şimdi batacak, taşacak bu deniz diye bir dizi var.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz izliyorsan TRT 1 ekranlarında çok da izlenen bir dizi bu.
0: Çok keyifli bir dizi.
1: Uzun süredir haklarında çıkan bir aşk iddiaları var. Zeynep Atılgan oradaki bir oyuncu ve Ali Öner. Dizinin sezon partisinde birlikte görüntülendi. Ve ikilinin yakın halleri de dikkat çekti. Ali Öner'in eski nişanlısının şu anda sevgili olduklarını açıklamışlar zaten.
0: Aa,
1: burada.
0: Ne güzel.
1: Şimdi bunlar nişanlısı da diyor ki sizin dedikodularınız diyor benim gerçeğimdi diyor. Şimdi bu kadın açısından
0: hani
1: da bir bakmak lazım
0: beyefendi,
1: olaya.
0: Öyle mi?
1: 7 yıllık bir nişanlılık
0: şu
1: dönemi varmış.
0: Hanımefendi
1: Evet.
0: Ortadaki.
1: Evet. Ve nişanlılık döneminden sonra bitiyor. Sevgililik dönemi bitiyor ve bu hanımefendiyle birlikte oluyor. Eski nişanlısı diyor ki sizin şüpheleriniz benim gerçekliğimdi. Ve sosyal medyada yine gündem oluyor.
0: Hay Allah.
1: Dedikodular gerçek çıkmış. Ne diyorsunuz? Burada da uzun süreli bir sevgililik döneminden sonra hemen bir başkasıyla nişanlanması kişinin.
0: Genelde de böyle olur biliyor musun?
1: Genelde böyle de. Niye böyle oluyor?
0: Çünkü uzun süreli ilişkilerde ilişki biraz yoruluyor. Net bir şey söylüyorum. Erkek biriyle evlenmek isterse çat diye evlenir. 7 yıl falan beklemez zaten. Yok işte annemle babam şöyle oldu. Yok maddi bir sıkıntım var. Yok işte hayatımı düzene kurmadım. Ay yok işte şunlar oldu. Yok şunu da yapalım. Ev de alalım öyle evleneyim falan. Yemeyin bunları. Gelir adam alır beraber olur isteyen. Uzatıyorsa bahane kullanıyorsa ya daha başka bir şey arıyordur. Yorulan ilişkiden kaçıp tak diye yeni bir ilişkide direkt evlenen var. Genelde de böyle olur.
1: Evet.
0: Ha. Yani kadın ya da erkek için de aynı şey. Kadın da zaten evlenemeyeceğini biliyor. Bazen bak askere gidersin, gider beklersin, hapse girer beklersin, atıyorum. Yani bir şey hastalanır beklersin. Bunlar uzun, bunları kastetmiyorum. Ama seni oyalıyorsa hele hele geliyor, vur kaç yapıyor, geliyor bir barış, bir ayrıl, bir geliyor. Merhaba, ben sensiz yapamıyorum.
1: Evet.
0: Kapılarda yatıyor, tırmalıyor. Ondan sonra hevesini alıyor, gidiyor. İşte bu ilişkilerden bir şey olmaz.
1: Evet. Şimdi burada tabii ki artık bir gerçeği kabul etmesi lazım. Esasında.
0: Bir de görecek ya o televizyonda devamlı.
1: Tabii yani diziye girdikten sonra biliyorsunuz böyle bazı örnekler de var ünlü çiftlerde.
0: Neden hep dizilerde aşk oluyor biliyor
1: musun?
0: Aşk
1: başlıyor. Mesela Burak Özçivit, Fahriye Evcen. Onların da böyle bir aşkı vardı. O zaman o dönem Burak Özçivit de başka bir birlikteliği vardı.
0: Çok da sevdiğim bir çift yalnız o.
1: Hoş da bir hanımdı. Ama sonradan ne oluyorsa set aşkı bir gerçeğe dönüşüyor. Neden böyle olur?
0: Çünkü şimdi genelde aşk hikayeleri var ya sette. Şimdi bunlar beraber yiyorlar, beraber içiyorlar, beraber çalışıyorlar, beraber yoruluyorlar. Bir defa sahne önü yani çekim alanı çok adrenalinli bir yer. Dizi setlerine git, devamlı kes, yeniden başla, devam falan, böyle bir adrenalin var. Aşk adrenalini sever.
1: Heyecan.
0: Sever. Yani öyle bir şey ki mesela ben bazı çiftlere diyorum ki gidin paragliding yapın.
1: Paraşüt atlama.
0: Mesela yapabiliyorsanız. Ya da işte böyle heyecan, atraksiyon yapan sporlara gidin. İşte böyle deneyimler yaşayın. Ne yapacağız hocam? İnan bağlar çiftleri.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Birlikte yani.
0: Tabii. Yani o an oksitosin hormonu salgılıyor, işte şey salgılıyor. Bir sürü hormon salgılıyor. O anda gördüğünde neden birlikte yemek yiyoruz biz?
1: Evet.
0: Neden çiftler yemeklere çıkıyor, özel date'lere çıkıyor? Yemek yediğinde aldığın haz beynine gidiyor. Karşıda bakıyorsun. Onunla bir uyum ve bir bağ kuruyorsun.
1: Birlikte heyecan duyacağınız bir şeyler yapın
0: heyecan,
1: partilerinizde
0: hormonları
1: diyorsunuz.
0: Hormonları harekete geçiren. Şimdi dizilerde bu var. Bir de şimdi aşık rolü veriliyor. Yönetmen diyor ki bizim yönetmen
1: evet.
0: demiyor Allah'tan.
1: Allah'tan bize yok öyle bir şey. Evet.
0: Diyor ki aşık bak

0: diyor.
1: Tabii
0: Şimdi
1: oyuncu bu.
0: oyuncu öpüş diyor ya da sarıl diyor. E bir, iki, üç. Bakın nasıl biz çocukken rol model olarak büyüdüğümüzde o rolü kapıyoruz. Bunlar da rolü gerçek hayata yapıştırıyor.
1: Ay, oyuncu eşleri o zaman şimdi hep eli yüreğinde bir öpüşme sahnesinde, bir
0: E
1: yakınlaşma

0: önce. O da eşinden boşandı. Çok da cici bir çiftlerdi yıllardır. Orada da yine dizideki Derya karakterinle çok güzel bir aşkları vardı. Ve orada da yine diyorlar ki acaba ondan dolayı mı boşandılar? Şak diye bu diziden
1: Bilinmez. Şimdi
0: sonra.
1: öyle herkese de olacak bir şey değil bu tabii, kimya meselesi,
0: Evet.
1: seçim meselesi. Yani bir insan, bakın, biz beraber olduğunda hayatında ben bu insanla ömür boyu devam edeceğim derse eder. Ya ben hayata bir kere geldim. Yani ben sadece tatlı mı yiyeceğim diyor. Ya da tatlı, çok tatlı ama ben sadece hep tatlı mı yiyeceğim diyor. İşte böyle bakış açısı olan bir insan da yoluna gidecek. Ya
0: Tabii.
1: buna ne yaparsan, hangi ritüel, şimdi yazın kağıt kaleme. Diyorum ki işte suya, kaynayan suya şu kadar bilmem, yaparlar biliyor musun? İnanıp da ay bunu benim, ben bağlarım bununla kocamı diye, var yani böyle çıkan bir sürü insan. Şunu yap, bu kadar tut tam,
0: Bir
1: şunu
0: iksir.
1: at, bunu bu kadar tut ama üstünde çevir yıkan falan, bunları yap. Arkadaş, bunlar böyle olmaz. Yani
0: Mantıklı akılla yürüteceğiz. İlişkimizi öyle kurtaracağız.
1: Rabbim ne derse de o olur zaten.
0: Evet, her şeyin en hayırlısı olsun inşallah diyelim. Sevgili seyircilerimizden telefonlarımız geliyor. Onları da bekletmeyelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Alo.
2: Alo.
0: Alo, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Ay,
0: Buyurun buyurun, sizi dinliyoruz biz.
2: çok heyecanlıyım.
0: Ay, çok
2: Nasıl?
0: heyecanlanmayın. Rahat olun lütfen.
2: Sizi izlemek çok güzel. Yeşim Hanım, Aslanım, sizi daima izliyorum, seviyorum sizleri.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Rahat olun lütfen.
2: Vallahi nasıl anlatılır bilmiyorum ama benim de eşimden sorunum var. Yeşim Hanım'ı daha önce TRT1'de program yapmıştı, aileler hakkında, onu da
1: Evet.
2: izliyordum. Çok
0: Evet,
2: güzel.
0: bu arada televizyonun sesini bir kısabilir misiniz rica etsem? Çünkü yankı yapıyor.
2: Tabii.
0: Yani sadece telefondan dinleyin bizi.
2: Evet.
0: Buyurun.
2: Yani benim eşim narsist birisi. Beni koronada öğrendim ben, o bir başka bir bayanla konuştuğunu ve beni böyle alttan alttan böyle manipüle edip beni evden soğutup evden gitmemi istedi.
0: Aa.
2: Fakat
0: Nasıl
2: tabii
0: yani? Ne yaptı da sizi evden soğutmaya? Nasıl yaptı bunu?
2: yani güzel yemek yapmıyorsun, şöylesin, böylesin, yani manalar bulup durup dururken kavgalar çıkarmak. Yani
0: Ne yapıyordu mesela?
2: huzursuzluk.
0: Çok büyük kavga, çok büyük tartışma, bağırıp çağırıyor mu evin içinde?
2: Yani o modlara giriyordu yani. Ama ben işte gerçeği öğrenince, bir bayan yüzünden bunu yaptığını öğrenince,
0: Nasıl
2: ben
0: öğrendiniz?
2: tabii ki telefonunu karıştırarak.
0: Karıştırdınız.
1: Tabii
0: Sizi
1: ki.
0: tabii ki. Yani
1: Tabii
0: o
1: ki.
0: telefona elinizin gitme sebebi ne oldu? Ne dürttü sizi?
1: Devamlı aşağılıyorsa hanımefendiyi.
2: Evet.
0: Ondan
2: Yani
0: dolayı.
2: aynen öyle, yani hiçbir suçum yokken, hiçbir tavrım yokken sebepsiz yere kavga çıkartmalar.
0: Sonra
2: Yani
0: baktınız telefona.
2: baktım ama şöyle bir şey, yani ben o dediğiniz gibi ben üçüncü şahıstan hiçbir yüzleşmek istemedim, eşimle de. Yani ne kadar bu gerçektir, ne kadar şeydir diye de konuşamadık.
0: Yani pandemide siz bunu öğrendiniz. Hala devam ediyor mu o ilişki?
2: Maalesef, maalesef.
0: Aa, siz hala evlisiniz.
1: Peki nasıl yani, görüşüyorlar mı? Yoksa telefonda mesajlaşma, flört mü?
2: Tabii hem konuşuyorlar hem flört. Ama işte ben arafta kaldım
1: Geç.
2: yani. Boşanacağım ama bu benim hakkımı vermeden boşanmak istiyor. Fakat
1: Tabii.
0: Kaç yıl olmuş şimdi pandemi? 5-6 yıl oldu herhalde değil mi?
1: Oldu, oldu.
0: Geçeli. Bu
2: Tabii.
0: 5-6 yıldır mı devam ediyor? Onun üstüne koyun pandemide. Belki onun öncesi de var.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Allah Allah, siz kaç yıllık evlisiniz?
2: Ben 30 yıla yaklaştım
0: Oh,
2: yani.
0: Çoluk çocuk da var tabii.
2: Var.
0: Allah
1: Allah
0: bağışlasın.
1: bağışlasın.
0: Bayağı uzun süren bir ilişki ve kopmuyor adam. Değil mi?
2: Kopmuyor, benim koparmamı istiyor.
1: Ha,
2: Kendisi
1: yani
2: bunun
1: suçu ben
2: suçlarını
1: almayayım, o beni
2: istiyor.
1: bıraksın.
0: Siz
1: Evet.
0: boşanın.
1: Ona manipüle yapıyor beyefendi.
2: Evet.
1: Suçluk
2: Evet.
1: hissetmesin diye. Ah canım, çok da
0: Allah Allah. Aa, vallahi ya.
1: vicdanlı. Yani.
0: Siz de tabii ki oralı olmadınız bu süreçte. Ne yaptınız?

0: alttan mı aldınız?
1: Çocuklarım var, okusunlar dedim, büyüsünler yani dedim.
2: Fedakarlık işte.
1: Sabrettim, sabrediyorum. Ama bir noktaya geldim artık. Çünkü ben depresyondayım. Ben Oytun Erbaş'ı çok severim, dinlerim.
0: Evet.
1: Ekrana çıktığında YouTube'da izlerim onu. Yani onun bir cümlesi bana çok iyi geldi.
0: Ne dedi?
1: Kötü bir evlilik insanı hasta eder dedi.
0: Ya doğru değil mi?
1: Beni anlattı, beni söyledi yani gerçekten.
0: Hiç sevgi görmediniz mi? Bir güzel sözcük bu son yıllarda, bir güzel davranış, bir nezaket eşinizden size.
1: Yok.
0: Bir özür kesinlikle de mi yok?
1: Hayır yok. Hep benden bekliyor. Ben yapayım. Yani
2: bencil de yani. Hani bencil. Siz iltifat edin, siz onu pohpohlayın. Evet. Aman eşim, aman paşam, aman hayatım.
1: Ama kendisi yapmaz.
2: Ama karşı tarafta da kadına dil döküyor diyorsun.
1: Evet.
0: Allah Allah.
2: Tabi bu hasta eder insanı.
0: Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki siz şimdi?
1: Yani bana kalsa boşanırım. Hı-hı. Hakkımı verirsin, boşanırım. Ama
2: kime kalıyor? Peki.
1: Ne kime kalıyor?
2: Bana kalırsa boşanırım dediniz ya. Peki kime kalıyor şu an? Çocukların durumu değil mi?
1: Evet, evet. İşte,
0: çocukları düşünüyorsunuz.
2: Evet. İşte bir evet. Kadının naif yüreği, evet. Çocukları için feda edilmiş bir hayat. İstiyor mu? Hayır. Hı hı. Böyle bir hayatı istemiyor. Belki de artık hayatımda hiç kimse olmasın. Hiçbir şey olmasın. Yeter ki ben kafamı dinleyeyim diyor kadıncağız. Ama adam
0: ve depresyondayım diyor. Buna bir son vermek istiyor. Tabii.
2: Yani devamlı hor görülüyor.
0: Evet.
2: Ve sanki şey gibi hani bıktırma mobbingi yapıyor, hı hı, adam. Hı. Devamlı bıktsın, terk etsin. Ha ben size bir şey söyleyeyim mi? Terk etse de adam bırakmaz.
0: Öyle mi? Böyle de bir sıkıntı var yani.
2: Çünkü bırakacak olsa bak 30 yıllık evlilik. Hı hı. O kadar alışmış ki size. O öbür tarafla sizinle ters olduğunda böyle konuşabiliyor.
0: Evde de yine konforu var. Çamaşırlar yıkanıyor. Çocuklar büyütülüyor.
2: Bakılıyor.
0: İki ayrı hayatı yaşayıp bu konforu kendince
2: bazısı
0: sürdürüyor.
2: Bazısı birinin üstüne basıp yapar bunu. Bastırtmayın üstünüze. Manipüleleri duymayın. Hı hı. Ondan sonra sen çok daha iyisine layıksan buyur hayatım de yani.
0: Evet.
2: Buyur bakalım. Gidemez. Gitmez.
0: Peki kolaylıklar diliyoruz. İnşallah en güzel çözümü bulacaksınızdır. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydınlar, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, biz de iyiyiz. Buyurun.
3: Benim ikinci evliliğim. Hı hı. Herhalde sorunları hep aynı oluyor. Aynı döngü içerisinde. Şimdi kişinin de karşı tarafın da ikinci evliliği. Sürekli gelgitler yaşıyoruz. Benden ayrılmak da istemiyor. Aynı evde yaşamak da istemiyor. Üç gün aynı evde yaşadığımız zaman adam böyle kötü oluyor.
2: Kaç
3: sanki
2: tane
3: kendini
2: eviniz var?
3: Benim daha önce çocuklarımla olan benim kendi bir evim vardı. Hmm. Dayalı döşeli. Onunla tanıştıktan sonra onun evine tabii ki gittik. Gittim yani. Onun da kendine ait dayalı döşeli evi var. Yani beni orada görmek istemiyor.
0: Allah Allah.
3: Evet bak özlüyor. Gidiyorum, kalıyorum. Bir iki gün çok iyi. Ona ben de var ya o kadar yani bir erkeğe yapılması gerekenden daha fazla yaptım. Kendisi hep bana diyordu ilk eşimden şöyleyim de böyleyim de ben acaba diyordum ya kadın neden buna yanlış yapmış diyordum. Canım diyordum, aşkım diyordum. O kadar çok sevgiyle büyütüyordum ki bir bebek gibi. Ama daha sonra telefonlar saklandı. Telefonlardaki mesajlarını falan yakaladım. Tabii ki inkar etti. Bu benim çocuklarım. Çocuklarımla ben görüşmek istiyorum. Çocuklarımla benim arama giremezsin. Tabii ki ben arana giremem. Onlar senin evladın.
2: Tabii ki.
3: Diyordum. Çocuklarımla konuştuğum zaman beni adam evde istemiyor. Aynı şekilde git istemiyorum. Seni git istemiyorum.
2: Eski eşiyle bir diyaloğu var mı hanımefendi?
3: Eski eşiyle 14 yıllık bir evlilik yapmış. Defalarca onu aldatmış. Neden aldattığını sorduğum zaman işte başına buyruk, beni dinlemiyor, kartları veriyorum, şunu bunu veriyorum. Eve geldiğim zaman yemek yapmıyor, ben çalışıyorum, bana ilgi göstermiyor. Ben de o yüzden aldatmak istedim. Aldattın dedi. Ben de bunu duyunca ya dedim beni de aldatır mı diye her şeyin en iyisini
2: yaptım. Bak bu çok güzel bir manipüle. Evliliklerdi. Şimdi alabilir miyiz biz burada?
0: Evet,
2: çünkü
0: evet.
2: Çok önemli bir şey söyledi hanımefendi. Diğer insanlara da feyiz olsun. Şimdi neden ayrıldın diye sorduğumuzda karşı tarafa buna tabir olarak tam bir havuç gösterme diyeceğim.

0: kart veriyordum eline. Bak şimdi ne duymak istiyor kadın?
1: Para.
0: Çok kart.
1: Para veriyor.
0: Şimdi oradaki altyazı ne? Ben eline çok kart veriyordum. Çok alışveriş yapıyordu. Bu bir kusur mu? Hayır. Karşı tarafa gel gel. Hmm. Ona rağmen bak ana fikre bak şimdi. Ne yemek yapıyordu? Ne bir şey yapıyordu? Şimdi karşı taraf böyle diyor. Bana kart verse ben o kadının 50 mislini yaparım ona. Ben onun 50 misli kadınlık yaparım. Ki hanımefendi de yapmış işte.
1: Bunu mahsus mu söyledi
0: tabii
1: diyorsun? Ama aldattım diyor defalarca. Siz bunu duyduktan sonra evlendiniz mi bu kişiyle? Ya,
0: onu aldattı ya, beni aldatmaz diye düşünüyor kadınlar. Çünkü.
2: Yani şimdi benim arkadaşlarım bana dedi ki her zaman uyardılar. Bak kesinlikle evlenme dediler. Biz bunda kötü bir enerji saçıyoruz. Sen dediler bana hayatına hiçbir erkek almadığın için erkekleri tanımıyorsun dediler. Bak o hayatına çok kadın almış, kadınları tanıyor dediler. Şimdi evet ayrılmak için bana boşanma davası açtı. Ben üzülüyorum, ağlıyorum, Allah'ıma yalvarıyorum. Allah'ım neden böyle, neden böyle? Allah'ım bazı yok. Evet bazı işlerde işim rast gidiyor. Ama bu evlilikte neden işim rast gitmiyor? Sürekli tespihle çekiyorum. Gerçekten çok yıprandım, ağladım, üzüldüm. Boşanma davasını açtı halde benimle yine görüşüyor. Bana bir mihir sözü verdi. Mihrini de almıyor. Güzel para kazandığı halde almıyor. Ben de hep Allah'a havale ediyorum. Boşanma davasını açtı. Ben de avukat tuttum. Bir sürü para verdim. O da avukat tuttu. Bu süre zarfında yine görüşmek istiyor. Davanı çek. Dur bakalım, dur bakalım. Son noktaya geldik. Mahkemeye çıktık. Kendi mahkemeye gelmiyor. Arıyor beni ki ben davamı çekiyorum. Ben düzeleceğim. Gerçekten yine düzelmedi. Yine düzelmedi.
1: Güzel. Ne istiyor size? Niye görüşmek istiyor madem boşanma davası açıyor?
2: Bana diyor ki sen diyor dünyanın en mükemmel bir insanısın. Seni ben bu eve bıraktığım zaman, gittiğim zaman sen beni aldatmazsın. Sen bana kötülük yapmazsın. Sen ben hastalandığım zaman sen bana bakarsın.
0: Bak, tabii
1: bir şey o ne güzel.
0: Ne güzel ya.
1: Geleceğini garanti altına almış.
2: Şimdi herkes bana diyor ki ya sen çok güzel bir kadınsın. Yanındaki çok çirkin. Neden bununla da evlendin diyorlar. Bak ben sizin dediğiniz gibi ruhen baktım. Tipmen gerçekten bakmadım. Ruhen baktım gittim.
1: Ruhunda da bir enerji yokmuş demiş arkadaşlarınız.
2: Yani, bu süre zaten ben yine çalışıyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Ondan pek para istemiyorum. İstediğim zaman da param yok, paran yok. Ya diyorum boşver istemeyeyim. Önemli olan güzellik olsun. Bana diyor ki ben seninle bir yere çıktığım zaman bana çok güzel enerji veriyorsun. Bak ben Koç burcuyum. Benim enerjimi de bu süre zarfında biraz tüketti. Kendisi de Yengeç burcu.
1: Sizin enerjinizden mi besleniyordu acaba?
2: Ben de onu anlıyorum.
0: Bir üstüne basmadan çıkamıyorlar.
2: Şimdi şöyle söyle ya çocuklarım işte çocuklarım küçük seni istemiyor. Onların üzülmesini istemiyor. Ya benim de çocuklarım var. Ben seni nasıl çocuklarımı kabullendirdiysem, seni nasıl ben evime soktuysam sen neden bunu istemiyorsun? Beni istemiyorsun ayrılalım gidelim. Eşimle diyorum evlenmek istiyorsan ona da razıyım ya diyorum. Tamam ona da razıyım. Yok beni onu istemiyorum seni istiyorum. O zaman bana neden bunu yapıyorsun diyorum. Benim psikolojim bozuk diyor. Bana destek ol diyor. Beni bırakma diyor. Beni bırakırsan ben ortada kalırım diyor. Gerçekten ben de o kadar kötü oldum ki. Bu insanla 4 günden 5 günden fazla iyi olamıyoruz.
1: Peki daha sonra ne oluyor? Siz çocukları ne yaptınız? Kendi çocuklarınız nerede şu an?
2: Benim kendi çocuklarım kendi evimde. Çocuklarım büyük ayaklarının üzerinde duruyor. Çocuklarım çalışıyor. Çocuklarıma hiçbir şey sezdirmiyorum ki onlar üzülmesin diye. Çünkü onlar da bana çok düşkün. Benim üzgün olduğumu görürlerse direkt anne bırak diyorlar. Seni kimse üzemez diyorlar.
1: Yani çünkü çocuklar burada çok üzülür.
0: Bak burada çocuk problemi yok. Maddi problem yok.
2: Ben o dengeyi çok güzel kurdum. Gerçekten çocuklarıma karşı onadan çok güzel saygı gösterdim. Çocuklarım onun arkasından konuşsa bile o geldiği zaman böyle bir güler yüz gösteriyorlar.
0: Bence çok güzel bir kadınsınız. Çok da güzel ortamı ayarlayan, her şey yetişen, beyefendinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir kadınsınız. Ama siz, çok önemli bir şey söyleyeceğim. İhtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Nokta.
1: İhtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani aslında biraz fazla verici olmuş değil mi?
0: Kadın beyefendinin olarak ona ihtiyaç duymasını sevgi zannediyor. O da yine bir çocukluk travması hanımefendinin. Hmm. Burada sevgi yok. Adam istediği zaman geliyor bakın. Adam ne istiyor biliyor musunuz? Türkçe. Evet. Yani burada sen evinde otur çocuklarınla. Haftada 3 gün gel. Benim ayaklarımı yıka. İstediğimi yap. Mükemmel kadınını sergile. Sonra benim canım sıkıldı. Hadi bay bay. 5 gün orada. 2 gün orada. Böyle bir evlilik yok mu? Böyle model evlilik çok. Aynı evde yaşamayan çok insan var.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Ayrı evlerde mi yaşıyorlar?
0: Evet ayrı evlerde yaşıyor.
1: 3-4 gün kalıp gidiyor mu?
0: Evet herkes kendi evinde yaşıyor.
1: Niye evlendi o zaman?
0: 1-2 gün ama evlilik aynı evde yaşamak sözü değil zaten. Yani isterse şehir dışında olabilir öğretmen tayini çıkmıştır olabilir.

0: Hani mecburi de olabilir.
1: Hani insan sevdiğiyle aynı evde olmak ister
0: mecburi
1: ya.
0: Mecburi de olur ama aynı mahallenin içinde ayrı evlerde yaşayan evli çiftler de var. Dünyada her hali var.
1: Yani biraz tuhaf ama bizim ülkemizde biraz tuhaf. Yani yurt dışında belki olabilir. Kimdi o kadın? Monica Bellucci ayrı evlerde yaşıyor bak kadın. İtalya'nın en güzel kadın oyuncusu. E Monica Bellucci diyorsun şimdi ayrı evlerde belki yaşayabilir ama biz kocamızı dibimizde isteriz.
0: Bizde de
1: karımızı.
0: Vardı. Bizde de ünlüler vardı. Şimdi başka evliliği olduğu için söylemeyeceğim. Var böyle çiftler. Yani bir de öyle deneyin. Ayrı evlerde deneyin. 2-3 gün görüşün. 2-3 gün birbirinizi özleyin. Görüşün. Sonra hissettiği zaman sizi söyletmeyin yani böyle yüzünüze. Hani ay sıkıldım falan diyormuş ya beyefendi. Dedirtmeden madem öyle geçin çocuklarınızla yaşayın. Çocuklarınızla da beraber keyifli alıyorsunuz zaten. Bu da bir hayat seçimi. Bu da olabilir.
1: Evet, en doğru seçimi yine kendiniz vereceksiniz. Yani. Ama insanın yüzüne de ben seni istemiyorum. Git buradan, git evden. Boşanıyorum, boşanma davası açıyorum dedikten sonra da tekrar gitme demesi.
0: Sonra dedi ki senden iyi bakıcı olur diyor. Yani yarın bir gün sen bana bakarsın diyor.
1: Sen beni aldatmazsın da bak kendi çünkü zamanında aldatmış herhalde potansiyel de var. Size bırakıyoruz tabii ki.
0: Kıyma kendine kıyma.
1: En iyi
0: kararı. Dışarıda cennet var, hayat var.
1: İnşallah
0: boşanmak istiyorsan paçasına sarılma yani. Evet. Ama istemiyorsa sen de istemiyorsan ayrı evlerde deneyin derim.
1: Peki bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Daha iyi olacağım ümit ediyorum.
1: İnşallah. Çok güzel bir cevap verdiniz biliyor musunuz? Daha iyi olacağım diye ümit ediyorum. Evet. Harikasınız. Belki bugün iyi değilsiniz ama yarın iyi olacaksınız. Ben de inandım şu anda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz. Çok naif bir insansınız. Hayranlıkla her gün izliyorum sizi.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz. Buyurun.
2: Pek çok hanım gibi sanırım benim de muzdarip olduğum dünya telaşı. 34 yıllık bir evlilik, bir evlat. Sanırım başaramayan gruptanım. Başaramadım yani. Çok uzun şeyler yaşadım. Bir sürü ihanete uğradım. Birçok kere diyeyim. Birçok kere ölümün elinden aldım hatta o seviyelerde ihanetlerdi karşı taraf. Böyle şeyler yaşattı. En son evime gelip soframa oturan, bana abla diyen, bana derdini anlatıp o ağlıyor diye benim de ağladığım insanla benim olmadığım dönemlerde.
1: Sizin evinizde mi?
2: Evet. Çok güzel yaşamışlar.
1: Siz neredeydiniz o ara?
2: Benim oğlum okuyordu ve o yıl okuldaki bir arkadaşını kaybettiği için moral olarak çok bitmişti. Onun yanında olmak için onun yanına gitmiştim. Benim yokluğumda bir yıl boyunca çok güzel yaşamışlar. Zaten uzakta değil, hemen evimin altındaki.
1: Komşunuz mu?
2: Komşu oldu. Planlıymış, ben konduramamıştım da.
1: Sizin evin altına mı taşınmış?
2: Taşındılar ama ben öyle düşünmemiştim. Çünkü abla diyordu bana.
0: Çok acı bir şey.
1: Abla deyip aşk hikayelerini size mi anlatıyordu?
0: Daha önce başka hikaye.
2: Hayır, anlatmıyordu. Şöyle bir şey. Abla diye geldiği zamanlarda ben ona abla gibi yaklaşıyordum. Benim kız kardeşim yok çünkü. Onu küçük kız kardeşim gibi gördüm. Kendi evliliğinde problemleri olduğunda dinliyordum onu. Ona ablalık yapıyor.
1: O da evli yani. Evliydi.
2: Tabii.
1: Abla.
2: Şimdi anlattıklarında kendi evliliğindeki problemleri dinlediğimde eşi de birazcık hani böyle ne denir?
1: Kaba biri mi?
2: Kaba biraz hani böyle bir tipti ama evine ekmeğini getiren, onların bir şeyini eksik etmeyen, biraz neşesiz, eğlencesiz bir adamdı, evet.
1: Siz hiç hissettiniz mi böyle bir elektriklenme eşinizle o hanım arasında?
0: Ben de merak ettim.
2: Şimdi şöyle, ilk başlarda hayır. İşin açıkçasını söyleyeyim. Ama çok tecrübeli olduğum için bir süre sonra çözdüm.
1: Nasıl çözdünüz? Nereden anladınız?
2: Şimdi ben evdeyken de eve gelip gittiği için hani bana abla diyordu ya. Gelip gidiyor tabii eve. Ama bir süre sonra kelime, cümle, bir bakış, bir şey yani.

0: Hisseder kadın canım.
1: Yani tecrübeliyim, çok tecrübeliyim bu konuda. Maalesef.
2: Yani aslında birkaç kez bunu yaşadığınız için tecrübelisiniz. Eşiniz tarafından aldatıldığınız için mi?
1: Tabii, çok yaşadım. Çok yaşadım.
2: Yine yakınlarınızla mı birlikteydi? Yani yakından tanıdığınız...
1: Hayır, şöyle bir gerçek var. Daha öncekileri hiç merak etmedim ben. Onlar beni merak ettiler hep. Bir şekilde gördüler. Hatta bir tanesi çok komikti. Gelip bana dertlendi. İşte sizden ayrılacaktı, bana söz verdi, benimle evlenecekti diye. O ileri seviyeye taşıdık olayı.
0: Neler yaşamış.
2: Tam bir Kazanova.
1: Dedim, özür dilerim de ben sizi nasıl barıştırayım dedim. Yani gelsin boşanalım desin, boşanalım dedim.
2: Acıdınız onun adına yani.
1: Yani çok küçük.
2: Ay tövbe yarabbim.
0: Ne kadar küçük. Olgunlaştırmış hanımefendi
2: ne
0: bu ilişki.
2: Ne kadar dert dinliyor, bir de onların ilişkilerini toparlayayım bari diye üzülmüşsünüz bir de ya, onların adına.
1: Hep öylelere çıktı, komik aslında. Hep
0: sizin
1: böyle
0: ilişkisi nasıldı?
1: Çıktı.
0: Sizi aldatırken sizin ilişkisi nasıldı? Yani...
1: Şimdi şöyle, yani benim kuşağımın insanında sanırım böyle bir tuhaflık var. Aşırı sabırlı, gerçekten çok sabırlıyımdır. Arkadaşlarım, çevrem bunu bilir. Çok sabırlıyımdır. Ve ben de yuva kutsaldır. Hep bu şeyle büyüdüm, yetiştirildim. Ailemde bunu gördüm ben.
2: Kutsallığı kalmış mı bu yuvanın acaba? Hani bir kere olsa dersin hadi. Defalarca diyorsunuz. Öyle bir tecrübeliyim ki artık o.
1: Belirli bir şeyden sonra amacım yani evin içindeki arkadaş değildi. Belirli bir şeyden sonra tek amacım çocuğumu büyütmek, onu yetiştirmek. Şöyle bir gerçek de vardır. Bütün bunlar yaşanırken bu arkadaş bana dair bir şey yoktu. O kendi hayatında onu yaşıyordu. Hani kendine ait bir özel hayatı vardı onun. Ama şunu yaptı sonrasında bana. 10 yıl boyunca diyeyim, evet yani 10-12 yıl boyunca bir sürü şeyler yaşandı falan filan ama 12 yılın sonunda bana artık böyle bir hani bir şey geldi. Böyle artık içim almadı kısmı olur ya hani insanda.
2: Ve vicdan azabı bir... mı?
1: Hayır. Karşı tarafı artık sadece baba olarak bu senin babandır diyebileceğim.
0: Kabullendiniz şey... yani kısaca.
1: Hayır kabullenmedim.
2: Duygularınız mı bitti?
1: Boşanalım dedim. Kabul görmedi. Ailem çocuk var dedi. Çok gençsin, güzelsin, başına bela olur. Biz onunla baş edemeyiz dedi. O zaman dedim tamam boşanmayalım. Ev taşıyacaktık. Ben o eve sadece oğlumun annesi sıfatıyla gelirim. Ama benden sana kadın olmaz dedim ve odama ayırdım.
0: Tabii.
2: Peki ne kadar süre böyle ayrı odalarda yaşadınız?
1: 22 yıldır yaşıyoruz.
2: 22 yıldır böylesiniz. Arkadaş gibi. Hayır. Ev arkadaşlığı.
1: Evet. Pek arkadaşlık değil. Özel. Daha öncesinde kolaydı işin açıkçası. Çünkü sabah kalkıyordum, işe gidiyordum. Akşam geliyordum, eve geliyordum. Yemeğimi yapıyordum, soframı kuruyordum. Hafta sonları temizliğimi yapıyordum. Ütümü yapıyordum. Yani sıkıntısızdı. Hiçbir şey sorun yoktu. Ta ki bu son ilişkisine kadar.
0: Gözünüze sokmuş artık. Evinizin içinde.
2: Olacağı buydu ama.
1: Şöyle hiç umursamadım. Çünkü dediğim gibi amacım o değildi. Onunla olan hayat değildi. Benim amacım tamamen çocuğumu büyütüp ayağı yere bassın, hayatını kursun. Yüksek bir yerde oturuyorum ama cehennemin dibindeyim. Benim oğlum o cehennemden çıksın istedim.
2: Peki ne oldu sonunda? Buydu. Boşandınız mı yoksa birlikte misin? Şu an hala birliktesiniz.
1: Şu anda maalesef hala aynı çatıda.
0: Bir şey sorabilir miyim? Niçin başaramadım diyorsunuz? Evlilik iki kişinin oluşturduğu bir şey.
1: Oğlum oğluma verdiğim çabanın karşılığı emeğin bunca fedakarlığın karşılığında hiçbir şey yapamadım.
2: Evet, bu son aldatmada onu çok fazla canını acıtmış. Ondan öncekileri aslında gözü kapalı.
0: Yok, kabul edebilmiş. Onunla ilgili değil diyor. Oğlumla ilgili başarısız oldum diyor.
1: Aynen öyle. Oğlumla ilgili başarısız oldum. Yani olmadı. Yapamadım.
0: Hayallerimi kuramadım diyorsunuz.
2: Yıllarca da 22 yıldır da bu şekilde yaşıyor.
1: Benim hayalim değil de yani o hayallerimi erişsin ama hani güçlü olsun, ayakta dursun, kimseye minneti olmasın, adam olsun hani tabirle. Onu çok istedim. Başaramadım. Olmadı yani.

0: hayat imtihanı vermesin yaradan. İnşallah düzelir. Bir şekilde düzeltmeye çalışacaksınız diye ümit ediyorum.
1: Ya şöyle bir durum var. Artık vazgeçtim. Vazgeçtim. İkisinden de vazgeçtim. Çok acı.
0: Ah ah, evlatlan
2: kendini
0: vazgeçilmez.
2: Kendimi seçtim bir hanımefendi.
1: Tabii ki canım ciğerim. Yani canımı istesin al deyip kendim veririm yani o derece. O ayrı. Onu evet. ayrı bir kenara koyuyorum ama ona dair de yapabileceğim fedakarlık bitti.
0: Evet, bu bence artık çok acı. Bitti. Anne ile evlat arasında olan şey çok daha acı. Eşler evet ayrılabilir, anlaşamayabilir ama anne evlat ilişkisi bence sizin canınızı çok daha yakan evet. bir şey. Allah inşallah sizi tekrar kalben sevgiyle kavuştursun. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz. Çok kıymetli. Bakın eşinize hiçbir şey demiyorum ama evlat ayrılmaz yani et tırnaktan. Lütfen aranızı bir şekilde düzeltin. İnşallah düzelsin. Kalplere sevgi aşılasın yaradan. Kolaylıklar diliyorum. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba.
0: Nasılsınız?
3: İyiyiz, teşekkürler. Nasılsınız?
0: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz. Gözümüz kulağımız sizde.
3: Öncelikle Beyaz Hatta her şeye dahil çok teşekkür ediyoruz. Bazı insanların en azından böyle bir yayın yaptığınız için en azından ufak da olsa bir derdini anlatıp bir karşısında bir muhatap bulmak böyle insanın içine çok büyük bir serinlik veriyor.
0: Ay ne mutlu bize, sağ olun bunu söylediniz. Biz de rahatız şu an. Buyurun. Evet.
3: Şimdi ben 2019'da eşimle ben de ikimiz de ikinci evliliğimizdeyiz. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023'te gece benim eşim arkadaşlar arasında bir eğlenceye gidiyor. Eğlenceden de ufak da olsa bir eğlencede bir şeyler içiyorlar. Eve geliyor. Telefonunu şarja takıyor ve yatıyor. Ben bir şey demiyorum. Hani eğlence olduğu için arkadaşlar arasında ben de gidiyorum arkadaşlarımla. Ben buna müsaade ettim. Arkadaşlar arasında olduğu için seslenmedim. Bu bir oldu, iki oldu, üç oldu.
2: Erkek erkeğe mi gidiyorlar?
3: Evet, erkek erkeğe iş yaptı.
0: Evet.
3: Ondan sonra tam yatacağımız zaman da ben boğazımdan rahatsızım. Su içme ihtiyacı duydum. Su almaya gittim mutfağa. Baktım telefonu dip dip dip dip dip dip sürekli arka arkaya mesaj geliyor. Bakın ben 7 yıldır evliyim. İlk defa inanın ki ilk defa elime onun telefonunu aldım. O beni, Rabbim beni şey yaptı herhalde.
0: Yönlendirdi.
3: Evet, uyandırdı beni. Kalk su iç. O da gelecek, sen de onu göreceksin.
0: Yine şarjda baktım, mı telefon?
3: Evet, şarjda telefon.
0: O evet, geldi zaten. Mesajlar.
3: Evet, okudum. Yazmış işte balım nasılsın, seni özledim. İşte bir resim gönder, uzaktasın. İşte görüşemiyoruz. Uzakta dediği de neresi? İstanbul. Biz Ceyhan'dayız, onlar İstanbul'da.
0: Siz neredesiniz? Ben, Ceyhan mı?
3: Evet, Ceyhan'dayım ben. Ve bu benim içime şey oldu, böyle hala şu an bile anlatırken içimden ateş çıkıyor. Ben eşim çok zor zamanlarda ilk evliliğini çok zor geçirmiş. Ve bu çok büyük sıkıntı yaşamış, intihara kadar kalkışmış. Ve ben ona, çocuğu da olmuyor eşimin. Benim iki tane çocuğum var, biri avukat biri astsubay.
2: Daha önceki evliliğinizden mi?
3: Evet. Ve ben hiçbir şekilde hani onu çok sevdiğim için hani bir yuva vereyim. İşte benim çocuklarım da geliyor gidiyor, böyle güzel güzel masalar kuruyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ki o aile görsün diye ben ona her şeyi verdim. Doğum günü kutlamamıştı, doğum günü yaptım. Evlilik yıl dönümünde çok sevdiği bir şey var, affedersiniz, köpek var, cins bir köpek. Onu aldım minicik Bursa'da. Ki onlar şey yapsın diye, oyalansın
0: onu
3: diye.
0: Onu mutlu etmek için her şeyi yaptım diyorsunuz. O size bunları ama, yaptı mı?
3: Hayır, hiçbir şey yapmadım. Şu zamana kadar böyle televizyonda görüyorum bazen şakayla karışık. Hani alsın istemiyorum zaten. Evet. Diyorum ki bir günde sen bana inşallah böyle alırsın, farklı olsa masa kurarsın, belki biz çökersin, bir evlilik teklif edersin, duvara söylesem belki olurdu.
2: Kıyamam o kadar ses tonunda şu an, bak boğazından rahatsızım diyorsun.

0: somatizasyona vurur zaten. Psikolojik sıkıntılar. O kadar anlatmak istediği ve anlatamadığı şey var ki boğazı düğüm düğüm şu an hanımefendinin.
1: Ha duvara
0: Gerçekten.
1: konuşmuşum. Ha bir insana konuşmuşum. Duvar
0: Evet.
1: gibi bir adam. Ve önceki evliliğinde de çok sıkıntılar çekmiş. Boşanmasında da sıkıntılıymış. Siz dediniz ki ben bu mutsuz insanı mutlu ederim. Elimden gelen her şeyi
0: Niye?
1: yapayım. Mutlu olur mu bir
0: Tamam
1: insan?
0: ama edemez. Şimdi bak biz kendi mutluluğumuzdan sorumluyuz. Başkası için feda ettiğimiz her şey yani dönüp dolaşıp feda seni vurur. Feda ediyorsun çünkü. Senden bir şey feda ediyorsun. Niye? Bir insan yanlış bir sevgi örüntüsü bu. Bir insanı sevmek için feda etmeden vereceksin. Bir şeyini ya yani kolumu feda ettim verdim. Adam diyor ki niye verdin ki istemiyorum. Ben onu mutlu etmek için kendimi feda ettim diyor hanımefendi. Ama bir başkası ona balım malım malım falan mesajlar atıyor. Gecenin vakti belki evli olduğunu bile söylemedi. Belki de evli olduğunu söyledi. Kadın bilerek o saatte mesaj atıyor ki siz görün diye.
1: Tanıyor musunuz o hanımı?
0: Yok canım.
2: Şöyle bir şey var. Ben daha önceki eşini de tanımıyorum. O resimleri telefondan kendime kopyaladım mesajları.
1: Ha, yeni
2: Sabahleyin.
1: sevgilisiyle yani yeni kadınla mı fotoğrafları varmış?
2: Evet.
1: Görüşmüşler tabii. Siz kendinize
2: Evet.
1: yolladınız o fotoğrafları.
2: Sonra işe gidiyorum ben sabahleyin ama o serviste nasıl ağlıyorum? Bütün herkes bana bakıyor serviste.
0: Kıyamam ya. Hakikaten
2: Ben
0: çok
2: o
0: zor.
2: yarım saatlik bir yol var fabrikada çalışıyorum. Ve ben kaynımla konuşuyorum sabahın köründe. 6'da işe gidiyorum. Diyorum ki abi sen bu kadını tanıyor musun? Bu Yıldıray'ın eski eşi mi? Şöyle mi böyle mi? Abim diyor ki kesinlikle bu değil. Abi diyorum bak Yıldıray böyle böyle yapmış diyorum. Onu eşimin ona göndermiş olduğu mesajları, resimleri hepsini kopyaladım. Kaynıma gönderdim. Akşam da kendilerini çağırdım. Evet buraya gelin. Ben bunu kaldıramıyorum. Ben bunu
1: Aa.
2: hak etmedim. Ben
1: Evet.
2: ona her şeyi verdim. Benim evim de var. İşte ikinci evim dayalı döşeliydi. Ben ondan evlenirken bütün eşyalarımı da getirdim. Ondan hiçbir şey istemedim.
1: Her şeyi siz yapmışsınız. Belki de hata burada mı acaba?
0: Evet, çok verici
2: Evet,
0: olmak da
2: buradan.
0: karşı
2: Evet,
0: tarafa
2: o
0: hep verme, alma verme dengesini bozuyor.
1: adam. Buyurun. Geldiler
2: Ondan
1: sonra akşam kaynanızgil konuştunuz mu herkesin içinde
2: evet.
1: bunları?
2: Evet çok konuştuk. Ben ağladım. İş yerinde bana dilaltı verdiler. Bayılma şeyi geçirdim. Ağlamadım. Ama iş yerindekilere söyleyemiyorum. Gururum incinmesin diye.
0: Eşiniz ne dedi peki bu durumda?
2: Diyor ki ben onda o benim diyor ne dedi önceden bir okuttuğum biriydi diyor. Ben de dedim ki sen hayrına birini okutacaksan yeğenlerine verirsin veya başka bir çocuğa verirsin. Ha hayır yaptın diyelim. Para göndermişti birkaç defa da. Hayır yaptın. Bu balım ne? Aşkım ne? Canım ne? Bir hayır
0: Tabii.
2: yaptığım bir kıza insan aşkım canım balım der mi? Ben
0: Tövbe
2: stres oluyorum.
0: tövbe
2: Bir
0: tabii
2: bayan olarak.
0: canım.
1: Yani yaşı da küçük öyle mi kızın?
2: Hayır.
0: Ya borç
2: Benden büyük
0: verdim diyor.
2: kadın.
0: Para verdiği için
2: Resimleri
0: ne
2: var.
0: diyecek?
1: Zamanında
0: Onu
1: sanki okutmuş gibi
0: şefkatli bir hale
1: gösteriyor.
0: getiriyor. Yani burs
2: Evet.
0: veriyorum. Parayı niye gönderdim
1: Yani
0: diyecek.
1: ayrılmak istemiyor eşiniz sizden öyle mi?
2: Evet, ben bir defalarca söyledim. Hatta bir kere yani dedim ki artık ben içim böyle bir doldu. Böyle söyle mesela böyle iğneyi batırsanız bomba patlar, balon patlar ya aynı onun gibi oldum. Dedim ki ben bu evde yeri göğü inleteyim. O dedim ya gitsin ya da dedim böyle bir şeyi bir daha yapmasın tövbe etsin. Ben onu hep takibe aldım. Takipte de hiçbir sıkıntı yok şu anda ama evde de çok ilgisiz.
1: Nasıl takip alıyorsunuz?
0: Ah şu telefonlar
1: Ya.
0: olmasa evlilikler yürüyecek de.
1: Merak ediyorum nasıl takibi alınır yani?
2: Şimdi bizim arabamız var.
1: Evet.
2: Arabayı arabayla gidiyor işe. Gittiği yere park ediyor. Her zamanki aynı yere. Acaba oradan birinden geliyor mu gelmiyor mu diye biniyor mu indiği zaman servisten kimle yürüyor? Bir hafta
0: Kamera mı
2: boyunca
0: var
2: mı?
0: arabada?
1: Takip cihazı mı var?
2: Yok. Benim bir arkadaşım orada oturuyor. O balkonda.
1: Onu mu
0: İçim ay bir an.
1: görevlendirdiniz? Arkadaşı görevlendirdiniz. Bak bakalım arabayı kim biliyor? Tek mi biniyor? Böyle mi?
2: Evet.
1: Ha,
0: İyi de
1: arkadaşınız hep
0: zaten
1: bakıyor yani. Arkadaşım.
0: beyefendi lokasyonunu da yapmıyor ya.
2: Evet.
0: Uzaktaymış yani mesajlar. Uzağa gittiğinde siz onu bir takip edin. Bence sizin orada zaten semtinizde, mahallenizde bir şey yapmıyor belli. Şimdi bakın siz hiçbir şey istemediniz ondan. O başkası da parayla bir ilişki kuruyor. Bak ne ilginç değil mi?
1: Evet.

0: Verebiliyor demek ki parayı da her şeyde değil mi?
1: O
0: İlgiyi
1: zaman da
0: de.
1: verirdi ama fazla verici bir kadın her zaman işte iyi olmuyor. Hanımefendi, siz kendinizi çok güzel ifade ediyorsunuz. Lütfen bunu çok içselleştirmeyin. Takıntı da yapmayın. Çünkü ses tonu ne kadar yıkılmış, ne kadar üzgün olduğunu bize çok hissettirdiniz. Yani inanın çok iyi hissettik
0: Kim olsa
1: sizi.
0: üzülür zaten bu durumda. Perişan
1: Evet.
0: olursun elbette.
1: Evet.
0: Çok doğal ama biraz insan artık kendinize değer vermeyi mi öğrenseniz bir kadın olarak, bir insan olarak. Siz çok değerlisiniz. Bu kadar
2: Ben
0: üzülmeyin.
2: söylemek istiyorum. Şimdi şöyle, ben ve benim gibi kadınlar ne için biliyor musunuz? Hani para için olsa ben de durmam. Affedersin, ben de giderim para için. Paraysa para derim, hayatsa hayat, ben dışarıda var derim. Ama benim istediğim neyi biliyor musunuz? Ben evimi çok seviyorum. Mesela çok lüks değil, çok da şey değil. Kapımı açtığım zaman böyle evimde bana huzur veren bir şey var. Çok düzeni de seven bir insanım. Ben de o geldiği zaman diyorum ki hani o da benim gibi olsun. Elinde hiç telefon düşmüyor. Bıt bıt bıt bıt bıt bıt hep
1: Bunu
2: sürekli.
1: nasıl yapacaksınız hanımefendi? O benim gibi olsun. Ah, öyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi sizce? Siz iki tane çocuğunuz var. Çocuklarınızı yapabildiniz mi sizin gibi? Olmaz. O bir el oğlu. Benim gibi olsun. Telefonuna bakmasın. Yuvamı sevsin. Beni sevsin. Bunlar düşlem. Gerçeklerle yüzleşelim.
0: Evet.
1: Telefonuna bakacak.
0: Bir
1: Yani.
0: başkası var hayatında. Onun gerçeğiyle artık siz karşı karşıya kalmışsınız. İnşallah en iyi şekilde çözüme kavuşturursunuz diyelim. Yeter ki siz üzülmeyin. Evet, üzülüyor insan. 3 gün, 5 gün üzülürsünüz ama sonrasında lütfen kendi değerinizin farkına varın. Evlatlarınızın
1: Ömür
0: başında
1: geçiyor.
0: durun. Ömrünüzü heba etmeyin. Çünkü evlatlarınız her şeyden daha önemli. Lütfen onu düşünün. İnşallah başaracaksınızdır. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Alo, kolay gelsin canım.
0: Sağ olun canım. Buyurun.
3: Nasılsınız? İyi misiniz kuzucuklar?
1: Ay çok tatlı. Ay vallahi ne
0: enerji
1: güzel.
0: patlaması. Biz iyiyiz.
3: Yerim de
0: Kuzucuklar
3: yerim
0: olarak.
3: kuzu. Ben
0: Meğeniyoruz.
3: 62 yaşındayım kuzum be.
0: Ah
3: Ben
0: canım benim.
3: 62 yaşında kız.
1: Nerelisiniz?
3: Ankaralıyım,
1: Ay
3: Ankaralı.
1: maşallah maşallah.
0: Çok selamlar
3: Evet.
0: Ankara'ya.
3: Teşekkür ediyorum. Ben de su kocaman kocaman öpüyorum buradan. Siz
1: Biz de
3: karşınızdasınız.
0: öptük.
3: Evet.
0: Vallahi ay ne
3: Evimizin
0: güzel.
3: kızları.
0: Bu nasıl bir
3: Evimizin
0: enerji?
3: kızı.
0: Şimdi siz dert mi yanacaksınız bize? İnanamıyorum.
3: Dert yanmayacağım.
0: Ha.
3: Takıldığım noktada dert falan yanmayacağım. Allah'ıma çok şükürler olsun. 40 yıllık evliyim. Eşimi
0: Maşallah.
3: çok seviyorum. Ama zaman zaman bir duraklama yaşıyorum. Nedense bir soğuyorum ama bu anlık oluyor. 5 dakika, 10 dakika ama sebebini bilemiyorum. Bu sefer de kendi kendime üzülüyorum. Neden bunu yapıyorum diye. Neden kuzum bilmiyorum, size soruyorum.
0: Çok tatlısınız ya. Ya ben bunu hep
3: Canım siz
0: soruyorum
3: de.
0: biliyor musunuz evli çiftlere? Ben hep bu soruyu sorarım evli çiftlere. Derim ki yani bir ömür hiç mi arada böyle bir soğuma, böyle bir gıcık kapma olmaz diye. Ama bak oluyor 5-10 dakika diyorsunuz. Ne kadar da kısa bir süre. Nedir bu 5-10 dakika soğuma?
1: Beslenmek için.
3: Gıcıklık değil de kuzum bir an nedense bilemiyorum, ben de farkına varamıyorum ama o kadar çok iyi bir insan ki dünyada belki böyle bir insan bulamam ben, o kadar tatlı bir insan
0: Ne
3: ama
0: güzel.
3: niye böyle oluyorum ben anlayamıyorum, acaba 62 yaşındayım ondan mı oluyorum kuzum?
0: Allah Allah
1: Ne
0: kuzum.
1: alakası var kuzum?
0: Aa, ya çok
1: Yaşla alakası var. Çok güzel enerjiniz var. Eminim bakın,
0: tatlı.
1: ilişkilerde her dakika mıcık mıcık olmaz. Her
0: Allah.
1: dakika kuzum kuzum da olmaz. Yani bazen tabii ki duygular besliyoruz. Hormonlarınıza baktırın bu arada. Hormonlar da etkiler kadının duygularını. Belki bir epilasyon gerekebilir. Belki ona göre beslenmek gerekebilir. Kadın her zaman hani yönlendiricidir ilişkiye aslında. Bu enerjiye kimse hayır
0: Değil
1: diyemez.
0: mi? Maşallah
1: Evet.
0: 62 yaşında ses ama 30 gibi. Mesela
1: Cıvıl
0: ne yapıyor da eşiniz o anda soğuyorsunuz? Bir şey söyleyince, bir şeye
1: cıvıl.
0: bakınca, kulağını karıştırınca.
3: Hayır, hiç çaktırmıyorum ben. Hiç öyle şeyleri
1: İçimde
3: yok. Çok
1: yaşıyorum
3: titiz,
1: diyor.
3: çok güzel bir insan. Çok öyle şey, yani tiksindirici bir huyları yok. O kadar beyefendi. Ben yani çok mu sevdiğim için acaba bu kadar bunalıyorum? Bilmiyorum ki.
1: Valla
0: Ne güzel
1: Aslı
0: ya.
1: Hanım'ın programını özellikle seyredin. Şükredin bak kocanıza. Neler var deyip ay kocacığım deyip şükredin.
0: Tabii
1: Öpün
0: ve bu kadar iyi
3: çok
0: bir insan
3: şükürler olsun
0: diyorsunuz.
3: kuzum. Kocamdan hiçbir şikayetim yok. Sorun bende mi acaba dedim.
1: Yok yok, arada öyle bir kontak kopukluğu olur. Normal canım şöyle.
0: Ya çok tatlısınız gerçekten. Allah enerjinizi daim etsin, mutluluğunuzu
3: Canınızı
0: daim
3: yerim
0: etsin.
3: sizin. Evimizin kızları, canınızı yerim. Benim kızım yok, siz benim kızlarımsınız.
1: Ay
0: Ay
1: çok
0: canım benim,
1: şeker.
0: sağ olun. Var mı kızlarınız evde de?
1: Yok, benim
3: Yok
1: kızım
3: kim?
1: yok.
3: Ben yok kuzum.

0: var, evliler, yoklar burada değil, yanımda değiller yani.
1: Ne güzel.
0: Eşimle ben, o da işe gidip geliyor. Onun gelmesini yani dört gözle derler ya, bakıyorum yani dört gözle bekliyorum. Beş dakika geç kalsın, çocukları arıyorum. En son babanızla ne zaman konuştunuz? Eve gelsin, dünyalar benim oluyor.
1: Allah Allah.
0: Dünyalar benim oluyor. O kadar
1: böyle
0: tatlı bir insan.
1: Böyle bir sevgi maşallah.
0: Allah'ım
1: daim. Hepimizin başına, hepimizin başına inşallah. Yollarını gözleyeceğimiz adamlar. Amin. İnşallah kocalar. Valla mutluluğunuzu diliyorum inşallah. Sonsuza dek hep böyle güzel enerjinizi koruyun. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aradan sonra yine Eşim Akıncı ile birlikteyiz. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye, welcome to America.
4: Bu abi kim bu?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Ben Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
6: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
3: What is turnuva saç?
7: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
8: Ispanaklı yaptı mı Melahat teyze?
7: Ispanaklı olmaz mı?
3: Oh, for me. Thank you.
9: Sen misafir servisin, buyur.
3: Sporak.
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
11: Titresin Amerika.
12: Titredi de.
13: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
14: Sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
14: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
16: Patron, gel oğlum buraya.
17: Ya.
18: Hemen döneceğim tatlım.
16: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
18: Patron, dur.
16: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
18: Pardon canım, nerede kalmıştık?
17: Sen var ya sen.
19: Red Bull kanatlandırır.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
3: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
1: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
3: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
4: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı tak.
20: sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem?

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?

0: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
2: Hasan, uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş mi?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
6: basit. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mix'le. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i. Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Çok sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi bir haber var. Ankara'da yaşanıyor bu olay. Bir adam düşünün, çok sevdiği bir hanımla evleniyorlar. Ve adam diyor ki ya ben çocuk da istiyorum. Ne güzel olur şöyle ortak bir evladımız olsa evet. diyor. Ama kadın çocuk istemiyor. Ama istemediğini de eşine söylemiyor. Heh. Gizliden gizliye doğum kontrol hapı kullanıp yani sanki istiyormuşçasına mış gibi yapıp adamı kandırıyor. Evet, bu bir kandırmaca.
16: Bu evlilikte kandırma olmuş olmaz. Çünkü şimdi bakın hep bazı kadınlar evlenmeden önce her şeye evet diyor. Hmm. Sanki evlilik bir başarı, bir sonuçmuş gibi davranıyor. Hani evlendim, evlendim. Ya evlilik bir sonuç değil. Evlilik kocaman büyük bir başlangıç. Hmm. O yüzden O evliliğe girdiğinde söylediğin yalanlar seni işte böyle ortaya çıkar. Gizlice doğum kontrol hapı kullanmak, çocuğunu gizlice aldırmak, eşten saklanmaması, yapılmaması gereken şeylerin başında geliyor.
15: Beyefendi de zaten boşanma davası açmış. Geçerli bir sebep mi?
16: Haklı. Zaman kaybediyor. Evladını kucağına alacak, sevecek, okşayacak. Adamın hayalleri var. O zaman madem çocuk istemiyorsun, çocuğu olmayan biriyle ya da çocuk istemeyen biriyle evlen. Hı hı. Niye başkasının başını yakıyorsun? Al şimdi yaralı bir insan. Adamlar da bazen yazık yani, adamlara da yazık.
15: Evet tabii ki bazen tabii. De erkekler mağdur oluyor. Yani. Ha, tam tersi de olabilirdi.
16: Allah iyiyle karşılaştırsın
15: hepimizi.
16: Amin
15: inşallah. Şimdi kadınların tabii şöyle bir şey oluyor. Genelde hani kadın da çocuk ister. Hele belli bir yaştan sonra diyorsun ki benim yaşım geçiyor. Evlenelim, hemen çocuğumuz olsun. Ve bunun erkeği de tabii ki kabul etmesi gerekiyor. Şimdi erkek dese ki ya ben şu an düşünmüyorum. Ya evlenmeden önce bu konular mutlaka konuşulması
16: i̇şte
15: gerekiyor
16: adam değil mi? Adamcağız konuşmuş. Konuşmuş ama... Yalanla karşı. Evet. Bu bir ihanet. Evet. Ya bunu yapan her türlü her şeyi saklayabilir.
15: Peki eşler arasında bu tip gibi mesela doğum kontrol hapı almak gibi hı-hı, gizli saklı olayların olması hı-hı, neye sürükler o evliliği?
16: Güvensizliğe. Bir ilişkinin en damıtılmış hali güven duymaktır. Hı-hı. Güven duymadan hiçbir kişiye bağ hissedemezsin. Güven kırıldığı anda bak hastalıklı yani patolojik bir yapın yoksa bazısı hı-hı, güveni kırıldığında daha çok böyle hafiye gibi çalışır. İşte daha çok zorlar, takıntısı odur onun. Yani daha fazla zorlar bir şeyler yapmaya, onu ister bunu üstüne düşer. Hı hı. Yani ama bu patolojiktir. Güvenin kırıldığı yerde nokta.
15: Güvenmediğin zaman nasıl evlilik yürüyecek?
16: Yürüyemez ki. Güvenmeden adım atabilir misin? Evet. Yerin sağlam olup olmadığını bilmeden adım atabilir misin?
15: Birçok kişi de diyor ki ben kocama asla güvenmiyorum. Hep kontrolüm altında. Bu nasıl bir ilişki?
16: Yani yazık kendine, hı hı, yazık. Yani hasta olursun çıkarsın. Yani kontrol altında tuttuğun şey, hı hı, nasıl kontrol edebilirsin ya? Yani nasıl kontrol edebilirsin?
15: Mesela bir yere gitti diyelim, ha, görüntülü ara, göreceğim kiminlesin, arkadaşınla mısın? Hemen görüntülü ara bakalım. Mesaj at, konum at bana gittiğin yerden. İşte ya arabanın telefon, altına şeyler takmak.
16: Evet, takip telefona cihazı, takipler, arabaya takip, böyle bir şey yaptın. Hı hı. Ya adam yapmıyor. Diyelim ki yapmıyor. Sen ne yaptın? Bütün hayatını bir adamın peşinde hafiye gibi koşarak geçirdin. Bu hayat mı? Güveneceksin. Bakın güven duygusu çok enteresan. İnsanın kendiyle alakalıdır.
15: Nasıl?
16: Kendine güvenmeyen başkasına güvenmez. Hep bir ihanet yapabilecek potansiyeli sahip kişiler başkasına asla güvenmez. Güvenmediği gibi de güvensizliği hep aşılar. Şimdi hep aslında şöyle bir şey var. Eskiler der ya ilk önce güveneceksin. Ama tedbirli olacaksın.
15: %100 bir güven zaten hani Allah'tan başka kimseye %100
16: vallahi
15: güven
16: hiç kimseye,
15: olmaz. İnsan
16: tabii
15: şaşar beşer ama bir güvenmek lazım.
16: Çiğ süt emmiş insanoğlu.
15: Evet bir güvenmek lazım.
16: Güvenmeden de hayat olmaz. Eziyete evet dönüşür.
15: Peki güveni bir kere kırıldı diyelim. Bazen de mesela bir kere bana bir yanlış yaptı. Özellikle de bu hep evliliğin işte ilk aylarında oluyor. Ne oluyor işte ne oldu işte benim altınlarımdan bir tane bilezik almış kocası.
16: Habersiz.
15: Onu bozdurmuş işte oraya buraya harcamış. O güvensizlik belki ondan sonra bir daha bunu yapmıyor ama ömür boyu o güvensizlikle kadın onu yaşıyor.
16: Tamam yaşıyorsa ve başına takıyorsa ömür boyu o evlilik öyle bir sakat devam eder. Bazı şeyleri affetmek, bazı şeyleri kabullenmek, bazı şeyleri olduğu gibi anlamak lazım. Yani eğer bu bozulacaksa bakın bu işi baştan yok edin. Hı hı. Yani bak nişanlık dönemi zaten bunun için var. Bizde yanılgı şu Türkiye'de. Biz evliliği bir başarı olarak yani evli olmayı bir başarı olarak ya bir son olarak ay evleneyim de başıma bir yuva kurayım da erkek kadına ha yani. Hı hı hı. Ama bu evlilik bir son değil. Uzun bir yolculuk.
15: Daha yeni başlıyoruz değil evet mi? Hani hep mutlu son der ya filmlerde.
16: Evet.
15: Mutlu sonla bitti. Gelin damat oturuyor. Böyle bir son mu olur? Daha yeni başlıyor.
16: Evet. Hem de neler başlıyor.
15: Evet. Doğru seçim yapmak için.
16: Evet.
15: İlk başta konuşulması gereken konular ne? Mesela çocuk istiyor mu istemiyor mu?
16: Evet.
15: Başka ne konuşulması
16: maddi
15: lazım?
16: Maddi konular kesinlikle konuşulmalı. Hı. Bütçe konuşulmalı. Yani beklentiler konuşulmalı. Cinsellik konuşulmalı. Aileler konuşulmalı. Aileme haftanın bir günü gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Evlendin işte gitmiyorsun. Olmaz. Hı hı. Yani anlaşmaya uymuyorsun. İşte yemekleri sen yap, temizliği ben yapayım mesela. Hı hı. Bunlar kadar, bakın ben evlilik öncesi terapileri yapıyorum. Burada mobilya seçimlerini soruyorum gizli gizli mesela. O diyor ki böyle oymalı kakmalı işte Rönesans mobil.

0: mobilyası. Öbürü diyor ki modern bilmem ne. Bu evlilikte çatışma olmaz
1: mobilyaya
0: mı?
1: Mobilyaya kadar derine inin diyorsunuz. Sorun. Valla harika şeyler söylediniz. Sorun, mobilya seçiminde sorun. Çok teşekkür ediyorum. Uzman psikolog Yeşim Akıncı bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek
0: çok
1: ümidiyle.
0: Çok teşekkür ağzınıza, ediyorum.
1: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili seyirciler, inşallah biz yarın yine görüşeceğiz. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzmenize izin vermeyin. Hoşça kalın.

0: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün en güzel saatlerinde birlikte olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Nasılsınız efendim? Umarım enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Aynaya baktığımızda her gün yeni bir mucizeye uyanıyoruz aslında. Bu bize normal rutinmiş gibi geliyor ama bugün şunu keşfettim. Gerçekten her gün aynı saatte kalkabiliyor olmak, konuşabiliyor olmak, yazıp çizebiliyor olmak, en önemlisi işimizin başında olabiliyor olmak Rabbimin bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden bir tanesi. Bunun farkına vardığımızda zaten hayat güzelleşiyor. Yine sizlerin karşısında birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsünü birlikte belirlemek için geldik. Bakalım mı öncesinde bugün menüde neler varmış? Gelsin.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Kavrulmuş kabağın hafif aromasıyla köftenin doyurucu lezzetinin buluştuğu dengeli ve aromatik bir ana yemek. Kavrulmuş kabaklı köfte. Taze baklanın doğal ve ferah lezzetinin hafif bir dokunuşta sıcak çorba haline geldiği sezonluk ve besleyici bir başlangıç. Taze bakla çorbası. Üzümün doğal tatlılığıyla yumuşacık kek ve kremanın buluştuğu kat kat dokusuyla sürprizli ve zarif bir tatlı. Üzüm dolgulu pasta. Mevsimin ferah otlarıyla zenginleşen, tane tane dokusuyla hafif ve dengeli bir yorum sunan renkli bir pilav. Bahar pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim, bu alkışlar bence size gelsin bizden.
2: Bence de.
0: Hazır mısın Saat?
2: Ben hazırım.
0: Bugün çok abiyeyim iki gündür. Bak.
2: Valla çok abiye değilsin, çok şıksın.
0: İyi gündür.
2: Evet.
0: Bugün de efendim yine şöyle bir elbisemi göstereyim size. Valla dedim ki enerjimi yerine getireceğim. Kalkın kızlar. Allah Allah, evde otur otur nereye kadar bir böyle hafif böyle yüzünüze bir renk. Güzel şıkır şıkır kıyafetlerinizi giyin. Sürekli yer mi sileceğiz? Çamaşır suyuyla mı uğraşacağız? Yeter. Birazcık böyle boş şık ver. Olalım bak. Sizin karşınıza yine... İki dirhem bir çekirdek geldim.
2: Dışarıda ve... güneş de var. Enerjimiz de
0: yükselsin. Aynen öyle.
2: Aynen öyle. Çok iyi.
0: Gelelim hayatınızda yapabileceğiniz en pratik ama en lezzetli pastayı birlikte yapmaya. Ne dersiniz? Şimdi mutfağa girdiniz. Hazır böyle yaz da geliyor artık. Cıvıl cıvıl bir bahar havası var. Böyle üzümler de çıkmış. Yeşil, kara üzüm ne varsa elinizde. Kokulu
2: tabii
0: üzüm.
2: Canım.
0: Hepsini değerlendirebilirsiniz. Çünkü hep genelde çilek muz bir yere kadar baydı. Şimdi ama size harika bir üzümlü pasta yapıyoruz efendim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı sıcak su, 1 paket kabartma tozu, çamaşırlar yıkanıyor mu? 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 fisket tuz, aldığı kadar un. Kremasında kıymetli izleyenlerim 3,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, dolgusunda 1 kase kırmızı üzüm. Peki bu pastamızı sıvayıp böyle güzel bir pasta formatına getirmek için 2 paket kakaolu krem şantimiz, 1 su bardağı sütüyle birlikte güzelce köpürmüş, böyle soğuk olması gerekiyor. Kaplamak için kek kırıntılarından yararlanacağız. Sunumunda kırmızı üzüm ve toplarımız olacak. Kekten böyle tatlış toplarımız olacak. Evet efendim. İlk tarifle başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedim.
2: Sana
0: ve aldım.
2: Yok onu alma. Gördüm.
0: Tamam ben görürüz. Bir de sonra diyorlar ki sinirleniyor Nermin Öztürk. Şimdi Nermin Öztürk sinirlenir. Bunu böyle eline aldığında görüyorsun,
2: şey,
0: bakıyorsun.
2: Bir benekçi kalmış hamur lekesi.
0: Ama kalmamalı Serpikon.
2: Şimdi ben de gidip muhallebi yapsam mı? Ne dersin, getireyim mi kabımı?
0: Olur, ben bir yumurtayı keki vereyim bence. Aşama aşama gideriz yani. Sen de tencereni de getir zaten dursun.
2: Tamam.
0: Şimdi 4 adet yumurtayla başlıyoruz. Yumurtaların

0: ısısında olması lazım. Gayet böyle pofidik pofidik bir kek yapacağız. Yüksek kabarmış olması gerekiyor ki ortasını çünkü oyacağız malzemelerle ve lezzetlendiriyor olacağım efendim. 4 adet yumurtayı kırdıktan sonra ne yapıyorum? Elimi yıkıyorum. Elimi yıkayıp geliyorum.
1: Sana çırpayım ister misin?
0: Evet, yavaş yavaş şekerimizle birlikte yumurtaları çırpıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaş yavaş çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bu tarifte böyle bakıldığında çok zormuş gibi geliyor ama gerçekten sadece ben anladım onu. Aşama aşama ilerlediğimiz için size çok zor gibi gelse de çok pratik ve çok kolay olacak. Hazır kekten de yapabilirler ama biz evde de nasıl kekini hazırlayabileceğini göstermek için yapmak istedik Serpil.
1: Evet, bir de Nermin, bazen hani böyle işte ilk bakışta biz böyle detaylı bir şekilde ayırıyoruz falan ya.
0: Benim
1: Aslında
0: aklıma bir
1: tamamen...
0: şey geldi. Valla şu an geldi. Dinlemek ister misin?
1: Tamam, hadi gel.
0: Sen şimdi onu yağladın ama tencerenin içinde yapalım mı?
1: Yok, yok, yok, yok.
0: Böyle bunun bir tık büyüğü olandı. Kapatalım. Peçete koyalım. Orada kendi kendine pişsin. Çünkü
1: Tamam,
0: çok
1: pişsin.
0: yaygın oldum.
1: Tamam.
0: Ya, tencerede de olur bu. Sen biliyorsun biz yıllardır yapıyoruz canım.
1: Tamam.
0: Tamam. Ya yiyeceğim. Efendim, dün sohbetimizi çok sevmişsiniz. Bir de Serpil'le böyle kahkaha atarak gülüşmelerimizi çok sevmişsiniz. Bir yandan diyor ki bir hanımefendi gözlerim doluyor. Bir yandan kahkahalara boğuluyorum diyor. Aynı duyguları anında yaşadığımız sahneler diyor. Getirdin mi?
1: Getirdim.
0: Şu an
1: Ay
0: tamamen.
1: sen söyleyince şimdi yapmadan içime sinmiyor. Anladın mı? O yüzden.
0: İçine hiç şey koymasak mı?
1: Yok yok yok. Onu yapmayalım.
0: Yanar mı içinde? O
1: Ya
0: yüzden.
1: onu yapmayalım hiç şöyle bir.
0: Yanar mı içinde?
1: Allah vermesin. Tutuşur yanarız.
0: Bu yanmaz mı?
1: Yok yanmaz.
0: Tencerede yapacağım. İşte fırınım yok. Nermin Hanım ben nasıl yapayım diyorsanız alın size tencerede kek.
1: Ha, fırına
0: Allah'ınız.
1: atmayacak mıyız bunu?
0: Ocakta pişmez mi? Ha tamam fırına atalım. Daha
1: Ha,
0: mantıklı tamam.
1: şu an bir an dikkatimizden kaçırırız.
0: Evet dibi
1: Tadımız
0: tutar.
1: kaçar,
0: Tamam.
1: tadımız kaçmasın.
0: Tamam. Ama tencerenin içinde yapalım. Herkesin evinde olan tencere. Göster Serpil tencereyi. Herkesin evinde var yavrum bu tencere.
1: Vallahi böyle.
0: Çorba
1: Hatta
0: tenceresi.
1: bunlar bizim size çok sık hediye ettiğimiz tencerelerden bir
0: Evet.
1: tanesi. Bakın
0: Kakaoyu koydum.
1: silikonlarını çıkarttık. Şimdi fırına yollayacağız.
0: Bir fiske tuzunu ekledim. Vanilyasını ekledim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş.
1: Vallahi ne geliyorsa burada aklına geliyor benim
0: Kokos.
1: sonucunun. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey
0: Doğru.
1: yoktu.
0: Bu böyle yağlamıştı bile kek kalıbını. Daha gördünüz.
1: Ha, yani düşü varın siz düşün işte. Geliyor hemen
0: Ama
1: geliyor
0: işte
1: aklına.
0: herkes yapsın. Amacımız
1: O da.
0: kurtarmak. Beyleri kek kalıbı almaktan kurtaran canlı yayın.
1: Olsun biz izlesinler biz veriyoruz zaten veririz ne
0: Veriyoruz abi
1: olur ki.
0: de bir günde kek kalıbı verelim. Doğru dedin. Ne
1: Benim
0: zamandır
1: valla.
0: vermiyoruz.
1: Aman.
0: Şimdi bakın şöyle güzel bir
1: Ah.
0: pandispanya hamuru elde ediyorum. Tabii ki 5 kaşık olmadı. 6, 7. Şimdi tam olacak.
1: Ben sana
0: Oy,
1: şimdi bir
0: oy,
1: spatula da
0: oy,
1: vereyim.
0: oy. Aman yarabbim. Masalı
1: Alayım mı
0: benim kek.
1: elikimizi?
0: Alabilirsin aşkım. Bir tık su atsak içine nasıl olur sence?
1: Kakaosunu parlatır. Şu bardağıma süt alayım.
0: Aynen çok azıcık
1: Su
0: suyla.
1: alayım.
0: Bakın.
1: Sana şu kadarcık.
0: Ben kekte su koymayı çok seviyorum son raddede. Yeterli.
1: Burada elimdeki bardak süt
0: Hı-hı.
1: bardağı da ondan öyle yanlış anlaşılmasın.
0: Evet. Hem böyle biraz daha akışkan hale getirdi. Wow, çok başarılı olacak. Ama bak şimdi tencerede bir sıkıntı olursa bana değil. Anlaşalım.
1: Aktüel sana dedim tencere isteme diye. İstiyorsun istiyorsun sonra bende
0: Şu
1: değil bu.
0: aktüelde kaldı. Gene ne diyor bunlar? Kız zaten adam
1: Canımın içi.
0: yaşlandı. İyice adamı yoruyoruz
1: Bu,
0: burada.
1: bunu sen istedin. Bunu kime sorayım? Gideyim aktüele mi hesap sorayım? Kime sorayım? Ne
0: Ha,
1: yapayım?
0: ona sor. O suçlu. Ona
1: Ben
0: sor.
1: sana sorarım sen gül. O kek çıkmasın da aktüel.
0: Tatlı yiyemezsin ki. Bak tatlı
1: Reklam
0: kalır.
1: arasında.
0: Bak kıvama bak.
1: Yüzüm burada olsun aktüel.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hı.
0: Kıvama.

0: Allah'a gel. Hocam bak.
1: Gönlüm.
0: Ya Rabbim sen nasıl güzel
1: Olmazsa sen.
0: nimetler sunuyorsun bize. Haftanın ortasından günün en lezzetli tarifiyle beyaz TV ekranlarında Serpil Kök'le. Elimi değiştirdim. Tutamadım aşkım.
1: Kim oraya şen geliyor?
0: Kulaklığı geldi.
1: Kulaklığın geliyor. Sen bu keki yak, ben sana sucuk aktör.
0: Bak bu sen daha bak. Çıkmazsa ben de yanarsa sen de karışmam. Bölüştük.
1: Tatlı gider ha, ona göre. Al canım,
0: Evet
1: temiz iyi bir
0: efendim.
1: şey.
0: Çok mersi Serpil Hanımcığım. Çok zarifsiniz her
1: Yo
0: zamanki
1: yo,
0: gibi.
1: rica ederim, ne demek?
0: Bunun kapağının üstü plastik mi? Biraz kapağını kapatsak mı?
1: Gerek yok yani, kek kalıbını koyunca
0: Tamam, al
1: kapatıyormuş.
0: Serpil'im. Sana
1: Alamaz.
0: emanet. Bismillahirrahmanirrahim de. Allah'ım de. İnşallah gelecek de. De. Seversen olur. Sevmezsen yarım kalır. Nankör insanlardan nefret ediyorum. Hayatımın her aşamasında var. Biz nankör olmayalım Serpil. Ne olursun bak.
1: Bak
0: Bunu,
1: dokunuyor.
0: bugünkü konumuz nankör insanlar olacak. Şu an karar verdim bak. Buna da
1: Eyvah
0: şok oldum.
1: eyvah. Mevzu çok.
0: Mevzu
1: Hadi
0: derin. Serpil'in haberi
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: var nankörlerden ama sizin haberiniz yok. Herkes diyor ki Nermin Hanım niye? Niye buruksunuz?
1: İşte. Gel sürekli canını sıkın. Canını sıkın, sonra niye üzgünsün?
0: Konuş. Konuş Serpil. Ben kibarım, konuşamıyorum. Sen
1: Sana diyorum
0: konuş.
1: içselleştirme. Ay yeter. Düş, düştü.
0: Tamam.
1: Düştü.
0: Bak düşecek birazdan.
1: Öyle
0: Karınca
1: de.
0: sakın kalkmayın. Çok güzel de bir şey vereceğim sonra size. Bütün nankörlere
1: Gelsin.
0: gelsin. Çok muazzam bir şey buldum. Un, nişasta, vanilya. Allah'ım şu vanilya niye her şeye bu kadar yakışıyor ya Rabbil
1: Ya
0: Alemin.
1: biraz uygun olsa da vanilya çubuğu
0: Değil mi? O
1: kullansak
0: siyah
1: yani.
0: böyle çekiyorsun içinden mis gibi.
1: Anam o da çok pahalı be. Vallahi.
0: Efendim.
1: Hayır, çıkın oradan. Ben planladım ne yiyeceğim ne içeceğim. Siz de
0: Bu
1: planlayın yiyin.
0: arada tabii bizim bir derneğimiz var. Turgit'le birlikte. Afyon Turgit Başkanımız. Güzel
1: Hamza
0: şefimizle birlikte. Bakalım neler yapacağız efendim. Afyon. Geliyorum.
1: Allah geliyoruz.
0: Bomba. Bize iyi gelecek 2 gün Afyon. Buradaki şeylerden gitmek istiyorum artık Serpil'cim. Yeter. Yeter. Yeter. Anlatacağım. Çarşaf çarşaf her şeyi anlatacağım. Üstüne alınan alınsın. Aramayın beni alınanlar.
1: Ondan kendini biliyordur. Niye arasın bir daha? Arasın.
0: Aramasınlar beni. Kimse aramasın artık.
1: Aa.
0: Kuşu da anlatacağım. Efendim, işin esprisi burada güzel bir krema yapıyoruz. Pasta fırına gitti. Allah daha emanet. Günün ikinci tarifi de geliyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Siz hiç duydunuz mu? Kavurduğumuz kabağı köftenin içine verdiğimizi. Şu an Beyaz TV ekranlarında ilk defa harika bir ana yemeğe şahitlik edeceksiniz. İlk defa. Bir restorantımız olsa 13 dakikada bir menü çıkarsak. Oo, bir Serpil 3 saate 15 menü yaparız. Açık ruhlu. Geri kalan işte gün içinde de kahve, çay ne yapalım? Otur, sohbet, muhabbet. Tamam. Yapacak bir şey maşallah motora bağlı. Bak ön ölçüyü de güldürdüm.
1: Aktüel gülüyorsa kesin bir şey oluyor, ben size
0: Ne
1: söyleyeyim.
0: yapsın adam? Yıllardır gülmemiş. Gülsün bizimle kız. Şanslı gülmemiş adama.
1: Ama Nermin o
0: Bir
1: kesin.
0: tane gitmiş, 2 tane gitmiş, 3. Allah verme ya Rabbi.
1: Allah verme dağlara
0: Kınamıyorum
1: taşlara.
0: ama zor. Mutlu olmak istiyor adam.
1: Sen de haklısın be. İşte insan Rabbim can çıkmayınca umut hep
0: Üç mü
1: var.
0: alacaktı, dördü mü?
1: Bilmiyorum orasını unuttum.
0: Üç müydü? Dört mü? Ha, üçü alacağız Allah nasip edersin. İstemeye
1: Sanırsın ki hamburger yedi ha.
0: Serpil'le beraber geleceğiz.
1: Şimdi.
0: Evet, bakın burada güzel koyulaşıyor efendim. Ben burayı Serpil'e bırakıyorum ve oraya geliyorum.
1: Dur gelme. Ben avucuna bir şey havuç istiyorum,
0: Buyurun.
1: affedersin.
0: Sen.
1: Kabağı rendeleyeyim, seni bekleyeyim mi?
0: Olur.
1: Sen şey
0: Ben
1: yaparken.
0: ayakkabıyı şey yapayım.
1: İyi bir sen de maşallah, çok güzel oldu sana, çok
0: Evet
1: yakıştı.
0: ya, ben de çok beğendim bu elbiseyi. Böyle biraz yöresel vari. Muhammed Bey.
1: Otantik.
0: Evet, otantik bir şeyler böyle. Hoşuma gitti. Ben bilmiyorum böyle ya. Kadın kendiyle uğraşırmış.

0: İçine küstüğünde ben de herhalde kendim.
1: İçine mi küstün?
0: Küstüm. İçime kendime içime küstüm. İçine. Tereyağını koyuyorum bak. Muhallebi böyle birazcık aktifleşmeye başladığında tereyağı devreye giriyor. Bak ipek gibi. İçime içime.
1: Bırak. İçini içine yapıp kendini kahretme. Yorum okuyorum.
0: Yok vereceğiz malzemeleri. Serpil onu bir rendelesin.
1: Tabii tamam, canım ben evet.
0: Muhallebi ceylan gözü gibi pıtlıyor ya. Şu tam olarak bu ekrandaki görüntü pıt pıt pıt pıt. Yani diyor ki artık Nermin Öztürk beni kapatabilirsin. Burada muhallebi pişti. Ben şu malzemeleri sayıp aslında pastanın yapımına geçeceğim. Hı hı. Malzemeler burada kabak kavrulana kadar bana
1: zaten bir
0: yetecek.
1: Soğusun,
0: aynen evet. Öyle. Kavrulmuş kabaklı köfte günün ikinci tarifi. Evet yanlış duymadınız. Köftemizin içerisinde bir de koca koca kabaklar olacak. Yani köfteyi artımlı hale getiriyoruz. 2 adet kabak, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 350 gram kıymamız var. Yarım su bardağı da gayet unu, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, kızartmak için ise sıvı yağ. Yine eşlikçi olarak patates püresi yapacağız. 5-6 adet haşlanmış patates püremiz, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kaşar peynir rendesi, tuz ve akbiber. Sunumunda da maydanozumuz olacak. Kıymetli izleyicilerimiz, patates püresini yaparken top top oluyor diyorsunuz. Biz bunu böyle tamamen pürüzsüz hale, o restoranlarda yediğimiz hale bugün getirerek sizlere sunacağız. Farklı bir görsel, farklı bir sunum olacak. Ve gelelim.
1: Şimdi.
0: Kekimiz fırında pişiyorken biz de burada önden hazırladığımız kekle sizleri bunu almamız lazım. Hangi sunum tabağında yapalım? Buradan sonra kaldıramayız.
1: Kaldıramayız biliyorsun. Altına iki tane şey koysam diye alamayız.
0: Getir kağıt koysak alırız. Şimdi ben bunu önce bir çukur açacağım Serpiko.
1: Ne yapacaksın?
0: Çukur.
1: Aç Nermin. Çukur aç ona sen.
0: Çukur açacağım. Tamam mı? Kremamı arada bir karıştırsanız zahmet. Kaymak tutmasın.
1: Ters çevireyim sen rahat çalış.
0: Tamam.
1: Gönder hocam.
0: Bunu böyle alıp sonra sunuma koyacağız. Şimdi burada şöyle bir çukur yapalım.
1: Şey evet yan duvarlarını geniş yapmayalım ki şey olmasın. Şimdi. Vay köfteme de var ya bir yakışacak şimdi bu.
0: Fırında da kek pişiyor onu da gösterdik.
1: Bu arada diyecekse izleyicilerimiz Nermin. Nermin keki fırına attın niye bu kekle yapıyorsun?
0: Çünkü bunun soğuması lazım. Biliyorsunuz ki asla dilimleyemezsiniz. Soğuk bir kek olmazsa onun hiçbir özelliği olmaz. Öbürünü de şimdi ben size göstereceğim zaten. Çok başarılı oldu. Şöyle.
1: Bir katını daha alırız değil mi? Hayır almayız.
0: Bence yeterli.
1: Sanki bir kat daha saklarız ha alırmışız.
0: Alırsam.
1: Mıymışız.
0: Almayız.
1: Yok. Alma.
0: bir bana bulaşmadı.
1: Ama ne yapayım sana da takayım ne yapayım Nermin. Şimdi.
0: Bir kaşık alabilir miyim sanırım?
1: Gel canım benim.
0: Şimdi Serpil onu biraz soğusun ki bunu kavurmak gerekiyor. Biraz soğusun.
1: Nefis bir kabaklı köfte yapacağız. Bu şey miydi tamam mıydı Nermin? Hı. Tamam. Bunu rahat çalışalım diye şey yapayım mı?
0: Sıkmaya hiç gerek yok. Öyle mi diyorsun?
1: Tamam.
0: Direkt ortaya dökeceğimiz için.
1: Tamamdır.
0: Bak çok güzel oldu. Biraz daha senin için oydum.
1: Ben onları bu arada şeyden geçireyim mi sana ister misin? Hı.
0: Robottan. Evet bunları da kullanacağım.
1: Bu da mübarek süt hemen ısıyı görünce bir sulanıyor,
0: çok
1: yayılıyor.
0: Çok lezzetli bir pasta Serpil'im.
1: Canım.
0: Gel.
1: Geldim. Üzümlerimizi ve şeyimizi.
0: Bak biraz unu koyacağım. Kaşıkla bir kesersin bana. Tamam.
1: Bir görelim evet.
0: Yok biraz daha alır.
1: Yok gerek yok. Üzümleri saplayacağız. Üzümleri gömeriz bence.
0: Bir lokma daha. İç dolgusu bol olsun. Gel çocuğum bak. Şimdi pastanın güzelliğine bak hocam.
1: Vay vay vay. Bu arada Nermin biz içine üzüm koyuyoruz. İzleyicilerimiz ne istiyorsa onu

0: da koyabilir.
1: Ama üzüm
0: başka
1: çok
0: meyve.
1: Güzel oluyor.
2: Bizimkisi çok affedersiniz öküz gözü. Hı. Ve çok tatlı bir üzüm bu arada, biliyor musun?
1: Bize bu etmişsin. Her hafta alıyoruz ya biz bu yüzler üzümlerden. Hasan Bey bize valla inanılmaz iyi geldi. Her hafta biz taze taze, bak ekranda görün üzümlerin büyüklüğünü. Hatta. Ekranda harika Hı. gözüküyor. O da Hı. sebepleniyor her gün bak.
0: Ha, onun için can çekiyor, ne yapsın? Bir de tatlı ha.
1: Tabii şunu alır mısın ya? Şu. Türk.
0: Ezilmiş. Hı hı.
2: Oy oy elime geldi. Kıyamam.
1: Bunu böyle aldık.
2: Yıkarken şey yoluyoruz ya dalından. Herhalde patladı. Bunu Hı. evde kalmış çikolatanız, kurabiye kırıntısı
1: şimdi
2: gayet de keyifli olur.
1: Dolaptan alıyorum şeyi.
2: Üstünü kapatalım. Sakla.
1: Bunu böyle mi kapatsam?
0: Daha güzel olur.
1: Aynen.
0: Mantıklı.
1: Geliyorum. Bak nasıl koşuyorum. Dizim bu arada ama yine koşuyorum. Özlemişim koştuğum günleri.
2: Maşallah kadın sekiyor oldu. Abiyesiyle. Bu arada bakın benim kabaklarıma. Alıyorum ve kapatıyorum altını. Ki nermini bekleyene kadar soğusun.
1: Of.
2: Of of.
1: Çok güzel bir pasta yapıyoruz efendim.
2: Bizim şey tarağımız vardı böyle, sıvıma tarağımız. Şey mi?
0: Sert.
2: Mi?
1: Bir tık daha büyütelim mi ağzını?
2: Tamam gel.
1: Tamam Nida, ne yapayım yani şimdi Nida? Nida ne yapayım şimdi? Geliyor, geliyor maşallah. Duyarlı Nida.
2: Allah'ım ya Rabbim, sen nasıl bir şey olacaksın?
1: Bak.
2: Bu da bir sıvı Nermin'im.
1: Bak, bak.
2: Yanlarına da olmadı. Bir sıvı.
1: Böyle bir pastayı almak olmuş 2000 lira. Değer mi?
2: Sus, sorma.
1: Değmez. Yapabilir misiniz?
2: Gayet
1: yapabilirsiniz. Doğum günü pastalarınızı itinayla hazırlayabilirsiniz. Bak. Şimdi başlıyoruz yanlara. Hazır mıyız?
2: Gönder hocam, hazırım. Şimdi ben bir büyük tava daha alayım. Bu arada daha şey ya, püremi yapacağım için şöyle büyük çene.
1: Her yerini sıvayacağım. Keşke şöyle döndürmeli aparatımız olsa. Pastacılıkta almıştık ya.
2: Nasıl bir şey?
1: O döndürüyor ya.
2: Şöyle bir şey mi diyorsun? Olur mu? Bu işimizi görür mü diyorsun mesela?
1: Bak diyorum su, kuk diyorum bilmem ne. Hatun beceriyor bu işi.
2: Gönder hocam.
1: Yani daha iyisi olamazdı Serpil'den.
2: Kendini mi görüyorsun? Pırıl pırıl değil mi? Korkma. Sen kırmazsan korkma. Bu arada sana kırıntıları şöyle bir un haline getireyim mi işimize?
1: Getir aşkım.
2: Rahat kirletebilirsin. Altının şeyinin önemi
1: evet,
2: yok.
1: Evet, o yüzden. Ay Allah razı olsun canım.
2: Ne kadar iyi insan.
1: Canım nasıl iyi insan, nasıl iyi insan. İyi
2: Nermin.
1: Oh, gerçekten bak. Fazla iyiyiz bu dünyaya, boş ver sen. Allah'a bak.
2: Ne yapayım?
1: Fazla iyiyiz bu dünyaya. Fazla iyiyiz. Gerek var mı bu kadar iyi olmaya? Bilmiyorum.
2: Bak Nermin'im.
1: Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım bugün.
2: Sana
1: ne oldu?
2: Geçen bir şey duydum, şok oldum.
1: Neyle alakalı?
2: Yani hani bu kadar kötü, ne ara bu kadar kötü oğlukla alakalı? Allah.
1: Çok oluyorsun değil mi her duyduğunda hala?
2: Oluyorum valla.
1: Aslında olmamamız lazım artık duyduklarımızı ve yaşadıklarımız karşısında. Ama biz niye her şeye hemen iyilik oluyoruz? Olmamamız lazım. O fark etmiş olmuş diyeceğiz bundan sonra.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
2: Şöyle de şey yapar mısın?
1: Herkese ay yazık yazık. Ne yazık?
2: Bana, bana yazık.
1: Size yazık kız. Şimdi bu hafta sonu anneler günü ya. Alsın yapsın çocuklar analarına değil mi Serpil'im?
2: Bence de.
1: Bak gördün.

0: Görüyorsunuz mu? Şimdi çok şu kolay. Alanı sana bir toparlayayım mı?
1: Şu an zaten dağılacak. Hiç toparlama.
0: Şey ya, sıcak ya, bari biri soğuk olsun ki açık destek lazım. Onun üstüne değdireceksin. Aktüel. Gel canım bakayım. Üzüm yemeğe benzemiyor. Şunu
1: gel de
0: al.
1: Tamam.
0: Gelirsin sen üzüm yemeğe.
1: Başlıyorum.
0: Seni de hiç yapmıyorlar, görüyor musun? Ya, görmüyorlar. Vallahi dedi. Sen görülmeyecek adam mısın? Katılmış. Maşallah. O yanları da alsan hocam.
1: Alacağım, alacağım. Çok. Tam merak
0: şuradan
1: etme.
0: Şuradan top yapacaktım kendim hocam.
1: Yapacağım. Ben vereceğim onları sana zaten. Senin
0: ha, ver ver.
1: Varsın.
0: Şöyle 3-5'te şuradan fındık şey yapayım Özlem'den. Alayım. Fındıklı top yapayım yanlarına.
1: Çok mu yapmak istiyorsun?
0: Bir geldi, içimden geldi.
1: Tamam.
0: Vay, köftemiz duruyor.
1: Tamam, bence yeterli.
0: Onları bana buraya sıyıralım, kenardakileri. Gel. İttir hocam parmağımı.
1: Bir dakika dur. La havle ve la kuvvete illa billahi.
0: Ben sana çevireyim.
1: Hı. Zahmet olacak.
0: Olsun, idare ederim. Ben seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Hı. Seni seviyorum diyenler de insanın canını yakıyor. Bırak terpil Allah aşkına. Bugün seviyorsun, yarın sevmezsin.
0: Kim, ben mi? Ben ne ara mevzuya dahil oldum?
1: Ben evde televizyon izliyordum. Şimdi dur. Elime bir sütlüyorum ve son dokunuşlara yaklaşma. Geliyor. Artık bence tabağa çekelim.
0: Tamam, sen yaklaşma Aktüel.
1: Artık sunum tabağını alalım mı?
0: Alacağım.
1: Bak, getir Sarp'ı, bunların hepsini sana vereceğim.
0: Evet, tertemiz. Çünkü tertemiz benim şeylerim.
1: Bak, şöyle ziyan etmiyoruz. Tertemiz peçeteyle aldım. Sarp'ı koma verdim. Ben evde diyorsun. Televizyon seyrediyordum. Alalım bunu buradan artık.
0: Al al.
1: Gel yardım et bana. Bak, kırılırsa yerim seni Serpil.
0: Ortaladık mı hocam?
1: Hı. Çekelim mi şimdi bunları?
0: Şu üstteki.
1: Çekecek miyiz, emin miyiz? Gel. Aa. Ben kaldırıyorum, sen de bana.
0: Nereden girdin? Gel. Pasta nasıl kırılır?
1: Çek çek çek çek çek. Güzel, harikasın. Ay işte be. Ekip çalışması denir buna, biliyor musunuz?
0: Beni kurtarsana.
1: Kurtardım. Bitti mi? Asla. Asla bitmedi. Teşekkür ederiz. Alkışlarımıza tamam. Layık olmaya çalışıyoruz. Nerede şimdi pastacı şeyimiz? Şekillendireceğimiz.
0: Şekillendirmekten kastın ne?
1: Üstüne böyle döndüreceğiz de zikzak.
0: Diğerlerini doldurayım da.
1: Oo. Kız ilk tarifte kaldık Serpil.
0: Bilmiyorum nerede yayın kaldı. Bitti. Ben ne yapayım?
1: Nerede o beyaz?
0: Beyaz nedir? Hı. İstemiyorum ki şey. Daha onu.
1: Ha, yapmayacak mıyız şu an? Yaparız Serpil. 1 dakika yayınımız var. Sadece ortasına mı yapayım?
0: Kararını sen ver.
1: Şöyle yapayım.
0: Süsleme senin tamamen zevkinle alakalı.
1: Tamam ya. Kenarlarını da sen top getireceksin zaten bana.
0: Evet, şu an kendi ellerime eldiven takmak yerine böyle şeyler yaptım. Niye yaptım bilmiyorum ama yaptım. Ama yıkarım.
1: Tamam, yaparsın Serpil. Bak, terapi. Çok konuşmuyorsun ucu bugün. Hey. Biz pastacıyız ya. Doğuştan. Dur sen de. Geliyorum ben sana. Hmm. Şimdi Serpil kol. Tamam mı? Bak, bu böyle biraz sulanmış, alayım mı suyunu?
0: Yani o su değil aslında, almayayım biraz ben. Yağ. Tamam. Sadece şeyi sıkmanı rica

0: Bak, malzemeyi saydık.
1: Hı.
0: Kıymayı koydum.
1: Soğanımızı
0: Tuz,
1: sıkalım.
0: Karabiber koydum. Tamam mı? Soğanımı.
1: Ve orada bir diş sarımsağımız var. Döve döve.
0: Suyunu aldım. Soğan suyuyla da zayıflıyorduk bir ara.
1: Ay onu içsem mi? Herhalde midem direkt.
0: Ne moda olmuştu ay.
1: Delinir.
0: Her aklımıza geleni yapıyoruz işte. Yumurta. Yanlış görmediniz. Mis gibi zeytuna. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 50 lezzeti olsun, bereketi taşsın. Yiyenlere şifa olsun.
1: Döve döve döve.
0: Aman yarabbim. Bak. Bak. Efsane bir yemek. Ay çok güzel oldu pastanın yan görünüşü. Bayıldım.
1: Dur dur daha gelecek şimdi.
0: Bayıldım bekle. Ama bitmedi. Tam bir yaş pasta görüntüsü. Bir çekeyim mi? Bir göreyim mi ekranda hocam ben de pastanın yan tarafını? Ay ay ay. Bakar mısınız? Kim der ki evde yaptık bu pastayı?
1: Daha bitti mi?
0: Bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Serpil Hanım. Bunların büyüklüğünü cevizden bir tık büyük yapıyorum.
1: Evet şu anne köftesi gibi yatsı yatsı yatsı yatsı yapalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Son iki topum kaldı. Geleceğim senin
0: bak,
1: yanına.
0: Gördünüz mü? Bak
1: görme
0: şekil
1: bu. Görme
0: bu
1: benim ellerimi böyle. Ellerim biraz şey gözüküyor. Görmeyin hocam. Şimdi yıkayıp geleceğim.
0: Oy yerim ben sizi. Çok güzel oldu.
1: Kabak, sen onun bir de tadına
0: bir
1: bak.
0: Bir de arttırdı köfteyi. Bir de kimse de anlamaz biliyor musunuz? Böyle hani kalabalık misafirin gelecekse. Bir de bir tat verecek bu köfteyi. Bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bunları yağda kızartacağız böyle ama çok hafif yağda. Sonra patates püresi yapacağım. Bugün patates püresinde bir püf noktası vereceğim. Reklam dönüşü size. Bak toplarımı da yaptım. Güzel oldu. Evet. Ben köftelerimi bir yuvarlayayım izniniz olursa.
1: Bir de kızartalım.
0: Sizler yorum yapın. Bir de bunları biz kızartalım. Dönüşte sunumla karşınızda olalım. Patates püresinin de yapımıyla olalım. Pastanın finali tabii ki Serpico'da olacak. O topları koyduktan sonra bitiyor. Hiç bakla çorbası içtiniz mi? Biliyorsunuz ki bakla çok özel bir sebze. Taze baklayla bakla çorbası yapılır mı? Yapılır. Bakla severler çorbaya. Geç kalmayın. Dakikalar sonrasında yorumlarınız da gelsin. Kazananları açıklayacağım. Geliyoruz.

0: Türkiye. Welcome to America.
1: Bu abi kim oğlum?
2: Yetkili bir abiye benziyor ama.
0: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
3: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
0: What is turnuva saç?
4: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
5: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
4: Ispanaklı olmaz mı?
0: Oh, for me. Thank you.
6: Sen misafir servisin, buyur.
0: This is pork.
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
8: Titresin Amerika.
9: Titredi de.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
11: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
14: Biraz fazla almadınız mı?
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım Konter.

0: Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
13: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
12: Gitme kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevinmekten, yükselmekten, düşmekten.
14: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
15: İçim hayaller dolu.
16: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-18 Haziran tarihleri arasında piliç bonfileden, dana kıymaya, kirazdan, patatese, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trinx sat. Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
6: bir de sütaş ayran.
5: Gelsin sütaş ayran.
7: Hadi.
8: Spor araba.
9: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var.
13: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu...

0: Emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: falan aslında onu demiyor. O kişiselleştiriyor. Kız doğru söylüyor. Son...
1: Yok yok. Şerpendi
2: ona dedim. Bakar mısınız efendim? Kekimiz çok güzel. Serpil bak. Güzel oldu tencerede olduğu. Bak.
0: E tabi biraz böyle şekilsiz şükürsüz kabardı ama olsun.
2: Olsun güzel oldu ama. Bak.
0: Canım kötü olmaz. Niye kötü olsun?
2: Bak ooo mis gibi pandispanya.
0: Kötü niye olsun? Maşallah.
2: Keremciğime götür.
0: Ha? Ben onu yapacağım halledeceğim.
2: Yapacağım mı?
0: Evet.
2: Kankam
0: onun için ya. Çıkardım soğusun diye.
2: Sen de oğlunu al bir dilim.
0: Şimdi Nermin'im.
2: Serpil'im.
0: Allah sen rahat ol. Daha ortada köfte kızarmadı. Püre yapılmadı. Püremiz orada bekliyor. Bir tek pastamız var. Oh rahatsız.
2: Ne yapayım yani? Şimdi bu kıyafetle yemek mi yapayım ben? Ben yeni gelin gibi durmam lazım.
0: Hocam yapacağız. Ha, yapacağız.
2: Köfteyi bana yoğurtturdu. Keki bana yaptırdı. Sonra diyor ki yetişmedi hiçbir şey. Hı? Serpiko.
0: Cın.
2: Şey de yapalım. Püreyi.
0: Hemen.
2: Sen sunumu bağlarsın.
0: Bağlayayım.
2: Ben geçerim bu tarifi. Tamam mı? Püremi de ben bir yapayım. Tamam. Serpil köfte.
0: Gönder hocam şu onları.
2: Kızartırken.
0: Bak.
2: Nermin koyuldu patates püresini yap.
0: Sulu sulu yumuşacık bir köfte olacak.
2: Çok güzel oldu ama köftelere bittim yani.
0: Al
2: kesinlikle söylüyorum rahatlıkla yapabilirsiniz. Kabak içinde hiç sulanmadı. Ve pişerken de göreceksiniz hiç dağılmayacak bile. Hiç dağılmayacak.
0: Hiç, hiçbir şey olmuyor.
2: Çünkü patates püresi yaparken biz içerisinde özellikle süt kullanıyoruz. Ve patatesi dışarıda iyice eziyoruz. Eğer ki patates püreniz daha güzel olsun istiyorsanız tel süzgeçten geçirebilirsiniz.
0: Hepsini almak zorunda değilsin bu
2: evet.
0: Bana çok.
2: Tel süzgeçten geçirebilirsiniz. Tel süzgeçin bir tık o kalın olanları var ya kevgir diyoruz biz onlara. O kevgirle de geçirdiğinizde çok daha böyle pürüzsüz ya da rondoya vurduğunuzda çok daha restoran tarzında bir püre yemiş olacaksınız. Ki biz bugün size harika bir menü yapıyoruz köftenin altına. Muazzam bir görsel ve bakın yağım nasıl güzel eridi.
0: Ay köftelere aşık olacaksınız bak ben söyleyeyim.
2: Şimdi ben bizim yaptığımız her şeye aşık olma vallahi bak.
0: Değil mi?
2: Helal olsun bize. Hı. Takdir edecek. Kendini takdir etmezse kimse seni takdir etmez.
0: Bravo Serpil sen çok güzelmiş
2: evet,
0: yaptın.
2: Evet. Bravo. Bravo.
0: Ettim.
2: Evet. Sen kendine saygı duymazsa kimse senin saygı duymaz. Kimse sana demez ki ay sen harika müthiş bir insansın. Demez. Böyle bu dünya. Bir de gelirler kuyunu kazarlar.
0: Sinsirelim.
2: Tabii. Aa.
0: Kız.
2: Yanımızda içiyor, yiyor, yemeğimizi gözümüzün içine bakıyor. Sonra arkadan ne işler? Boş versene sen.
0: Ay canım. Bir tanem diye.
2: Tuz, karabiber. Yıllardır.
0: Akbiber.
2: Neler gördük. Ak kullandık ki şey olsun. Kararmasın patates püremiz.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Şöyle güzelce patates püresini yediriz. Vallahi şu an ekran başında beni izleyen bütün izleyicilerim. Siz çok kıymetlisiniz. En güzel, en iyisini, her şeyi siz yapıyorsunuz. Tamam mı? Önce siz, önce Can. Boş ver Hatice'yi, Fatma'yı, Hayriye'yi. Boş ver. Sen yapıyorsun en iyisini.
0: Hiçbir tevazu olmayın.
2: Olma. Bir tane daha Serpil'den var mı? Yok. Öyle düşün. Bak,
0: şimdi.
2: Gördünüz mü bak. Tereyağını tuzuyla, akbiberiyle önce yedirdim. Üstüne bismillahirrahmanirrahim bir su bardağı sütü koyuyorum. Bu arada yine yavaş yavaş patates püresiyle sütü yedirmeye devam ediyorum. Burada amaç böyle incecik, yumuşacık bir patates püresi elde etmek. Hem de nişastasının o yoğunluğunu sütle kırmak
0: Nermin'in
2: amacımız.
0: Var ya lokum lokum gibi bir köfte geliyor bekle.
2: Bekliyorum. Gelsin.
0: Ay çamaşırımı da asamadım görüyor musun?
2: Çamaşır mı vardı?
0: Vardı. Birikmiş attırayım dedim.
2: Aa ver onları yarın ben. Bekleyeyim seninkinden.
0: Yok yok.
2: Ver ver. Güzel yarın. Perşembe cuma getiririm korkma. Bende kalmayacak. Görüyor musunuz efendim? Bak muazzam bir tablo. Hiçbir şey acele etme. Her şeyi tadına vararak yap.
0: Çektire çektire diyor.

0: Diyorsun.
1: Bak gördün mü? Böyle vuruyorsun zaten. O açılıyor. Hamur gibi. Oho. Patates de güzelmiş mübarek. Diyorsunuz yani böyle yumuşacık bir püre istiyorum, olmuyor. Bak bütün püf noktasıyla hatır hatır yapmadan gösterdim bugün. Dökmeyeydi miydi? Döktüm ama bir şey olmaz, o kadar açık olacak, ne yapalım. Şimdi Nermin'im bak. Ay nasıl güzel koktu mübarek.
0: Toplamaya başlıyorum ben köftelerimi.
1: Okuldan gelirdik. Çantayı daha atmadan o merdivenleri koşarak çıkardık.
0: Ne yemek var anne, ne yemek var?
1: Evde patates köfte, biber kızartması mahallenin başından böyle duyulurdu ya. Aman yarabbim yani.
0: İnşallah derdi o koku ki, bizim evden geliyor.
1: Valla her zaman söylediğim bir şey var. Ya şu küçüklüğümüzü anımsatan en güzel lezzet köftemiz, yanına patatesimiz, biberimiz. Diyorum ya o çanta böyle fırlatırdık. Çatır çatır çatır çatır. O merdivenleri ikişer ikişer çıkardım.
0: Çocuğum bir git elini yüzünü yıka.
1: Kokusunu aldığımda pırasanın kokusu, lahana, Allah. Eve girmek istemezdim. Annem yapardı. Vallahi şimdi kadının hakkını yemeyeyim. Ama o lahana kokusu.
0: Seni senden alıyordu diyorsun.
1: Hiç gidesim gelmiyordu Serpil. Hiç. Şimdi bak patates püresini iyice açtık. Görüyor musun?
0: Lokum lokum.
1: Kaşarı koyuyorum ki onu birazcık uzatsın. İyice ipekleştiriyorum.
0: Köfteme gel.
1: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ondan yerim bugün.
0: Lokum.
1: Evet.
0: Bak bencik de oluveriyor yavrum. Hemencik. Çünkü içindeki sebzeleri de kızarmış. Bak.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Köfteler de kızarttıktan sonra orası bir sunuma kalacak. Biz şimdi size güzel lezzetli bir çorba hazırlayacağız efendim. Baklaları minik minik doğrayacağım. Soğanı doğrayacağım. Onları bir kavuracağım, lezzetlendireceğim. Sonra meyanesi var. En son aşamada meyaneyle buluşturacağız. Taze kabak çorbasında 500 gram taze baklamız olacak. Ki şu an en çok manavlarda ve pazarlarda görebileceğiniz sebze. Bir adet soğan, bir diş sarımsak, iki dal taze soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve sıcak su. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta, yarım limon suyu. Üzerine dereotu, taze nane, sunumunda 2 yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberle taşlandırdığımız yeri var. Kıymetli izleyenlerim. Şöyle...
0: Ne aradın kuzucuğum?
1: Hiç, seni yormayayım. Kendi kendime yapayım ben.
0: Ben sana içeceğim şimdi.
1: Un, limon sıktım. Kararmasın biliyor musun? Hemen kararıyor mübarek.
0: Evet, hassas yavrum hemen. Onlar.
1: Hemen kararıyor. Böyle. Aldım. Başlıyorum bunları doğramaya.
0: Sen böyle diblelik gibi doğra, ben geliyorum. Şimdi bunu buraya alayım. Bu bizi beklesin Nermin'im.
1: Böyle minik doğrayacağım. Yerken de beni rahatsız etmesin.
0: Lütfen
1: fasulye
0: çok...
1: çorbası yapar gibi.
0: Kızartıp bunu da şey yapmayın. Kurutmayın abiciğim. Bak valla. Hemen 3 dakikada oluyor. 3 dakikada oluyor.
1: Küçük geldi bu tepsi bana.
0: Tepsi mi?
1: Şey tahta. Ha. Ve hepsini aynı boyutta şöyle.
0: Dayanamadı.
1: Doğramaya devam ediyorum.
0: Ama.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Bıçaklarımız bir gün kesecek Allah'ın izniyle. Biz o günleri göreceğiz. Ha yarın geliyor ya, şeyden alalım.
0: Şeyma.
1: Festivale.
0: Şeyma.
1: Şeyma'dan
0: bıçak,
1: yarın.
0: Şef bıçağı yarın yanında
1: evet,
0: getir.
1: Evet, bize bıçak getir Şeyma. Vallahi bak.
0: Yoksa tezgahta ne kadar bıçaklar alırım hepsini.
1: Hiç, bu tırtıklı bıçaklar da şey bana biliyor musun? Hiç ama bak bu tırtıklı bıçaklar çok farklı.
0: Ya işte, ederim. İtirafta bulunuyorum. Biz bunlar aslında bunlar da bozulmaz da makineye atıyoruz ya bazen.
1: Öyle mi oluyor?
0: Ondan oluyor.
1: Yine bozulmuyor ki. Onu bileylememiz lazım da bileyle.
0: İşte onu diyorum ya.
1: Adam yok. Ne yapalım? Her yere yetişiyorum. Oraya geç kaldım. Onu da halledeceğiz. Düzeleceğiz be. Bir tane

0: çorba tenceresi rica edeceğim.
1: Sakin. Hemen geldim. Şimdi elime bir su tutuyorum, sana yetişiyorum müdürüm.
0: Bunları keşke yayın öncesi mi doğrasaydık? Ha? Bunu keşke yayın öncesi mi doğrasaydık?
1: Yani olurdu ama şey, sıkıntı da değil ya. Yetiştik, geldim. Geldim sana yettim. Şimdi. Nermin'im şöyle bir tencere. Nermin. Allah tamam. Nasip ederse bunlarla vedalaşacağım artık. Bütün tencerelerimizi değiştirelim Nermin.
0: Ama bir ay kaldı, değiştirmeyelim.
1: Değiştirelim. Değiştirelim.
0: Bir ay kaldı.
1: Değiştirelim. Şu bir enerjimiz değişsin. Hepsini değiştirelim. Böyle rengarenk koyalım ama hepsinden.
0: Yarın belki bir bomba olabilir ekranda o zaman. Hadi sana bir müjdeli haberi vereyim.
1: Ver.
0: Ama şu an düşünüyorum. Özlem, ah gözün babağın anağın ayrına. At oraya. Kenarda. Şey gibi oldum. Onu ben falan oldum. Sonra kavurayım. Küçük şimdi. Özlem. Efendim, opa. Özlem'in kalanı doğrasın. Ben de izleyicimi sıkmadan geçiyorum. Çorbamın yapılışına.
1: Şimdi ben tavamı kaldırdım Nermin'im. Köftem hazır, pürem hazır.
0: Bu rondo. Anlaşılmadığı şekilde.
1: Şuraya bak.
0: Çok fazla soruluyor. Bak her kullandığımda. Niye biliyor musun? Portatif. Niye minik? Niye güzel kesiyor? Bak pratik. Ekrana yakın girmiş. O kadar güzel ki. Bak görüyor musun? Ahmet Bey'in bu rondosu. Bak açtım. Çek içine.
1: Bir de çok uzun ömürlü. Vallahi var ya.
0: Biraz daha rondodan geçireyim. Görüyor musun?
1: Mis.
0: Mis. Bak ekrana. İçi incecik olmuş. Sonra ha. Tencereye. Haydi bismillah.
1: Şimdi.
0: Oh, şöyle bir elimin lezzeti.
1: Sıyır hocam, sıyır. Ben şunu bir yıkayım geleyim de buraya alayım şeylerimi ya.
0: Soğanı koyuyoruz. Yağını ekliyorum. Canlarım. Soğanı bir miktar kavuracağım. Sonra baklamı doğradım. Kalan kısmı da verdim arkadaşa, getirecek şimdi inşallah. Şöyle bir.
1: O kavruluyorken sen bana meyhanesini hazırla istersen.
0: Kavurma yapacağım. Ama onun için ben tuzu koyayım da ağzı kalır.
1: Kötü su istersen sonra koy.
0: Ha kesilir ha. Neyse artık. Birazını
1: kesilmez
0: ekledim.
1: Kesilmez inşallah ya.
0: Birazını ekledim, ne yapayım terpil koy. Tuzu artık ekledim. Şimdi baklayı ekleyeceğim. Baklayı böyle hani bir tık kavuracağım. Çok lezzetli oluyor. Taze soğanı da minik minik doğrayacağım. Sarımsağı da şimdi Serpil'cim içerisine atabilirsin. Ben de şunu yapayım.
1: Şey ver bana ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim, bir şey kalmadı zaten.
1: Ay ne olacak, ben onu 5-5 bitirdim şimdi.
0: Evet, yoğurdu koydum. Bir adet yumurtamı ekledim. Şey unumu. Bir adet yumurtanın sarısını. Akını da koyayım mı? Risk alayım mı? İster misin?
1: Sen niye bugün böyle şeyler yapıyorsun ya?
0: Benim babaannem rahmetlik.
1: Hadi canım.
0: Benim babaannem rahmetlik. Nur içinde yatsın. Hep çorbalarını akıyla yapardı. Hiç kırmazdı. Ya, bak, bak ben babaannemin torunuyum.
1: Ben
0: akını da koydum.
1: Ver.
0: Babaannemin torunuyum ben. Babaannem gibi.
1: Hadi.
0: Bu sefer yeter, sarısını tam ayırmadan yapıyorum. Kesilirse benim suçum. Rahmetlik çok güzel yapardı yayla çorbasını. Mekanı cennet olsun. Şöyle. Ben babaanneme benziyormuşum. Babam hep
1: canım,
0: öyle diyor.
1: Canım ver.
0: Şimdi
1: tamam.
0: Burada birazcık içme suyu koyacağım. Tamam mı? Şöyle. Bakın çok azıcık içme suyunu ekledim çeşmeden. Şey arıtmamızdan. Bak gördünüz mü şöyle. Dur geliyorum, onu göstereceğiz izleyiciye. Bak şöyle. Soğuk suyla da bir tık açtık.
1: Bak.
0: Şimdi.
1: Evet, limon çekirdeğim var.
0: Bak, bembeyaz. Neden? Çünkü un ve limon da beklettik. Serpil'cim, gönder onu tencereye. Onu bir tık kavurmanı isteyeceğim.
1: Kavuracağım.
0: Çok güzel oluyor.
1: Bak, limonlu ya, çekirdeği kaçtı buraya.
0: Ay. Babaannem gibi akını da koydum. Serpil, bir şey olursa... Sensin suçun Serpil.
1: Yok.
0: Kesin bozuk yumurta koydun bana.
1: Yok yok, hiç kabul etmem.
0: Ben şey babaannemin yapmadım.
1: Olmaz abi, bir kural var yani, koyma.
0: Yok, kural
1: tuz
0: yok.
1: Kaçırdın.
0: Kural yok.
1: Yetmedi beyaz koydun.
0: Kural yok. Senin mutluluğun.

0: Ne kuralı istiyorsun benden? Kural yok. Ben böyle kurallarım benim.
1: Ben şöyle. Bu arada suyuma da bakayım. Bu arada bizim üçüncü yemeğimiz pilav değil mi? Buydu.
0: Ha, siz bilmiyorum bugün ben size yaptınız.
1: Yok şey diye konuşmuştuk, pilav. Badiye konuşmuştuk.
0: Birazcık bunda kavur.

0: pilavımızı.
1: Bak, bamyayı, baklayı gördünüz mü? Nasıl rengi? Yemyeşil.
0: Ha tamam, hadi gönder. Kesilecek çorba da panik oluyor.
1: Ben mi? Yok, hiç olmadım. Babaannemin torunuyum ben. Öyle panik olacak bir durumum yok. Kesilmeyecek. Akını da koydum. Akını da koydum içine. Oh, iyi yaptım. Elime sağlık.
0: Şimdi sevgili sunucum, ben birazcık veriyorum.

0: alemin. Allah'ım kokuyu keşke gönderebilsek.
1: Bir 5-10 dakika şey olsun, böyle bir kokurasın burada bu.
0: Bakar mısınız?
1: Annesi şimdi bunu da vereyim. Bunu hiç kavurmayalım ki rengi dönmesin.
0: Gönder.
1: Birlikte devam etsinler.
0: Gönder, gönder, gönder. Şimdi taze soğanı da içine verdik. Baklayı soğanla birazcık kavurduk, lezzetlendirdik. Taze soğanı da içine verdik. Böyle ben fresh bir çorba istiyorum. Farklı bir görselle sunmak istiyorum. İşte çok ağır bir misafirim var diyorsanız tam böyle klas bir tarif bu. Kesinlikle söylüyorum. Baklalar zaten çok hızlı yumuşar. Şöyle altını kapatıyoruz. Malzemeler gelecek şimdi. Ve efendim biz o esnada güzelce bir sunum yapalım. Patates püremiz donmasın. Şöyle. Bahar gelmişken bahara yakışır olsun istedik. Çok güzel bir bahar pilavı yapacağız birazdan. Ekran başındaki izleyicilerimize duyurulur. Burada ekstradan kekimiz var. Bu keki de sizler için hazırlayacağım. Burada bak harika.
1: Şimdi Nermin'e.
0: Bakar mısın?
1: Köfteye mi bakıyorsun? Aha. Baksana tadına tuzuna nasıl. Yalan. Bayıldı. Sebze sebze sevmeyen sunucu benimkisi normalde. Sevmişse varın siz düşünün.
0: Bak diyor. Serkan hocam bugün bunu yemeden gitme. Bak. Allah. Bak. Bak Serkan hocam. Aman yarabbim.
1: Daha ne desin hocam sunucu? Ne desin?
0: Kuzu da yukarı. Yemin ederim.
1: Lokum.
0: Anne köftesi. Küçüklüğüm çocukluğum geldi aklıma. Serpil. Aynı annemin köftesi gibi olmuş. Aynen.
1: Olmuş ama şey kabak başka kabak bir lezzet
0: çok,
1: vermiş.
0: Çok güzel yumuşacık yapmış.
1: Sulu sulu. Şimdi Nermin'im ben sana dereotu ve maydanozu taze nanemizi de doğradım.
0: Onu finalde biraz sonra koyacağım.
1: Üstüne koyacağız.
0: Şimdi burada bakın. Çok büyük bir risk aldım.
1: Aldı.
0: Babaannem gibi bütün yumurtayla yaptım. Şöyle bir karıştırdım.
1: Yeni gelin çorbası gibi kestirelim de çorbayı.
0: Kimin gibi?
1: Yeni gelin gibi çorbamızı da kestirelim de.
0: Evet yeni gelin gibi olmuşum. Kestirebilirim. İnsanlık hali.
1: Aa. Ne kaç var? Yıllık şefsiniz Nermin Hanım? Neler? Daha neler?
0: Olsun. Yıllığı mıllığına bakmıyor bu. Bugünkü moduma bakıyor. Şöyle etemi tutup yürüyorum.
1: Modu kestiresi geldi bugün.
0: Bugün modum. Hayır. El becerimi göstermek istedim sadece. Bak çorbanın da bir tereyağısı olacak biliyor musunuz? Toz biberli.
1: Şöyle. Şimdi oraları bir sileyim. Bismillah. Şöyle temiz temiz çalışalım. Aynen. Yani.
0: Şunu aldım ben bu tarafa yavrum. Bunu da aldım. Buyurun sahiplerim.
1: Konu finalde sıkarız inşallah.
0: Sıkarım. Kesilmezse. Sen onu tıktığın anda kesilir çorbam. Sıkmıyoruz limon. Olay sende biter.
1: Ben ocağı kapatmadan sıkmam zaten.
0: Hayır kapattıktan sonra da ister sık ister sıkma. O kesilecekse kesilir. O benimle alakalı değil. Hiç benim değil sert planım. Kusura bakma. Hiç. Allah Allah.
1: Hep senin problemin onlar. Kadın çorbayı kestiriyorsa bu senin problemin demektir. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Hah iyi bari anlat.
0: Sağladı kamerayı. Ay nasıl güzel kokuyor. Hadi getir.
1: Ne getireyim sunucum?
0: Dördüncü tarifimi getir.
1: Ay şuralarımı topladım. Evi köyü topladım Nermin.
0: Temiz çalışmayı seviyoruz tabii, biz.
1: Evimi köyümü.
0: Işıl ışıl. Bir köşede ne yapacağız?
1: Ne yapayım?
0: Pilavı koyduktan sonra bir köşeye geçeceğim seninle de. Hiç beni dinlemiyorsun. Arıyorum kaç gündür çırpınıyorum. Kötüyüm diyorum. Darlıyım diyorum. Ha. Hiç gözümün içine bile bakmıyorsun ya. Seni de yazdım bir kenara. Hatta ver kalem.

0: Hem şu beyaz TV'nin kartlarına yazayım. Oradan hiç gitmez gözümden.
1: Şimdi arkaya gitti. Arkadan gelirken de bir hediye getir izleyicime ya. Ay, diyecek tarifimi getireyim, hediyemi getireyim.
0: Hediye. Ben bakayım mı?
2: Allah'a sen gitme oralara. Kolunu bacağını kır verirsin de maazallah.
0: Geldim. Buldum hediyemi.
2: Orada yok. Sağa gitmen lazım. Ay düşecek yemin ederim.
0: Geliyorum.
2: Tut eteğini tut.
0: Bir dakika hocam geliyorum. Sen koy malzemeleri geliyorum. Ne vereyim izleyicime ben bugün burada? Nermin'in züccaciyesine hoş geldiniz.
2: Allah vermesin.
0: Beyaz TV ekranlarında Nermin'in züccaciyesi.
2: Kendi yok sesi var.
0: Ne bulayım? Ne bulayım ben bacıma?
2: Her an düşermiş. Allah vermesin ben gidiyorum.
0: Ama elimdeki kartonlara odaklanmayın.
2: Bu arada sunucunun sesini duyuyor muyuz ki? Yandı. Sayıyorum efendim. Bahar pilavı. İkisi var.
0: Marka gözükmüyor. Böyle çekerseniz, üstten çekerseniz gözükür. Ona göre. Suçlu sen olursun hocam.
2: Tamam ben anlatıyorum. Bahar pilavı, 2 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 dal taze soğanımız var, 1 su bardağı taze bezelyemiz var.
0: Bisküvi marka o yüzden rahatım.
2: Rahatım. Yarım çay bardağı kuş üzümümüz, tuzumuz, sıcak suyumuz. Üzeri için dereotu ve maydanozumuz var efendim. Şey yapmayın siz, her yerinde şey var.
0: Yo, böyle karşıdan alabilirsin hocam. Tam karşıdan çekebilirsin.
2: Şimdi Nermin'im ben seni beklerken tabii senin haberin yok, şey yok, ürün yok.
0: Elhamdülillah.
2: Tereyağımı ve kırmızı biberimi yaktım, bekliyorum.
0: Yaktım, tamam.
2: Meyhanem hazır. Şeyimi saydım.
0: Babaannemin elini sana veriyorum. Meyhanesini sen vereceksin.
2: Hay rahmet.
0: Bak, rahmetli babaannem. Bak elimi sürdüm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oh.
0: Babaannemin eli sende artık. Kestirirsen vallahi babaannem kızar. Ve babaannem dedi Nermin Öztürk böyle bak. Bir şey anlatacağım ama çok duygusal biliyor musunuz? Babaannem çok hastalandı böyle. Son günleriydi. Biz tüylerim diken diken oldu. Böyle ben orta bire falan gidiyordum orta ikiye. Bir gece bütün tüylerim bak diken diken. Bir gece yukarıya çağırdı beni. Ama nasıl çağırıyor biliyor musun? Bizde şimdi boşnak çesimler koyarlardı. Nermin ya adam. Nermina. Çeksene kızım. Nermin ya adım. Nermina derdi babaannem bana hep. Durmadan da şey yapardı.
2: Maşallah.
0: Nermina, Nermina diye çağırırdı. Ben de çıktım Serpil yukarıya, tamam mı?
2: Üst kata.
0: Üst kata. Hemen tabii altlı üstlü oturuyoruz. Şey dedi, böyle baktı. Baktı dedi ki, senin gibi dedi dünyada olmayacak dedi. Kadın bu ama biliyor musun hasta. Böyle şişmiş karnı Serpil. O kadar böyle babaannemi çok seviyordum ki ve ben çok benzerim babaanneme. Bizde renkli göz yok ailede aslında. Babaannem sadece renkli gözlü. Babam hep der ki benim annemin, rahmetlik annemin gözleri aynı sen der babam. Ondan sonra şey dedi, bu dedi dünyada dedi olmayacak dedi. Hem dedi merhametiyle hem dedi duruşuyla dedi. Ama dedi ki kendini koru dedi. Ne yaparsan yap dedi. Bak o zaman düşün Serpil. 25-30 yıl önce ne yaparsan yap dedi. Sadece dedi kendini koru dedi. Ailenin dedi annenin babanın sözünden çıkma. Bak hasta yatağında konuşmaya takati yok. Çok kötü hastalıktı. Allah vermesin dağlara taşlara.
2: Nuri için.
0: Ertesi günde gece yine beni Fatma Alam söyledi. Rüyasında sayıklamış Nermina Nermina diye. Ertesi gün ben okuldan geldim. Bir baktım şey böyle bir kalabalık falan. Babaannemi kaybetmişiz işte. Çok farklı bir duygu. Bilmiyorum hani siz babaannenizle ne kadar yakınsınız ama ben babaanneme çok yakındım. Çok merhametli kadındı. Babam bizi döverken biz yukarı kaçardık böyle babam tam dövecekken. Mecid dövdü, dövme çocuklarımı, dövme çocuklarımı derdi. O anı bak hiç kafamdan çıkaramıyorum. O babaannemin ölüm haberini aldığım günü ve yukarıya çıktığımda onu gördüğüm anı hiç kafamdan çıkaramıyorum.
2: Çocuk işte çocuk haklı bazen insan gördüğü
0: manzarada. Çok kıymetliydi, çok seviyordum. Bu çorbayı da hep derdi yani. Ne atıyorsunuz derdi yumurta akını. Bir de boşnakça söyler. Türkçe hiç bilmezdi Serpil. Hiç bilmezdi Türkçe. Yumurta akıyla. Şimdi sana veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eli babaannemin eli. Tamam mı? Sen de artık. Ay terledim. Çok üzüldüm gene. Ben soğuk su koydum. Birazcık alıştırırsan kesmez. Getir babaannemin eli. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadi. Tuzu da

0: Koyduk.
1: Koyduk. Babaannemin eli olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kesilirse bak babaanne o beceremedi valla. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çıp çıp çıp çıp çıp çıp. Çıp çıp çıp çıp. Nerede? Şuraya doğru ha. Çıp çıp çıp çıp.
1: Babaannemin eli olsun. Hı. Tamam al.
2: Yo yo yo daha bende değil gel. Devam devam.
1: Veriyorum babaannemin elini veriyorum Serpil'e. Bundan sonra sen de yumurta hakkını asla atmazsın babaannemin elini alırsan. Şu an iyi, hiçbir şey yok. Gönder. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
2: Söyle.
1: Hadi karıştır.
2: Allah'ım.
1: Karıştır, karıştır.
2: Sen ne?
1: Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır, kaçtı, kaç. Böyle böyle tersiyle böyle çık çık çık çık.
2: Ben onu havalandırdım. Sen tuzunu koymasan gözüm kapalı yaparım.
1: Kaldır bakayım.
2: Oldu İpek. Vallahi oldu.
1: Bir kesin. Nur içinde yatsın benim kurban olduğum babaanne. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun Hayriye Sultan. Bir dua ederseniz babaanneme çok mutlu olurum. Hayriye Sultanım benim. Yo hiç pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Veriyorum sosunu.
2: Sanki ama olsun.
1: Pırıl pırıl.
2: Beyazlarım şey oldu ama olsun.
1: Bak bak. Döndür içine at. Böyle kepçeyi de hiç babaannem dökmezdi bak. Şöyle bak. Şunu böyle alırdı babaannem. Gayet ışıl ışıl, gayet pırıl pırıl. Tebrik ederim. Tuzunu da ekledim. Tebrik ederim.
2: Rahatladın. Tuzu verdin rahatladı. Geçmiş olsun.
1: Tamam. Altını böyle bir taşıyın.
2: Maşallah kapattım. Beyazlarımız oldu şey.
1: Olmadı. Hiçbir şey olmadı şu an. Şu an çok güzel oldu.
2: Bak çam tuzu. Altını tuzsuz.
1: Altını kapattık. Kesilmez artık. Bahar pilavı yapıyoruz efendim. 2 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 dal taze soğan, 1 su bardağı bezelye, yarım çay bardağı kuş üzümü. Tuzsuz mu?
2: Tuzsuz
1: bir de sıcak su. Biraz sonra koy tuzunu, biraz sıcağı çıksın. Üzeri için yarım demet tereotu, yarım demet maydanoz. Az olduğu için ben koydum.
2: Saydım, onu da saymıştım hocam.
1: Vallahi çok güzel oldu, bakar
2: mısın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Lokum gibi de pişmiş.
1: Bir alayım mı tadım ben merak ettim.
2: Ama tuzsuz.
1: Elini sıkıştırırım, çekil. Yok,
2: sıkıştırmaz.
1: Kart izin gel Serpil'im. Çekil.
2: Hiç benim sorunum değil lan. Vallahi bak çok güzel
1: oldu. Ne yapayım Nida? Ben ne yapayım? Nida beni darlıyor Serpil, bir şey söyle.
2: Nida. Lokum gibi de pişmiş. Pamuk,
1: çok
2: pamuk.
1: Şey tuzu hiç yok. Ondan kesilmedi.
2: Yoksa kesilirdi.
1: Yoksa kesilirdi. Karıştı. Karıştı Cano. Pilavı da verelim şu köşeye gidelim azıcık. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
2: Vallahi sen beni çok yoruyorsun Nermin'im ya.
1: Ben bir daha okudum. Yoruldun mu gene?
2: Nermin ben hastalık
1: tamam ben farkındayım. Yaş aldın artık tabii ki.
2: Ay ne alaka hastayım bunda.
1: 2018 yılında seni tanıdığım gibi olmaman yani çok
2: hiç
1: normal.
2: Aa yo yo. Hiç yani
1: ben elimden gelince seni dinlendirmeye çalışıyorum
2: hastayım
1: ama
2: mı?
1: Yaş tabii ki yaş yani zor zanaat. Değil mi Ali hocam?
2: En iyi sen anlarsın ya 150'sin ya gül gül.
1: Efendim bahar pilavı yapıyoruz ve bahar pilavı yaparken neye dikkat ediyoruz? Tereyağını yağıyla güzelce eritip tabii ki pirincini koyduğumuzda bir kavuracağız. Taze soğan var ama taze soğanı en son aşamada ekleyeceğim. Kararsın istemiyorum. Renklensin istiyorum sadece ışıl ışıl bir tabloyla. Siz kıymetli izleyicilerime verelim. Sandı ne yapsın? İki çocuk büyüttü koca. Kötülük söylemiyor aşk o. Sana hak veriyorum.
2: Nermin ben hastayım diye sadece yoruluyorum. Ben yaşlı falan değilim diye.
1: Sen niye bu kadar hasta? Sen 2 sene önce ben senin hasta olduğunu bildim.
2: Ben ne bileyim?
1: Yaş.
2: Olur mu? Vitamin falan alıyorum. Şey alıyorum.
1: Vitamin olmuyor. Yetmiyor. Bak ben de vitamin
2: ondan yapayım. Değil. O şey.
1: 30 yaşındaki Nermin.
2: Bana ters geldi.
1: Nermin bir mi? Değil tabii. Serpil buna alışacağım. Şimdi 40 yaşındaki Serpil ile.
2: 150 yaşındaki Serpil aynı mı diyorsun? Sağ olsun. Tamam.
1: Bak. Harcanıp gidiyoruz.
2: Yo yo hiç değil.
1: Ne yapacaksın olsun. Olsun Serpil büyüttün çocuklarını bir de evlendirdin. Mürvet gördün mü tamam sen daha Marmaris'te bir villada.
2: Hakkın rahmetine.
1: Yo yo demem tövbe aşağı. Marmaris'te bir villada oturursun 2 katlı bahçesine aynen. Ekersin biçersin.
2: Marmaris'te de yerim olmasın abi. Bak olunca da var görüyor musun neler yaşadı. Rahmetli Ferdi'nin vardı orada adacığı.
1: Ya. He. Tuzu da ekleyeyim.
2: Kız çok paran da dert be.

0: Aa, azıcık öyle aşım.
1: Sonra paylaşamıyorlar.
0: Kaygısız başım. Vallahi. Hiç yok öyle da dertlerimiz yok bizim.
1: O da haklı. Sen de haklısın.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii. Zor çok olunca da. Vallahi bakma. Yani. Ama vallahi ölmeden önce her şeyi halletmek lazım.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii. Miras olayını.
0: Ama o zaman da ben kendim şey istedim. Ben mezar yeri de almadım. Sen aldın mı? Mesela.
1: Baktım bulamadım Eyüp Sultan'da. Olsam alacaktım.
0: Ne yapayım? Almam ya.
1: Niye almayayım? En çok oraya yatırım yapmam lazım.
0: Neden? Şu an belediyelerimiz şey yapıyor. Yani dışarıda mı kalacağım Allah'ın vermesin?
1: Ne yapayım? Belediye mi kaldırsın?
0: Hayır yani.
1: Sen kendi yerini al. Bir üç kuruşluk kefen param var. Ayırdım.
0: Alamam ben, korkarım. Orası beni bekler ayol sürekli.
1: Kefen paramı da ayırdım kenara. Ne yapacaksın?
0: Ona da para almıyor devlet.
1: Kefeni de mi veriyor?
0: Aa tabii kız. Benim de her şeyi bilmem.
1: Niye Bülent Ersoy yaptırıyor?
0: Mezarlık taşı müdürü gibiyim.
1: Bülent Ersoy'unki.
0: Yok anam, asansör olmaz.
1: Yani. Efendim, pilavı kavurdum. Bezelyemi koyuyorum.
0: Hoş geldin.
1: Hem yeşil, güzel bir tarif. Tabii bakla çorbasının kokusunu aldı o gün.
0: İpek olmuş o gün, ipek.
1: İpek gibi bir çorba hazırladık. Babaannemin elini verdim, yoğurdu da kestirmedi. Maşallah, evet. Çok yetenekli. Kankam diye demiyorum. Her eve lazım.
0: Nermin, mezar yerini alsak şey mi olur?
1: Eyüp'te bulsam çok iyi olacak da bulamadım.
0: Ama bekler Nermin o.
1: Şey parası, ev parası gibi terfi.
0: Yok, boş ver. Sen... Şey yapma. Ama alınca da bekler Nermin.
1: Beklesin. Bence ne yapayım? Gideceğim bir gün.
0: Yok ben şey yapamam şimdi. Alamam.

0: Sen zaten Allah gecinden versin. Benim köyümün yağmurluğuna...
1: Hep yağmurluğuna girer biliyor musun?
0: Tamam.
1: Yani?
0: Öyle mi? Hayır, düşünsene öyle bir yerin var, tamam mı? Ah, aldım topumu da koydum, evde duruyor.
1: Ay tövbe estağfurullah, gidip gidip şey yapasım gelir.
2: Kontrol et lazım. Bak, neden asarlar biliyor musun? Burası camilerin önünde bir yazı asarlar.
1: Evet, her canlı ölümü tadacaktır ama.
2: Yani o niye asılır biliyor musun? Onlara bakacaksın, yok camilerin önünde var. Her canlı...
0: Ölümü tadacaktır.
2: Ölümü tatacak. Çatacak. Onu hatırlayacaksın. Onu hatırlayıp öyle yaşayacaksın. Nasıl ölürsen de öyle dirileceksin. Öyle düşün. Öyle düşün. Ona göre yaşa.
0: Sen ne gülüyorsun? Rabbim sıralı verirse?
2: O aldı.
0: Sen anladın.
2: Onunla.
0: Aldın mı? Ay Allah vermesin, öyle derler ama ya.
2: Gül bak, ama titretiyorsun. Efendim şöyle bir bahar pilavıma güzelce suyunu verdim.
0: Evlat yetiştir. Bırakmazlar sokakta.
2: Sen gene olsun bir düşün.
0: Almam.
2: Komşu olalım.
0: Almam.
2: Olalım da yan yana alalım.
0: Yok almam.
2: Hayretliyim.
0: Tamam almam. Korkarım.
2: Almam lazım.
0: O beni bekliyor diye.
2: Olsam alacağım da bulamıyorum istediğim yerde.
0: Alma.
2: Ver hadi soğanımı ver.
0: Allah gecinden versin. Gönder. Bir şey olursa Allah verme, tövbe yarabbim, ben şey yaparım seni.
2: Beni de öldürüverdin.
0: Hayır yani dışarıda kalacak hali yok. Niye alacaksın? Alma.
2: Ben de şey yaparım diyor. Ay Allah razı, gözüm arkada gitmez. Serpil ben bulur bir yer. Ama bak Eyüp dedim, ona göre bul.
0: Böyle de vasiyet etme ama.
2: Ettim yani, şu an söyleyiverdim işte. Vasiyet demiyorum ama söyleyiverdim. Eyüp de isterim. Şöyle bir karıştırdım.
0: Ha, Eyüp Sultan'dan şey yaparsın böyle. Haliç'i manzaralı.
2: Sağ ol Neda, sen de beni öldürdün. Vasiyet deseydin diyor, yapmakla yükümlü olacaktım diyor. Kimseyi zan altında bırakma.
0: Ya bırakmasın. Allah sağlık versin, gecinden versin, sıralı versin Rabbim.
2: Bak şöyle karıştırdım. Hayırlısı. Hayırlısı. Nereden girdik bu konulara, tamam?
0: Ne bileyim. Hep Nermin beni sürüklüyor, farkındasın değil mi Akdoğan?
2: Ama ona göre yaşıyorsun. Sende çok büyük değişiklik var. Tanıdığımdan bu yana güzel oldu. İyi oldu. Sen çok iyi oldu. Maşallah, subhanallah. Benim kankama.
0: Bilmiyorum Nermin de.
2: Bak sadece soğanı koydum ki kavurmadım. Morarmasın.
0: Allah.
2: Şu pilavın da sunumunu bir yapayım. Otlarını atıvereyim artık Sarp.
0: Şey yap, kararmasın diye ben beklettim. İstiyorsan at.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Ha.
2: Babaannemden geldi konu.
0: Hayat işte böyle.
2: Atayım artık ya.
0: At. Şey bir kararıyor ya nane, ondan biraz çekindim de.
2: Oh maşallah, subhanallah.
0: Sunumları mı yapalım diyorsun?
2: Şunu ay yapalım,
0: içerim
2: bundan.
0: Kocaman bir tane. Vallahi içerim.
2: Şu çorbaya bakar mısın ya? Vallahi hocam bak bundan da ye.
0: Şifa deposu o kaçmaz.
2: Sever Serkan hocam. Siz hocam Ege'li miydiniz? Nereliydi Serkan hoca?
0: Küstü mü, konuşmuyor mu?
2: Hocam. Bakar mısınız?
0: Olsun, bize geli diyelim ona. Hocam içmeden gitme çorba çok.
2: Ben sokaklıyım. Hocam dalmış.
0: Vay benim, benim hemşerim.
2: Hocam sen de düştün değil mi? Şimdi düşünüyorum, mezar yeri yok. Sen de ona düştün değil mi hocam?
0: Hocam tokat.
2: Tokatlıymış. Güzel olur onun da yaprağı. Ha? Tokat. Sararız. Sarma. İşte. Getir benim patates püremi de, sunum yapacağım ben artık.
0: Bir ısıtayım da şey olmasın.
2: Her şeyin zamanı vakti var Serpil. Güzel.
0: Ay Allah'ım sıralı ölüm versin. Aynen. Evlat acısı göstermesin ya Rabbim.
2: İzleyicim de ekran başında. Hayırlı ömürler diliyorum izleyicime de.
0: Amin.
2: Vallahi dualarımı hep o. Kalktım sabah namaza da söyledim. Allah'ım vatanıma, milletime, çocuklarıma, bizi izleyenlere hep huzur ver, sağlık ver. Güzel yürekli olan bütün insanların yanında ol. Kötü yüreklileri de ne olur.
0: Bizden yani, uzak eyle.
2: Sen mecbur Allah'ım görüyorsun onlar ama benim karşıma çıkarma ya Rabbim. Allah çıkarma. Yaşamıyorum artık Serpil, yeter. Her şeyi biz mi idare edeceğiz? Sever misin patates püresi?
0: Severim. Hı. Ama aşık mıyım diye sor.
2: Değilsin biliyorum. Sen aşık olduğun şeyler çok farklı şeyler.
0: Evet.
2: Sen Ayhan abime nasıl aşık oldun ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum.
2: Hemen nasıl karar verdin evlendiğini?
0: Yani. Ayol hemen olur mu canım? Ah.
2: Küçük mü üstün ama Serpil? Gökte değil misin? Baktım ekran. Son anda jeton geldi. Bal tutan. Ne demişler Serpil Kurt?
0: Atalarımız söylemiş. Bal tutan parmağını yalar kardeş.
2: Çok güzel olmuş Serpil püremiz. Köfteyle yeriz.
0: Büyüdük be vallahi. Görüyor musun? Bir de büyüyüp ölüm kum. Ay bak yerik orada kaldım ben. Çıkarayım çorbamızı da koysam mı? Kaymaz mı olur?
2: Torunlarını görürsün Allah'ın izniyle ya.
0: Görürüm değil mi?
2: Görürsün.
0: Allah'ım sağlık verirse inşallah. Hı hı.
2: Görürsün. Ben sana... Biz seninle böyle bir Ümre'ye gitmeden seni göndermem.
0: Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ben serinde giderim. Ben sıcakta gidemem oralara.
2: Ümre'ye mi?
0: Evet.
2: Aşkım orası hep sıcak.
0: Ama olur mu? Senin gittiğin mevsimde bir tık daha iyiydi yani. Sen kalk şimdi Haziran'da git.
2: Sen var ya Medine'yi görsen. Allah Allah nasıl güzel.
0: Allah'ım nasip edecek inşallah. Kısmen gördüm aslında sayende.
2: Evet Serpil'imi aradım ben.
0: Vallahi çıplak gözlerle gördüm.
2: Hem de böyle burun buruna Kabe'nin karşısında aradım.
0: Ay, inanamıyorsun bu arada biliyor musun?
2: Baktım gerçekten. Baktım bu hüngür hüngür ağlamaya başladı yavrum.
0: Allah'ım dedim gördüklerim gerçek mi? Sıkıştıracaksın değil mi?
2: Beş sarmış. Böyle işte ne yapacaksın? Bak insanoğlu bir gün oradasın bir gün buradasın yavrucuğum. Allah'a bak. Çok mu seviyorsun hayatı Serpil?
0: Seviyorum ama sağlıklı olarak seviyorum ya. Evet. Ya böyle sağlıklı olayım. Çünkü şey var şeyden çok korkuyorum.
2: Tabii sağlık olmadan olmaz ki.
0: İnsan hep derler ya büyüklerimiz. İnsan eti insan ağır gelir. Böyle bir gün başıma bir şey gelip de hani sağlık anlamında kendi hayatımı idame ettirememekten gerçekten en korktuğum o bu arada biliyor musun?
2: Hani nerede meyve hiçbir şey?
0: Ha? Yok ne yapayım hiç tazınamamış ha.
2: Şimdi ben pilav biraz demlensin. Yudum su içerim. Hediyemizi gördünüz mü? Bak sürahi 6 tabak 2 tane de suluk.
0: Aktüel şey Cime sen pilavı bir karıştırıverirsin.
2: Sen pilavdasın hocam.
0: Ay, daha da çalışmam.
2: Sana emanet.
0: Aa, çalışmıyorum ben.
2: Ya, ben de çalışmıyorum birazcık oturayım valla yoruldum. Ah. Allah seni inandırsın. Ah. Oyan.
0: İyi oldu bir yerde de iyi oldu. Yorulduk vallahi.
2: Evet şöyle bak.
0: Çok hoş duruyorsun. Sen şeyden korkuyor musun Nermin? Böyle hani bir gün yaşlanacaksın, hastalanacaksın. Kendi hayatını kendin idame ettiremeyeceksin.
2: Ettiririm ya Allah'ın izniyle ya.
0: Ama oldu ki ettiremeyeceksin.
2: Hiç onu düşünmüyorum.

0: şöyle düşünmek gerekiyor.
1: Ha.
0: Allah'a, evrene nasıl dua edersen o şekilde sana dönüş sağlıyor. Bak,
1: tamam,
0: öyle
1: ben
0: zorlu
1: de
0: aşamalardan geçtim mi? Mesela 2009 yılında, 2008 yılında ne sosyal medya vardı ne bir şey vardı. Ben bir günlük tutmuşum. Hmm. O günlüğün içinde o kadar güzel şeyler yazmışım ki, evet şu an hayatım zor, çok küçük yaşta evlendim ve çocuklarımla birlikte büyüyorum, onlarla büyümeye çalışıyorum. Bazı aşamalardan geçiyoruz ve bu bir aşamalar bizi tamam. zorluyor mesela. Ama ben eminim ki, hayal ediyorum ki çok güzel yerlere geleceğim, çok güzel şeyler nasip olacak. Şimdi de mesela duamda hep şey derim, Rabbim hastalandığımızda da 3 gün yatak, 4. gün toprak nasip eyle. Beni elden ele düşürüp muhtaç etme. Bak, elden ele düşmek çok normal. Bu arada düşebiliriz. İnsan insana muhtaç ki, biliyorsun Rabbim o yüzden bizleri yaratmış. Ama inanıyorum Rabbim o hale koymayacak. Yani bu şekilde dua.
1: Tamam, bak ben de öyle diyorum ama günün sonunda da şey geçiyor böyle aklımdan. Diyorum ki ya öyle bir duruma düşersem, sonra böyle çocuklarıma çok yük olursam.
0: Yok
1: falan,
0: yok.
1: Acayip korkuyorum.
0: Hiç onu düşünmüyorum bile. Zaten çocuklar hani diyorlar ya, ay 3 tane çocuğum var sana bakar. Asla bunu da kabul etmiyorum. Ben çocuklar bana baksın diye doğurmadım. Ben çocukları vatana millete hayırlı evlat olsun, merhametli evlat olsun, işinin gücünün başında olsun, insanların hayatlarını kolaylaştırsın diye doğurdum. Tabii ki benim yanımda olur, bana da bir alo anne iyiyim derlerse çok da mutlu olurum. Ama onlar kendi başlarına bir birey, kendileri bir yuva kuracak ve kendilerini geliştirecek. Benim en büyük sıkıntım evlilikte çok mıç mıç olmaktı. Ben çok doğru bulmuyorum ailevi ilişkilerinin, işte ne bileyim, sürekli bana gelsinler ya da bende kalsınlar ya da sürekli işte kaynanasına gitsin Melike ya da sürekli gelinler bana gelsin. Böyle bir isteğim yok, böyle bir beklentim de yok. Nasıl mutlularsa, hayatlarını nasıl keyifle idare edeceklerse o şekilde yaşasınlar.
1: Ben hep şeyden korkuyorum, biliyor musun? Bak, bunu
0: neyden
1: düşünüyorum.
0: Korkuyorsun? Gene bu yüzün elini.
1: Bazen de diyorum ki Allah akıl sağlığımızdan etmesin. Oldu ki diyorum, akıl sağlığım gitti.
0: Geldi benim Fatih'e.
1: Bir gün çocuklarımı hatırlamamaktan çok korkuyorum.
0: Dua edeceksin. Allah'ım aklımı başımdan alma diyeceksin. Hayattaki en büyük sağlık ne biliyor musun? Akıl. Aklın yerindeyse zaten hiçbir şey olmaz. Benim dedem 90 yaşında Kur'an okuyordu. Bütün akli dengesi yerindeydi. Camiye gidip camiyi açardı. 90 yaşında. Ama çok inançlıydı. Çok inanç. Kalbin huzuru bak. Hiç bunları düşünme. Kıyamam. Bunun da böyle şeyleri var. Böyle şu an böyle bağırma basasın geldi. 2 gündür bu şarkıyı dinliyorum. Farsça Serpil. İnanılmaz duygusal bir parça. Zaten eğer kalbiniz varsa bu parçanın duygusal olduğunu hissedebiliyorsunuz. Parça diyor ki, beni gitmek zorunda bıraktın, beni yarım bıraktın, beni anlamadın, benim yanımda olmadın. Bak, akşam onları araştırdım. Yani o yüzden her şeyi çok fazla sahiplenmemiz gerekiyor. Misafiriz. Bu dünyada
1: ya,
0: misafiriz.
1: Evet, misafiriz ama günün sonunda şey aklına geliyor. Hani kafa bak, bu da sağlık. Gider ve ben böyle hani çoluğumu çocuğumu hatırlamazsam. O zaman galiba ben gerçekten ölürüm ve şey var. Hani o durumda da ay çok fena oldum.
0: Hatırlayacağım.
1: Şey.
0: Torunları seveceğiz, büyüteceğiz.
1: O korkum çok büyük, biliyor musun?
0: Yok, o daha çok böyle hesap kitap yapan insanlarda oluyor. Birazcık hesapsız kitapsız yaşıyoruz ya. Geçmişi sürekli hatırlayanlarda oluyormuş o hastalık. Biz çok geçmişe takılmıyoruz, öyle düşün.
1: Bilmiyorum ama.
0: Cime filava baktın mı Cime?
1: Ay yemin ederim sen beni böyle alıp bir yerlere götürüp bir şeylerin içine çekiyorsun.
0: Çünkü ben Serpil'in ruhunu biliyorum artık. Melike bana şey der, anne der, keşke psikoloji okusaydın der, keşke psikolog olsaydın der. Biliyor musun? Neden biliyor musun? Artık bence kendi ruhumu empati yapa yapa kime nasıl iyi geleceğini öğrenmiş bir vaziyetteyim. Ben de ne istiyorum biliyor musun? Hayatta en büyük hazine neymiş biliyor musun?
1: Ne?
0: Anneme babama gittim ya. Jimmy karıştırıyor, Allah razı olsun. En büyük hazine ne biliyor musun? Yaşlandığında yanında birinin olması. Rabbim güzel yaşlanabileceğin eşler nasip etsin.
1: Amin.
0: 6 yıl
1: Eli
0: oldu.
1: Eli tutacağın yol arkadaşı
0: evet,
1: çok
0: evet,
1: önemli
0: annemle,
1: değil mi?
0: Annemle babama bakıyorum. Her gittiğimde o kadar duygusallaşıyorum ki. Annem babamı o kadar güzel idare ediyor ki. Babam annemi o kadar güzel destekçi ki.
1: Allah sağlıklarını zaman vermesine.
0: Birlikte geziyorlar, pazara gidiyorlar. Ben sadece ondan korkuyorum, yalnızlıktan. Hiç hayal etmediğim...

0: şeyler yaşadım. Bilmiyorum, bunun da bir mükafatı vardır diye düşünüyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ama hayallerim böyle değildi yani. Yaşadığım
1: Şey değil mi
0: hayaller böyle
1: böyle?
0: değildi.
1: Herkesin böyle içinde baktığında hani böyle işte o kadar güzel bir kadınsın ki. Güçlüsün, çalışıyorsun, işte paranı kazanıyorsun falan ya. Ama öteki taraftan böyle bilseler ki Nermin'in böyle akşam 6'dan sonraki içinde kopan fırtınalarını. Benim de bazen bu işte böyle aklıma gelir böyle.
0: Ben de yalnız ölmekten korkuyorum. Evet. Onu itiraf
1: Ben seni hiç
0: edeyim.
1: bırakmam.
0: Kalk.
1: Aç çalışasın da okuyayım oğlum. Ne korkucu bir durum Nermin, düşünsene Allah korusun
0: Ya bir şey
1: çocuğunu
0: söyleyeyim mi? Çok
1: hatırlamayacaksın.
0: iyisin. Çok düzgün bir hayata sahipsin. Ama her şey bir şekilde bazen böyle eksik ve yarım kalıyor. Ama o yarımları tamamlayacak olan da Rabbim. Şükredeceğiz. Şükrümüzü Rabbim arttırsın.
1: Çalışasım yok. Kalkasım da gelmiyor. Ay
0: Dağıldık.
1: bismillah. Ay
0: İnsan istemediği hayatı yaşamak zorunda kaldığında, zorunda bırakıldığında her şey çok daha farklı oluyor. Pilavım çok güzel pişmiş. Hak etmiyorlar bazen. Of, bakar mısınız? Çok güzel oldu
1: oldu
0: Allah'ım.
1: mu?
0: Evet.
1: Bay, kapat o zaman Cenipo.
0: Mis. Bunu koyacağız ama kararmasın.
1: Evet,
0: 5 dakika sonra
1: sonra.
0: koyalım. Bir çorba sunumumuzu yapalım.
1: Ne? Geldim.
0: Aa, ne oldu bize böyle ya?
1: Sen beni içine çekiyorsun.
0: Ama şu an ekran başındaki bütün izleyicilerin aynı duyguları paylaşıyor. Aynı duygularda olmak istiyor bence bizimle.
1: Şunu.
0: Tek yürek, tek gönül.
1: Ay dur dur dur
0: Bu
1: dur.
0: çok
1: Dur.
0: önemli.
1: Dur. Ay vallahi o gün bu çorbadan
0: Çok
1: ablacığım
0: şanslı o gün bugün.
1: bir kase içeriz. Ben sana söyleyeyim. Getiriyorum, dur peçete alacağım.
0: Ve bu çorbayı yaptığınızda sıcak sıcak tüketmeye özen gösterin.
1: Şifa
0: Yeşilliklerini
1: deposu.
0: bizim gibi böyle tam şeye yakın koyun.
1: Masaya gideceği
0: Masaya
1: sıranın.
0: gideceği sıra koyun. Kararmasın, misafirlerinize de mahcup olmayın.
1: Gel.
0: Ah, varan bir. Varan iki. Üç nerede? Özlem,
1: Yok.
0: pastamı ver. Pastamı ver Özlem. Bu dolapta mı? Geliyorum.
1: Ben de geliyorum. Pastayı ona çıkardık zaten. Pilavım kaldı.
0: Yorum yaptınız mı bardaklara, sürahiye? Bak, vereceğim. Benim fotoğrafımın altına yorum yapanlara vereceğim. Direkt oradan seçeceğim. Allah'ım,
1: Aldın
0: sen
1: mı?
0: nasıl bir sanatsın? Sen nasıl bir güzelliksin? Bak. Koyduğum anda hocam yakın gör. Çat çevireceğim.
1: Evet.
0: Bak. Bir. İki, üç. Kırıntılarını da kendimiz yaptık. Canlı yayında. Her şey böyle cap canlı sizlerle efendim. Bakın, hokus pokus yok. Hokus pokus yok.
1: Yok anam, yok vallahi yok.
0: Getireyim ben böyle, ama şey, nanesini falan koyup böyle koyalım.
1: Şey yapayım, bir havalandırayım onu ben. Şey olacak çünkü.
0: Evet, ben sana bunu vereyim şöyle bir lokma. Renklendir, üstüne de bırakayım.
1: Evet. Çünkü bu şey
0: Aynen.
1: hassas bebeğim şey olur. Evet.
0: Oh. Şöyle sen sıyırttır. Serpil son. Geldirme. Şöyle.
1: Gel.
0: Pilavın güzelliği. Tane tane maşallah sır pilavım. Onu da tamamdır. Oh, güzelce sıyırdık. Bakayım nasıl oldu.
1: Gayet hoş oldu, daha ne olsun ayol.
0: Şunu da bir o başını uçursun, onu da bir
1: Şimdi ona
0: değerlendirmeyi
1: geleceğim.
0: gösterelim
1: Ona geleceğim. Her
0: izleyicimize.
1: şeyim duruyor. Ben gidip şey alacağım.
0: Şöyle.
1: Üzüm sever değil mi Kerem?
0: Çok severim. Bu arada tam yemek esnasında bakla çorbasına çok güzel limon sıkılır. İnanılmaz lezzetli olur. Şimdi sıkmayacağım. Ama tam böyle yemin sırasında onu güzelce sıkabilirsiniz. Fırındaki keki ziyan edeceğimizi mi düşünüyordunuz? Bu bizi üzer. Çaydanlığımı dökme. Muz seviyor. Çilek de yemiyor.
1: Ay.
0: Muz seviyor.
1: Çileklerimizde.
0: Kerem, Kapris Junior.

0: Chris Junior anasının kuzusu.
1: Seçenekler de var mıydı?
2: Tabii vardı.
0: Hasan Bey olduğundan beri her şey var dolapta.
2: Vallahi var. Allah çok versin. Allah herkese nasip etsin inşallah.
0: Bak nasıl güzel bir kek oldu biliyor musunuz? Bunu da sizlere içini göstermek istedim. Sizler evinizde verdiğimiz malzemeyle bu tarifi birebir yapabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil.
2: Şimdi bak her şeyim de var hazır.
0: Sen trikoya vereceğim şimdi dolduracak bunu bak.
2: Bebişim.
0: Ben kollarına dikkat et.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
5: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
6: Hi Turkey, welcome to America.
7: Çakır, bu abi kim oğlum?
8: Yetkili bir abiye benziyor ama.
6: Ben Reverend is John.
9: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
10: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
11: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
12: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
11: Ispanaklı olmaz mı?
13: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
14: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
15: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
16: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
17: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
18: Bir de böyle Otobit'te.
19: Dives Cool Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
6: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
11: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben... Ben öleceğim.
6: Gitme kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevinmekten, yükselmekten, düşmekten.
10: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
20: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İlk kez aksesi olanlar kazanıyor.
2: Yeğenim ne istiyor başka?
3: Gitar.
2: He. Bir küçüğü var mı acaba?
3: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar.
1: Akses'i düşünelim, harcarken kazanalım.
4: Sen de Akses'le ol, ilk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match Fondöten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Bayın.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Sen koydun.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
2: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Koçakla festival şimdi.

0: Hocam böyle. Önce
1: Tamam.
0: beni alıyor götürüyor bir yerlere. Darmadağın oluyorum hocam.
1: Ama olsun, bunları
0: Serkan
1: da
0: hocam.
1: hatırlamak bizi gençleştiriyor.
0: Ondan sonra çalıştırıyor beni Serkan hocam. Çok fena mobbing.
1: Serkan Hoca da feci daldı. Dedi ki bunlar da bugün ne yapıyor dedi. İki akıllı dedi. Bugün hangi moddalar dedi.
0: Ne bileyim işte geliyor valla o da geliyor işte
1: Ne diyeyim
0: yani.
1: işte Serkan Hocam ne yapayım. İki deli bir araya. Ah. O sende. Harika bir sofra hazırlayacağız. Bakın ortasını kazdım. Serpik o sık böyle. Evet görüyorsunuz efendim. Ortasına muzları dizeceğiz. Bir yayında iki pasta çıkarmış olacağız. Evet efendim. Güzeller güzeli bahar pilavımızla açılışı yapıyoruz. Yine efsane bir patates püresi üzerinde köftesiyle taçlanıyor soframız. Bakla çorbasını şöyle denelerini gösterelim. O kadar güzel oldu sosuyla. Bir bütün halinde yumuşacık içimli bir çorba.
0: Şuna bakar
1: Ve
0: mısın?
1: tabii ki final deyince şöyle yan tarafa kayıyoruz. Kendi elimizle hazırlamış olduğumuz harika ev pastası. Bakar mısınız efendim? Aslında bazı şeyleri gerçekten gözümüzde böyle çok fazla abartıyoruz ama biz şu an 1,5 saat reklamla birlikte 2 saat yayın yapıyoruz. 2 saat zarfı içerisinde en böyle göz yorucu, işte ben bunu yapamam dediğiniz her tarifi ekran karşısında sizlerin huzurunda yapmayı gösteriyoruz ve sizlerle paylaşmayı seviyoruz. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla mutfağa girdiğinizde eşinizle, dostunuzla rahatlıkla hazırlayabileceğiniz görselleri getirmeye çalışıyoruz. Nasıl buluyorsunuz tariflerimizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel tariflerle,
0: Amin.
1: farklı sunumlarla her gün olduğu gibi yarın da sizleri ekran başında bekliyor olacağız. Allah'a emanetsiniz, çok seviliyorsunuz.
0: Hoşça kalın.

0: Bircan ve içerik üreticisi Ali canlı yayında yüzleşti. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.
1: Senin iddiana göre aslında Kervan Tuğya'nın annesini öldürmedeki en büyük sebeplerden biri.
2: Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ona inanıyorum ve bunun da arkasındayım. Hı hı. Bunu savcılıkta beyanlarımda da ben belirttim.
1: Peki Ali, sen ne düşünüyorsun?
3: Şimdi Bircan Hanım diyor da ben işte ilk mesajları verdim, ben ilk adımı attım. Peki ilk adım attıysan Tuğya'nla gidip niye konuştun? Hani bilmiyorum.
1: Bircan karşını da sorabilirsin.
3: Kervan da mesela, Kervan'la niye konuştun? Şimdi Kervan'ın azmettirici olduğunu ifadende veriyorsun ama geliyorsun Kervan'a mesaj atıyorsun.
2: Kervan'a mesaj atmadım ben.
4: Ya ne,
2: sana ne? Ben
4: Kervan'a
2: azmettirici
4: değilim.
2: Sana
4: açmadım
2: ne?
4: Ya.
2: Sana ya, Kervan'ın avukatı
3: fikrimi
2: sen misin?
3: Fikrimi söylüyorum, söylemeyeyim
2: Kervan'ın
3: mi?
2: Kervan'ın avukatı
3: o
2: sen
3: zaman
2: misin?
3: Niye çağırdın beni?
2: Kervan'ın avukatı sen misin
3: ya,
2: kardeşim?
3: Ya niye avukat olayım kardeşim?
2: Ya da
3: kardeşim.
2: Kervan'ın arkasında kaç para karşıla duruyorsun, bana onu
3: ya
2: söyle. Ben sana fazlasını veririm, doğru yola geç.
3: Ya sen ne vereceksin?
1: Biz
3: ya beni kendinle karıştırma.
1: Ali, cevap ver. Ali.
3: Ama şunu söyleyeyim
1: söyle.
3: Mi? Bak, bunu söylemeyeceksin. Senin pazarlık kaydın var savcılıkta ama benim yok.
0: Bircan Kervan'ı para karşılığı savunmakla suçladı. Ali'nin cevabı Bircan'ı çileden çıkardı.
2: Sen Güllü davası, senin hiç
3: sen
2: alakan
3: bıraktın, sen
2: yok.
3: Gittin.
2: Senin alakan yok.
3: Sen kendi paçanı kurtarmak için buraya
2: ne
3: çıkıyorsun.
2: Ne paçamı kurtaracağım ben ya? Benim paçam var.
1: Sen o evden boşalttın. Benim paçam
3: var. Olur mu ya? Kendisi
1: yok.
3: O evi boşalttı. Kendisi Tuya'nın kankası. Kendisi
1: yani ne demek
3: yaptı.
1: İstiyorsun onu söyle Ali. Yani ne yaptı Bircan?
3: Ya demek ki bununla bir suçu var ki çıktı. Bundaki profil bir olay aydınlatmak için mi gelmiş sizce?
1: Neden
3: İnanıyor
1: gelmiş?
3: Musunuz?
1: Ne için gelmiş onu söyle.
3: Oğlum, ya ben mi mesaj açmışım?
2: Sana cevap
3: ben mi annem ölsün demiş, altına
2: ya.
3: Beğeni atmışım? Ben mi demişim annenin kıyafetlerini arakla?
1: Hı-hı.
3: Kendi yapan bu zaten.
2: Tamam, şimdi
3: Güllü ablanın ölmesini sen istiyorsun. Olur mu?
2: Onu
3: titreme, sakin ol.
2: Bir konu
3: konuşuyoruz ya.
2: Güllü davasını parayla satan sensin.
3: Lan ispatlasana.
2: Ben düzüm, düz.
0: Bircan ve Kervan'ın mesajları yayınlandı. Kervan'ın tavrı dikkatlerden kaçmadı.
1: Burada diyor ki sen doğru olanı yaptın.
2: Evet.
1: Tüm Türkiye o şeytanın yüzünü görecek. Yani burada da Tuğya'nın gerçek yüzü ortaya çıksın.
2: Esra Hanım.
1: Anlamında
2: Esra
1: demiyor
2: Esra Hanım
1: mu?
2: Orada hukuk bürosuyla zaten istişaremiz
1: nasılsın,
2: var.
1: Nasılsın, iyi misin? Benim de aynı durumda. Bir şey söyleyeceğim. Niye kendi cevaplarını silmiş?
5: Ya böyle bu çocuk.
3: Evet.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Kervan'ın cevapları silinmiş.
3: Onu evet. Ben söyledim evet. Kendi mesajları
2: siliyor.
1: Niye siliyor kendi cevapları?
3: Mesela aynı mesaj Bircan Hanım'da da vardır.
5: Ben
3: Bircan
5: Hanım da
1: bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada cevap vermiş bir sürü. Belli buradan ben anlıyorum cevap verdiğini.
3: Tamam.
1: Benim de aynı durumda dediğine göre Bircan. Kervan burada cevap veriyor. Hani cevabı? Şimdi bir insan neden kendi cevabını silip bize bunu veriyor?
3: Hepsinde öyle. Sadece bunda değil ki. Hepsinde
1: şüpheli.
3: Öyle.
1: Niye sence?
3: Ben diyorum ya, bak dün de söyledim. Kervan işine geldiğini veriyor, işine gelmediğini vermiyor. Böyle cımbızla çekip veriyor.
1: Ama o zaman bizi kandırmış oluyor. Bu kandırmak değil mi?
3: Ya bu kandırmak.
0: Bircan ve Tuğya'nın ses kaydı ilk kez yayınlandı.
2: Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa oldu diyorum sana. Adamlar senin sildiğin mesajı hepsi yedekli bizim çıkarttılar. La havle ya.
6: Bununla alakalı savcılar ifade verdi.
2: Ya sen neyle verirsen ver savcılığı ifadeni.
6: Ama kaçırdılar mı seni Bircan abla?
2: Ya kızım bak, beni kimse kaçırmadı. Ben onların yanında kaçtım diyorum sana ya.
6: E tamam, senin ne işin var orada?
2: Lan mesajlar ifşa oldu diyorum sana. Sen anlamak istemiyor musun? Kızım bak, bunun seninle alakası yok şu an benim ya. Sen anlamıyor musun? Ben sana ne kötülük yaptım? Ne kötülük yaptım kızım ya?
6: Ben sana ne kötülük yaptım abla?
2: Ya benim başım şu an zaten senin yüzünden beladı.
6: Ne alakası var?
2: Nasıl ne alakası var Tuğya? Nasıl ne alakası var ya?
6: Savcılar gitmek varken neden Ferdin'in yanına gidiyorsun?
2: Ya artık...

0: kardeşim, ben savcıya direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya?
1: Niye gitsin? Niye ateş atacaksın?
0: Ya zaten savcılık şu an beni alacak. Tuya, sen neden bahsediyorsun?
1: Tamam, araba teklif etti demedin mi?
0: Hayır, öyle bir şey söylemedim ben sana.
1: Nasıl söylemedin pardon? Araba teklif etti, para teklif.
0: Hayır, ben sana öyle bir şey söylemedim Tuğyan, kusura bakmayacaksın. Ben sana tek bir şey söylüyorum. O kadar pişmanım ki. Keşke o mesajları yazdığın zaman hiçbir şeye karışmasaydım. Keşke seni durdurmasaydım. Tamam.
1: Vallahi...
0: Ben de ne durduruyorsun ya?
1: Vallahi ben kendimden eminim bir cevap. Tamam. Hiç de bir şeyden korkma.
0: Ne durduruyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım, bak ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bu çok belli, anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğya.
1: Vallahi beni kimse yakamaz ben.
0: Tamam, görüşürüz.
2: Sultan'ın avukatı Erol Özgüç çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
3: Erol Bey aradı. Şimdi söyleyeyim ne olduğunu. Kendisi Sultan'ın avukatı biliyorsunuz. Erol Bey bir iddiada bulundu. Benim elimde dedi, aslında dedi, bir canla ilgili bazı deliller var. Ben onun azmettirici olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta geleceğim bu delillerle birlikte. Bircan Hanım da stüdyoda olsun benim karşımda dedi.
4: Tabii ki, seve seve.
5: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir biskrem versem.

0: Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
1: Babalar günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Patron, gel oğlum buraya.
6: Ya.
7: Hemen döneceğim tatlım.
5: Aferin oğluma. Gel. Otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana? Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
7: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Umarım.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
5: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Fazla leslik.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır... Bebekler hep bebekle
2: büyürler. Hi Turkey! Welcome to America!
3: Çakır, bu abi kim oğlum?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Ben Rebron'un is John!
5: Benim! Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana!
6: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
7: Oğullarım! Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
8: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
7: Ispanaklı olmaz mı?
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
11: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
18: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
20: Peki şu eve ne dersin?
21: Çok yüksek. Bu çok alçak.
20: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
21: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
22: Kredi de yok, faiz de yok.
20: Peki ne var?
22: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
23: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
24: Ay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
25: Türkiye'nin beklediği dava.
26: Kervan nazmettirici olduğunu ifadende veriyorsun, kervana mesaj atıyorsun.
27: Kervanın avukatı sen misin? Ya kervanın kardeşim. Arkasında kaç para karşıya duruyorsun bana onu
26: ya
27: söyle.
26: Pazarlık kaydım var savcılıkta ama benim yok.
25: Olay yaratan suçlama. Cinayeti azmettiren bir can.
26: Ben mi annem ölsün demiş altına beğeni atmışım. Ben mi demişim annenin kıyafetlerini arakla. Şimdi adamın ölmesini sen istiyorsun.
27: Bunun davasını parayla satan sensin.
25: Canlı yayında gelen ses kaydında ne var?
27: Sen anlamak istemiyor musun? Şu an resmen beni yaktı. O kadar pişmanım ki.
25: Sultan'ın avukatı delilim var dedi.
28: Benim elimde dedi bir canla ilgili bazı deliller var.
25: Az sonra.
29: Evet. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Evet. Masmavi hanımlar. Niye mavi giydiniz bugün ya? Sadakat. Ha, ama kocalara giydireceksiniz mavileri. Yani kocanızın gözleri iş yerlerinde ya da başka yerlerde dört dönmesin diye ne yapacaksınız? Sizden başkasını görmesin diye ya kravatını ya gömleğini.
30: Abi benimki gibi
29: mavi
30: şöyle.
29: Mavi renkli. Şöyle bakın Hasan hocamıza eşi giydirmiş mavi kravatı. Değil mi? Eşini
30: tabii,
29: seçti
30: tabii,
29: herhalde.
30: Tabii seçti giydirdi.
29: Evet. Demiş ki bana sadakatli olsun. Başka hiç kimseyi göze görme. Maviyi giymiş. Evet efendim.
30: Ama ben de Filiz pembe... yarı mavi giymiş. Bakın ha? Filiz

0: Filiz yarı mavi.
1: Yarı mavi, yarı ama arkadaki beyefendi masmavi olmuş. Sizin de eşiniz giydirdi herhalde. Evet diyor. Tamam. Çok iyi. Eşer söz dinliyor. Evet ben de pembe giydim efendim. Size bol bereket. Aynı zamanda... bir dakika. Romantizm gelsin diye. Pembe gönlüm sende biliyorsunuz. Aşkı besleyen nedir? Nedir? İlgilenmek, duygularımızı göstermek, güzel sözler söylemek, güzel davranmak. Romantiklik de bunun içinde var. O yüzden her erkekten eşlerine bu hafta romantizm bekliyorum. Bakalım bir çiçek mi alırlar, güzel bir sofra mı, güzel bir yemeğe mi çıkarırlar, güzel sözler mi söylerler? Erkekler...
2: Bizden bekliyorlar ya,
1: erkekler artık birazcık elini taşın altına koyacak. Yan gel Osmanlık bitti. Artık birazcık sizler de ilişkiler için çabalayacaksınız. Bu kadınlar bıktı sizden.
0: Evet. Ne evet. Allah Allah.
1: Onu da söyleyelim. Hemen ihbar hatlarımızı veriyorum. 534-88-51-84. Hasan Hocam siz niye bunları söylediğimde isyan ediyorsunuz
0: hayır,
1: sürekli?
0: Yani şey erkekler...
1: Hasan Hoca isyan ediyor.
0: Her şey erkeklerden bekliyorsunuz ya.
1: Ama
0: yapmayın
1: şimdi
0: lütfen.
1: Bak,
0: yani altına alan biz. Sadakat
1: evet.
0: Göstermesi gereken biz. Romantizm yapması
1: bu,
0: gereken biz.
1: Ama kadınlar zaten genelde sadakatli oluyorlar. Yani her işi yapıyorlar. Genelde evet. Erkekler kötü. Bana ne? Evet. Şimdi efendim. Evet genel olarak her şeyi bozan erkekler. Bu da üç tane erkek. Kameramanlar şimdi beni çirkin çekmeye başlar. Hepsi erkek. Ama olsun söyleyeceğim. Şimdi... Evet biliyorsunuz güllü konusu bizim için çok önemli bir konu. Muhittin Bey de bizlerle. Hoş geldiniz Muhittin
3: Merhaba
1: Bey.
3: Merhaba
1: emekli jandarma memuru. Söylediklerim sizi etkilemedi herhalde.
3: Ben genel olarak baktığımda hani şu dönemde kadınlar erkeklerden daha tehlikeli diye düşünüyorum.
0: Konu açma.
3: Gerçekten öyle.
1: Erkek yani
3: şimdi
1: mi
3: bize gelen olaylara baktığımızda kadınlar çok güzel bir özellikle hani merhametli bir adamı yakaladığı zaman çok kötü mahvediyor.
1: Acaba algıda seçicilik mi hocam? Siz sadece
3: algıda
1: onları
3: değil,
1: mı görüyorsunuz?
3: Hocam şimdi şeyden Esra Hanım. Ya bize gelen olaylara baktığımızda Hasan hocam da bilir hukukçu. Yani özellikle boşanma davalarında ve hani baktığınızda işin içeriğine indiğinizde kadınlar çok güzel tamam hepsi annemizdir, kız kardeşimizdir, kızımızdır ama yeri ve zamanı gelip yakaladığında merhametli bir adamı mahvediyor.
1: Ben merhametli adam kaç tane? 3-5 tanedir canım zaten.
0: Yok.
1: Onun dışındakilerde...
0: Yani Muhittin Hocam'ın söylediği konularla ilgili olarak ben zamanında bir kitap yazmıştım. Kitabın ismi Erkeğe Şiddete Hayır'dı.
1: Şimdi belli oldu Hasan Hocam. Ben bilmiyordum bu
0: Erkeğe
1: durumu.
0: Erkeğe Şiddete Hayır. Ben size bir hediye edeyim inşallah onu bir okuyun.
1: Yok tamam. Biz onu uzaktan şey yaparız. Çok güzeldir eminim sizin dediğiniz güzeldir. Erkeğe Şiddete Hayır'mış. Ama neyse hep biz kadına şiddet görüyoruz. Hiç görmedik de bir adamı öldürsün bir kadın ya.
0: Şiddetin başka boyutlarını anlatmıştım kitapta.
1: Bak diyor ki şimdi Kebriye Hanım diyor ki siz bir gün başka bir gün konuşun hadi konumuza geçin. Neyse biz başka bir gün bu konuyu tartışacağız. Tamam.
0: Peki.
1: Şimdi evet güllü konusu biliyorsunuz bizim için çok önemli bir konu. Çünkü biz hiç yani hayatımızda hiç görmedik bir kızın annesini öldürebileceği ve aklımıza da gelmedi. Ama bu ilerleyen süreçlerde tanıkların verdiği ifadeler ve emniyetimizin detaylı çalışması, savcımızın detaylı çalışması sonucunda... bir kız evladın annesini öldürmüş olmasıyla yüz yüze geldik. Şimdi tabii dünkü yayını biliyorsunuz Bircan da bu konunun önemli tanıklarından biriydi. Daha önceden Tuğya'nın kendisine attığı annesini öldürme isteği ve bununla ilgili bir yol bulması isteğiyle ilgili mesajları savcılığa verdi. Bu konuda önemli oldu. Ama Ali o da kendisi Ali Yedibela biliyorsunuz içerik üreticisi. 3 gündür bizimle kendisi de diyor ki ben aslında senin demek istediğin Bircan'ın da biraz azmettirici olduğunu düşünüyorsun.
0: Tabii.
1: Aslında Bircan Hanım da Kervan'ın bu konuda Tuğya'nı kışkırttığını ve nedeni olduğunu düşünüyor. Neden Bircan? Ay Bircan diyorum Ali.
4: Neden Bircan? Şimdi ben Bircan Hanım'ın zamanında bunu bildiğini, bu kadının yani Tuğya'nın bir gün bunu gerçekleştireceğini bildiğini düşünüyorum. Zamanında kendisinin de beyanı var. Diyor ki ben önlemeye çalıştım. Ama biz o mesajlarda hiç önlemeye çalışan değil de tam tersine gaz veren bir Bircan görüyoruz.
1: Hı hı.
4: Ben bu yüzden bu düşünceye kapıldım ve bir çıkar için de tanıklık yaptığını düşünüyorum.
1: Çıkar için tanıklık
4: evet.
1: Yaptı. Peki söylediğin...

0: doğru muydu?
1: Hangisi?
0: Yani Tuğya'nın kendisinden annesini öldürmesi için yardım istediği.
1: Onu bilmiyorum da şimdi
0: Nasıl
1: mesela
0: bilmiyorsun?
1: Tuğya'nın
0: Mesaj var ya.
1: tam mesajı var. Mesajda sıkıntı yok. Mesajları var. Ama şöyle söyleyeyim mesela Bircan'ın anlattığı mesajlar da tetikleyici. Yani böyle yardım etmek işte hani sakinleştirmek değil de hani tam tersine böyle bir tetikleme, hani gaza getirme gibi algıladım ben. Bir de Bircan Hanım şey dedi. Dedi ki Tuyan benim 20 yıllık arkadaşım. Acaba 8 yaşında mı tanışmış Tuyan'la? O da çok önemli mesela söylediklerim. Ben Tuyan'ı çok iyi tanıdığını düşünmüyorum. Son zamanlarında tanımış olabilir. Ama yine de diyorum lafımın sonuna kadar da arkasındayım. Bir çıkar için bu dosyada Bircan Dülger.
0: Bir çıkarı var diyorsun. Ne?
1: Evet.
0: Bir çıkarı var. Bir ses kaydı vardı. Ali'nin hazır mı? Ali'nin verdiği bize bir ses kaydı var. Bu ses kaydını bir dinleyelim.
2: Kartı da geliyor, adam bana parayı da geliyor.
3: Tamam, ilk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buraya gelmezdi.
2: Uyuşturucu kullanıyormuş diyor, ben diyor çocuğun hayatını kurtaracağım.
3: Sana diyorum işte. İlk
2: yani
3: aradığında,
2: ben ona bir şey demedim ki.
3: İlk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buralara gelmezdi.
2: Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz aldım.
3: Emre'yi öldürmeleri...
0: Nedir bu şimdi? Ne, anlat Ali sen.
1: Şimdi burada herhalde Ferdi Bey'den bahsediyor Bircan Hanım.
0: Tabii ilk bu mesajlar ortaya çıktığı dönemler bu.
1: Evet. Şimdi mesajları Ferdi Bey'e gösteriyor 2 Ekim'de. Bircan Hanım sonra pişman oluyor. Hani gösterdiğini. Belki de Ferdi Bey ekran görüntüsü almasa Bircan Hanım hiç bu topa girmeyecek.
0: Evet, olabilir dedi, korktuğunu söyledi. Doğru.
1: Sonra diyor ki Ferdi Bey benden bunları yapmamı istiyor. Hani kayıtta dediği gibi. Hani gördüğünü, hani daha farklı anlattığını istiyor. Sonra diyor ki işte Emre'yi öldürmekle şey yapıyor. Belki de Tuyan'a böyle anlatıyor. Ama ben çok inanıyorum Ferdi Bey'e de bağlansın. Ferdi Bey'e de Bircan Hanım bu olayı tam tersini anlatıyor. Çünkü diyor ki Tuyan da bana bunları söylüyor. Hani burada Bircan'da bir gelgitlik var.
0: Yani Bircan'ın ikili mi oynadığını
1: Tabii.
0: söylüyorsun? Ama ben o dönem Ferdi Bey'den duyduğum kadarıyla bunu planlı yaptılar.
1: Ya şimdi...
0: Yani şu anlamda planlı. Şimdi karşı tarafta daha tutuklanmamış bir kız var. Kız dışarıda. Şimdi nasıl bir anda Ferdi Bey de yayınladı. Bircan bilmiyordu yayınlayacağını o mesajları. Sonrasında o yüzden de Tuğyan'a biraz yalan söyledi yani.
1: Şimdi Esra Hanım dinlediğimiz kayıtlarda hep diyorlar ki oyun yaptık, zarf attık. Ben bunu mesela dün iki avukatla beraber yine konuştuk. Bu oyun yaptık dedikleri şey Tuyan'ın işine yarıyor. Çünkü Tuyan sürekli bunları savcılığa gitmesini, polise gitmesini söylüyor. Hani burada bence Tuyan bunları oyun yapmış. Hani bir zarf attık falan
0: Yani
1: filan diyor
0: karşılıklı oyun yapmışlar da Tuğyan da aptal değil herhalde. Mesaj yayınlanınca Bircan'ın zaten Ferdi'ye gittiğini anlamıştır. Ne derse desin hani Bircan orada manipülasyonla durumu değiştirmeye çalışsa da aptal değilse
1: Yani
0: anlamıştır
1: bu
0: yani artık
1: kayıtlar
0: gidip onu deşifre edeceğini.
4: yani ikisi birbirini zarflıyor.
0: İkisi birbirini zarflıyor. Aynen
1: Hasan
0: öyle.
1: Hocam ben şuna inanıyorum.
4: Burada neyi anlattın? Ya bu ses kaydından biz Bircan'la ilgili neyi anlayalım? Neyi kastettin? Gerçekten sorduğunu ben de
0: Evet
4: anlamadım
0: ben
4: ya.
0: de hani
4: Neyi kastettin?
0: bir daha
4: Ne
0: dinleyelim.
4: anlamalıyız?
0: Şu
1: Bir daha
0: koltuğu
1: deyin.
0: arkadaşlar biraz
1: Evet.
0: yükselsenize ben ne küçücük kaldım burada.
4: Abi,
0: Aa,
4: çok
0: şimdi de
4: yüksek.
0: çok yükseldi. Siz yayınlayın arkadaşlar. Şunu bir de...
2: Kartı da geliyor. Adam bana parayı da geliyor.
3: Tamam. İlk aradığında savcılığa gitseydin
2: bana
3: bu olaylar buraya gelmezdi.
2: Uyuşturucu kullanıyormuş diyor. Ben diyor çocuğun hayatını kurtaracağım.
3: Sana diyorum işte. İlk
2: yani ben
3: aradığında,
2: ona bir şey demedim ki.
3: İlk aradığında savcılığa gitseydin bu olaylar buralara gelmezdi.
2: Tamam oldu. Değil mi? Emre'yi öldürmeleri ben göz aldım.
3: Emre'yi öldürmeleri...
0: Şimdi yani burada ne anlatmak istiyor?
1: Hasan hocam Tuyan diyor ki
5: tamam.
1: ilk gün diyor keşke savcılığa gitseydin. Hani niye Ferdi Bey'e gidiyorsun? O da diyor ki tamam ben gittim ama benden işte bunları yapmamı istiyor. Aslında Tuyan burada yine bunu çarpıyor. Diyor ki bak diyor sen bunları bana anlatıyorsun ama senin yine savcılığa gitmen lazımdı. Ama burada işte Bircan'ı mesela siz doğru bir figür olarak görüyorsunuz.
4: Yani hayır yani şöyle
0: doğru figür ne demek anlamadım.
4: Yani
0: Doğru figür neydi?
1: Yani doğru tanık. Dosyadaki doğru tanık.
4: Yani doğru mu konuşmadı? Doğru mu izah etmedi
1: Ben de öyle
4: kendine?
1: Düşünüyorum. Mesela
4: yolu mu yanlıştı?
1: Mesela hocam
4: tanık
1: şimdi,
4: doğru ama usulü mü yanlıştı?
1: Ya usulünden değil. Hocam şimdi mesela
4: çünkü tanıklık dediği şey aslında tanık değil. Elindeki delili
0: mesajı
4: verdi.
0: vermekti.
4: Mesajı verdi ve içeriğini
0: Yani
4: anlattı.
0: Bircan'ın rolü, Bircan'ın elinde deliller var. Tuğyan annesi.
1: Ama

0: tutmak, iki kiralık katil tutmak.
1: Onu da götürdü savcıya teslim etti. Usulde mi hata yaptı? Ne yaptı? Ben
2: mesela
1: anlamadım.
2: Hocam şunu söylemeye çalışıyorum. Siz sadece mesaj üzerinden gidiyorsunuz.
1: Yok, mesaj ve bir içeriği de anlattı ya.
0: Bir de, maddi delil ya mesaj. O yüzden oradan delil gidiyoruz.
2: Bir de mesela Bircan Hanım demişti ki cenazede bana itiraf etti.
1: Anne, oraya gelme gelme.
0: Oraya değil. Buna bir cevap. Yani bunun ama nesi bence yanlış?
2: Bu mesela doğru mu?
0: Ne doğru mu?
2: Mesela ben Ferdi Bey'in böyle bir şey yaptığını inanmıyorum bir canım.
0: Bana dedi. Ferdi Bey kendi dedi. Yani bağlansın Ferdi Bey'i arasanıza. Kendi dedi biz oyun yaptık diye.
2: Yok yani bu Bircan'ın anlattığı gibi şeyleri Ferdi Bey söylemedi bence.
0: Bircan Hanım gelin bir lütfen. Bircan Hanım. Gelin gelin. Hayır. Şu anlamda birlikte oyun yaptıklarını Tuğyan'a biliyorum. Hatta açıklaması bile şeydi ki çünkü Tuğyan o sırada hiçbir şey olmadığı
2: ben
0: için.
2: Ben şunu biliyorum Esra Hanım. Ferdi Bey hangi tanıkla tanıştıysa ilk savcılığa Ferdi Bey mesela giderken bile gitmese bile önden arıyor. Diyor ki bu tanık bana geldi. Bana bunları söyledi. Gerisi kolluk güçlerinde diye biliyorum. Ferdi Bey de bana bu konuyu böyle anlatmıştı. Ama burada biz hep kayıtlarda şunu görüyoruz. Oyun yaptık, plan yaptık. Bilmem ne yaptık.
0: Ama ben bunu... Ferdi Bey de dedi ya bu kabul etti zaten. Oyun yapmak zorundalardı. Çünkü Tuğyan bir yandan arıyordu. O da onu oyalamalıydı. Çünkü zarar verir bana diyordu. Evet. Ben o süreci öyle gayet iyi hatırlıyorum. Bircan sen anlatır mısın o süreci? Belki biz yanlış hatırlıyoruzdur. Bir anlatsana.
3: Esra Hanım zaten bunlar daha önce defalarca kez konuşuldu. Bunu Ferdi Bey kendi ağzıyla da burada söyledi.
0: Evet.
3: O video kayıtları Ferdi Bey'in kendi mekanında çekilmiş bir kayıt ve avukatım da yanımda vardı. Hı hı. Bu her şey zaten benim avukatım bunu verdi ilk savcılığa. Yani şimdi savcılıkta Bircan'ın kaydı var diye kimse beni tehdit edemez. Bunu veren bizdik zaten.
0: Hı hı.
3: Yani bu benim bilgimin ve avukatın ve Ferdi Aydın'ın.
1: Ses kaydı var mı şeyde savcılıkta?
3: Tabii ki de var. Benim avukatlarım verdiler yani. Bu çok önemli bir şey değil ki. Bu bilinmeyen bir şeydi. Bu gizli saklı bir şey değil ki.
2: Ama siz Ferdi Bey'e bak şunu söylüyorsunuz.
3: Ferdi Bey'e de benim o itirafı söylediğim zaten ben savcılığa gitmeden öncesinde ben Ferdi Aydın'ın mekanına gittiğim zaman sağ olsun bizi misafir etmişti. O zaman söyledim. Hı hı. Dedim ki abi bak bana bunu da söyledi. Ama o da bana ki lütfen dedi hiçbir şeyde saklama Bircan savcı olduğu gibi anlat.
0: Evet anlat
3: ben
0: dedi.
3: Ben de bu şekilde
0: doğru
3: anlattım.
2: Ama Bircan,
3: yani yalan bunun neresinde?
2: Bircan Hanım siz karşılığında Ferdi Bey'den sevgilinizin öldürmesini
3: İşte
2: istiyorsunuz.
3: İşte ben öyle bir şey istemedim Ferdi Bey'den. Daha öncesinde buraya yayına da bağlandım. Ferdi Bey burada değil miydi? Ferdi Bey canlı yayındaydı. Canlı yayına ben de bağlandım. Ve dedim ki Ferdi Bey ben sizden sevgilimi öldürtürmesini ne zaman istedim? Hadi buyurun canlı yayın açın yayınları açın.
2: Hatta Ferdi Bey de
3: yayınların
2: şöyle
3: yayınların tekrarını o süreçte zaten bana 2 milyonluk araba teklifi geldi. 2 milyonluk teklif geldi ben bunları da kabul etmedim.
2: Siz kabul etmediniz ama şunu söylediniz.
3: Tamam ben 2 milyonu alacağım. Ben Ferdi Aydın'a 2 milyonu alsaydım zaten 1 milyonu eğer benim sevgilimi öldürtürmek gibi bir isteğim olsa 1 milyonu her şekilde zaten harcattırırdım.
2: Ama bak onun...
3: Yani o kadar da
0: şimdi
3: aptal değilim.
0: Şimdi Ali şeyi söylesene hani bu sevgili öldürtme meselesini sen nasıl biliyorsun bir anlat.
2: Biz şöyle biliyoruz mesela... Ferdi Bey bu mesajları alıyor ya Bircan Hanım gösterirken. Ferdi Bey işte dediği gibi mesela araba teklif varsa ben bunları çok bilmiyorum ama Bircan Hanım...
3: Bilmen gerekiyor ama burada Ferdi Aydın da söyledi.
2: Tamam bir daha bağlansın bir daha
3: i̇şte
2: söylesin.
3: İşte konuşulanların üzerine yalan iftira atarak geliyorsun.
2: Hayır iftira değil.
3: Neyse bak dün
2: bunu
3: akşam
2: Ferdi Bey söyledi.
3: İki gündür ne oldu? Geldim buraya elimde ses kayıtları var delillerim var. Bircan öyle Bircan da öyle. Neyi ispat edebiliyorsun?
2: Etmedik mi?
3: Etmiyorsun.
2: Siz oyun yaptık diyorsunuz.
3: Sen hiçbir şey etmiyorsun. Ben Ferdi Aydın'ın ilk başlarında zaten yanındaydım. Yani bunu Ferdi Aydın da biliyor.
2: Ama bize Ferdi Bey dedi ki...
3: Çağrı abiyle beraber ikimiz onun yanındaydık kardeşim.
2: Ama bakın Bircan Hanım Ferdi Bey dedi ki... Karşılığında Bircan bana
3: yani
2: sevgilisini öldürmeni istedi dedi.
3: 6-7 ay önceki... Aa elimde ses kaydı var bakın Bircan bu dediğin... Zaten daha öncesi yayınlandı... Ve benim avukatlarımın bizzat kendilerine vermiş olduğu ses kayıtları. Sen kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun?
2: Ben bunu
3: anlamıyorum.
2: Ben sizin yine söylüyorum. Ben sizin doğru bir tanık olduğunuzu düşünmüyorum.
3: Ya ben de senin doğru bir yayıncı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ama Ferdi Bey kendisi söyledi.
0: Ama bir anlatsın. Kendi anlatsın. Bir Ali diye ben dinlemek istemiyorum. Doğru tanık değil ne demek? Hani şimdi Hasan Hoca da demin onu sordu. Yani aslında Tuğyan'la ilgili söylediklerim yalan. Ne doğru değil?
2: Mesela diyor ki. Bana Tuğyan cenazede itiraf etti cinayeti.
3: Evet. Peki, ben bunu zaten bilmemiş olsam, samimi olmamış olsam bunu neden
0: bir bitirsin söyleyeyim? Sözünü, bir
2: peki
0: bitirsin.
2: Bircan Hanım itiraf ettikten sonra Tuğyan'la neden konuşuyorsunuz? Tamam. Size cinayeti itiraf eden birine niye mesela yine ulaşmaya çalışıyorsunuz?
3: Cinayeti bana itiraf etmiş olabilir. Sonuçta daha öncesinde annesini öldürtürme eylemini bana bahsetmiş.
2: Ama ona bağlı bak.
3: Bunu bana ilk defa söylemiyor ki. Benim yani Tuğyan tanıdığım için benim ondan o dönemde korkmam gerektirecek bir şey yok.
1: Şunu kastediyor ki. Hı hı. Ben çok pişmanım dedi ya taziyede evet. Sana annesini

0: öldürdüğünü itiraf
1: evet.
0: ettiğini söyledi.
1: Onu diyemez.
0: Ondan sonra niye aynı şekilde davranmaya devam etti?
2: Zaten itiraf etmiş.
0: Daha önce şüpheleniyordu. Ondan sonra davranışların niye hep aynı oldu? Onu soruyor.
3: Hasan hocam, şimdi ben Ferda'yla zaten görüşüyorum bu süreçte. Benim o evde oluşum, onların yanında oluşum bilgi alabilmek için. Ben neden Tolya'nın yanında olmayayım?
2: Ama sizin arkadaşlarınız diyor ki cenaze günü Bircan Hanım buradaydı diyor. Şeyde değildi, cenazesinde değildi Güllü'nün.
3: Cenazesinde zaten değildim ki ben.
1: Ama taziye evinde söylüyor.
3: Bak tamam. İşte yani çalışmadan gelmişsin. Keşke çalışıp öyle gelseydim.
2: Şimdi ben de diyorum ki hani siz alacağınız itiraf almışsınız.
3: Evet.
2: Tekrarında mesela Tuyan'a ulaşıp neden oyuna getirmeye, neden plan yapmaya çalışıyorsunuz?
3: Tamam da orada bir türlü ve şey bak, var. Yani unutmayın. Ben şimdi şu an ben savcıya gittim. O dönemde savcıya gittim. Aa, bana evet itirafı var. Bu benim için ne kazandıracak? Bu Ferdi Aydın'a, bana bu davaya ne kazandıracak?
2: Ama bak,
3: benim bana itiraf etti dediği için mi tutuklandı Tuğyan? Hayır, Sultan'ın itirafı üzerine tutuklandı.
2: Ama burada yalan beyanı da suçtu.
3: Ama
2: bak,
3: burada
2: unutmayın.
3: Yalan beyanı bulunan
1: yalan
3: değil
1: beyan
3: ki.
1: Ne?
2: Mesela eğer böyle bir itiraf etmemişse bunu mesela Bircan Hanım söylemişse bu da yalan
1: tamam,
2: beyanıdır.
1: Ama nereden biliriz, kanıtlayacağız bunu?
2: Mesela bu da itirafı kanıtlasın.
3: Bak aylardır sen bu cinayete Tuğya'da şehit ediyorsun.
2: Evet,
3: bağırıyorsun.
2: Ben yine diyorum.
3: O zaman seninki de yalan beyan.
2: Ama bak, ben kolluk güçlerinin buna bir cinayet dediği için ben cinayet diyorum.
3: Ya kolluk güçlü ne alakası var
2: olur
3: ya?
2: Böyle şey.
3: Ne alakası var?
0: Kolluk güçleri başta cinayet değil. Taksirle ölüm bile değil. Normal düşme dedi kolluk güçleri başta.
2: Ama bakın. Emniyet yapma ikinci
0: Allah'ını
2: gün...
0: seversen. Kolluk güçleri Hasan öyle hocam. Dediği için ben bunu diyorum demek. O zaman biz fikir beyan etmeyelim demek.
2: Hasan
0: yani.
2: Hocam,
0: olur mu
2: emniyet
0: şey?
2: De şöyle söylüyor
0: kolluk
2: bu olayı.
0: Kolluk kuvvetleri en başta ne dedi? Esra İzmeci bu konuyu işlemeye başladığında bu normal düşme dedi. Evet.
2: Hasan hocam, emniyet de şöyle söylüyor. Biz bu olayı zaten biliyorduk. Biz bu olayı ikinci gün çözdük diyor. Cinayet olduğunu.
0: Ya şimdi olur mu Allah'ını seversen?
1: Şimdi şu emniyet mensuplarını şey yapmayalım. Biz biliyoruz ki baştan bu olay intihar olarak ya da kendi kazara düşme olarak düşünüldü. Sonra savcımızın çalışmaları, emniyet ekiplerimizin çalışmalarıyla buna dönüştüğünü biliyoruz. Yoksa bu kadar uzun süre serbest kalamazlardı.
3: Evet.
1: Şimdi tabii ki çalışmalar oldu ama şimdi zor bir şey. Yüksekten düşmeler, emniyet mensubu savcılıkta bunun cinayet olduğunu ispatlamak ya da düşünmek ya da bunu bilebilmek çok kolay bir şey değil. O yüzden de detaylı çalışmalar, tanıkların ifadesi... Mesela tanıkların ifadesi neyde yol açtı? Biliyoruz ki bu kız kasten tasarlayarak öldürmekten tutuklandığı için bu kasten ve tasarlayarak kısmı da mesela Bircan'ın mesajları çok önemli. Neden? Çünkü daha önce de bunun planlarını yaptığının maddi delili. Tanıklar konuşuyor ama maddi delil Bircan'da var. Şimdi o zaman şunu da söyleyebiliriz. Diğer mesela neydi öteki çocuğun adı? Osman da konuştu. O zaman Osman da yalan tanık diyebiliriz. Ama onun elinde mesaj var. Tuğya'nın yazdığı. Şimdi bu konuda evet yanlış davranmış olabilir. Bircan hemen gitseydi, hemen yapsaydı, hemen şey yapsaydı. Bunlar önemli, doğru diyoruz. Ama şu konu burada yanlış. Hani diğer bildikleri yani Tuğya'nın katil olabilme ihtimali konusundaki... Beyanları yanlış değil ki ya da
2: kendini aklamak için vermiş olamaz mı? Hani yarın öbür gün mesajlar
1: neyden aklayacak kendini?
3: Kendimi aklayayım. Mesela, benim mesajlarımı Tuğyan da kabullendi. Ben de zaten kendim
2: tamam,
3: verdim.
2: Kabullendi
3: o
2: de.
3: Mesajların bak ben basına da çıkmasam, medyaya da çıkmasam, sadece savcıya da gitseydim bu mesajlardan bana bir şey olmaz. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü olayın içinde ben yokum. Ben azmettirici durumuna düşmüyorum. Öyle aksi olmuş olsa şu ana kadar kervan gibi beni de gözaltına alırlardı. Ya. Sen bunu hiç idrak etmiyor
2: tamam.
3: musun?
2: Bakın.
1: Şimdi bir dakika. Ferdi Bey'e bir araya gireceğim. Şimdi ekip arkadaşlarımız Ferdi Bey'le konuşmuş. Ferdi Bey bir uygun olmayan bir yerdeyim. Yarın gelebilirim dedi. Ama soruyu sorduk şimdi. Siz o da dedi ki biz Bircan Hanım'la o dönem danışıklı dövüş yaptık. Yani bir şekilde Tuğyan'ı oyuna getirmek için doğru olmayan şeyler söyleyerek savcılığa delil topladık diyor.
3: Evet Esra Hanım, sen bu şekilde yaparak Ferdi Aydın'ı da burada gömüyorsun. Onu da yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorsun. Çünkü ama, ben Ferdi Aydın'la istişare ediyorum ya.
2: Müsaade edelim.
3: Onunla aynı yolda
1: bir cevap versin. Bir dakika bir cevap versin Ferdi'nin şeylerine.
2: Siz danışıklı dövüş diyorsunuz. Ben de
3: evet.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında diyorum ki herkesi vicdanla davet ediyorum. Soralım Türkiye Cumhuriyeti'ne danışıklı dövüş mü? Siz çıkıyorsunuz.
1: Bir dakika.
2: Mesela siz diyorsunuz ki biz danışıklı dövüş yaptık.
3: Evet.
2: Ferdi Bey çıkıyor yayında diyor ki Bircan geldi bana yalvardı işte neydi onun adı çocuğuna sahip çıkmamı istedi. Ben onu evime temizlikçi alacaktım. O kim ki ben onu evime temizlikçi alayım.
3: Tamam bunlar bu şey abartılar.
2: Lafımı kesmeyin lütfen.
1: Ben bitirsin de bir dakika bir bitirsin de bir anlayayım tam. Yani bir mantığı anlamaya çalışıyorum. Şimdi, lütfen dinleyemiyorum.
2: Terdi Bey çıkıyor, evet, yayında böyle söylüyor. Bu kadın geldi.

0: işte sevgilisini öldürmemi istedi, öldürtmemi istedi. Sonra bir Can Hanım çıkıyor buraya, diyor ki Ferdi Aydın olmasa da ben götürüp verecektim. Ferdi Aydın kim falan filan, böyle şeyler söylüyor. Sonra geliyorlar, diyorlar ki biz bunu danışıklı dövüş diye yaptık. İnanır mısınız?
1: Ben baştan beri bildiğim için Ferdi Bey'le biz hep iletişim halindeydik. Ben niye inanmayayım? Baştan beri daha ilk bir şey söyleyeceğim, Ferdi Bey de onaylayacakmış. Daha ilk senin mesajlarını aldığında Ferdi Bey beni aradı. Eğer yarın savcılığa gitmezse deşifre edeceğim dedi. Tamam. Sonrasında sen korktun, biraz çekindin ve kaçındın. Şimdi gerçeği söyleyeyim. Tamam. Kaçınıp çekindiğin için de mesajlarını verdi. İlk de bize verdi. Kendi yayınladı, sonra ilk bize verdi. Sonrasında sen ona geri dönüş yaptın mesajların, evet, verilince. Çünkü sen kaçmıştın.
2: Hatta ben ona orada, evet, bir tepki verdim. Biraz dedim kaçmıştı. Ki abi neden bunu yaptın?
1: Neden bunu benim yaptın diye neden tepki yok verdi. Çünkü korktu ve kaçtı Bircan, evet, o dönem. Sonrasında birlikte oyun yaptılar Tuğyan'a. Çünkü Tuğyan Bircan'ın üzerine geldi. Birlikte oyun yaparak beni zorladı. Ferdi böyle almış. Nereden aldı bilmiyorum. Artık hani manipülasyonlarla döndürdü. Ben şimdi buna birebir şahit olmuş o bir insan olarak nasıl buna yalan diyeyim?
0: Ama üstüne geldi diyoruz da Tuğyan her seferinde kayıtlarda diyor ki savcılığa git. Mesela tişörtü niye saklamış bir canını?
1: Ya konuyu bunu bitirmeden ona geçiyorum. Şimdi tabii ki savcıya git ya diyor. Çünkü neden ona savcıya git diyor. Orada diyor ki benim çocuğumu tehdit ettiği için ben gerçekleri söylemek zorunda kaldım diye oyun yapıyor Tuğyan'a. O da diyor ki o zaman savcıya git, Ferdi'yi şikayet et diyor. Hatta aldılar bir gün, savcıya götürmeye çalıştılar.
2: Evet, aynen öyle oldu. Vallahi ve sen o kadar tehdit aldın.
1: Ama sen Ali bak sen bunları biliyorsun.
0: Ben işte sonradan anladım. Çünkü sonrasında yayınlar açıldı Esra Hanım. Yayınlar açıldı, Ferdi Bey sürekli mesela Bircan Hanım da o zaman Ferdi Bey'e karşı tavır almıştı.
1: Evet ama sonradan aralarında bir problem oldu, bu doğru. Ama başı böyle.
0: Ama bak işte demek ki burada eksik olan bir şeyler var. Mesela biraz sonra...
2: Eksik olan ne biliyor musun? Senin mantığın eksik. Sen ilk başlarda çıktın, Ferdi Aydın'la Bircan olmasaydı bu cinayet aydınlanmazdı. Tamam. Ben ikisine teşekkür ediyorum. Türkiye siz de arkalarında durun diye sen de kendini bas bas bağırıyordun. Tamam. Yayınlarında. Peki şimdi ne oldu? Ferdi de yalancı, Bircan da yalancı sana göre değil mi? Sen çok mu doğrucusun?
0: Biz Ferdi Bey'e yalan söylüyoruz.
2: Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben sana dün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Sen git, senin arkandakiler gelsin benim karşıma. Hı-hı. Tamam. Senin arkandakiler gelsin.
1: Ne yani demek milletin, istiyorsun Bircan?
2: Milletin kuklası olma kardeşim. Burada kendini boş boşuna rezil etme.
0: Ne rezilliğinden
2: etme,
0: bahsediyorsunuz?
2: Etme, bak kendini ya düşürüyorsun. Siz hiç söyledim.
0: Siz hiç yorumları okudunuz mu?
2: Seni birileri kendileri cesaret edemedikleri için seni gönderiyorlar.
0: Siz hiç yorumları okudunuz mu?
1: Kimden bahsediyorsun
0: Bircan? Sizi kim destekliyor ki mesela?
1: Kervan Bey, evet, mi yapıyor?
0: Size bir Hasan Hoca inanıyor bence. Başkaları bence kimse inanmıyor.
2: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Allah. Soralım yani, herkese.
3: O kadar objektif davranmaya çalışırken
1: hayır, yorumlara göre mi bunu söyledim?
0: Ben herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi ne göre söylüyorum ve ben inanıyorum.
1: Hayır, ne anlamda inanmıyorlar?
2: Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldırıyorsun.
0: Mesela
2: ki
0: biz, bir dakika, bir durun. Mesela Esra Hanım, siz herhalde TikTok'u takip etmiyorsunuz. Mesela
1: ben
0: biz TikTok'ta Ferdi Bey'in açtığı yayınlar.
3: Hiç, sıfır.
0: Ama Ferdi Bey orada açıklamalar yapıyor.
3: TikTokçu değiliz.
2: Tamam, ama şimdi sen Ferdi Bey'i yalanlıyorsun.
0: Yalanlamıyorum.
1: Bir dakika, üst üste bir değil.
0: Bak şimdi mesela
1: bir dakika, biraz TikTok'ta ne olmuş? Yani ben mesela TikTok, ben sevmiyorum
0: Ferdi
1: TikTok'u.
0: Ferdi Bey çıkıyor diyor ki Bircan'ın şu an bana saldırmasının sebebi şu. İşte anlatıyor. Biraz önce dediklerimi söylüyor. Mesela diyor ki ben onu yanıma alacaktım.
1: Neymiş?
0: İşte yanıma alacaktım, işte çocuğuna sahip çıkacaktım, çocuğuna iş bulacaktım gibi gibi söylemler bulunuyor. İşte ben Bircan'ın ne olduğunu gördüm. Yasaklı madde falan filan da söylüyor da. Diyor ki ben de ondan dolayı Bircan'dan uzak kaldım. Şimdi Bircan bana saldırıyor diyor.
2: Ferdi
0: ama
2: Bey'den
0: bugüne geldik.
1: Şimdi o zaman ben bir gerçeği söyleyeyim. Bakın şimdi Ferdi Bey de ne yapsın, o da iyilik adına. Şimdi tanıkları kendine çekebilmek için bazen ben sizi korurum, maddi olarak bakarım, sizin yanınızda olurum. Eğer Tuğyan sizin oradan çıkartacak kadar üstünüze gelirse, Yalova'da yaşatmayacak gibi olursa ben size yerde bulurum, işte imkanında bulurum diyordu. Bunu neden diyordu? Çünkü tanıklar Tuğyan'ın korkusundan konuşamıyordu.
2: Evet, adam bunu da kendi ağzıyla
1: söylüyor. Evet, şimdi doğru mu bunlar? Doğru mu?
2: Evet,
1: doğru,
2: doğru
1: değil mi bu?
2: Doğru.
1: Doğru. Sonrasında tabii adam ne yapsın? Herkese mi bakacak? Gerçekten bunu söyleyince insanlar konuşmaya başladı. Şimdi bunu söyleyince insanlar konuşmaya başladı. Ama sonrasında tabii herkese bakacak, nasıl gücü yetsin? Olmayınca aralarında bir canla da tartışma çıktı. Sen hani bizi koruyacaktın, hani kollayacaktın. Ama bu sonrası olan meseleler, bununla nasıl bir alakası var? Şimdi Ferdi bu sözleri verdi çünkü insanlar konuşmuyordu. Haklıydı da adam, ama herkese bakacak, yardım edecek durumu nasıl olsun? Bu olayı çözmek için, yani bunu biliyorsun sen de. Öyle değil mi?
2: Esra Hanım kendisi, evet, Ali Bey telefonlarda hep bana şunu belirtiyor. Ya Bircan abla, evet biliyorum, Ferdi Aydın sana birçok söz verdi ama senin

0: Sana verdiği hiçbir sözü tutmadı, durmadı. Yüz yüzeyiz. Seni çok fazlasına mağdur etti. Ben bunları da biliyorum abla.
1: Ya yalan makinesi. Hayır, karşıma geçme.
0: Sen kendin bunu
1: ben söyledim. Hiçbir şekilde.
0: Daha buraya çıkmadan sen bir gün öncesinde telefonda konuştuk.
1: La sen bende engellisin. Kullandı. Nasıl olur o?
0: Bircan abla
1: sen
0: ya.
1: Sen tehdit ettiğin günden beri ben seni engelledim. Bak
0: sen Ferda Aydın da şu an benim yalan konuşmadım biliyor.
1: Sen yalancının önünde gidenisin ya. Sen Ferda Aydın'a saldırıyorsun şimdi de çıkmış burada oyun yaptık diyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni de kandırıyorsunuz ya.
0: Bak Ferda'yla ben konuşmuyorum bile. Ben senin gibi değilim çünkü neden gündem
1: olmayayım. Ya seni tanıyan kimse niye bağlamıyor? Ben onu da anlamamışım.
0: Ferda Aydın'ın mekanlarında Ferda Aydın'ın arkasındaymış gibi konuşuyorsun.
1: Ben yine destekliyorum. Cinayet işini destekliyorum.
0: Bak şimdi geliyorsun onun tanığına yalancı diyerek sen adamı
1: onun
0: da yalanlıyorsun.
1: Onun tanığı niye olasın ya?
0: Sen o adamı da yalancı durumuna düşüyorsun. Evet sen öyle yapıyorsun.
2: Şimdi bakın gerçekte şöyle bir olay var. Ben şunu sormak istiyorum Ali. Şimdi senin anlatmak istediğin Tuğya'nın bu mesajları attığı artık kesin ve net. Bu anlamda tanıklığı önemli ve bunu söyledi. Sen şimdi burada ne var yani? Burada yanlış
1: ben de bak,
2: olan ne?
1: Burada diyorum ki bu mesajlar karşılığında Bircan Hanım'ın menfaati var diye mesela hani bugün
2: ben dedim öyle. Bir dakika bir lütfen. Bircan
3: dur
2: bir. Dedim mesela öyle. Menfaati var diye verdi. Ne değişecek?
1: Ya bir şey değişmeyecek. Bunu da kabul etmiyor mesela.
2: Ay kabul etmiyor diye.
1: Mesela yalan beyanları da var.
2: Tamam. Şu anlamda bir şey değişecek mi? Yani ben bakın önemli olan sonuç. Yani sonuçta Tuğya'nın katil olduğuyla ya da olabileceğiyle veya tasarladığıyla ilgili annesini öldürmek istediğiyle ilgili doğru ifadelerini değiştirecek bir şey var mı?
1: Mesela Hasan Hocam avukat daha iyi bilir. Hasan Hocam biz bu ifadeleri işte bunun
3: çok
1: karşılığı...
3: Çok güzel bir soru sordu önce ona cevap
2: verin. Bir dakika
1: vereyim. Tamam ben de işte ona cevap ben vereceğim.
3: Ona cevap
2: verin. Değiştirir mi diyorum?
1: Tamam ben de diyorum ki yarın öbür gün önümüze böyle bir kayıt çıksa. İşte biz bu işi bunun karşılığında yaptık diye
2: tamam.
1: Kayıt çıkarsa bu
2: şey
1: değişir,
2: değişir mi?
3: Bak işte cevap kendi verse bence... Ya bir şey söyleyeceğim yani...
2: Bir şey değişir
3: hiçbir
2: mi?
3: Hiçbir şey değiştirmez. Yani ha. Ortada somut maddi bir delil var. Ha bir şey almış ha almamış.
2: Bir şey değişir mi?
3: Hiçbir şey değişmez. Tanıklığına da bir halel ya, gelmez, zelil gelmez.
0: Zaten.
3: Bakın bir menfaat alsa da...
2: Bir dakika bir Hasan Hocam söylesin.
3: Bir menfaat alsa da almasa da bu delili sunmuş mu sunmamış mı? Hiçbir şey değiştirmez. Tanıklığına da bir zarar gelmez. Ne olur yani bir şey almamış da almış olsa da o tanıklığına bir zarar getirmemiş ki. Ferda Aydın marifetiyle gitmiş sadece doğru mu? Ne olmuş yani bunun tanıklığına
2: tanıklık
3: zarar...
2: Tanıklık değişir mi hocam?
3: Hayır değişmez. Hiç
2: duydun
3: değişmez.
2: Mu?
1: Tamam.
2: Ne diyorsun Ali?
1: Bir şey demiyorum tamam diyorum ne diyeyim.
3: Değişmez ki yani buradaki gerçekten Bircan'la ilgili olarak senin o somut anlamda bizi ikna edecek donelerini ben bekliyorum. Yani biz niye buna güvenmeyelim? Niye güvenmeyelim? Diyorsun ya Hasan Hoca buna güveniyor. Ya hayır neden güvenmediğimizi söyle ki ben de güvenmeyeyim. Yani çünkü ben elindeki ağzına,
2: mesajı gördüm. Hani,
3: mesajına bakıyorum
2: hayır şunu
3: ben.
2: Diyebilirsin
3: mesajına
2: mesela.
3: Mesajına bakıyorum ben ya.
2: Atıyorum yani kendi şeyinde öyle olmadığını biliyoruz da mesajlar sahte kendi yazdı. Heh, ya da zorla gibi. Yazdırdı. Şimdi böyle bir şey desen o zaman buradaki tanıklığı sarsılabilir.
3: Tabii.
2: Ama senin dediğin onun karşılığında para da alsa, kendi taklalar da atsa, işte kendimi öldüreceğim öyle. Yani onlar işe yaramıyor. Yani bir faydası yok ya da bir getirisi götürüsü yok. Senin o mesajlarla ilgili söyleyeceğin bir şey var.
1: Ben mesajları söylemiyorum ki. Mesajlar zaten yazılmış, verilmiş Esra Hanım. Ben buna bir şey demiyorum. Mesajlar zaten vermiş. Ama ben de diyorum ki bunu kendi bile isteye vermemiş. Bunu korktuğu için vermiş. Yarın öbür gün işte bu mesajlar ya, çıkacak kendini aklamak için.
2: Evet ama olabilir doğru.
1: Çünkü o mesajların cevabında Bircan Hanım'ın ne yazdığı da çok önemli.
0: İyi de ama bu seni ilgilendiren
1: Allah
0: bir şey.
1: Allah o günü sana gösterecek. Sen sabret.
3: Ya bunları bak, yazana bakın. Bir şey söyleyeyim. Bircan bir saniye lütfen. Şimdi suçu ve suçluyu bildirmeme diye bir suç var bizim Türk Ceza Kanunumuzda. Bircan eğer ki o mesaj kayıtlarını vermemiş olsaydı suç işlemiş olurdu. Azmettiricilik suçu değil. Suçu ve suçluyu bildirmemiş.
2: Ama yine azmettirici olmazdı.
3: Yine azmettirici olmazdı. Korkmuş ve vermiş. Biri yönlendirmiş ve kendisini suçun içerisine gireceğini düşünerek vermiş. İşte bunun için bu kanun maddesi var. Diyor ki bak sen bu suçla alakalı olabilirsin. Sen önceden bildir kurtul. Evet korkmuş vermiş.
2: Ne diyorsun?
3: Kanundan korkarak veriyor. Birinden korkarak veriyor. Suçun özü bu zaten. Ruhunda bu var. Kork ve git suçu bildir.
1: Karşılığında verdiği cevaplar çok önemli değil değil mi hocam?
3: Bildirmesi bak suçu bildirdi.
1: Hocam mesajı
3: bildirdi, delili bildirdi.
2: Yani mesajı karşılığında verdiği cevaplar önemli mi?
3: Önemli tabii. Önemli.
1: O mesela demiş ki annemi öldüreceğim o da oradan kalp atmış mesela beğenmiş. Demiş Allah sana o günleri de gösterecek falan.
3: Doğru.
1: Bunlar
3: bakın biz
2: bunlar
3: de,
2: bir iş ne ya?
3: Bunlar şöyle. Şimdi biz de bu teknik dediğimiz mesaj kayıtları tek başına delil olmaz. İçinde bulunduğunuz
2: o mesajları bir görelim anın, bir izleyicilerimize anlatsın bak, ne konuştuğumuzu.
3: İçinde bulunduğunuz anın durumuna göre

0: Belki alkollüsünüz, belki çok iyisiniz, belki İçin. Çok kötüsünüz. Belki tam Güllü'den nefret ettiğiniz bir andasınız. Belki ona sırf moral vermek adına bir şeyler yazmış olabilirsiniz. Tek başına bu mesajlar
1: Annemi bizim öldürmek hukuk, istiyorum diyecek moral mi
0: bizim
1: vereceksiniz?
0: Beni dinle. Bizim hukukumuzda tek başına bunlar delil sayılmıyor. Niye böyle yazdın? Eleştiririm. Yazamazsın. Sen annesini öldüren bir kadına evet ölsün diyemezsin. Eleştiririm. Suç mu? Değil.
2: Suç değil.
0: Değil abiciğim. Değil. Şimdi, yani ben kanun adamı olarak konuşuyorum.
2: Biz tekrar bir mesajları izleyicilerimize gösterelim. Evdeyim ağlıyorum diyor Tuyan. Niye? Kaderine. Ananın ışıkları açık diyor. O da gebersin gebersin diyor. Neredesin? Sahil Beyaz Bahçe. Yağız'ı gördüm. Ne yapıyorsun orada diyor.
3: Esra Hanım benim annene yapma. Ne olursa olsun annendir. Yapma dediği diye verdiğim mesajlar da var. Neden hep buna odaklanıyorsun?
1: Ben verdiğiniz
2: devamını
1: mesajı
2: görelim.
3: Ama öteki taraftan sana tıklanma gelmiyor işte o yüzden.
2: Şimdi abla istemiyorum. Abla ölmek istiyorum sadece. Şu an pes edersen bir daha ayağa kalkamazsın. Ne olur beni annemden kurtar. Ne olur sana yalvarırım. Burada Bilcan diyor ki anneni hayatına dahil eden sensin. Sen evet. istediğin sürece hayatında kalır.
3: Evet. Çık
2: yani onun
3: yani.
2: Yanında yaşama anlamında
3: yani,
2: söylediğini anlıyorum.
3: Durma o zaman.
2: Ölsün. Ölmüyor diyor. Ölsün. Ölmüyor diyor. Devamı. Şimdi burada zaten ölmüyor. Çünkü sürünecek diyorsunuz siz de.
3: Evet.
2: Ne zaman abla ben ölünce mi? Allah da sana o günü gösterecek
3: evet.
2: diyorsunuz.
3: Şurada şöyle bir şey var mı Tuyan? İşte sen bana şu kadar para sağlarsan ben bunu bu para karşılığında yaparım ya da yaptırırım. Benim böyle bir şimdi mesajım var mı?
2: Bunu söyle sen Ali. Burada diyor ki sürünecek ne zaman abla ne zaman ben ölünce mi Allah sana o günü gösterecek diyor. Sen cevap ver Ali.
1: Yani ben burada Bircan Hanım'ın verdiği cevapları söylüyorum.
2: Evet tamam söyle.
1: Hani ben mesela burada diyebilir mesela. Hani
0: azmettiricilik nerede bu?
1: Ya nerede azmettiricilik burada? Hocam şimdi şöyle nerede, söyleyeyim nerede? Mesela.
2: Bir hani cevap versin
1: burada
2: hocam.
1: Burada gazlama tetikleme yok mu mesela onaylama yok mu mesela yaptığı işi?
2: Hani? Hangi işi?
1: Ben öyle düşünüyorum hani. Burada mesela annesinin ölmesini isteyen bir kadın var. Orada mesela Bircan Hanım da sürekli bunu onaylıyor. Mesela engel olmuyor. Hani diyor ya ben zamanında engel oldum. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Mesela biz bu mesajda Bircan Hanım'ın engel olduğunu
3: Kemal
1: göremiyoruz.
3: Kemal Hanım lütfen benim daha sonrası verdiğim mesajları verir misiniz?
2: Bir olay mesajlarını da görelim. Diye. Yani şimdi şunu doğru diyebiliriz. Buradaki cevapları Bircan'ın doğru değil. Doğru bir davranış değil.
1: Tamam, biz de
2: burada demeliydi ki boşver annen seni seviyor.
3: Esra Hanım bu cevaplar tamamıyla Tuyan'la çok yakın olduğum için verilmiş cevaplar. Çünkü onu ben çok iyi tanıyorum. Belki de Gül abladan daha fazla samimiyet kurmuşumdur ben onunla. Gerçekten bak öyle. Bakışından bile anlarım ne demek istediğini. O derece samimiyetim var. Yani çünkü onu biliyorum. Ben böyle dememiş olsam sinirlenecek. Öfkelenecek. Bana sataşacak. Ve o süreçte onunla irtibatım benden kesmiş olsa annesini ne yapıp ne ettiğini ben nasıl öğrenebilirim? Yani, daha o gün ben onu durdurdum.
2: Peki burada aslında sen Allah da sana o günü gösterecek evet. dediğinde ne demek istiyorsun?
3: Yani hani sakin ol. Bak sen bir şey yapma şu an. Fevrileşme. Hani bir ilahi adalet varsa o zaten o günü görecek.
2: Sen zaten hani kendini göreceksin diyor.
3: Aynen öyle.
2: Evet öldür ya da şey değil. O da devamında ne olur bir şey yap bu kadın ölsün. Senin çevren çok. Yani burada aslında senden bir talebi var. Aynen, yani sen çevrendeki.
3: İlk gün de söyledim. Evet benim çevrem çok ama benim çevrem cinayete girmez. Bitti bu kadar.
2: Yani senin çevren çok sen bana birini ayarlarsın.
3: Yani bu şimdi mesajlarda bana karşı kullanabileceğim bir şey yok. Artık anla ve lütfen bak gerçekten bunu idrak
1: yok,
3: et.
1: Yok, ben
3: yayınlar açıyorsun saçma sapan millete halka sesleniyorsun.
1: Sonuna kadar.
3: Ya aç
1: bak,
3: aç ama
1: diyorum.
3: Kendini rezil ediyorsun.
1: Size göre
3: niye
1: çok mantıklı
3: çünkü
1: olabilir.
3: Neden biliyor musun? Hı-hı. Savcım sayın bak bayan savcıydı. Savcım bile yani senin sorduğun kadar sormadı bunu bana. Bir çünkü şey biliyor. Hukukçu biliyor yani.
1: Tamam.
3: Ha sen bunu yazmışsın. Hadi sen bir cinayet büroya git bakayım orada 24 saat 48 saat gözaltına al demedi.
1: Bak şimdi bir tane kayıt verdim inşallah.
2: Şimdi çünkü cevap ver buna.
1: Ben veriyorum Esra Hanım ne söylerse söylesin.
3: Ya, bir
2: dakika bir cevap versin ama hiç cevap veremiyor
1: tamam, bak,
2: Ali.
1: Bircan
2: bir Ali cevap
1: şunu
2: ver.
1: Şunu söylemeye çalışıyorum. Sen ne kadar kendin burada aklamaya paklamaya
3: ya,
1: temiz bir insanmış gibi göstermeye çalışıyorsun.
3: Ben çok iyi bir insanım.
1: Değilsin.
3: Asıl sen kötüsün.
1: Yok bak sen ne kadar.
3: Asıl sen kötüsün. Gül davasını menfaate çeviriyorsun.
1: Ben
3: Kervan'ın evet aynen öyle. Kervan'ın şu an kuklasın sen.
1: Ya Kervan'ın adını
3: bak,
1: bile anmadım
3: çok
1: ya.
3: Bak çok duysun. Sen Kervan'ın kuklasın.
1: Kervan'ın adını bile anmadım.
3: Geldiğinden beri Kervan'ı savunuyorsun ama boş savunuyorsun.
1: Kervan bile
3: sen
1: demedim ya.
3: Sen acaba buraya gelirken mi yoksa giderken mi Kervan'ın yanına uğruyorsun?
1: Ya bir bak. Ya bu kadın
3: sen
1: gerçekten anormal değil bak. Sen vallahi normal bir insan değilsin.
3: Ya Kervan da sen de o kadar aptal değilsiniz. Siz çok akıllısınız.
2: Yani sana göre Kervan...

0: yönlendiriyor. Ali bir cevap versin.
1: Peki evet. Kendisini kim yönlendiriyor?
2: Elden para alışverişi diye bir şey var. Değil mi?
1: Bak senin kaydın var ama benim kaydım yok.
2: Ya senin kaydı yayınlattır.
1: Ama size göre normal. Hasan hocam bile dedi ya alabilir normal.
2: E çünkü normal. Hayır
0: sana
2: şey
0: bizi niye suçluyorsun?
3: Seni niye dahil ediyorsun Ali Allah aşkına? Hasan... Ben o kadar böyle teknik yorum yapmaya çalışıyorum ki.
0: Hayır hukuken yani karşılığında bir şey alsa da bu onun tanıklığını bozmaz
1: diyor. Şahsın kendisi kendi yaptıklarını karşı
3: Ali,
1: tarafa...
3: Ali. Bak Ali Bey. Bu mesajlar para alışverişinden çok önce hayatın içerisine girmiş mesajlar. Doğru mu?
0: Evet.
3: Çünkü önceden delil olmuş.
0: Tabii.
3: Sonrasında o delilin, o mesajın dosya içerisine girmesi için bir para alışverişi sizce daha önce oluşan delile zarar verir mi?
0: Yok.
3: Bunu söylüyorum.
1: Ben de söylüyorum.
3: Delil bozar mı? Şimdi ben bunu söyleyince tarafkir mi davranmış
1: hocam,
3: oldum?
1: Hocam ben verdiği delile bir şey demiyorum.
3: Onun
1: ben
3: bana kendisini... da diyorsun ki Hasan Bey de diyor ki para alsa bir, cevap versin bir şey olmaz.
1: Hocam.
3: Buyur.
1: Ha. Hocam bak siz de diyorsunuz ya hani para alsa bu durum etkilemez.
3: Etkilemez
1: ben de
3: bak diyorum, anlattım.
1: Ben de diyorum hani bunu o mesajı bozabilir mi aldığı para?
3: Tamam.
1: Ne? Sonuçta götürmüş vermiş. Ben kendisinin bu dosyada menfaati olduğu için hani bana
2: arkadaşım
1: diyor ya.
2: Arkadaşım bak benim menfaatim yok. Bak sana bunu son defa söylüyorum. Seninle gerçekten bu konuda muhatap olmak da istemiyorum. Çünkü algıların kapalı anlamıyorsun. Kendimi yoruyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten muhatap
1: Allah
2: olmak
1: istemiyorum. Allah rızası için girdin değil
2: mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ferdi Aydın'dan zaten Ferdi Aydın kendisi de söyledi. Hiçbir kadın hiçbir maddi talep yani benden talep etmedi dedi. Evet etmedim zaten. Bunu sen kendi telefonunda bana söyledin. Çok mağdur edilirsiniz. Ferdi Aydın'ın arkanızda durmak
1: sizi
2: mağdur.
1: Ben öyle bir şey demedim.
2: Yok gerçekten sen çok ama ya aşırı yalancı. Daha 3 gün öncesinde bana bunu telefonda söyleyen
1: ben geldi.
2: Gözüne baka baka söylüyorum.
1: Ben Ferdi Aydın'ın adını
2: bak,
1: bile söylemedim.
2: Kızarmıyorum
1: sen bende engellisin ya.
2: Ama
1: ya
2: keşke ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar can güvenliğimi tehlike attım ya. Bak bu kadar tehlike attım ya. Evet ben attım.
1: Sen ne yaptın? Sana kim
2: sen
1: ne yapıyor
2: ne
1: ki?
2: Yaptın?
1: Sen sevgilinle tartışıyorsun.
2: Gürcistan mafyaları, uyuşturucu, seni mi öldürmek istiyorlar?
1: Ya bir tanesini göstersene ya. Ha? Kim sana ne yaptı?
2: Sen kendini öldürdün.
1: Gidiyorsun sevgilinle tartışıyorsun. Sen o kadar yalancı bir kadınsın ki.
2: Asıl sen yalancısın. Ali sen yalancısın.
1: Kendisi gidiyor.
2: Ya tüm Türkiye gerçekten bunu söylüyorum ya. Asıl sen yalancısın. Yaptığı yayınlar da yalan içerikli ya. Bir Ferdi'nin arkası, bir Bejan'ın arkası. Türk halkı bakın ben oynuyorum. 3 gündür de gelmiş burada oynuyorsun ya.
1: Kendisi sevgilisiyle tartışıyor.
2: Batacaksın sen ya.
0: Geliyor bir dakika. Bir dakika bir cevap versin.
1: Ya Güllü Hanım bu kadına sahtekar diyor. Tüyan hadi bak bana inanmıyorsunuz. Ben geçtim artık kendimden. Güllü Hanım bile bu kadının ne kadar kötü bir insan olduğunu söylüyor. Ölmüş gitmiş kadın.
2: Sana ne?
1: Tüyan aynısını söylüyor. Tüm Türkiye aynısını söylüyor. Bu kadın kendini yine doğru bir profil olarak görüyor. Kendisi gidiyor sevgilisinin mekanını basıyor. Geliyor diyor ki ben Güllü olayıyla benim alakalı tehdit aldım. Yok. Seni kim tehdit
2: Sallama.
1: Etti kardeşim?
2: Sallama.
1: Seni niye tehdit etsinler?
2: Sallama.
1: Sen ne yaptın ki sen tehdit etsinler?
2: Sen kimden duyduysan gönder bana.
1: Ya ne duyacağız ya? Yazık.
0: Şimdi
2: asıl sana yazık.
0: Şu gerçekten dönem yalnız yazık. Şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Tüm tanıklar Tuğyan tarafından tehdit edildi. Şimdi şöyle Tuğyan'ın çevresi tarafından Yalova'ya gidemiyorlardı. Bu sadece sana özgü bir şey değildi. Biz evet. Komşuların da konuşamadığını Tuğyan tarafından tehdit edildiği için biliyoruz. Hatta bir komşu yalan söylemek zorunda kaldı uzun süre bize. Sonrasında itiraf etti. Tuğyan aradı beni çocuğumla tehdit etti. O yüzden söyleyemedim dedi. Şimdi bu tehdit mekanizmalarını biz biliyoruz. Orada birçok komşu bu yüzden susuyor.
2: Evet.
0: Hani bunu söylemek lazım. Tehdit edildikleri için sustular.
1: Ben yine diyorum ben Bircan Hanım'ı tehdit edildiğini düşünmüyorum. Bircan Hanım Tuğyan'ı tehdit eder ama Tuğyan Bircan'ı tehdit edemez. Kayıtlar var çünkü.
0: Yani biz farklı duyduk. Yani o dönemde bize komşuların anlattığı herkesin Tuğyan'dan çekindiği.
2: Esra Hanım bir beni tehdit etmedi ki.
1: Bircan Tuyan'dan daha tehlikeli.
2: Münevver Esra miydi bayanın adı?
0: Bircan Tuyan'dan daha tehlikeli. Evet. Ne anlamda?
1: Ya biraz önce mesaj gösterdiniz Esra Hanım. Kendisi bak cinayetle ilgili yardım istiyor Bircan Hanım'la.
2: Ne olmuş?
1: Ya demek ki Bircan Hanım
2: o
1: böyle bir çevresi var.
2: O psikolojik sorunu var. Bunalımda benim de çevremin geniş olduğu için orada zaten beyanlarda söylüyorum. Ben sana da söylüyorum burada evet benim çevrem geniş. Çok geniş bir çevrem var benim
1: ya
2: Ali.
1: Ya istediğin kadar
2: ama
1: geniş
2: olsun.
1: Ama
2: cinayete girmezler.
1: Ya istediğin her şeye girsinler.
2: Tamam.
1: Her şeye girsinler hiç sıkıntı yok.
0: Bir mesaj daha var onu da görelim. Bunu ilk kez göreceksiniz. Evet. 19 Mayıs 2025. Evet yanlış yapıyorsun. Hele de böyle bir konuda. Of diyor. Bak bu konuyla ilgili asla muhatabım değilim.
2: Evet.
0: Ve bence yapma böyle bir şeyi.
2: Evet.
0: Annen o senin ne olursa olsun. Annen ben doğruyu söylüyorum.

0: Herhalde aradınız o sırada, yaz diyor. Dedim ki son defa söylüyorum. Bu konu başka bir konu Tuğyan. Arayacağım seni. Burada ne oluyor Bircan Hanım?
1: İşte ben de Tuğyan bana fazla ısrar etmeye başladığı için onun şeyini, algısını değiştirmeye çalışıyorum. Yani bana bu şekilde gelme.
0: Ne konuda ısrar etmeye başlamıştı?
1: Annesini öldürmek istediği konusunda. Çünkü sadece mesaj vermiyor. Biz o zaman telefonda da konuşuyorduk. Ben de çok fazla bunaldığım için en sonunda hani dedim ki bak ben bu işin içinde yokum. Ben bu işe girmem. Bana bu şekilde gelme. Hatta orada Gül ablayı korumuşum. Bak annen o senin. Ne olursa olsun yapma.
0: Şimdi 19 Mayıs'ta, yani aslında Mayıs ayında annesini öldürme isteği en yüksek olduğu zaman.
1: Evet Esra Hanım.
0: Ve sizden yardım istiyor. Çevren çok diyerek.
1: Evet aynen öyle.
0: Ne diyor? Mesela nasıl, ne diyor size
1: yani
0: o dönem
1: konuştuklarınızda? Yani ben onu en son annesini öldürmesin diye o gün ben en az bir yarım saat Tuğyan'a telefonda yalvarmışımdır. Ben önüne geçemedim. Ben ikna edemedim. Sorsa ne oldu? Çağrı abi aradım. Çağrı abi hemen yetişti. Ben çünkü çıkamıyorum. Aramızda bir saatlik bir mesafe var. Kapıda araba var. Annesini atıyorum. Çok alkol etkisindeydi Gül abla. Kadını aldı yukarıdan aşağı indir. Anne gel bir şey. Hani bir yere gideceğiz. Bir alışverişe gideceğiz. Bir şey yapacağız. Bir yerde bir oturalım. Bir çay içelim. Bir kahve içelim. Belki o anda alacaktı, götürecekti. Kadına katledecekti.
0: Yani kafaya koymuştu Mayıs'ta.
1: Evet kafaya zaten koymuştu. Bu zaten belli olan bir şey. Ama bakın size yine söylüyorum Esra Hanım. Bu mesajlarla kadının vefat etmesinin arasında aylar var. Ve telefon kayıtlarının zaten HTS kayıtlarında incelenmiştir. Devletimiz bunun hepsini peşine zaten düşmüştür. Çoktan benim ne olduğumu bilmiyor mu devlet? Yani devletin bildiği bir şeyi kalkmış aksine iddia etmek için buraya geliyorlar. Benim bu cinayetle ilgili hiçbir alakam yok.
2: Koşa koşa gidip evi temizledim.
1: Yok. Olay yeri çünkü kapatılmamıştı. Kapatılmamıştı. Ev kapatılmamıştı.
2: Annesini öldüreceğini...
1: Benden öncesine kaç kişi girdi çıktı o eve? Polisler girdi, savcı girdi. Ben o eve ondan sonrasında girdim. Senin kafan hala dağdır. Buna niye basmıyor?
2: Annesini öldüreceğini...
1: Savcının girmiş olduğu bir eve, olay yerini incelemenin girmiş olduğu bir eve benim tekrar girmem neyi değiştirir?
2: Ya
1: ben neyi değiştirmiş olabilirim?
2: Annesini öldüreceğini
1: ben
2: sana söylüyor.
1: Ben neyi değiştirmiş olabilirim?
2: Sana söylüyor kadını, ama sana eve koşa koşa.
1: Kadını attıkları pencereyi buradan alıp sağ tarafa mı koydum? Sol tarafa mı koydum? Neye koydum
2: Kimse
1: Ali?
2: Kimse sana onu yaptı demiyor ki.
1: E tamam o zaman diyemezsin zaten.
2: Ben de sana diyorum ki annesini öldüreceğini sana...
1: Sensin, olay yerini değişin diye sensin.
2: Sen tanıklığın boyutuna
1: ya tamam da yani savcının gitmiş olduğu bir eve ben sonrasından gidiyorum. Bunu hiç algılayamıyorsun değil mi? Bak, o evde eğer birine deli kartmışsa o ben değilim. Sabah kim girdi? Tuğberk girdi. O evde kim
2: dizdik?
1: Vardı? Sultan vardı. İşte savcı girdikten sonrasa ben o eve giriyorum.
2: Ama bak sana demiş
0: peki
2: ki...
0: Peki şu mesajlara ne diyorsun Ali?
2: Ya işte bak git gel diyorum bana kızıyor.
1: Ya konuşuyorsun
2: bir önceki mesajında mesela onaylıyor. Burada da mesela önüne geçmeye çalışıyor. Hangisi mesela? Hangi
1: Esra Hanım şimdi burada bir olay
0: şimdi,
1: oldu.
0: Diyelim hangisi derken şimdi bu mesajda artık hani belki çok fazla artık kesin istediğini söylediği
1: evet,
0: için annesini öldürmesi.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben de başına kalacağını düşündüğüm için böyle
0: ne
2: şeyler
0: başına yazdım. Kalacağım?
1: Ya niye başıma kalsın?
0: Ama bu Mayıs ayında.
1: Neden başıma kalsın?
2: Tamam ben bak siz öyle düşünüyorsunuz.
1: Kendimden korkma.
0: Düşünmüyorum Mayıs ayında ya bu mesaj.
1: Evet benim başıma kalır diye bu mesajları vermezdim ben. Savcıya da gitmezdim. Niye
2: sen zaten vermedin ki.
1: Neden benim başıma kalsın?
2: Sen zaten Ferdi
1: tamam,
2: Aydın görüntü aldı diye verdin.
1: Daha fazlasına da girmezdim. Daha fazlasına da girmezdim.
2: Sen bilinç diye zaten girmedin. Sen girdiğine çok pişmansın
1: tamam,
2: zaten.
1: Tamam gittim bir kere savcılığa ifademi verdim çıktım.
2: Tamam
1: değil
2: kimse
1: mi?
2: Sana bir şey demiyor ki.
1: Savcı beni gözaltına aldı mı? Hayır ben bir tanığım.
2: Almayacağı anlamına gelmiyor.
1: Ben bir tanığım.
2: Almayacağı
1: eğer
2: anlamına gelmiyor.
1: Eğer varsa benim bir suçum
2: yarın
1: zaten alsın.
2: Yarın sanık olmayacağın anlamına gelmiyor.
1: Eğer varsa benim bir suçum zaten alabilir alsınlar da.
2: Bekleyip
1: bu doğru olan
2: lazım.
1: Bir şey.
2: Sabretmek lazım.
1: Ama bak sana çok büyük davalar açacağım.
2: Aç.
1: Şu iddianame açıklansın sana çok büyük davalar açacağım.
2: Aç aç.
0: Şimdi bir ses kaydı vardı Çağrı'yla senin. Onu Ali Bey verdi bize.
2: Evet.
0: Bir
2: daha
0: orada dinleyelim.
2: Dahası da var.
0: Bir
1: tabii
0: dinleyelim.
3: Seni bu davanın içinden kıl sevdiği şeker gibi çıkaracağız. Sen bu olayın hiçbir yerine olmazsın.
1: Peki tamam da Ferdi bana bunu niye yaptı abi?
3: Ferdi sana bir şey yapmadı. Ferdi tek hatası da oldu biliyor musun?
1: Ne oldu abi?
3: Ferdi herkes arıyor. Herkes Ferdi'yi arıyor yalan yanlış bir şey söylüyor.
1: Tamam.
3: Ama kimse Tuğyan'la senin benim bildiğim kadar bir şey bilmiyor. Ben Ferdi'ye onu söyledim. Sadece dedim şeyin dedim Bircan'ın bir hatası var bu ayakta. Çok sinirli. Onu da dedim orada sinirden başka sebepler var. Bunları dedim sana söyleyemem. O kızın kafasını yediler. O kızın psikolojisini bozdular. Evet. O kızı dedim öldürmekle teşebbüs ettiler. O kızın oğluna dedim suç attılar. O kızın dedim oğluyla tehdit ettiler.
1: Evet.
3: O kız dedim anne.

0: Annesini 3 ay önce toprağa ben gömdüm. Terdi dedi, senden bir şey rica ediyorum. Hocam ben sana namus yönünde bir hata yaptım mı o zaman?
1: Yok.
0: Hayır. O zaman beni her şeyi affedebilirsin.
1: Senin bana yaptığın hata benim için çok büyük. Neden? Çünkü benim sana çok büyük bir saygım vardı, çok büyük bir değerim vardı bende.
0: Yine saygım var, sen benim başkasın.
1: Sen beni çok iyi tanıyorsun.
0: Şu olayın içinden çıkıyorsun. Beycan şu olayın içinden çık.
1: İyi de nasıl ben çekeyim, nasıl çık? Görmüyor musun her yerde resmim, bilmem neyim yayınlanıyor ya.
0: Tamam ben geliyorum şimdi, ben geliyorum İstanbul'a tamam mı? Ben geliyorum.
1: Ben nasıl çıkayım işin içinden?
0: Ferdi ile beraber avukatın yanına geçeceğiz. Tamam, beyanlarımızı vereceğiz. Olayla hiçbir alakamız olmadığını
1: söyleyeyim. Zaten yok ki, ben bunu ispatlayabilirim ki abi.
0: Senin olmadığını biliyorum. Bak ben biliyorum. Şimdi ben bunu Ferdi'ye de söyledim. Bak olayda senin bir şey olmadığını biliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bilmeyenler var. Ortalığı değişip karşı kalbine kazanlar var. Anladın mı?
1: Hı. Yani şu an benden Ferdi ne istiyor? Çok açık ve net abi.
0: Ben oraya geleceğim. Dedi ki Can dedi, buraya gel dedi. Bir Can'ı da al dedi. Gelin dedi benim yanıma, tamam mı? Ben dedi size bu olayı geçeceğiz. Yani bir Can'ı ben bu olayın içinden çıkaracağım. Tamam. Bir Can'ın gerçekten bir suçu yok. Kendi kendine suçun içine atıyor bir Can dedi.
1: Tamam, peki şu an Ferdi benden gerçekten ne istiyor?
0: Hiçbir şey istemiyor. Belki sana bir güzelliğin olabilir. Ama diyor ki bak lütfen Tuğya'nın olayına kazına gelmesin.
1: Bak şimdi ben sana tek bir şey söylüyorum. Benim işe falan ihtiyacım yok. Sen beni çok iyi tanıyorsun.
0: Ya biliyorum bak ben...
1: Ben her yerden elimin ekmeğini yerim abi. Burada sıkıntı yok. Bak, ama eğer Ferdi benden bir şey istiyorsa... senden istediği gibi eğer bir şeyler istiyorsa... Yani ben de çok salak değilim biliyorsun.
2: Önce söylesin. Burada ne denmek istiyor?
3: Senden istediğine mesela. Sen de çok salak değilsin diyorsun.
2: Evet. Hayır, şu önce ona soru sormadan. Nasıl? Bu mesaj ne anlatıyor?
3: Pazarlık işte. Burada bir çıkar, bir menfaat yok mu mesela? Ben yok, öyle algıladım.
1: Yok.
3: Mesela Çağrı'dan ne istedin? Mesela sen orada niye salak değilsin?
1: Yok. Bunda nasıl bir menfaat, nasıl tamam, bir pazarlık var?
4: Tamam, son cümleye odaklanma. Genel olarak
2: yani ne olmuş burada?
3: İşte bak, dosyaya girdiğine pişman olduğunu anlatıyor burada. Mesela bu da Sultan daha itiraf etmemiş.
2: O Ferdi hani ona söylemeden deşifre etti ya onu.
1: Hı-hı. Evet, aynen
2: öyle. O konunun
1: öyle
2: üzerine olan bir konuşma. Çağrı da çünkü
1: evet,
2: seni tanıyordu.
1: Öyle.
3: Bakın.
2: Çağrı da Ferdi'nin yanına gitmiş.
3: Gerçekten yoruluyorum artık.
2: Neye?
3: Bu kadın...
2: Daha konuşmadın ki. Ne var
3: tamam,
2: burada?
3: Bak,
2: bana onu
3: ben
2: söyle.
3: Ben de diyorum ki her şey sizin programınızda oluyor zaten. Her şeye şahit oluyoruz.
2: Evet.
3: Bu kadın çıkıp demedi mi? Ferdi Bey olmasa da ben götürüp verecektim zaten bunları. Ferdi Bey'le bir alakası yok dedi. Ama bak bu kayıtta görüyoruz ki hani burada girdiğine çok pişman. Hani götürüp
2: evet
3: vermekten
1: tamam,
3: ziyade burada çelişki.
1: Şey, herkes pişman olabilir. Bütün medya
2: evet,
1: üstünde, gözler üstünde.
2: Çünkü
1: Tuğyan evine gelmiş. Ne bekliyorsun?
3: Tuğyan evine
1: tamam,
3: gelmiş, ne yapmış? Kahvaltı yapmışsınız ya.
1: Ne bekliyorsun? Niye kahvaltını yapmışsın?
3: Sen, koşup...
1: Sen bizim o gece ne yaşadığımızı biliyor musun?
3: Tamam,
1: biliyor
3: tişörtü
1: musun?
3: Saklamışsın.
1: Evet, ya bu saklamak değil. Ben bunu saklamadım ki hiçbir zaman için. Ben bunu nerede saklamış olsam zaten kendim
2: peki,
1: söylemem.
2: Peki tişörtü saklamış olmak...
1: Mesela... Kendim söylemem. Burada ne
2: Ali,
1: pazarlığı var?
2: Bir dakika. Tişörtü saklamış olmak ne ifade ediyor
1: Allah,
2: yani?
1: Oturun mesela... üzerindeki tişört.
3: Esra Hanım şöyle düşünelim. Biri size gelse
2: bir
3: tişört.
2: Bir dakika, bir cevap versin.
3: Ha. Mesela biri gelse size bir kanlı bir tişört verse saklar mısınız?
2: Allah yani Allah, şimdi annesi aşağı düştü olarak biliyorsa...
1: Hayır, Tuğyan tişört. Şey,
4: ben saklarım ya. Şöyle saklama değil bu. Annesi düşmüş... Ve üstü başı
2: üstüne
4: da kanlı banlı olduğu
2: aşağıda
4: için başka bir şey. Onu da abla götür demişse alır götür korusun eve. Ne var bunda?
2: Ama böyle bilinirken yok. Ama eğer o attı başka bir şey oldu gene o durumlar bilinirken alınsaydı o zaman belki bir delil saklama olabilir.
3: Yok,
2: ama orada bir delil de yok. Çünkü
4: delil,
2: bu bir
4: yok, yok.
2: Başka bir şekilde cinayet olmadığı için o kızın üstündeki kıyafet bir delil mi?
3: Eğer
4: ya,
3: aşağıda sarıldıysa
4: değil.
3: Eğer
4: tam
3: aşağıda sımsıkı sarıldı nefesini kestiyse hocam kasten
1: tamam, ne olacak?
4: Onları çok konuştuk da yani o
2: zaman delil olur mu demek istiyor?
4: Olabilir, olabilir. Yani %100 böyle bir mesaj gibi böyle cinayetin işlendiğine ilişkin büyük bir veri vermeyebilir bize. Ama bir şekilde...
2: Sen ne olduğunu düşünüyorsun Ali?
3: Ben diyorum yani aşağıda sımsıkı sarıldı. Annesinin nefesini kesti. Çünkü Güllü abla yaşıyordu. Çiğdem'in ses kaydı var bununla ilgili. Mesela üstündeki tişört de kan aldığı için kanıt sayılabilir. Delil
1: o zaman
3: olarak...
1: o tişört zaten benim elime gelmeden öncesi Kervan'ın evindeydi. Kervan'a bir kere bile dedi mi bu tişört senin evinde ne arıyor diye. O zaman onu sorsaydın. Kervan daha öncesinde gördü o
2: tişörtü. Nasıl almıştın sen bir hatırlatsana bir can.
1: Esra Hanım Kervan'ın evinde kaldık o gece. Sultan, Tuğyan, ben.
2: Hangi gece bu?
1: Bu eşyaları topladığımız gecedi zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam
2: Gülhan'ın
1: o geceydi.
2: Gülhan'ın öldükten ne kadar sonradır?

0: ikinci keşif ekibi gelmeden öncesinde. Hı-hı. Evet, aynen, gelmeden öncesinde. Kervanın evinin ikinci katta biz çıktık, uyumaya çıktık. Orada bir tane açık gardiyan, yani kapakları yok. Gardolabın. Orada böyle baktım, bir tane tişört yere mi düşmüştü? Aynen, yere düşmüştü. Ben de onu aldım yerden, dedim ki bunun üstüne kan var. Bircan abla, o dedi benim tişörtüm dedi. Bana ait tişörtte, lütfen dedim bunu dedi, alır mısın dedi bana.
1: Hı-hı.
0: Neden dedim? Dedi bir al, hatıra, Allah hani annemden son bir şey olarak dedi.

0: koydum. Ve ertesi gün de Hülya, biliyorsunuz daha önce sabah alan Hülya, Hülya hanımla biz Çınarcık'ta çay bahçede oturuyoruz. Çantamdan tişört çıkardım, dedim ki abla bak bana bunu verdi, ben dedim bunu ne yapayım? O da bana ki bir can sakla dedi, yarın öbür gün ne olur ne olmaz ablacığım dedi. Belki de üzerinde DNA kalmıştır, kadına aitleri bir şey kalmıştır dedi. Sakla dedi. Savcılar hani ki, ve Hülya biliyordu zaten orada ben Ferdi Aydın'la konuştuğum.
1: Şimdi Kervan'ın amcası telefon attığımızda Emin Bey. Merhabalar Emin Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Asra Hanım, iyi yayınlar.
1: Sağ olun.
2: Herkese selam.
1: Çok teşekkürler.
2: Şimdi Asra Hanım, bana izin verirsen iki dakika konuşmam var ama lütfen seninle muhatap olmam lazım. Hiç kimse konuşmasın, rica ederim.
1: Tamam, dinliyorum Emin Bey, buyurun.
2: Şimdi biz aşiret olarak aşiretiz. Belki herkes gülebilir bu konuşmaya. Ama bizde de sevinlerimiz var, kanlarımız var, dertlerimiz var vesaire. Şimdi Bircan Hanım, bir avukat var. Hukuk merkezi mi adı nedir? Bir de avukat var Erbil'de. Bir para bölümü geçmiş. 12 evet. bin dolar bir fiyat biçilmiş.
1: Neye 12 bin dolar almış. Fiyat biçildi?
2: Bircan Hanım'a 5000 dolarını almış, gelmiş kervanı kara etmeye. O adam da biz onu Erbil'de hesaba getirdik.
1: Bir dakika onun da... Emin Bey şunu anlamadım, sormak istiyorum. Bircan Hanım'a neden 5000 dolar verildi?
2: Bizim kanlılar vermiş ona avukat şeyiyle. Avukat vasıtasıyla.
1: Neden?
2: Burada bir hanımefendi var, avukat hanımefendi. O da kervana aşıkıydı. Tabii
1: şimdi
2: ki
1: Emin Bey, sarktan... çok büyük bir iddiada bulunuyorsunuz ya. Bircan Hanım'a ne karşılığında 5000 dolar verilmiş?
2: Kervanı karalasın diye. Kimin için yapılır orasını bilmiyoruz.
1: Kervanı ben... karalasın diye. Kim yapmış bunu?
2: O hanımefendi var, avukat. O da kervana aşık olmuş. O da ses kayıtları
0: hiç
2: var.
0: Hiç şey yok.
1: Kim kervana aşık olmuş?
2: İsterseniz Emin Bey, size gönderirim.
1: Tek tek çünkü o kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki. Kim Kervan Bey'e aşık olmuş?
2: Bu avukat var. Hukuk bürosunun sahabı. Kendisi avukat değil.
1: Evet.
0: İsmi vereyim
2: mi? Kendini avukat olarak gösteriyor.
1: Bir avukat bu... hanım Kervan Bey'e aşık olmuş.
2: Aynen. Yazıları, çizileri, konuşmaları hepsini... İsterseniz gönderirim size.
1: Tamam, sorun gönderin Emin Bey. Peki bu avukat kimin avukatıydı?
2: Zamanında hukuk büro avukatıymış.
0: Ferdi sözde, avukatından bahsediyor.
1: Tanıkların avukatından bahsediyorsunuz evet. Siz.
2: Efendim?
1: Bütün hani Güllü davasındaki tanıkların avukatı mı Kervan'a aşık
2: aynen,
1: olmuş?
2: Aynen o.
0: Tamamıyla
1: yalan. O avukat da Kervan hakkında kötü konuşsun diye Bircan'a para vermiş, öyle mi?
2: Aynen, çünkü bir olay olmuş aralarında. Bir sosyal medyada Kervan'dan onlar aslında. Ondan sonra bana telefon açtı. Ben de seslerini kayda aldım. Onu da söyledim, kayda alacağım sizi. Bakayım Kervan.
1: Peki Emin Bey, hepsini ben şunu anlamadım.
2: Hepsini ben Ali'ye gönderirim. Ali size aktarabilir, sorun
1: tamam,
2: yok.
1: Tamam, Ali'ye gönderin.
2: Aman Bircan Hanım yanlış yolda. Onun bir evladı var. Ona tavsiyem, sen para karşısına böyle
0: neden
2: şeyler yapma kardeşim.
1: Ama bu da evladı var diyerek tehdit edici konuşmayın Emin
0: yok,
1: Bey.
0: Yok evladım
1: olmaz.
0: Var.
2: Hayır evladı var diyorum.
0: Farkında mısın?
2: Gerek yok, ona bakması farkında lazım. Kim tehdit etmiş? Burada nerede tehdit var?
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz siz. Sizin aşiretinizin kuralları burada geçmez.
3: Kendini tehdit ediyorsun insanları.
0: Geçmez.
2: Asra Hanım.
1: Şimdi
2: Asra
1: Emin
2: Hanım.
1: Bey şunu ben...
2: Saçma gerek.
0: Hiçbir şekilde böyle bir pazardan girecek bir kadın değil. Aksine onun elinde kervana ait öyle deliller var ki kadın geri
2: hiç
0: çekilmek.
2: Durma,
0: ya uzak
2: hiç
0: durmak
2: durma.
0: İstediği için zaten paylaşmıyor.
2: Savcı var,
1: herhalde
2: var.
1: Hiç durma. Çok enteresan bir şey.
2: Varsa,
1: tamam, Emin Bey
0: çalışıyorlar.
1: Bir kafam karıştı. Bir şey sormak istiyorum size. Bir kadın diyelim ki hukuk bürosu sahibi kervana aşık oldu. Onun avukatlığını ve tanıkların avukatlığını yaparken. Sizin iddianızdır bu. Peki... Neden kervana kötülük yapmak istiyor bu kadın aşık olduğu?
2: Orasını bir canarma sorun, avukat hanıma sorun.
1: Hayır şimdi bu bilmiyorum. Kadın aşık olduysa neden kötülük yapmak istiyor? Kervan ona yüz vermedi mi?
2: Yok, kervana kazık attı normal olarak. Bütün telefonların kayıtlarını aldı. Hatta evet. Şey Tüyan'ın kervanı çaktığı şeyler hepsi o yayınladı. Para karşısında parayı aldı. Ondan sonra kervan anladı bunu. Kervan ona tavır yaptı. Ondan sonra da o da karşına
1: yani
2: geçti.
1: Herhalde benim anladığım...

0: Yani Kervan Bey ile bu hanım sizin iddianıza göre bir ilişki yaşadı herhalde. Tek başına aşık olmadı.
1: Bilmiyorum
2: orasını. Bu
1: hikaye
2: asla kabul etmiyorum. Hukuk bürosunun sahibi böyle bir kadın değildir. Dik bir kadındır, gururlu bir kadındır. Kervan
1: Sen
2: gibi
1: kendini
2: biriyle
1: sağ
2: ne
1: ol,
2: işi var?
1: Kendini sağ ol kardeşim.
2: Kervan,
1: başkasını sağ olma, kendini
2: gibi
1: sağ ol.
2: Biriyle ne işi var bunun Allah
1: Sen kendini
2: ya?
1: Sağ ol.
2: Ya
1: Allah kendini
2: aşkına
1: sağ ol.
2: Ya
1: başkasını sağ olma.
2: Bakın size bir şey
1: ben birinci sefer,
2: Emin Bey ben şunu anlamadım. Emin Bey hakkına sahip değilsin zaten. Şimdi bir şey demeyeyim.
0: Emin Bey şunu soracağım.
2: Türkiye
0: yani neden şimdi ben çok duyduğum için neden herkes Kervan Bey'e aşık oluyor?
1: 8 gün önce 5000 dolar aldığını dahil adam etrafı var şeyde Erbil asayişinde parayı
0: Peki,
1: vermiş
0: Emin
1: diye.
0: Emin Bey tamam parayı soracağım da şimdi hani hep böyle her şey Kervan'a aşık olunduğu için oluyor ya. Neden herkes tek başına bu Kervan'a sürekli aşık oluyor merak ettim.
2: Dar paça
1: fiyat olarak kim ondan para verse ona konuşuyor ablacığım.
0: Yani para verdi Kervan Bey o yüzden mi aşık oldu diyorsunuz?
1: Hayır Kervan Bey para vermedi ablacığım. Bizim kanlılar ona yetişmişler. Nasıl yetişmişler de. Tabii
0: zaman...
1: ki büro evet. Hukuk avukatıyla beraber.
0: Ama bu onun cevabı bu oyunlar, değil. Emin oyunlar... Bey şunu soruyorum. Neden bu kadınlar diyorum Kervan'a aşık oldu? Hep.
1: Vallahi orasını da Kervan'a sorun.
0: Kervan'ın meziyeti diyorsunuz.
1: Onun Kervan'a sorun. Ondan sonra dedi kaçakçı da altın kaçakçı. Bizim 7-8 yer koyumcu dükkanlarımız var kapalı çarşıda İstanbul'un içinde.
2: Amca Bey senin yerine zaten bu işlerini sizin haberiniz olmadan da
1: bir saniye,
2: yapıyordu.
1: Bir saniye lütfen söylemişti. Bir saniye.
2: Daha önce de söyledim.
1: Bağırmadan olmuyor. Bağırmadan olmuyor. Dedi tüyanı gönderdim.
2: Ama
1: 10 gün geç çalış. 10 gün geç çalış.
0: Bir dakika bir duyayım bir
1: temizle. Ondan sonra çıkacakmış efendim bir senin kiran depositin filan. Ya bizim 3 tane otelimiz var İstanbul'da. Hangi temizci kadın bu parayı kazanabilir? Siz kiminle uğraşırsınız ablacığım?
0: Peki,
1: yani böyle
0: Bey,
1: olmuyor.
0: Emin Bey siz iddianıza göre diyorsunuz ki bu hukuk bürosu sahibi bir cana Kervan'ı kötülemesi karşısında 5000 dolar verdi. Bununla ilgili kanıtınız var mı?
1: Bizim Erbil'deki kanlımız, avukatı, o avukata yetişmiş. Bircan Hanım bunu çok güzel biliyor. Hayır. Bu bilgiler hepsi bize geldi. Bizim o adam da Erbil'deki adam da olayını buldu. Şimdi orada asayiş önüne hesaplaşacak bu Türk ekibi değil. Bir sene sürsün. Anında alırlar paket yaparlar.
0: Tamam şimdi Emin Bey bir iddianızı söylediniz. Siz teşekkür ediyoruz. Biz bu iddianın tabii delillerine lütfen bize atın Emin Bey. Elinizdeki belgeler, aşk yani tövbe yarabbim. Kimdi arayı? Bu kervanın kaçıncı şeyi aşkı ya? Bu ne aşk dolu bir
2: Esra
0: adam.
2: Esra Hanım böyle
0: ben
2: bir şey anlayamadım asla
0: bunu.
2: Yok.
0: Sen biliyor muydun bunu Ali?
3: Biliyorum.
0: Böyle bir aşk var mı gerçekten?
3: 5000 doları bilmiyorum bir Can Hanım'a karşı.
2: Esra Hanım böyle bir şey yok. Hadi beni geçtim.
3: Ama savcılıkta var kayıt.
2: Esra Hanım bakın hadi beni geçtim. Zaten külliyen yalan.
4: Bir dakika
2: hiçbir
4: çok önemli bir şey.
2: Edemez.
0: Bir dakika bir cevap versin hocam bir dinleyin.
2: Hiçbir şekilde bunu ispat edemezler. Çünkü bizim böyle bir istişarımız asla olmadı. Ve hukuk bürosunun sahibi zaten benim bu davada ne kadar dik durduğumu bilen bir insandır. Lütfen onları da bağlayın. Hadi beni geçtim. Bu 5000 dolar mı falan. Hadi onu geçtim. Hukuk bürosunun sahibini tanıdığımdan dolayı söylüyorum bakın.
0: Hukuk bürosunun sahibi sana bir çok... para teklif etti
2: hayır,
0: mi?
2: Hayır hayır kesinlikle bizim aramızda böyle bir şey olamaz.
0: Böyle bir 5000 dolar teklif
2: etti. Hayır Esra Hanım yalan söylüyorlar.
0: Bir de şunu söyledi. Emin Bey diyor ki aynı zamanda kanlılarının yani arasında düşman oldukları bir kişinin avukatı da sana para göndermiş olabilir.
2: Hayır kesinlikle yok böyle bir şey. Ben ne amcasını tanıyorum ne onun kanlısını tanıyorum. Ben nereden tanıyayım bunları bilmiyorum ki. Hı
4: hı. Onlar sana ulaşmış olabilir.
2: Yok yok hayır.
4: Herhangi Irak'tan hayır, Erbil'den hocam. Herhangi biriyle görüştünüz.
0: Ali şimdi sen bu durumla ilgili ne bildiğini bana.
3: Olan görüşmelerinin savcılığa verildiğini biliyorum. Çağırıyor.
0: Evet.
3: Ama kötü niyetli, iyi niyetli bilmiyorum.
0: Evine çağırıyor. Sonra devam
3: Hatta
0: et.
3: Hatta Kervan'dan yüklü miktarda para istiyorlar. Büyük bir ihtimalle. Ondan dolayı bir de Kervan Bey elindeki mesajların hepsini kızıyor başkente. Diyor ki ben size bütün telefonlarımı teslim ettim. Bunun içindeki her şeyi niye savcılığa vermediniz? Yarısını niye verdiniz? Diye bir şeyler
0: Peki,
3: var.
0: Peki aşk durumunu biliyor muydun?
3: Ya söylüyor da şimdi belki Kervan öyle anlamıştır.
0: Ne nasıl yani şimdi hani aşk olduğu için kötülük yaptı anlamına geliyor
3: şimdi
0: ya.
3: Kervan
0: nasıl?
3: Bey'e kalsa herkes ona aşık. Hani şimdi biri kadın onunla sürekli ilgilendiği zaman Kervan Bey otomatikman onu kendine aşık sanıyor.
0: Allah korusun bize de böyle şeyler demezsin ya bana aşık falan. Ama
5: buluttan nem kaparlar.
2: Esra Hanım mallarını yakardı,

0: çek. Beni bu davadan tabii kurtar yarabbim diye yalvardığı ama... kadına, yalvardığı kadına ofisinden kendisi ayrılmıyordu Kervan o kadının. Kendisi çıkmıyordu. 7/24 arkadaşı gibi sürekli izin almadan bile ben geldim deyip gidiyordu. Abla beni bu kadından kurtar. Abla beni bu davadan kurtar. E şimdi nasıl sevgili olabiliyorlar?
1: Ama Kervan Bey de şöyle demişti. Bununla ilgili aşık olduğuna yönelik işte bazı belgeleri savcılığa verdin.
2: Aşık olduğuna
1: ses
2: yönelik.
1: Ses kayıtları da var.
2: Yani ben de böyle bir şey duydum daha önceden söyleyeyim. Yani aşık olduğu ağlıyor benimle birlikte olmak için diye bir şeyler söylemişti Kervan Bey. Ama ben tabii o zaman yani şimdi nasıl olacak koskoca şey. Ama şimdi bunlar çok önemli iddialar ya. Biz bir bu muhataplarıyla görüşelim. Yani bir bu iddia diyorum tekrardan. Bir hukuk bürosunun sahibiyle görüşelim. Sonra bir Kervan Bey'le görüşelim. Sonrasında bir Emin Bey'in attığı mesajları da görelim. Ona göre devam edeceğiz.
0: Şimdi ben zaten direkt sosyal medyada.
2: Siz de bakın yarın burada olun. Çünkü bu iddia atıldı ya biz bunu bir temizleyecek
0: Esra'nın
2: şekilde.
0: Esra'nın benim zerre bir korkum yok. Evet. Çünkü böyle pazarlığın asla olmadığını ben çok iyi biliyorum. Elinde ne var ne yok hepsini koysunlar ortaya.
2: Tamam. İzleyicilerimiz de görsün.
0: Ama şu an az önce ben oğlumla tehdit edildim. Ve buradan zaten çıkıp direkt Cumhuriyet Savcısına gideceğim.
2: Tamam şey. Sen şikayetini de tabii yaparsın. Ki. Ama yarın burada olun ki biz bu diğer karşı tarafın şeylerini de sizlerinkini de gösterelim. Önemli çünkü.
1: Esra çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ama şahıs kesmesin. Bak ufacık bir şey söylediler. Hemen delil istedin, kanıt istedin.
0: Evet beni getirin bana. Sen 3 gündür. 5 milyondan
2: bir bitirsin,
0: bahsediliyor.
2: Çünkü diğer konuya geçeceğiz.
1: Sen 3 gündür buraya geliyorsun. Ali şu kadar almış. Ali bu kadar almış.
0: Almışsındır sen.
1: Ve sürekli söylüyorsun. Bak hala aynısını yapıyorsun.
2: Bir bitirsin.
1: Bak kendine yapıldığı zaman nasılsın görüyor musun? Ve sürekli diyorsun ki benim çevrem geniş. Gebze'ye geleceğim. Çayını içeceğim bilmem ne. Aslında yapan kendin ama karşı taraf yapıyormuş gibi gösteriyorsun.
0: Bak çaydan vazgeçtim. Ben çaydan vazgeçtim. Gerçekten vazgeçtim.
1: Sen de bal bile
0: yemezsin. Bu sıcaklarda çay içilmez. Bir sene karşılıklı abla kardeş güzelce oturup soda içelim.
1: Sen de bal bile yemezsin.
0: Sana soda içelim.
2: Şimdi hiç şey yapmayalım. Şimdi önemli iddialar var. Onu da hani şimdi kimseyi de zan altında bırakmayalım.
0: Sana çay çok.
2: Valla zan altında bırakmadan bir cevaplarını bulalım. İzleyicilerimize de gösterelim. Kanıtıyla, belgeleriyle. Çünkü büyük bir iddia attı şimdi Emin Bey ortaya. Evet. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Hoş geldin Ayşe Hanım. Nasılsın?
4: Hoş bulduk. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum.
2: İyi olmaya çalışıyorsun. Elinde bir atletle gelmişsin.
4: Evet,
2: oğlunun atleti mi? Oğlunun atleti. Oğlun Erdal 16 Ekim 2022'de kuzenleriyle gittiği Bergama'da kayboldu.
4: Evet.
2: Ve bir daha ondan haber alamadın Ayşe Hanım.
4: Evet doğru söylüyorsunuz.
2: Ve sen oğlunun kuzenleri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorsun.
4: Evet.
2: Çok acı bir şey. Biraz anlatır mısın bize Ayşe Hanım ne oldu o gün?
4: O gün ne oldu? Oğlum bir gün öncesi bana dedi ki anne dedi iki kayığımı sattım. 960 bin lira para var yanımda. Mevlid'deki dedi parayı da alacağım. 10 bin dolar 5 bin euro param vardı. Alacağım dedi. Küçük bir tarla alıp hayvancılık yapacağım
2: Mevlid
4: dedi.
2: Mevlid kim?
4: Mevlid. Benim oğlumu içirip gece uykusundayken cebinden parayı çalan 10 bin dolar 5 bin euro parayı çalan kişi.
2: Kim yani nasıl bir yakınlığı
4: Salih
2: var?
4: Salih Kaya'nın kardeşi. Kuzen ya, oluyorlar.
2: Kuzeni.
4: Evet
2: kuzeni. Yani diyorsunuz ki cebinden içirip cebinden parayı aldılar. Peki
4: evet,
2: Ayşe Hanım
4: evet. Sonra götürüp
2: kayıplarını sattı ve 900 bin doları yabancı para birimine çevirip yanına aldı. Nereye
4: o,
2: gitti?
4: O ayrı. Sarilerin yanına gitti. Mevlütlerin yanına. Onlar
2: yani kuzenlerinin
4: beraberler.
2: Yanına gitti.
4: Evet. Evet. Gittiğinin ertesi günde bunlar kayıp haberini çıkarıyorlar. Çünkü çocuğu ortadan kaldırıyorlar. Ve Salih şunu söylüyor.
2: Bir dakika size nasıl haber verdiler? Onlar neredeydi? Bu kuzenleri neredeydi?
4: Onlar Bergama Poyracık'taydı.
2: Bergama'ya gitti yanlarına kuzenlerin. Evet. Peki bu parayla niye kuzenlerinin yanına gidiyor?
4: Çünkü o Mevlüt'teki parayı da alıp hani oradan bir tarla alıp hayvancılık yapacaktı.
2: Mevlüt'te de parası mı vardı?
4: Evet. Kaybolmadan 6 ay öncesinden 10 bin dolar 5 bin euro parası vardı.
2: Bu parayı Mevlüt'e vermişti.
4: Vermedi. Bunu o gün gittiğinde benim oğlum yer almak için gitmişti. O tarlanın için arsanın içine yol girecekmiş.

0: vazgeçti. O gün bunu içiriyorlar. Oğlan sızınca da Mevlüt cebindeki parayı çalıyor, götürüyor bankaya, kendi üzerine yatırıyor.
1: Peki sonra fark ediyor bunu oğlunuz?
0: Tabii, param nerede diyor. Mevlüt diyor ki ben diyor senin paranı aldım diyor, kendi üzerime bankaya yatırdım diyor.
1: Niye?
0: Harcama diye. Sana diyor ev alacağın zaman veya diyor yer alacağın zaman sana çeker veririm diyor. Bu çocuğu şekilde çocuğu gönderiyorlar.
1: Peki kayıp günü ne oldu? Kuzenlerinin yanına parasını almaya gidiyor.
0: Evet, o gün ne oldu? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Ama Salih şunu söylüyor. Erdal geldi, bir gün burada kaldı. Erdal'ın buraya geldiğinden delil yok, ispat yok, şahit yok diyor. Bakın.
1: Ama kaldı diyor.
0: Evet. Bak bir gün kaldı diyor.
2: Evleri mi orası?
0: Ama diyor evet. Kendi evlerinde bir gün kaldı diyor. Ama diyor delil yok, ispat yok, şahit yok diyor burada kaldığına.
1: Bunu söyleyenin adı ne?
0: Salih Kaya.
1: Salih Kaya kuzeni evet. Diyor. Peki sonra ne olmuş?
0: Sonra ne olmuş? Sonrası da bizi tabii ki kandırdılar.
1: Kaldı gitti mi diyor sonra?
0: Evet, yani bize söylemiyor onu. Daha bu konuda yeni çıktı ortaya. Yakup Kaya önce Datça sahibi güvenliğini arıyor. Diyor ki benim yeğenim denizde kaybolmuş motorla. Yarım saat sonra bana dönüş yapıyor. Diyor ki yenge Erdal motorla Yunanistan Simmi'ye gitti.
1: Gitmiş Yunanistan'a diyor. Gitmiş hiç kimse yaramadan.
0: Yunanistan'a gitmiş diyor. Ve orada diyor benim tanıdıklarım var diyor. Simmi şeysinde diyor karakolunda şu an tutuklu diyor. Orada diyor tutuklanmış diyor. Tanıdıklarım bana Erdal'ı tarif edip söylüyorlar diyor. Peki Yakup Kaya İzmir Bayraklı'da. Onun yeğeni olduğunu nereden biliyorlar? Ve Mevlüt'ü nasıl arayıp da Yakup'u arayıp da diyorlar ki senin yeğenin burada yakalanmış.
1: Yakup'la Salih birbirine neyi oluyor?
0: Kardeşler.
1: Kardeşler.
0: Evet.
1: Yakup, Mevlüt?
0: Kardeş, o da kardeş.
1: Üç erkek kardeş bunlar,
0: evet,
1: kuzenler.
0: Evet, üç erkek kardeşler.
1: Evet.
0: Zaten bu üçü yapıyorlar bunu. Yani Erdal'ı ortadan kaldıran katilleri üç kardeştir.
1: Peki Ayşe Hanım. Fatih, ekip arkadaşımız Fatih, bu Salih Bey'in yanında, yani oğlunuzu öldürdüğünü ve ortadan yok ettiğini iddia ettiğini Salih. Evet Fatih, merhabalar.
3: Merhaba Esra Hanım, İzmir Bergama'dayız. Kayıp Erdal Kaya'nın en son yanında olduğu iddia edilen kuzeni Salih Kaya yanımızda.
1: Evet. Salih Bey, merhabalar.
4: Esra Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Esra Hanım.
1: Evet.
4: Ben kendim evde komşunun sobasını yapıyordum. Bahsettiği bütün iddialar yalan.
1: Salih Bey bir dakika. O gün sizin yanınıza gelmiş ya Erdal, yeğeniniz. Ne oldu bana anlatır mısınız?
4: Bakın tek tek anlatayım. Bütün mahalle, bizim Poğracık küçük bir yer. Bütün mahalle de oradaydı. Ben komşunun sobasını yapıyordum. Tek tek anlatıyorum size. Erdal yanıma geldi. Biraz muhabbet etti. Sonra telefonu çaldı bunun, Erdal'ın. Yani evet. Yarım saat, bir saat kadar belki kaldı. Komşular da oradaydı. Sonra telefon geldi. Ablam Melek rahatsız dedi. Ben Bayındır abi gidiyorum. Oradan çocuk çıktı gitti. Kaybolduğundan beri bir daha da çocuğu görmedi.
1: Peki Salih Bey,
0: söyleme.
1: Salih söyledim. Bey, kim sizin kardeşiniz demiş ki Erdal Simi Adası'na gitti, bir de orada tutuklandı demiş. Abisi. Bu haberi nereden aldı abiniz?
4: Bakın ben bunu size izah edeyim. Bizim bu konularda bir bilgimiz yok. Kınık Poğracık'tayız. Yani kendisi bunu, Esra Hanım, kendileri söylediler bize. Abin Yakup Erdal'ın arkadaşı getirip anahtarı vermiş. Bu Erdal'ın.
0: Yalan.
1: Hayır benim soruma cevap yalan. Verin. Siz başka bir şey cevap veriyorsunuz.
4: Bunların hepsi gerçek efendim.
1: Yalan. Bir dakika. Ben başka bir şey sordum size. Diyorum ki abiniz biliyormuş ya Simi Adası'na gitmiş bu çocuk. Orada da tutuklanmış. Nasıl biliyor bunu?
4: Erdal'ın arkadaşı söylemiş.
1: Hangi arkadaşı? Adı ne?
4: Anahtarı getirip vermiş ya Yakup'a.
1: Erdal'ın hangi arkadaşı söylemiş?

0: Ben tanımıyorum kendisini. İsmi Fırat.
1: Fırat söylemiş. Fırat ne demiş abinize? Bir daha söyleyeyim.
0: Evet, evet.
1: Fırat ne demiş abinize?
0: Erdal Surat motoruyla, bak açık açık söylüyorum. Madem öyle büyük iddialarda bulunuyor Esra Hanım, iftira atıyor ya.
1: Evet.
2: İftira atmıyorum. İftira atmıyorum. Yalan söylüyorsun.
0: İftira atıyorsun yenge bak.
2: Siz açlıktan kokuyorsunuz.
0: İftira atıyor yenge. İftira atıyor Esra Hanım.
2: Koyun ağzını altını sıfır motorla çektiniz.
0: Konuşursa anlatacağım.
2: Evi yaptınız.
0: Bak bak
2: yalan
0: Esra Hanım.
2: Ben size baktım.
0: Yalan söylüyor yani. Oraya çık.
2: Karla inir olsun.
0: Esra Hanım susarsa ya, anlatacağım. Tamam ya, yalan hepsi.
2: Bu
0: bizimle hiçbir bağlantısı yoktu. O günden beri ablası Melek hastadır diye yanına gittik.
1: Şimdi şunu söyleyeceğim Salih Bey. Fırat arkadaşı sizin abinizi arayıp ne demiş?
0: Abim sanayide çalışıyormuş. Kaynakçımış. Orada çalışırken çağırmış. Bu Erdal'ın anahtarı abi demiş. Erdal demiş tekneye bindi gitti demiş Surat teknesiyle. Ben de arkasından gittim demiş Yunanistan tarafına geçti geri döndüm demiş.
1: Erdal'ın hangi anahtarını abinize teslim etti? Erdal'ın hangi anahtarı, ne anahtarı bu?
0: Dediklerine göre bakın Esra Hanım, dediklerine göre evinin anahtarını vermiş yani. Abi sen götür ver demiş. Bunların hepsi yani olay budur. Geri kalan bütün hepsi yalan yani.
1: Peki şöyle bir şey, Fırat Bey neden sizin abinizi arıyor, annesini aramıyor?
0: Hiçbir bilgim yok efendim. Kendisine sor.
1: Abinize...
0: Ben de yengeme dedim. Madem ya...
2: Peki, sana, ya,
0: madem Yakup'un baharatları size getirmiş değil
2: sana
0: mi?
2: Soruyorum.
0: Niye sormuyorsunuz kimdir diye?
2: Neye cevap vermedi?
0: Yani bu dedikleri yengeme kim bunları anlatıyorsa hepsi yalan yani. Hepsi
2: vermedi?
0: Yalan iftira yani.
2: Peki. Ne iftirası? Yakup kendisi aradı bana dedi ki önce sahip güvenliği arıyor Yakup. Diyor ki yeğenim kaybolmuş denizde, yarım saat sonra beni arıyor. Diyor ki yenge de Erdal motorla Yunanistan Simmi'ye gitmiş, yakalanmış. Orada tanıdıklarım var, bana haber veriyor. Erdal'ı bana tarif ediyorlar dedi. Bunu söyleyen Yakup.
0: Bunların hepsi yalan ya. Yani.
2: Katillerine içeri tıktıracağım. İmkanı yok. Katil siz üçünüzsünüz.
1: Salih Bey, Yakup Bey nerede şimdi?
2: Kaçtı. Yurt dışına
0: Esra
2: kaçtı.
0: Esra Hanım, Yakup Bey duyduğuma göre Yakup Bey kendi aradı WhatsApp'tan beni. Yakup Fransa'ya gitmiş yani.
1: Neden yurt dışına gidiyor?
0: 3 ay 4 ay oluyor yani gideli yani.
1: Yakup Bey Fransa'ya gitti.
0: İş için gidiyor yani dediğine.
2: Yalan. Kaçtı. Çünkü Erdal
0: 3-4 ay sonra Fransa'ya geçti çocuk yani. Yani anlattıkları hepsi yalan Esra Hanım.
2: Saldırıdan, hani tecavüzden içeri gireceğini biliyor. Ay, bunu sen de biliyorsun.
1: Bir sakin olun. Bir şey soracağım. Yakup Bey ne iş yapıyor da Fransa'ya gitti?
0: Demir çelik kaynak ustası.
1: Paris'te, yani Fransa'da mı kaynakçılık yani yapıyor? De...
0: Hiçbir bilgim yok Esra Hanım. Siz nasılsanız biz de öyleyiz.
1: Kardeşiniz değil mi sizin? Konuşmuyor musunuz?
2: Konuşuyorlar.
0: Geçen gün aradı. İşte ben burada dedi bir işe başladım dedi. Ailece geçmiş.
2: Yalan.
0: Nasıl geçtiyse ben de bilmiyorum.
1: Daha önce yurt dışına...
0: Hiçbir şekilde yalan yok efendim.
1: Daha
0: yalan.
1: Önce yurt dışına gider miydi?
2: Yurt dışına gitti geldi. Onun yurt dışına çıkma yasağı var.
0: Daha önce böyle... yok... Esra Hanım daha önce birkaç kere gitmeye kalktı böyle yani kaçak yollarla duyduğumuza göre hep yakalanıp geri döndü. Onu biliyoruz yani.
1: Şimdi nasıl yakalanmadan gitti? Yine kaçak mı gitti?
0: Hiçbir bilgim yok Esra. Tahminen yine öyledir Esra Hanım ama ailece gitmiş bu sefer yani.
1: Ailesini de aldı gitti. Size şüphe çekici gelmedi mi bu bir anda sizin Erdal Bey kayboluyor sonrasında kardeşiniz de gidiyor?
0: Esra Hanım, Erdal Bey'in kaybolmasıyla kesinlikle bir alakası yok.
2: Nasıl
0: bunların
2: yok?
0: Ayşe yengemin kesinlikle kim doldurmuş bunu bu kadar, kim şişirmiş
2: kimse
0: bilmiyorum.
2: Kimse doldurmadı. Amcan da zaten o gün size yüzünüze söyledi. Erdal'ı siz kaybettiniz dedi. Sizin parmağınız içinde dedi.
0: Yemin ederim Esra Hanım tamamıyla yalan Esra Hanım.

0: Biz alabilirim.
1: Peki Salih Bey.
2: Bak Erdal Kaya gel.
1: Erdal Bey o gece oraya neyle geldi?
2: Bakın Esra Hanım, Erdal gece plan gelmedi. Gündüz vakti geldi. Evet. Arkadaşlar da sizin hepsine, komşulara tek tek sordular. Bizim Poyracı küçük bir yer zaten. Herkes birbirini
1: neyle
2: tanıyor.
1: Neyle geldi? Nasıl bir vasıtayla geldi?
2: Ben komşunun bahçede sıva yapıyordum Esra Hanım.
1: Evet.
2: İşte o yüzden geldi Erdal. Benle biraz muhabbet etti. Hatta komşu çay da önüne koydu. Çayı içti. Hı hı. Bir saat, bir buçuk saat kadar durdu. Telefonu çaldı bunun. Erdal ne oldu dedim. Çünkü beraber büyüdük. Kardeş gibiyiz yani. Hı hı. Abi dedi, ablam Melek dedi, kanında dedi şey varmış, mikrop varmış dedi. Ben onu dedi uzun süredir tedavi ettiriyorum dedi. Ben oraya gidiyorum dedi. Aynı hızda geri döndü çocuk.
1: Peki yani diyorsunuz ki hasta olan...
2: Evet, buraya gelirken de Esra Hanım, Esra Hanım.
1: Evet.
2: Şimdi bizim sokak çıkmaz ya. Aha. Kahvenin önüne kapalı bir minibüsle gelmiş. İki tane de arkadaşı yanındamış. Hı hı.
0: Tamam, iki
2: arabaya,
0: tane güzel.
2: Yani bizim oradan kahveci arkadaşların dediğine göre arabaya biniyor gidiyor. Yani aradan bir gün geçtikten sonra Esra Hanım.
1: Evet.
2: Bak Esra, anlatıyorum size, gerçekleri anlatıyorum yani.
1: Dinliyorum.
2: Aradan bir gün geçtikten sonra Esra Hanım beni aradı. Görüntülü WhatsApp'tan. Ben dedim ki ne yapıyorsun? İyidir. Bayındır'da ablamla uğraşıyorum dedim. Melek'le dedi. Bütün bildiğim bu yani. Tamam. Oğlu ne iş yapıyormuş? Bir sorsanız ya.
1: Yani o zaman başına Melek'in yanında aradığına göre Melek bir şey getiriyorsun.
0: Oğlu ne iş yapıyormuş?
1: Ayşe Hanım.
2: Yani Esra
1: Ayşe
2: Hanım.
1: Bir dakika.
2: Bizimle hiçbir alakası yok Ayşe Hanım.
1: Bir dakika, bir durun. Ayşe Hanım, Melek kızınız mı?
0: Melek kızım.
1: Kızının yanına gitti mi be?
0: Gitti. Kızımı getirdi, yanıma bıraktı. Arkadaşlarıyla tatile gitti.
1: Evet.
0: Ve ikinci günü, tatile gittikten sonra ikinci günü bana dedi ki anne, iki tane kayığımı sattım. 960 bin lira para var yanımda. Yarın dedi mevlütlerin yanına gidiyorum. Mevlütlerin yanına gidiyorum dedi. Mevlütte de dedi 10 bin dolar, 5 bin euro param var dedi. Aha. Onu da alacağım dedi. Ve de bir tarla alacağım, hayvancılık yapacağım dedi.
1: Tamam. Yani Salih Bey, duyuyor musunuz? Evet. Sizin bahsettiğiniz durum öncesi kardeşinin yanına gidiyor, annesinin yanına bırakıyor hastayken. Evet. Sonra tekrar sizin yanınıza geliyor.
2: Oradan Daçka'ya geçmiş efendim dediklerine göre. Yalan söylüyor bak. Savcılığa verdiği dilekçeler var Esra Hanım. Savcılığa verdiği dilekçeler var. Kendi dediğine göre Erdal'ın en son telefonun sinyal tespiti Daçka'da otelde çıkmış. Hı.
0: Tamam, kaybolmadan bir gün önce.
2: Yani verdiği dilekçeler var, evrakler var, polislerin araştırması var. Bunların hepsi yalan, iftira efendim yani.
1: Peki sizde aslında Erdal Bey'in parası kardeşinizde miydi?
0: Hadi yalan de.
2: Erdal Bey'in kardeşimde parası, ben görmedim, bilmiyorum efendim.
0: Yalan söylüyorsun.
2: Yani Erdal oraya geldiğinde, bak komşular da oradaydı.
0: Nasıl Esra görmedim Hanım, bilmiyorum.
2: Bak, sizin mavi arkadaşlar bütün komşularla konuştu yani. Erdal orada gündüz vakti durdu.
1: Bir dakika
2: Erdal,
1: hiç anlamıyorum.
2: Eve dahil girmedi.
1: Salih Bey, şunu soracağım.
2: Bak, Erdal...
1: Siz Mevlüt Bey'e mutlaka sormuşsunuzdur. Erdal Bey şimdi 4 yıldır kayıp. Erdal'ın parası nerede?
2: 4 yıl... Bilmiyorum efendim. Kesinlikle
1: niye sormadınız
2: yalan bunlar.
1: Mı?
0: Yalan mı?
2: Erdal ne iş yapıyor ki bu kadar parası olsun
0: yalan
2: efendim?
0: Yalan mı?
1: Sormadınız mı Mevlüt Bey'e?
2: Mevlüt Bey'e sordum. Bilmiyorum dedi. Bende yok parası dedi.
0: Yok ya.
1: Bende yok parası.
2: Yani kesinlikle bunların hepsi...
0: Salih, bütün
2: yani
0: sülale
2: kesinlikle
0: biliyor.
2: Böyle bir şey yok efendim.
0: Bütün sülale biliyor.
2: Bak Esra Hanım, bunları hepsini neden yapıyor biliyor musun?
0: 1 milyar 750 milyon.
2: Bak Esra Hanım, bunları neden yapıyor biliyor musun?
0: Biz sonucu öldürdünüz.
1: Peki Salih
0: Bey. Para için öldürdünüz.
2: Bak Esra Hanım, bu çok büyük bir iddia.
1: Peki Salih
0: evet,
1: Bey.
0: Evet, büyük bir iddia. Ve ben bu iddiayı ortaya çıkaracağım. Sizin de yüzünüze tüküreceğim.
1: Salih Bey, size çok önemli bir sorum var. Bir reklam aramız Bitti. Var. Aradan sonra size
0: kapattı.
1: Soruyu soracağım. Bir aramız var.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Gecenin enerjisini üzerinizde taşımak istiyorsanız Essay by Esra Ezmeci'nin Hürrem Afronite Body Mist'i tam size göre. Şeftali ve siyah frenk üzümünün o büyüleyici açılışı. Cezbeden bir gizem, baştan çıkaran bir dokunuş ardından Yasemin ve Nülüfer'in zarafeti ve en sonunda da vanilya ve sandal ağacının derin ve sıcak bir imzası. Hem feminen, hem cazibeli, hem de geceye yakışan güçlü bir aura. Özel bir akşamda, gece hazırlığında ya da kendinizi daha çekici hissetmek istediğiniz her an için mükemmel. Hürrem Afronite Body Mist, gecenin büyüsünü teninizde taşımak için harika. Şu anda essay.com.tr'de satışta. Sakın kaçırmayın.
1: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Şunu atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir bisküven versem.
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, KOPTA sadece 49

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hi Turkey, welcome to America.
2: Çakır, bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Then Reverend is John.
4: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler hep bebekle büyürler.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
3: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
4: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
3: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
5: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Sadece durun adam.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece durula.
19: Abi ne oluyor ya?
20: Açlık basıyor, bir şey yok.
19: Niye basıyor ki?
21: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
19: Nasıl duracak?
20: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
22: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
23: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
24: Hadi.
25: Spor araba.
26: Az kaçar.
25: Elektrikli araba.
26: Çok yakar. Park etmesi zor.
27: Yok artık.
28: Hiçbirini beğenmedin mi?
26: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
28: Kredi de yok, faiz de yok.
24: Aa. Peki ne var?
28: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
29: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
30: Esai Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
31: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
32: Şimdi Salih Bey o günü anlatırken Erdal'ın kaybolması ile ilgili demişti ki kardeşi çok hastalandı, onun yanına gitti. Sonra evet. Da ben bir daha görmedim olarak söylediniz, değil mi Salih Bey?
33: Evet evet evet Esra Hanım.
32: Şimdi doğru. Melek Hanım hattımızda, bakalım o ne diyecek. Melek Hanım.
34: Alo.
32: Hoş geldiniz yayınımıza.
34: Hoş buldum.
32: Erdal Bey en son siz rahatsızlandınız diye yanınıza gelmiş Salih Beylerin yanından ve sizin yanınızda en son görülmüş, öyle mi?
0: Ben hastalanmıştım. Ertesi gün benim muayene günüm vardı. Hastanede ben rahatsızlık geldim.
32: Sesinizi alamıyorum. Biraz sesi yükselt. Anlamıyorum ki.
0: Alo, sesim şimdi geliyor mu?
32: Şimdi daha iyi. Evet.
0: Evet. Beni kardeşim aldı. Benim ertesi gün randevum vardı İzmir'de.
32: Doktora gidecektiniz herhalde.
0: Evet, doktora gidecektim ben. Gelip beni aldı. Anneme bıraktı. Annem de oradaydı. Ondan sonra bir daha da haber alamadık biz. Gözlüğünü teslim edecektim ben, ona gönderecektim ertesi gün.
32: Aha.
0: Ondan sonra ertesi gün aradık, ulaşamadık.
32: Peki size nereye gideceğini söyledi?
0: Şey demedi, yani arkadaşlarımla ben dedi. Hatta Datça'ya gideceğim dedi, arkadaşlarımla biraz eğleneceğiz dedi.
32: Datça'ya başka gideceğim şey dedi.
0: Evet. Aha. Ama onların oradan, Salih'in oraya mı gitti? Yoksa oradan mı geliyor? Onunla ilgili bir bilgim yok.
32: Hı-hı.
0: Beni gelip aldı. Annemi bıraktı.
1: Melek buradan oraya annemin gitti. Yanına. Bak komşular şahit. Bir
0: sabahleyin annemle beraber hastaneye gittik.
32: Evet.
0: Ondan sonra gözlüğünü aldım. Beni ara demişti bana. Gözlüğü vardı. Gözlükçüde. Dereceli gözlüğü. Hı-hı. Aldım. Aradım. Ulaşamadım.
32: Evet. Ne diyorsunuz Salih Bey?
1: Bak efendim. Nasıl bizim Melek doğruyu söylüyor? Bizim buradan Meleğin yanına gitti.
32: Evet.
1: Meleğin yanına gitti. Yani sonradan gelmedi buraya yani. Bak bütün komşular şahit benim. Yani, köy şahit yani. Bir daha gelmedi bu çocuk buraya.
2: Siz geldi.
32: Siz diyorsunuz
1: bu çocuk
32: ki,
1: buraya gelmedi.
32: Yanınıza geldi. Hiç gelmedi bir daha Melek'ten sonra diyorsunuz.
1: Tabii ki yanıma bir daha Melek'ten sonra bizim yanımıza bu çocuk bir daha gelmedi.
32: Ayşe Hanım, bak sen nereden
1: bunları
32: gittiğini
1: kim
32: biliyorsun?
1: Hepsi yalan dolan yani.
2: Şimdi bak Salih, sana şunu diyeyim oğlum. Ben sana halen oğlum diyorum ama
1: bak sen benim annem gibisin. Beni büyüten sensin Ayşe Yenge.
32: Bir dinleyin
2: seni
32: Salih Bey.
2: Seni ben büyüttüm ama haram zukkum olsun oğlum. Başka bir şey demiyorum. Haram zukkum
1: eğer
2: olsun.
1: Eğer ben
2: yedirdiğim
1: öyle bir
2: o nimetler. Bak Erdal kaybolmadan 6 ay önce Erdal size geldi mi? Geldi değil mi? Üstünde 10 bin dolar, 5 bin euro para
1: geldi,
2: aldı.
1: Geldi ama oturmadı. Bastı gitti.
2: Nasıl
1: çocuk.
2: Oturmadı?
1: Ben sıva yapıyordum bak, komşular da şahit.
2: Oğlum o gün hiçbir
1: çocuk beklemedi bak, iki arkadaşıyla beraber oradaydı.
2: Sülalede herkes biliyor. O gün içmişsiniz.
32: Ayşe Hanım.
2: Mevlüt cebinden 10 bin dolar, 5 bin euro parayı almış. Tamam mı?
1: Yenge Allah aşkına bu yalanları bırak, ben hayatımda hiç içmedim
2: sen
1: ya.
2: Sen dinine imanla yemin eder misin almadığına?
32: Salih Bey şunu soracağım. Siz
1: eğer ben var ya.
32: Hakaret etmeyelim.
2: Ederim. Çünkü arası bunun birini bıraktı gitti doktorun yanına. Ben baktım bu şerefsizlere. Ve haram zıkkım olsun.
32: Küfür etmeyelim lütfen. Küfür etmeyelim.
2: Kimse ödemce sevimini almadı be. Biliyordu çünkü bunlar böyle şerefsiz olduğunu.
32: Söylemeyin o sözleri. Şimdi Salih Bey'in sesi iyice kesildi.
1: Bunu çok çok iyi biliyorum.
32: Ben şunu merak ediyorum. Salih Bey, ben bir soru soracağım Ayşe Hanım'a. Bir dakika. Ayşe Hanım. Şimdi Meleğin yanı

0: gitmiş ya. Melek bana
1: evet,
0: diyor meleği ki.
1: Aldı.
0: Melek bana diyor ki Datça'ya gitti oradan. Tamam. Sen neden Bergama'ya gittiğini düşünüyorsun?
1: Ama şimdi şöyle dedi. Çocuk bana Datça'dan aradı.
0: Datça'dan aradı sizi gidince.
1: He. Datça'dan beni aradı. Dedi ki anne dedi ben dedi yarın Salihlerin yanına gidiyorum. Ha. Dedi iki tane kayığımı sattım. 960 bin lira para var yanımda. Şey Mevlüt'te de dedi 10 bin dolar 5 bin euro param var dedi. Onları da alacağım dedi. Bir tarla alıp hayvancılık yapacağım
0: yani
1: dedi.
0: Yani Datça'dan aradı. Ertesi gün sizi ben evet. Salihlerin yanına gidiyorum dedi.
1: Evet.
0: Salih en son ne zaman konuştunuz? Bu son konuşman mı?
1: Evet son konuşmam.
0: Peki ertesi gün konuştun mu oğlumla?
1: Hayır.
0: Peki hiç şu Datça'da nerede kalıyordu?
1: Otelde kalıyormuş.
0: Datça'da otelde kalıyordu.
1: Evet.
0: O otelde kimle kalıyordu?
1: O iki arkadaşıyla birlikte.
0: İki arkadaşı. O iki arkadaşıyla konuştun mu hiç?
1: Yok. Bir daha görmedim.
0: Peki o iki zaten arkadaş...
1: O iki arkadaşı kardeş de onlar.
0: İki arkadaşı çıktı gerçekten Bergama'ya gitti diyorlar mı?
1: Yok. Onlar zaten oradan ayrılmışlar.
0: Peki bu iki kardeş biliyorlar mıydı Erdal'ın yanında bu kadar para olduğunu?
1: Onu bilmiyorum.
2: Nakit miymiş para, banka hesabında mıymış?
1: Bilmiyorum.
3: O anahtarı götürenlerden bir tanesi o iki kardeşten birim.
1: Yok değil.
3: Fırat ayrı bir kişi değil
1: mi? Hayır.
0: Peki Salih Bey size ne zaman geldi? Tarihini hatırlıyor musunuz Erdal Bey'in geliş tarihini?
4: Yok benim okuma yazmam yok. Bilmiyorum
0: okuma
4: da.
0: Okuma yazmanız yok bilmiyorsunuz. Şimdi bir kayıtlara bir bakalım. Otel kayıtlarına da bakalım. Programın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Sürpriz yaptık. Şaşırdın değil mi?
1: Çok şaşırdım. Keşke haber verseydiniz de hazırlık yapsaydım.
0: Kızdın mı bize? Kızma ne olur. Ben çok ağladım.

0: Götürdüğü anneme hep ağladım. Dayanamadı, onun suçu değil. Ben istedim.
1: Kızmadım, niye kızayım? Şimdi öğlen sana ne ısmarlayayım, ne yemek ısmarlayayım onu düşünüyorum. Ne ısmarlayayım sana?
0: Tabii ki pizza.
1: Ha, pizza. Peki, anlaştık.
2: İnci, benim bir yukarı çıkmam lazım.
3: Eyvah! Nasıl ya? Ama olabilir mi böyle bir şey? Ablam şimdi görünce yine üzülecek ya. Bu ne şimdi? Zaten tam kavuşmuşlardı diye düşünürken Allah'ım ne olur şu kadına bir gün yüzü göster ya. Bu ne şimdi? Çok üzülecek ya.
4: İyiyim ben, iyiyim Gülmem, merak etme.
3: Abla nasıl iyisin ya? Nasıl üzülmedin, ben anlamadım. Karısı kızı aşağıda, biliyor musun? Zaten bu kız sana düşman değil miydi? Babamı sen benden... dedi yani öyle şeyler.
4: Ben gayet iyiyim. Ben çağırdım onları zaten.
2: Ne? Abla sen neden böyle bir şey yaptın?
4: Sana ne? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Yaptıysam yaptım, kime ne?
2: Abla tamam. Ben sadece iyi olduğundan emin olmak istedim.
4: İyiyim. Ben gayet iyiyim. Niye iyiyim biliyor musun? Çünkü Naci'nin kızı geldi ve onu kıramayacak. O tedavi de olacak. O yüzden ben çok iyiyim.
2: Ve bunun için her yol mübah diyorsun. Naci'nin isteği dışında bir şey olsa da bu, yaparım diyorsun.
4: Bana bak Han, tepemin tasını attırma, söyletmişim.
3: Ne oldu ablam sana? Niye bu kadar kızgın ya? Bu mektup olayını öntür mü yoksa?
2: Öyle Gülben, öyle. Bak, bu adam buraya gelip ablamdan hesap sormaya kalkarsa, öyle ağır konuşursa...
3: Allah Allah! Hayır, olmaz öyle bir şey. Naci öyle biri değil zaten. Konuşmaz.
2: Doğru. Naci zaten mükemmel biri. Ben unutmuşum.
0: Baba ne olur bir daha bu kadar ayrı kalmayalım. Hem şimdi yaz tatil de geliyor. Beraber denize girelim. Birlikte dondurma yiyelim yine, ne olur. Ben bütün yıl bunu bekledim. Ne olur bizi geri gönderme.
1: Kızım daha yaz tatilinde çok var. Hem senin... bir sürü sınavın var senin.
0: Burada gireceğim. Annemle konuştuk. Halletti hepsini.
1: Halletti beni. Çok güzel. Çok güzel.
0: Öğretmenim de dedi, hiçbir şey benim sağlığımdan daha önemli değilmiş.
1: Benim sağlığımdan ne demekti? Sana ne oldu ki sana?
0: Sen yokken ben çok hasta oldum.
1: Neden haber vermedin bana?
5: Sen telefonunu değiştirmişsin Naci. Bana göndermeyi unuttun ya.
0: Niye numaranı değiştirdin baba? Annem o yüzden ulaşamamış sana. Yoksa bilseydin gelirdin yanıma, değil mi?
1: Tabii gelirdim kızım.
0: Ateşim o kadar çıktı ki. Ama sen gelmedin. Çok mu işin vardı? O yüzden mi beni hiç merak etmedin?
1: Merak ettim şimdi. Etmez olur muyum merak?
2: İnci.
5: Geldi mi?
2: Ablam çağırmış onları, inanabiliyor musun? Aklınca kızını görürse tedavi olmayı kabul eder diye düşünmüş.
5: Çok iyiymiş. Akıllıca.
2: Saçmalama. Bu adam ödleyin teki. Kızı için bile yapmaz bunu.
5: Sen de haklısın tabii. Sen hiçbir zaman yaşamadın.
2: Neyi?
5: Baban senin için hiçbir zaman kendini aşacak bir şey yapmadı. O yüzden iyi bir baba çocuğu için neler yapabilir bilmiyorsun. İkimiz de bilmiyoruz.
2: Ben öyle olmayacağım İnci. Söz veriyorum öyle olmayacağım. Sizin için elimden gelen...
5: Geç kaldık.

0: Abla, sen çok iyi bir insansın ya. Vallahi gerçekten öylesin.
1: Gülben, ben hiç iyi falan değilim, tamam mı? İnatçıyım sadece. Belki de hiçbir işe yaramayacak. Naci yine tedavi olmayacak.
0: Ne olursa olsun abla ya. Sırf Naci yaşasın diye buraya o gödür denen kadın...
1: Belki de yaşamayacak. Belki ben inat ediyorum böyle. Ha? Belki de o haklı. Tedavi falan hiçbir işe yaramayacak. Çocuğu da alet ediyorum.

0: İlenemiyorum belki. Asıl korkak benimdir. Onu kaybetmekten korkuyorumdur.
1: Annem mi söyledi abla sana bunları? Hı? Ne olursa olsun ya, iyi ki inatçısın. İyi ki gözün kara, biliyor musun? O çocuğun babası hayata dönerse bu senin sayende abla.
0: Ya dönmezse?
1: O zaman biz de hep beraber deriz ki son ana kadar mücadele etti. Asla pes etmedi. Bu uğurda onurunu, gururunu, sinirini hep bir kenara koydu. Büyüklük gösterdi. Çünkü bizim ablamız öyle bir kadın. Sevdiklerini böyle asker gibi korur. 24 saat başında nöbet tutar. Memleketi gibi sever. Başının üstünde taşır hep.
0: Tamam hadi. Naci gibi şiir yazıp durma, sen de abartma.
1: Abla biliyor musun? Bir gün seni yazacağım. Hayattaki en büyük ikinci amacım bu. Yani birinci amacım şey, Esat'la yuva kurmak, biliyorsun.
0: Anlamadım. Senin amacın neymiş?
1: Senin romanını yazacağım. Çok iyi değil mi? Naci ile olan aşkını, bizi nasıl böyle özverili büyüttüğünü, baktığını, sonra annemin sana yaptıklarını, neler ettiğini falan. Hepsini yazacağım abla. Herkes bilsin, her şeyi bilsin. Hep yazacağım.
0: Neden?
1: Çünkü dünya kötü deyip ayıpladığı insanların içinde nasıl bir yorgun savaşçı var, bilsin. Onun için.
0: İyi o zaman, sen annemi yaz.
1: Abla, vallahi bilmiyorum, ben annemin savaşının neyle olduğunu hiç anlamadım. Sen anlayabildin mi?
2: Ya benim canım kumpir çekti. Bana kumpir yapın hadi lütfen. Şöyle tereyağlı, kaşarlı, mis gibi ha?
0: Baba, bak sana tost yapıyorum ben. Peynirleri de dilimledim burada. Ya, ziyan mı olsun? Onu akşama yaparız, olur mu?
2: Aynı annen gibisin. İnsanın hevesini hep kursağında bırakıyorsun.
0: Anladın mı şimdi annemin neyle savaştığını? Kendi kaybettiği hevesinin bile sorumlusu tutuyor onu. Kendi çukurunu kazıp sonra da sen kazdın bu mezarı diyor ya. Haksızlık be. Vallahi bu kadar da haksızlık artık.
1: Ama abla, annem senin de hevesini hep kırardı.
0: Onun hevesleri peki? Kimse sordu mu? Ha? Şimdi sandığın dibinde güveler yedi hepsini.
1: İnşallah bizim heveslerimiz öyle bir şey olmayacak abla. Biz heveslerimizi kimseye yedirtmeyeceğiz inşallah.
0: Şu dolaptan domates çıkar bana.
3: Bir kahvaltı ısmarlayayım mı sana? Keyfin yerine gelir belki.
4: Yok, Barış'la toplantımız var. Ya Naci zaten Ankara'ya gitmemiş miydi kızının yanına? Hep uzaktasın baba, uzaktaydın dedi.
3: O kızından ve ablamdan uzak bir yere gitti bildiğim kadarıyla. Hastalığı yüzünden.
4: Nereye acaba?
3: Ne bileyim İnci. Köyüne falan gitti herhalde.
4: Tamam ya, senin de sinirlerin bozuk herhalde.
3: Bir öpücük versen geçecek aslında ama hiç yanaşmıyorsun. Keşke biz de gitsek uzağa.
4: Biz gidebilsek bile sen gidemezdin.
3: Neden?
4: Kardeşlerini bırakamazdın.
3: Yok. Bence onlar çok mutlu olurdu.
4: İşte tam da bu yüzden bırakamazdın.
3: Sabah sabah formuna nasıl bakıyorum?
4: Ya tamam, kusura bakma. Öf, seninle hiç bilgisi yok.
1: Ben bakarım abla, dur.
0: Yok yok, bana o, ben bakarım.
1: Aa, sana mı? Kim ki o?

0: bunu yapmaya hakkın yoktu.
1: Nasıl sarıldı boynuna? Nasıl ihtiyacı vardı, gördün değil mi?
0: Gördüm ya. Fark ettim sayende, sağ ol Safiye. Bari ben tedaviye gideyim. Madem kızı da...

0: Seviyor babasını, ha?
1: Seviyor, evet. Ben de seviyorum. Biz seni çok seviyoruz Naci. Sen sanıyorsun ki o lisedeki aşık kız gibi seviyorum ben seni. Ama öyle değil. Ben seni

0: havam, suyum, ağacım gibi seviyorum. Yani sen yoksan hiçbir şey yok benim için. Ben öyle seviyorsam kızını düşün bir de.
1: Safiye. Şu anda kalbini kırmamak için. İnan kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Bak ama şu kadarcık kaldı. Anlıyor musun? Bak. Bir daha kızımla ilgili, aramızdaki sevgiyle ilgili sanki ben bilmiyormuşum, haberim yokmuş gibi tek bir kelime daha etmeye kalkarsan...
0: Ben bir daha babamdan daha korkak bir baba görmem sanıyordum. O zaten yaşayan bir ölüydü. Buna rağmen onun bile bir sebebi vardı. Çocuğunu vermişti toprağa. Senin sebebin ne? Niye havlu atıyorsun? Niye tek bir kurşun bile sıkmadan teslim oluyorsun? Senin bahanen ne Naci?
1: Söyleyeyim sana bahanemi Safiye. Ben kaybedeceğim bir savaşa girmemem gerektiğini çok erken, çok acı bir yolla öğrendim. Annemle bir olup babamı oradan oraya külçe gibi taşırken, kapı kapı dolaşıp çaresizce hacıdan hocadan medet umarken öğrendim. Safiye, bir gram umuda muhtaç olduğumuz için iliklerimize kadar sömürülürken, son kuruşumuza kadar soyulurken öğrendim. Biliyor musun? Annem de hiç kabul etmedi babamın hastalığını. Kabul edemedi. Babam ona bütün gücüyle anlatmaya uğraştı. Anlatamadığı vakit gelince de annem duruma el koydu. Hiçbir zaman kazanamayacağı o savaşa kör topal soktu bizi. Bir hoca varmış Naci, ölüyü bile diriltiyormuş. Bir dere varmış Naci, illeti kurutuyormuş. Bir macun varmış, 7 gece kullanınca hiçbir şeyciğin kalmıyormuş Naci. İşte böyle böyle delirdi benim annem. Böyle böyle aklını kaybetti. Babam kusuncaya kadar ona okumuş sular içilirdi. Her tarafına muskalar takardı. Başucuna şifalı taşlar koyardı. Safiye. Safiye. Ben babamın yalvaran bakışlarını gördüm. Çaresiz gözlerini gördüm. Bırakın artık ben gideyim diyen feryatlarını duydum. Gıkını bile çıkaramıyordum. Ama ben çığlıklarını duyuyordum. Bağıra çağıra öldü benim babam. Ama hastalığından değil, annemin hastalığından öldü öyle. O hastalığın adı neydi biliyor musun Safiye? Umuttu, umut. Umut. Bir nefesi bir kemikleri kalmıştı. Babamın. Ben onu o halde sırtımda taşıdım oradan oraya. Oradan oraya taşıdım. Tek bir harf bilmemecesine cahil, aklam, mantığa düşman ne kadar yol varsa hepsini arşınladık. Biz Safiye hepsini arşınladık. Yapmayın diyemedi babam. Dahası ben de diyemedim. Muhtaçtım umuda çünkü. Muhtaçtım.
0: Naci,

0: Bilmiyordum.
1: Bizden geriye ne kaldı? Söyleyeyim mi Safiye? Ölü bir baba. Aklını kaybetmiş bir anne. Ve umuda tövbeli bir çocuk. Hepsi bu kadar. Bak Safiye. Bu hastalığın bir çaresi yok. Ya bunu kabullen ya da bırak beni gideyim. Ama sakın bir daha bana karşı kızımı kullanma. Bir de gerçeği kabullenmek korkaklık değildir. Gerçek işine gelmese de, canını yaksa da gerçektir. Ama umut kahpedir Safiye. O yüzden bana umuttan bahsetme ya da bırak ben efendi gibi yoluma gideyim.

kendi bildiğine tutunsa da sen doğru bildiğinden vazgeçmeyin mi? Çünkü o buna ister delilik desin, ister zehir desin. Tek şansım o.

0: Oo Naci hocam. Ya ben çok sevindim sizin döndüğünüze. O kadar güzel ki sizi görmek.
1: Abartıyorsun diyeceksiniz ama ben nasıl desem vallahi hep sizi aradı gözlerimiz.
2: Neden?
1: Siz hep güler yüzlüydünüz, içtendiniz. Böyle bir insana umut veren bir tarafınız vardı.
2: Umut diyorsun. Umut.
1: Evet.
2: Aylan.
1: Buyurun.
2: Ben ölüyorum.
1: Nasıl? Yani şimdi ben anlayamadım hocam. Şaka mı yapıyorsunuz?
2: Yok şaka değil. Bayağı ölüyorum ben. Çaresi var diyorlar ama inanmıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü yok. İnanmakla olsaydı imkansız diye bir kelime olmazdı Bayram. O yüzden boş ver beni. Umudu da bırak. Gerçeklere tutun.

0: Sen de gel bir merhaba dersin.
1: Ben gelmeyeyim şimdi, geç kalmayayım. Sen selam söylersin.
0: Tamam. Sen de sıkma, tamam mı canım? Ablanla aranız düzelecek.
1: Esra ne durumda? Tamam dedin mi Barış'a?
0: Ay yok, aman aman demesin. Er ya da git, canı acıyacak çünkü.
1: Sen de onu dinlememiştin. Benle ilgili yani.
0: Ama bak, ben seviliyorum. Aldatılmıyorum, mutluyum.
1: Mutlu musun gerçekten?
0: Çoğunlukla.
1: Peki bu mutluluğu bir çocukla taçla.
0: Hadi gittim.

0: gittim.
1: Efendim?
2: Seninle bir konuşmak istiyorum baş başa.
3: Müsait misin?
1: Olur tabii. Ne zaman?
2: Hemen. Mümkünse.
3: Tamam.
1: Nereye geleyim?
2: Sahildeki çay bahçesine gel. İncir'in haberi olmasın yalnız.
1: Tamam. Geliyorum.
4: Günaydın gençler.
0: Ne haber?
4: İyi.
0: Hop. Günaydın dedim.
5: Günaydın.
0: Aa. Ne oldu ya? Ne bu suratın hali?
5: Bir şey yok.
0: Nasıl bir şey yok? Bir şey olmuş belli ki. Ne oldu söylesene.
5: Bir iş arkadaşımın kocası beni tehdit etti. Yani bir şey yok.
0: Anlamadım. Kim?
5: Kocan İnce. Hani o çok nazik, çok modern gözüken kocan var ya.

0: Gördüğün gibi anneciğim işte iyiyim ya. Keşke o kadar evham yapmasaydım. Babamı da bırakıp gelmişsin, adam orada yalnız.
1: Aklım çıktı oğlum hastane lafını duyunca. Hemen aldırdım uçak biletimi. Hem şimdi Adana çok sıcak. Azıcık nefes alırım burada.
0: İyi madem, tamam. Doğru söylüyorsun, kal burada.
1: Bana bak. Abim bir şeyler söyledi. Bir kız varmış da ondan yarmışlar başını. Ne bu kız? Anlat bakalım.
0: Ya söyleyecektim ama. İşte daha çok yeni olduğu için fırsat bulamadım.
1: Al sana fırsat, dökül bakalım.
0: Gülben. Adı Gülben. Bizim hanın kardeşi.
1: Çok küçük değil miydi o kız?
0: Yok canım, o küçük, o Neriman. Bir büyüğü hanım, ablası yani.
1: O da senden büyük o zaman.
0: Bir yaş büyük ya, ne olacak? Aman ha anne, büyütme bu konuyu öyle kafanda. Bak görüyor musun? İyi insan lafın üstüne arar. Gülben. Ben şununla bir konuşayım da geleyim öyle. Gülben.
2: Esat. Ne haber, nasılsın, iyi misin?
0: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim. Ben senden bir şey rica edecektim de.
0: Söyle.
2: Benim bir hayalim vardı eskiden. İşte sen, ben, ablam, Naci hepimiz toplaşmışız, çay içiyoruz.
3: Ben diyorum ki...
2: Acaba sen müsaitsen bugün bu hayalimi gerçekleştirelim mi?
0: Bugün mü? Ben uzaktayım da biraz. Yani annem geldi de benim Adana'dan.
2: Aa, öyle mi? Tamam olsun. Ne olacak, başka sefer yaparız canım o zaman.
3: Yani ablamların arası biraz limoni de. Ben onları öyle barıştırayım istemiştim. Neyse, tamam.
0: Tamam o zaman ayarlarım ben ya. Yalnız 3-4 saat sonra olur. Olur mu?
2: Ya, gerçekten mi?
3: Ay, çok sevindim.
2: Yani çok teşekkür ederim Esat. Ben bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım.
0: İyilik değil ki bu.
2: Ne o zaman?
0: Seni görüp kendimi ödüllendireceğim işte. Görüşürüz o zaman çay bahçesinde.
3: Görüşürüz.
0: Güle güle. Hadi. Hayır. Sen kapat.

0: Al bakalım. İnci sen niye buna bu kadar tutuluyorsun ya? Sonuçta tipik han hareketi yani. Ben bekliyordum böyle bir şey.
1: O ne demek ya? Ne demek ben bekliyordum?
0: Barış da kaşındı yani sonuçta.
1: Esra, bugün programı ben siz yapsanız olur mu?
2: Sebep?
1: Han'la konuşmam lazım.
0: Ya İnci konuşunca ne değişecek Allah aşkına işte. Sen de biliyorsun değil.

0: İşmeyeceğini, huyu bu. Terapiye de gidiyorum diyecek. Bak gör, elimden gelen her şeyi yapıyorum diyecek yani. Adım gibi eminim. Ayrıca Barış'a da ders olsun. Öyle milletin karşısına abuk subuk sorular soramaz.
1: Ya programın konsepti oydu, aldatmaktı. Başka ne sorsaydı çocuk?
0: O da ikide bir uygar deyip duruyor. Anı kışkırtıyor. Sen de çanak tutuyorsun ha.
1: Ben?
0: Acaba sen içten içe onu test ediyor olabilir misin?
1: O ne demek be?
0: Şimdi çocuk yapalım falan dedi. Böyle hani sınırlarını zorlayıp ne kadar ileri gideceğini falan öğrenmeye çalışıyor olabilir misin?
1: Süper tespit Esra'cığım, ben gidiyorum.
0: Ne dedim ben şimdi ya?

yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınıza inandım. Morunuz mor inandım.

0: Ha, bu da güzel.
1: Bu da çok komik.
0: Evet, bence en güzeli bu olmuş.
1: Bence bu.
0: Ha, o da güzel, evet.
1: Kuş mu o? Yaralı mı o? Baba ne olur bir şey yap, ölmesin. Kedi ısırmış, ne olmuş? Ölmesin.
0: Olabilir canım. Yani ama kanadı yaralı. Uçamaz. Uçamazsa da ölür.
1: Ya baba nereden biliyorsun? Ben kömeyecek.
0: Ama uçamazsa yemek bulamaz değil mi? Yemek bulamazsa da...
1: Ya ben yemeğini, suyunu, her şeyini veririm. Götürelim iyileştirsinler. Hatta ben garson abilerden kutu almaya gidiyorum. Ama... Sen bak kuşa bak, tamam mı? Kedi falan gelmesin.
0: Ya moralim bozulacak sonra ama. Sevgi vereceğiz. Yaralandı mı?

0: Dersler nasıl gidiyor? Memnun musunuz?
1: Sohbet etmeye çağırmadım seni. Bir soru soracağım ve sen bana doğruyu söyleyeceksin.
0: Buyurun, sorun tabii.
1: İnci mutsuz mu o evde?
0: Neden ona değil de bana soruyorsunuz?
1: İnci bana anlatmıyor çünkü. Başına kakarım diye korkuyor. Bak, esip gürleyip kendimi rahatlatma derdinde değilim. Sana gözdağı da vermeyeceğim. Sadece bir sorun varsa bilmek istiyorum.
0: Yok, hiçbir sorun yok. Var. Bazı sorunlar var. Çoğu benle ilgili. Elimden geleni yapıyorum.
1: İnci çok sabırlıdır. Hem de olmaması gerektiği kadar. Çocukluğunu yaşayamadı doğru dürüst. Sonra sen çıktın karşısına. Aşık oldu. Benle kavga dövüş yürüttü ilişkinize. Gidip gizli saklı evlendiniz. Hepimiz karşı çıktık. Tadını çıkaramadı kızcağız.
0: Doğru. Çıkaramadık.
1: Bak. Madem artık aile oldunuz. Aile olduk. Ben de elimden ne geliyorsa yapmak isterim. Hem onun için hem de senin için. Seni oğlum gibi görüyorum diyebilmeyi çok isterdim. Ama bu öyle pat diye olabilecek bir şey değil biliyorsun.
0: Ben alışığım, sıkmayın canınızı.
1: Neye alışıksın?
0: Sahiplenilmemeye. Neyse Memduh Bey, bakın. Ben İnci'yi çok seviyorum. Ve onunla bir çocuğumuz olsun çok istiyorum. Fakat o benim buna hazır olmadığımı düşünüyor. Bizim bütün derdimiz bu.
1: Peki sence hazır mısın?
0: Bir babanın en önemli görevi nedir bu hayatta?
1: Çocuğunu sevmek ve onu korumak.
0: İşte ben buna çok hazırım. Ve çok istiyorum.
1: Ne tuhaf. İnci'nin babası da bana aynı şeyi söylemişti. Ağzı içki kokan bir adama kim inanabilir ki? Kızım inanmıştı ama. Çok aşıktı çünkü. İnci de öyle. Biliyorum. Ama neden bu kadar huzursuz işte onu bilmiyorum. Sen söyle bana. İçmiyorsun. Kumarın, çapkınlığın yok. İşsiz güçsüz de değilsin. Ailene de düşkünsün belli. Ama bir şey var. Ne senin sıkıntın söyle.
0: Söyleyeyim. Ama hiç hoşunuza gitmeyecek. Kıskançlık. İnci'yi başka kimseyle paylaşmak istemiyorum. Yeri geliyor iş yerindeki bir yıl ışığa kafayı takıyorum. Yeri geliyor hayatında bensiz geçirdiği yıllara. Ama bunu ona belli etmiyorum. Sadece size söylüyorum.
1: Bunu ona belli etmediğinden emin misin?
0: Eminim.
1: Öyleyse sorumun cevabı bu değil. Tekrar soruyorum. İnci neden huzursuz?
0: Çünkü o da ben de hayatımızda ilk defa bu kadar mutluyuz. Ve bir şey olur da bu mutluluğu kaybederiz diye huzursuz oluyoruz. Bilmem anlatabildim mi?
1: İnci senden önce de mutluydu.
0: Siz bunu nereden bileceksiniz ki? Uygar'dan bile haberiniz yoktu sizin. Bakın Memduh Bey. Bir gün İnci'yi mutsuz edersem ben çıkar giderim hayatından.

0: Çünkü onu kendimden bile çok seviyorum. İnce arıyor. Efendim canım?
1: Seninle konuşmam lazım. Neredesin?
0: Sarıyer'deki kafedeyim. Sahilde.
1: Kim var yanında?
0: Kimse yok. Yalnızım.
2: Tamam.
1: Geliyorum.
0: Bekliyorum. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Neyi fark ettim biliyor musun? Çok kolay yalan söylüyorsun. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Hem senin için hem de yakınların için. Dikkatli ol.
0: Hani gözdağı vermeyecektiniz?
3: Yalan söyledim.
4: Gülben.
1: Esat.
4: Ne haber?
1: İyi, iyiyim. Çok sevindim gelmene. Teşekkür ederim gerçekten.
4: Ben de. Hadi otur.
1: Sen de otur.
4: Tamam. Hani ya ablanlar? Ne zaman gelecekler?
1: Gelemeyecekler. Yani ben Naci'yi ikna etmeye çalıştım ama kızıyla olacakmış bugün. Olmadı yani.
4: Anladım. Tamam. Daha güzel. Baş başa oluruz.
1: Annem geldi dedin. Nasıl? İyi miymiş?
4: İyi iyi. Seni sorup duruyor.
1: Annene benden mi bahsettin? Anlamadım.
4: Evet. Yani daha doğrusu o sordu. Ben de saklamadım. Zaten niye saklayayım ki değil mi? Ham bile kabullendi artık. Niye saklayayım ki?
1: Ne dedi peki? Ne dedi? Esat! O kim?
4: Annem takip etmiş beni.
1: Buraya mı geldi? Buraya mı geliyor?
5: Ay bizimkine kalsa anca 5 yılda tanışırdık. Ben Şenur, Esat'ın annesiyim.
4: Bir saniye Gülben, çok özür dilerim. Bir gelsene anne. Anne ne yapıyorsun ya?
5: Ne oluyor oğlum ya? Sen ne yapıyorsun?
4: Ya niye takip ettin beni? Hiç yakışıyor mu sana?
5: Yakışıyor tabii. Ben seni önemsediğimden kalktım ta buraya kadar geldim. Hem yol yorgunuyum ben. Şöyle azıcık oturayım da soluklanayım yanınızda.
4: Tamam gel otur. Otur. Gel otur direkt.
5: Hadi otur kızım, sen rahat et.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
10: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Hayata

0: tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası, Kofta sadece

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zor

0: yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
10: Her anın double shot Ice Break.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Hanın ablasıymışsın ha? Ay çok severiz biz onu. İyi çocuktur. Yıllar oldu görmeyeli. Evlendi mi o, ne yaptı?
1: Anne boş ver ya, ne yapacağım, boş ver.
0: Ne var canım, halatır da mı sormayalım? Evet evlendi, bir anda evlendi.
2: Bir anda mı? Çok hızlı oldu yani.
0: Tanıştı, 4 günde evlendi.
2: Aman o da pek hızlıymış.
0: Sen daha dur Esat. Sen çocuğu geçip anca torun yaparsın.
1: Ya, anneciğim ya, mahcup etmesene.
0: Ay, hadi sen bana bir çay söyle. Gülbe, anlat sen ne yapıyorsun? Mesleğin ne, kaç yaşındasın? Kaç çocuk istiyorsun? Anlat bakalım bize.
1: Ya anne, ya sık boğaz etmesene ya.
0: Ne var canım, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ay yavrum, sen bana da bir çay su koy şuraya, hadi. Kurban oldum.
2: Ay sen de pek utangaçmışsın ya. Rahat ol lütfen.
0: Bak ben sıcak insan severim. İnsanın kendine güveni olacak. Değil mi? Kendini doğru ifade edeceksin ki karşı taraf seni anlasın. Doğru muyum?
3: Evet.
2: Baban nasıl? İyi mi, sağlığı sıhhati?
3: İyi. İyi. Şekeri var azıcık.
2: Ay, bu da çok konuşkanmış maşallah.
1: Ya anneciğim utandırdın ya. Buyurun çayınız. Çay geldi.

0: 36 yaşındayım. Ev kızıyım. İki kız bir oğlan istiyorum. 10 yaşından beri de Esat'ı seviyorum.
1: Aa, o kadar oldu mu yani o zamandan beri?
0: Kendimi bildim bileli yani.
1: Aa, bizimki peki?
0: Yok, o hep uzun boyluları beğeniyordu.
1: Ay doğru ya. Halbuki bilse devede de boy var.
2: Anneciğim ya, Allah Allah.
1: Ne var yani, yalan mıyım? Ay sen bu kızın kıymetini nasıl böyle anladın Esat? Nasıl anladın?
2: Biraz sabret. Sen de anlarsın.
1: Anlarım ben, anlarım. İlk bakışta anladım. Anneler anlar.
3: Teşekkür ederim. Siz de çok kıymetlisiniz.

0: Ne oldu?
1: Tek başına terapiye gitmeni istemiyorum artık.
0: Neden?
1: Benim de konuşmaya ihtiyacım var. Yoksa ben de hastalanacağım. Birlikte gidelim. Evliliğimiz için. Beraber kalabilmek için.
0: Neden kalamayalım ki, anlamadım. Bir şey mi oldu? Ablan bir şey dedi sana?
1: Ablan ne diyebilir ki bana seninle ilgili?
0: Ne oldu peki?
1: Barış'ı tehdit etmiş.

0: Tehdit etmedim. Uyardım sadece. Kendine çekidüzen versin istedim.
1: Ben de vermemesini istedim. Sen dedim benim 10 senelik arkadaşımsın. Sakın o öyle söyledi diye kendine ayar vermeye kalkma dedim. O karışamaz dedim. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksın?
0: Peki İnci. Sen rahatsız olmuyorsan.
1: Olmuyorum. Olsam ben kendim söylerim.
0: Tamam o zaman. Sorun yok.
1: Eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsın.
0: Kalkmayacağım. Emin olabilirsin. Çok mu mutsuzsun benimle?
1: Sakın. Sakın bunu yapma bana. Sakın beni suçlu hissettirmeye çalışma.
0: Neden sordu da? O yüzden söyledim.
1: Ne ara konuştunuz siz?
2: Demin buradaydı. Ona içimi döktüm biraz.
0: Sorunlarımdan bahsettim.
1: Ne anlattın ona?
0: Korkma.
1: Ne konuştunuz? Söylesene.
0: Şu hayatta seni herkesten, her şeyden kıskandığımı... Çünkü dünyadaki her şeyden daha çok seni sevdiğimi... Ve eğer bir gün seni kaybedecek olursam... Hiç düşünmeden kendimi öldüreceğimi söyledim. Sonucu söylemedim ama bence o anladı.
1: Han, bu hiç sağlıklı değil. Sevgi böyle bir şey değil.
0: Ben seni sevmiyorum ki. Sevmekten ölüyorum.
1: Ölme. Ben sadece sevilmek ve güvenmek istiyorum. O kadar.
0: Tamam. O zaman o bahsettiğin doktora birlikte gidelim. Ben senin için her şeyi yaparım İnce. Her şeyi. Yeter ki sen mutlu ol. Sadece bir şeyi anlamıyorum. Gülben de benim kadar çok seviyor. Onunkisi sana bu kadar şirin görünürken... Benimki neden korkutucu oluyor?
1: Çünkü o anladı artık.
0: Neyi?
1: Birinin de onu sevebileceğini.
0: Senin beni sevdiğini biliyorum. Bundan hiç şüphem yok.
1: O zaman neden sürekli bunu kanıtlamamı istiyorsun sana?
0: Kanıt istemiyorum. Hatırlat istiyorum sadece.
1: Buna ihtiyacın var mı gerçekten?
3: Benimle eski günlerdeki gibi konuştuğun için teşekkür ederim. İyi geldi.
1: Naciciğim.
3: Biliyorum. Olsun.
4: Anne.
3: Gitme lütfen. Bekle.
1: Gürül saçmalama.
3: Lütfen. Seni sevmezse acı çekecek. Eziyet olacaksın onun. Lütfen. Tommy gel.
4: Anne yaralı bir kuş buldum.
3: Aa. Ne oldu?
4: Veterinerle babam ölecek diyor. Ama ben iyileştireceğim. Çok isteyince olurmuş.
3: Canım benim, aferin sana.
4: Sence iyileşecek mi?
1: Belki rahat bir yatağı olursa... hani altına pamuk falan koyarsan.
3: Safiye teyzen çok iyi bilir bu konuları. Okuldayken çok kuş bakmıştı.
1: Gürü abartma istersen.
4: Ya kuşları çok mu seviyordun?
3: Hadi Safiye teyze, sen anlat ona ki biz iyileştirebilelim kuşu, değil mi Pomres?
4: Evet.
3: Tamam, siz konuşun. Ben yukarı çıkayım, gelirsin sen sonra.
4: Tamam. Ben kuşun yemini de aldım. Suyunu da koyacağım. Ama başka ne yapacağım bilmiyorum.
1: Dua edebilirsin belki. Şarkı söyleyebilirsin ona.
4: Şarkı mı?
1: Evet, hani yalnız hissetmemiş olur böylece. Belki babandan rica edersen klarnet çalar ona. Hem böylece kuş da kendini iyi hisseder, beni düşünüyorlar der. Hani ölüme terk etmediler beni öyle der. Bu şekilde

0: olduğunu düşünür. Başaracağına inanır.
1: Bence başaracak.
0: Bence de.
1: Baba bak gördün mü? O da iyileşeceğine inanıyor. Belki şimdi inanırsın.
0: Çocuğun umudunu kırma. Dünyada bundan daha büyük bir günah yok Naci.

0: Ay pek tatlısın. Gözler mözler de ceylan gibi maşallah.
1: Kilo nasıl koruyorsun sen Gülben? Günde o 10.000 adım atanlardan mısın sen de yoksa?
2: Yok, ben evden pek çıkmıyorum.
1: Doğru, İstanbul soğuk değil mi? Ay bizim orası cayır cayır. Ben hemen kendimi evden dışarıya atarım. Aa, Esat sen bu kıza niye çay söylemedin? Aa, bak bak. Ay sen bizim oğlanın aklını aldın tabii. Baksana nasıl melül melül bakıyor sana.
3: Anne şey çay söyleyeyim ben çay. Bir çay alabilir miyiz? Pardon.
1: Aa bu örtü ne ayol?
4: Şey bu
3: şey. Şey anne onu üşümemek için aldı anne Gülben.
4: Ha?
3: Zayıfsın ya sen. Ya anne Gülben sıcak havalarda bile üşüyor ya.
1: Aman aman. Hiç kilo alma. İleride vermesi çok zor oluyor.
4: Olur almam.
1: Hele benim gibi 4 çocuk doğurduktan sonra böyle deniz anası gibi olursun işte.
4: Benden en fazla deniz atı çıkar.
1: Ay çok matrakmış bu kız ayol. Sevdim ben gelinimi.
3: Anneciğim ya... Konuştuk ya biz seninle.
1: Ne var ayol? Kanı mı ısındı işte kıza? Neydi ondan önceki? O böyle uyuz uyuz bakıyordu Sibiryalı gibi. Aynen. Bir afra, bir tafra. Sanki babasına sövmüşüz gibi. Ama Gülben öyle mi? Bak, hem komik hem edepli. Bu zamanda bu ikisini bir arada bulmak çok zor. Sen sakın kaçırma bu kızı.
4: Ya kaçırmasın diyorsunuz.
3: Vallahi hiç niyetim yok. Kaçırmayacağım bu kez.
1: Ay, bak bak utandı. Huzuru kaçtı.
4: Yok yok şey ben benim eve gitmem lazım da çünkü babanın ilacı geç kaldı. Ben şimdi kaçırmayayım.
1: Ay. Aa görüyor musun bak nasıl ailesine düşkün nasıl düşünüyor babasını. Senin tam tersi.
4: Çok memnun oldum.
1: Ay canım benim.
3: Ne yaptın anne? Ne yaptın?
1: Ne oldu ya? Ne yaptım? Ne yaptım ayol? Ne oldu?
4: Yok bir şey. Ben biraz heyecanlandım da. Şenur teyze iyi ki geldiniz. Çok görüşmek o zaman üzere. Görüşmek üzere o zaman. Yani.
1: Tabii görüşeceğiz. Bak akşama bekliyorum ha. Aç gel. Size ziyafet hazırlayacağım.
3: Anneciğim yol yorgun değil misin sen? Ne gerek var şimdi?
1: Hiç yorgunluk falan kalmadı bende. Bak ölümü gör bekliyorum.
4: Tamam geleceğim.
3: Ha? Gülben emin misin? Evden bir şey demesinler.
4: Konuşuruz tamam geç
3: tamam,
4: kaldım.
3: Tamam sen bilirsin. Ha, tamam, tamam git tamam. Git.
1: Ay bak. Örtüsünü de unuttu. Neyse. Yıkayıp ütüleyip veririz artık. Tatlı kız. Aferin.
3: Anneciğim bak gözünü seveyim acele ettirme. Anladık tamam. Geldin çay içtin. Ya bu yemek nereden çıktı ya?
1: Dur. Babanı arayayım da haber vereyim. Çok merak etti o da.
3: Ya babama ne ara anlattın anne?
1: Şşş.
3: Allah.
5: Ne oldu? Ne yaptın abla? Ne konuştunuz o hainle?
6: Yardım ediyor bana sağ olsun.
5: Ha.
6: Sen ne yaptın? Yine gittin Esat'la mı buluştun babayı tek başına bırakıp yoksa?
5: Yok abla babayı tek başına bırakır mıyım zaten? Okşam vardı. Zaten ben bir 5 dakika gördüm geldim Esat'ı da. İşte o...

0: olanlar oldu abla.
1: Ne oldu Gülben? Ne kıvranıp duruyorsun? Anlat.
0: Abla. Neler oldu bir bilsen. Vallahi ben şu an hayatımın çok önemli bir dönüm noktasındayım. Ne olur bana yardım et abla. Acil konuşmamız lazım.
1: Hayırdır? Esat evlenme teklifi mi etti yoksa?
0: Bak o suratını öyle yapıyorsun ama eğer ben bugün anlatabilirsem edebilir.
1: Ne olmuş bugün?
0: Şimdi abla biz Esat'la buluştuk. O sırada çat diye annesi geldi bizi bastı.
2: Ay eyvahlar olsun, ne diyorsun? Ay tövbe estağfurullah, ne basması?
0: Yok yok abla öyle değil ya. Çay bahçesinde oturuyorduk, çay içiyorduk yani. O sırada annesi Esat'ı takip etmiş. Çat diye geldi, tanıştık yani biz de.
2: Gülben yüreğime indiriyordun. Basmak ne? Doğru düzgün anlat şunu. Ne dedi kadın, sana bir şey mi dedi yoksa?
0: Yok hayır, hiçbir şey demedi. Kadın çok tatlıydı zaten. Çok kibar bir kadın. Ama ben işte o sırada bir şey oldu. Şey olunca.
2: Ne oldu? Ne olunca?
0: Anlasana abla ya, çok fena oldum. Hemen kalktım da eve yetişeyim diye gelmeye çalıştım yani.
2: Ne yaptın, kadının önünde tutamadın mı?
0: Yok yok, hayır yapmadım. Tutabiliyorum ya artık. Ama çok heyecan yaptım. Hemen kalktım, ayağa kalktım yani. Kalkınca kadın beni yemeğe çağırdı o şeyle. Ben de o telaşla, aa tabii gelirim dedim. Abla ne yapacağım?
1: Eyvahlar olsun Gülben, sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
0: Abla, laf ağızdan çıktı bir kere. Çok ayıp olur gitmezsem ama ben nasıl yapacağım, ne yapacağım?
2: Hayatta olmaz. Gidemezsin. Kız sen yapamazsın oralarda. Allah Allah, bir de o kadın yemek memek yapacak. Zehirlenirsin, bünyen kaldırmaz. Ay Allah'ım, tabağı, çanağı, masa örtüsü temiz midir değil mi? Zaten Esat'a bakınca pek öyle de görünmüyor.
0: Aşk olsun abla, Esat pasaklı biri değil ki, mis gibi.
2: Ayakkabıları hep toz içinde.
0: En azından 5 karış sakalı yok abla.
2: Bana bak.
0: Bak, bak ne olur kurban olduğum, yani benim gitmem lazım, söz verdim abla. Kadının gözünden düşerim yoksa. Kayınvalidem olacak o benim sonuçta.
1: Ha sen bayağı eminsin yani. Esat seni alacak öyle mi?
0: Yani normal bir kız gibi davranabilirsem niye almasın ki?
1: Yok kız, ben şaka yaptım sana. Alır tabii, niye almasın? Senden iyisini mi bulacak?
0: Gerçekten mi?
1: Herhalde. Aa, pırlanta gibi kalbin var, çiçek gibisin. Biraz yaşın var tabii ama.
0: Abla benim yaşım varsa senin yaşın...
1: Tamam tamam, uzatma tamam. Da hemen beni karıştırıyor. Eksik kalma. Hayret, ne yapacağız biz, onu söyle.
0: Sen şimdi gitmeme izin veriyor musun?
1: E ne yapayım Gülben? Sen kendini hazır hissediyorsan.
0: Hazırım. Abla abla. Abla ben hiç hazır değilim. Vallahi ne yapacağım? Beni sen hazırlar mısın? Ne olur ne olur.
2: Gülben ben seni nasıl hazırlayayım? Benim öyle bir tecrübem mi vardı benden şey istiyorsun?
0: Ama sen çok özgüvenlisin abla. Çok çok zekisin. Yani oturmayı kalkmayı daha iyi biliyorsun. Elini kolunu nereye koyacağını falan, ne olur.
2: Of Allah. Tamam hadi. Geçelim de bir masada prova falan yapalım madem.
0: Ya!
2: Şu üstünü de değiştir, giy bir şeyleri öyleymiş gibi.
0: Tamam dur.
2: Abla, yaptığımız işe bak ya.
0: Abla, ablacığım seni o kadar çok seviyorum ki ama o kadar çok yani. Kalbim hep kanat çırpıyor.
2: Hadi hadi oyalanma.
0: Tamam. Evet ne giyeceğim ben? Hemen bir kıyafet bakmalıyım kendime, çok güzel bir kıyafet giyeyim. Geldim Tatas.
2: Bu ne be? İkinci el gibi. Fakir misin sen?
0: Aa.
2: Çok fakir. Tamam sen, ben seçerim sana sonra. Sen geç şuraya da şu sofrayı halledelim.
0: Tamam. Bir dakika. Dur. Oturayım.
2: Bak şimdi. En dışarıdakinden başlayacaksın, çatala bıçağa kaşığa. Tamam, tamam mı? Hı hı. Bardağı böyle bodoslama tutma sakın. Şöyle altından tutacaksın. Şöyle hafif böyle elin.
0: Ay ne kadar güzel abla.
2: O şekilde. Kollarını sakın böyle koyayım deme. Bu karşındakine saygısızlıktır, kabalıktır.
0: Tamam.
2: Bir de yaptığı yemekleri bol bol öv. Ne kadar güzel olmuş de.
0: Nefis olmuş diyeyim.
2: Nefis ne ya? Sen nefisi iş hayatında cümle içinde kullandın mı?
0: Yok.
2: Doğru düzgün işte. Çok güzel olmuş da geç.
0: He tamam.
2: Hayret bir şey. Bana bak. Yemek yerken kadının ağzının içine girme. Sen böyle dalar bakarsın çünkü.
0: Tamam tamam.
2: Ne? Adı ne dedin?
0: Şenur.
2: Aman Allah affetsin. Çok aramışlar mı o ismi?
0: Abla ya.
2: Neyse tamam tamam. Şenur Hanım de. Asil zanneder seni. Tamam mı?
0: Tamam.
2: Şenur Hanım. Bir de sakın teyze meyze diyeyim deme. Yaş kompleksi vardır bunun.
0: Ha, tamam başka?
2: Başka? Sakın anasının yanında oğluna göz süzme. Yaparsın onu da Allah korusun. Böyle güzel güzel öv. Ne kadar güzel evlat yetiştirmişsiniz de. Kendini bir şey zannetsin. Bola biraz.
0: Şey tamam başka?
2: Yemeğin tuzsuzsa bile bak Gülben bunu iyi dinle. Sakın tuz koyayım deme. Aman diyeyim. Sonra onu başka algılar. Ya. Yemeğimi beğenmedi olmamış.

İşler öyle algılar. Koyma, öyle tamam. Ye. Abla, kadının sandalyesini çekeyim mi? Yuh, artık yine kelimeler kifayetsiz. Kadına yürüyeceksen çek tabii. Ay abla ya, ne fenasın. Tamam ya. Aa, o nasıl laf yani? Sen saçmalıyorsun ama. Bir de dik dur. Dik durman lazım masada. Denen oğlu ailesini temsil ediyorsun. Şöyle dik dik dur. Heh, Şennur Hanım. Oğlunuz da Allah bağışlasın, dünya iyisi. Yemekler mükemmel. Çok güzel, mükemmel.

0: Ama mesela nefis. Hiç olmuyor.
1: Olmuyor. Bak ağzına tamam. Oturmadı.
0: Tamam.
1: Çok güzel olmuş. Şenur Hanım.
0: Şenur Hanım. Şenur Hanım.
2: Hayır. Senin dediğin eski sevgilisi bunun. Bu başka. Bu yenisi bu. Hmm.
1: Merhabalar. Siz Okşan Hanım olmasınız herhalde. Ben İnci.
2: Öyle vallahi. Ay. Maşallah. Hiç de fena değilmişsin sen ha. Ama kocan çok güzel adam. Ay pek güzel adam senin kocan. İyi çocuk çıkar sizden. İyi resim verir.
1: Memnun oldum. Şunları bırakayım ben. Ne onlar? Biber mi o?
0: Ha biber biber.
1: Ya ben sizden bir şey rica edecektim. Hani eğer olursa çok mutlu olurum. Sırığı eve sokacaksan unut, hayatta olmaz.
0: Yok yok öyle değil, başka bir şey.
1: Neymiş söyle bakayım bir.
0: Biliyorum bu evin kurallarına aykırı. Ama bir kereliğine yemek yapabilir miyim?
1: Aa!
0: Ya mutfağa girmeyi çok özledim ben sevdiklerime yemek yapmayı. Elim çok lezzetlidir hem de tertemizdir.
1: Hayatta olmaz. Mutfağıma giremezsin kesinlikle. Çok istiyorsan git dedenin evinde yap. Zaten bir deri bir kemik kalmışlar. Bir hayrın dokunsun onlara.
0: Ya siz beni istemeye gelmiştiniz yani. Dedem doğmalarımı övmüştü. İşte han çok heveslendi.
1: Yo hiç öyle bir şey olmadı. Uydurma yalan.
3: Uydurma.
0: Yok vallahi biz konuştuk. Yapsam da yesem dedi. İşte ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ya biz daha yeni evliyiz. Henüz birbirimize yemek bile yapamadık.
1: Birbirimize mi? Çocuk işten gelip yorgun argümanı diye sana yemek mi yapacak? Yuh! Norveç mi burası? Gerçi ne yapıyorsa yapsın beter olsun o da.
0: Neyse şimdi konumuz o değil. Bakın söz veriyorum bütün kurallarınıza uyarım. Ne derseniz onu yaparım. İstiyorsanız elimi 503 kere yıkarım. Yeter ki hayır demeyin.
1: Beceremezsen rezil olursun bak boşar seni.
0: Fena mı işte siz de kına yakarsınız.
3: Komik mi yani şimdi?
1: Komik gülmen. İyi tamam. Ama ancak benim başında durmam kaydıyla. Başka türlü olmaz. Malzemeleri de benim bildiğim yerden alacaksın.
0: Yok her zaman sizin her zaman aldığınız manavdan aldım.
1: Uydurma çarpılırsın.
0: Vallahi doğru söylüyorum. Oh.
1: İyi hadi.
0: Tamam mı şimdi anlaştık değil mi?
1: Yalnız benim de bir şartım var mutfağa girebilmen için. Heh. Saçlarını kazıtman lazım. Şaka.
3: Bu da komik değildi.
1: Hadi be oradan. Mizaha yön veriyor sanki.
3: İnci.
0: Heh.
3: Bana yemek yapma.
0: Aa.
3: Ben yemeyeceğim, evet. Evet, ben yemeyeceğim. Dışarıda yiyeceğim çünkü ben. Esat'ın annesi beni yemeğe davet etti de ısrarlar havada yani. Öyle yani.
0: Aa, bu çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. Ablan biber salçası sever mi?
3: Sevmez. Hiç sevmez. Koyma sakın yani, ona göre. Söyleyeyim de.
4: Yalan söyleme.
3: Aman iyi tamam koy. İki tane kavanoz boşalt İnci. İyi yap hadi.

0: Olmadı o, olmadı. Dört kere yıkayacaksın.
1: Tamam, pardon. Yıkıyorum, hallediyorum.
0: Sabunlayacaksın bir de, sabunla iyice.
1: Aa, evet tabii, hepsini sabunlarım, hiç merak etmeyin.
0: O suyu da kıs biraz, yazık, günahtır be, israf. Şu tezgaha da yapışma, iyice yaladı buraların onu. Bir geniş geniş...

0: şöyle şöyle yap. Ne öyle yapışıyorsun? Mikrop içinde kalacak. Yapışma, hijyen.
1: Abla, abla. Vallahi o lavaboya Neriman bile daha dokunmadı biliyor musun abla? Bak bir görsün ne kadar çok bozulacak. Heh, ben diyeyim.
2: İnce abla. Nasıl aldınız onu içeri?
1: Neriman gel bak gördün mü lavaboda? O dolma yapacakmış. Neyse önemli olan değil. Çok bozuldun değil mi? Ben olsam o kadar kızardım ki ben de olsam kızardım. Çok haklısın. Boş ver kardeşim boş ver.
2: Ay ama Ege de diyordu. Çok güzel dolma yapar diyordu ablam. Oley be yeni bir şey yiyeceğiz. Püh.
0: Neriman sen yine de fazla alışma. İlk ve son görüşüm bu. Hadi.
2: Git.
0: İyice iyice öyle mi yıkanır ya o? Olmuyor yani yapamıyorsun. Tamam çekil ben yıkayayım tamam.
2: Yo ben hallediyorum.
0: Tamam çekil hadi. Git öteki işleri yap.
2: Buyurun.
0: Hah. Tamam etrafa artık su yaptın her tarafı ya. Kıyma yok değil mi bunların içinde?
2: Yok yok hayır ben hassasiyetinizi biliyorum.
0: İyi tamam.

0: Hah, bak. Yıkadıklarımı bu kabın içine koyacağım. Şunun içine. Hah, tamam mı? Sen de bunlara uyu ver bari, öyle boş boş bekleme.
1: Tamam.
0: Ay. Sen dolma yapmayı bildiğine emin misin?
1: İtiraf ediyorum. Aslında bilmiyorum. Hanı etkilemek için yalan söyledim. Şaka ya şaka.
0: Aman zaten ne yoracaksın kendini? Sen iki kolonya sür, o yine etkilenir zevksiz.
2: Ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın valla. Gelinle gülüşmeler, eğlenmeler, Gülben'le söylenmeler, azarlamalar. Oh valla nasıl, iyi mi böyle? Ha ha ha, kiki. Ha? Ama tabii ki hayat bu abla, hiç belli olmaz biliyor musun? Bir bakmışsın ben de yeni insanlar tanımışım. Ben de birilerinin göz bebeği gelini olmuşum. Çok yakında.
0: E hadi inşallah Gülben. Allah sabrını şifasını da verir herhalde.
1: Aa, aşk olsun, ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence hanımefendi çok şanslı. Ayrıca oğlu da.
2: Evet yani. Aynen, bence de öyle. Yani şey, kayınvalidem de öyle söyledi biliyor musun? Neyse tamam, hadi siz de hadi kalanları yapın bari. Ben hazırlanmaya gidiyorum.
1: Hadi güzel geçsin.
2: Sağ ol.
1: Aslında ben size bir şey sormak istiyorum.
0: Söyle.
1: Siz Han'la hala o mektup olayı yüzünden mi dargınsınız, yoksa benim bilmediğim başka bir şey mi var?
0: Bak, onları doğru düzgün oymamışsın. Ağzın gibi geniş geniş kalmışlar. Şöyle birazcık küçük küçük oy ki dağılmasın pişirirken. Tamam mı? Hadi.

0: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
0: Al bakalım.
1: Sağ ol. İnci geldi mi?
0: Geldi geldi.
1: Ne oldu, neden gülüyorsun?
0: Birazdan anlarsın.
1: Abla kolay gelsin. Ne güzel kokuyor böyle. Ne pişirdiniz? Aa, İnci. Ne işin var senin burada? Nasıl girdin oraya?
2: Hadi hadi. Ellerini dörder kez yıka da sofraya geç. Sana bir sürprizimiz var. Öyle değil mi Safiye Hanım?
3: Çatal bıçak çıkar da. Saat geç oldu. Babanın ilaç saati geçiyor. Hadi.
2: Kaç gün oldu? Yetmez mi? Biliyorsunuz mektubu neden attığını. Siz üzülmeyin diye.
3: Sen haddini aşın, işleri karışmayınca. Tamam mı? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Afiyet olsun size. Ben sonra tadarım dolmadan.
2: Safiye Hanım. Kendimi ilk kez bir yabancı gibi değil de bu evin bir parçasıymışım gibi hissettim. Çünkü buna izin verdiniz. Şimdi eğer siz bizimle o sofraya oturmazsanız bütün bunların hiçbir anlamı kalmayacak.

0: Benim kalbim fırlayacak, çıkacak şimdi yerinden ya. Şey, eğer bak içeride yanlış bir şey dersem, seni utandıracak bir şey yaparsam hemen bana işaret ver, tamam mı?
1: Öyle bir şey olmayacak Gülben. Annemi gördün zaten, rahat kadın. Sen de rahat ol lütfen.
0: Evet, evet. Uf, benim ellerim çok titriyor ya.
1: Bakayım mı? Bakabilir miyim?

0: Hazırsan çalıyorum kapıyı.
1: Hazırım, hazırım, hazırım, hazırım, hazırım.
0: Bu arada çok güzelsin.
2: Ay, ay, ay, kimler gelmiş? Evime şeref vermiş. Buyurun, buyurun efendim. Dur, dur. Ayakkabılarını hiç çıkarma Gülben.
1: Şey, benim zaten yanımda terliklerim...
2: Dur, dur. Galoş vereceğim sana.
1: Aa, galoş mu? O da olur. Galoş da olur.
2: Kusura bakma, ben biraz titizim de.
1: Ya.
0: Bu koku ne anneciğim ya? Yoksa...
2: Oğlumun en sevdiği yemeği yaptım.
1: En sevdiğin yemek ne? Ben lahmacun diye biliyordum.
2: Aa, olur mu hiç? Mumbar dolması. Hadi buyurun, buyurun, geçin.
0: Hadi. Ha? Tamam, ben de şöyle.
2: Hadi buyurun, buyurun. Gel.
0: Geldik. Ya.
2: Evet.
0: Ya anneciğim ne yaptın ya? Ya üç kişiyiz biz, kim yiyecek bunları?
2: Aa, hepsini bitireceksiniz. Sen yiyeceksin. Benim aslan oğlum yiyecek. Benim karnım doyacak.
0: Ya eline sağlık. Valla çok yorulmuşsun ya. Gülben.
1: Şey, tuvalet nerede acaba? Ben bir oraya gitsem gelsem hemen.
2: Tabii. Kapıyı geçince solda.
1: Tamam.

0: nasıl bulacaksınız? Hadi bakalım, afiyet olsun.
1: Keşke etli olsaymış.
0: Bir dahaki sefere inşallah. Ay çok güzel olmuş. Çok lezzetli vallahi. Eline sağlık. Oh, Ege demişti zaten.
1: Ben de çok beğendim. Perihan'ın yaptığı gibi yapmışsın, aynı.
2: Çok güzel görünüyor. Eline sağlık.
0: Safiye Hanım, nasıl buldunuz? Beğendiniz mi?
3: Yani, lapa olmuş. Bayağı lapa. Soğanları da iyi kavuramamışsın. Bir de çok tuzlu. Yani, köleder adamı bu. Sabaha kadar iki galon su içerim ben şimdi. Hay, yenir. Yenir yani. Ama en iyi yaptığın yemek buysa onu bilemeyeceğim.
0: Beğenmenize sevindim.
2: Gülben nerede?
4: Sizin ortak bir arkadaşınızın annesi yemeğe davet etmişti de orada.
2: Nasıl, kim? Şennur Hanım mı? Bir dakika ya, o da baya baya gitti mi? Ya sen nasıl bırakırsın kızı? Perişan olur orada kızcağız.
1: Şennur kim?
0: Neden öyle diyorsun? Ne oldu? Canavar mı ki ya? En kötü ne olabilir ki?
2: Yok İnce, öyle değil. Gülben senin kadar dayanıklı değil. Eğer üstüne gelirlerse kriz geçirebilir.
4: Çok mutlu görünüyordu ama abi bu sefer. Hem onlar gündüzden tanışmışlar, kaynaşmışlar. İyi anlaşmışlar yani, merak etme.
1: Şennur kim?
5: Nerede kaldı bu? Tuvalette kilitli falan kalmış olmasın?
6: Yok yok. Gelir şimdi ya.
5: Oğlum 15 dakika oldu. Yemekler soğudu.
6: Anne. Hı? Bak şey diyeceğim sana. Gülben'in öyle etle pakarası yok. Yani ısrar etme, tamam mı? Ye şunu, ye şunu diye, tamam mı?
5: Aa, vejeteryan mı yoksa? Oğlum biz Adanalıyız, ne yapacağız şimdi?
6: Bilmiyorum, boş ver şimdi. Bir de şey diyeceğim bak, öyle düğün müğün sakın üstümüze baskı kurma, tamam mı anne?
5: Aman oğlum, başlama sen de baban gibi.
6: Bir şey daha var. Gülben biraz titizdir. Sen sakın üstüne alma, sana değil yani.
5: Oğlum, senin anan pasaklı mı da böyle uyarıyorsun? Bir kusurumu görüp de huzursuz olacak kız.
6: Ya anneciğim, öyle mi diyorum ya? Ne ilgisi var? Hah, geldi. Gülben.
7: Ne oldu kızım? Her şey yolunda mı? Evet. Gözüme bir şey kaçmıştı da onunla uğraştım. İyiyim şimdi.
5: Ah, iyi bari. Ben de kötü bir şey olmasın diye merak ettim. Palton nerede?
7: Ha, ben onu çantama koydum. Hiç merak etmeyin.
5: İyi peki. O zaman hadi buyurun sofraya.
6: Tamam, hadi geçin. Hadi gel. Gel bak Gülben, sen böyle geç. Bunu sen çay bahçesinde unutmuşsun. Annem de yıkamış, ütülemiş. Ben de buraya serdim. Gel, böyle otur.
7: Çok teşekkür ederim, zahmet olmuş.
6: Ne demek?
5: Aa oğlum, sen ne diye serdin oraya? Dur dur Gülben, oturma. Kız onu dışarıda kullanıyor, ütüsü bozulmasın.
6: Tamam ya, bozulsun bu kez. Serdik artık, gel otur sen, boş ver.
5: Yok yok Gülben, oturma yavrum. Ay ne öyle hayalet ev gibi. Hadi kaldır sen onu. Sen de bir acayipsin yani.
6: Tamam ya. Şöyle koyuyorum.
5: Otur, otur canım.
6: Buradan.

Şive? Hazine mi var çantanda? Bütün gece kucağında onunla mı oturacaksın?

0: Hadi afiyet olsun.
1: Bak Gülben, bunun tadına bakacaksın bak. Ölümü gör ye. Bir tadına bak. Beğenmezsen yemezsin, tamam mı? Şey, ben onu almasam? Aa, benim hatırım için.
2: Ya anneciğim dur ya. Daha dakika bir gol bir. Gülben yemez öyle şeyler.
1: Benim hatırım için bilir mi? Yok yok. Biz Gülben kızımla anlaştık. Şenur annesini kırmayacak. Değil mi? Neyse. Hadi bakalım. Gülben. Toz muz arıyorsan bulamazsın. Ben çok dikkatliyimdir öyle konularda. Çorbası.
2: Hmm. Oo, çok güzel olmuş ya.
1: Hmm. Afiyet olsun.
0: Evet, çok güzel olmuş.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşkun.

0: Bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
12: Her anın double shot Ice Break.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyelim.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsın?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucize.

0: mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
9: Bana bir tane daha koyar mısın kızım?
10: Baba yok artık, yani bu 5. yeter.
9: Zaten sabah da bir şey yemedim.
10: Aa, bu da yeni numara herhalde. Ha? Unuttum ayağına maşallah, dünyaları götürüyorsun.
9: Versen ver. Bu senin dolmanı kıskandı da ondan. Kendi yaptığı bir şeye benzemediği için.
10: Baba artık ayıp ediyorsun ha. Gerçekten çok ayıp ediyorsun.
11: Evet baba, haksızlık etme ablama. Bak ne kadar özeniyor bizim için. Hiç mutfaktan çıkmıyor.
9: Sen öyle diyorsun ama onun senin yüzüne baktığı yok. Varsa yoksa naci. Elin oğlu geldi bağcıyı kovdu. Onu bırak da senin bu ablan ne yaptı biliyor musun? O kadar kazık yedi, sonra gitti o adamın karısıyla yüz göz oldu. Güdru denen o hainle.
12: Abla tamam, idare et bak, hep birlikte.
10: Yeter. İdare falan edemeyeceğim artık, yeter. Benim burama kadar geldi artık. Afiyet olsun size.
13: Sen konuşmak ister misin? Belki aranız düzelir. Hadi artık.
9: Hiç uğraşma. Safiye Han'ı affetmeyecek.
13: Neden öyle diyorsunuz? Düzelir, aralır, barışırlar.
9: Barışamazlar. Han Naci'nin canına kastetti. Safiye onu asla affetmeyecek.
13: Ne demek canına kastetti? Ne yaptı? Ya biliyorsun.
9: Senin bu kardeşin de az değilmiş ama. Bizim kızla evlenmeye kalkmış.
13: Dedim ben yani, diyorum. Dedim ya.
9: Sen bana bir tane daha dolma versene.
13: Ama...
10: Son. Gelmiyorum, istemiyorum ya. Senin aynı masaya oturmazdım ben zaten. O karın ısrar etti diye geldim.
11: Onu mutfağına aldığın için teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük.
10: Senin için yapmadım ben. Onu acıdığım için yaptım.
11: Sen niye İnci'ye acıyorsun ki?
10: Senin evli olduğu için.
11: Abla artık yapma şunu ya, yeter ya.
10: Ben o sana zarar verir diye karşıydım ama yanılmışım. Asıl kötü olan sensin çünkü. Sen harcayacaksın onu.
11: Ben İnci'ye asla zarar vermem. Asla.
10: Tabii. Sorsak bana da vermezdin. Ne oldu? Ha? Sana olan bütün saygımı, inancımı, güvenimi kaybettim. O da yaşayacak bunları, görürsün. Çünkü sen böylesin Han. Sen böylesin. Sen bildiğin yoldan gidersin. O yol uçurumun kenarı.
11: Ben olmasaydım o uçurumdan aşağı Naci yuvarlanacaktı. Benim sayemde öğrendiniz bir kurtuluş olduğunu. O tedaviyi kabul ederse... Bunu aklının bir köşesinde...

0: tedaviyi sen ayarladın. Neden benden gizledin?
1: Ben hiçbir şey gizlemedim İnci. Sadece üstünde durmadım.
0: Tam olarak ne oldu sizin aranızda? Ne yaptın Naci'ye?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Bize müsaade edin, özel konuşacağız.
1: Demedim mi İbrahim? Polat Alemdar gelmişse önemli bir konu vardır diye.
2: Dediniz Fikret Bey. Cahit'cim dışarıda bekler misin?
0: Sen de İbrahim.
2: Fikret Bey nasılsa bana siz gider gitmez söyleyecek.
0: O onun bileceği iş.
1: Çık İbrahim. Arkadaşına da kayısı ver.

0: beni açar. Dolaşımı hızlandırır. Sindirime iyi gelir.
1: Ölüme çare olur mu?
0: Bakacağız. Deney aşamasındayız. Olmadı kendimi kopyalatacağım. Ama İbrahim'i kopyalatmaktan korkuyorum. Bu dünya böyle bir ayıyı bir kere taşır.
1: Kopyalat. Çok iyi fikir. Mümkünse bugün kopyalat. Çünkü yarını göremeyeceksin.
0: Hayda. Bugün bütün dünya niye bana karşı?
1: Bütün dünyayı bilmem. Ama Ersoy'lu Bey sana karşı. Kalemini kırmış. İnfaz timini çıkarmış.
0: Ersoy mu İzzet'i gönderdi o zaman?
1: İzzet mi geldi?
0: Evet. Limanı vermezsen ölürsün dedi. Kibarca.
1: Çekinmesi de yok Ersoy'un. Seni öldürüp imzasını atacak.
0: Niye kardeşim? Ben ona ne yaptım?
1: Orasını bilmem.
0: İbrahim niye bilmiyor? Beni kurtaracaksa o kurtaracak.
1: Seni ben kurtaracağım. Ama İbrahim bile öldün zannedecek.
0: Aman kardeşim, hiç sevmediğim numaralar. Ayrıca ben ölürsem numaradan bile. İbrahim üzüntüsünden ölür.
1: Fikret, akşama kadar vaktim var. Mekanımı biliyorsun. Gelirsen hayatını kurtarırım. Gelmezsen mezar taşına bir çiçek de ben bırakırım.

0: Haşim Ağa'ya teşekkür ederiz. Bu acılı gününde yanımızda olduğu için.
1: Başın sağ olsun.
2: Başın sağ olsun.
3: Başın sağ olsun. Başın sağ olsun.
2: Siz sağ olun.
1: Yeni üyenin aramıza katılacağını söylemiştiniz. Bugün de mi gelmeyecek?
0: Geldi kendisi. Burada. Oğuz. Yemin ederim ki...
4: Yemin ederim ki...
0: Ömrümün sonuna kadar...
4: Ömrümün sonuna kadar...
0: Konseye ve kardeşlerime hizmet edeceğim.
4: Konseye ve kardeşlerime hizmet edeceğim.
0: Aramıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.

0: Bizimle alay mı edilsin Ulu Bey?
1: Ne alayı? Aşıma.
0: Biz kadınları sadece yatağımıza alırız. Ne konsey?
2: Bu kadın kim ki bizimle eşit makamda otursun? İskender Büyük'ün kadını değil miydi bu?
1: İskender öldü. Ama İnce Hanım yaşıyor.
0: Yaşasın, bin yaşasın. Gelsin babasının parasını yesin. Erkek işlerine karışmasın.
3: İnce Hanım'ın burada bulunmasından bir maksadınız var belli ki. Bize bunu anlatın ki kafamızda hanımefendiye dair var olan ön yargılar kırılsın.
1: Ben İnce Hanım'ın gücümüze güç katacağına inanıyorum. Zaten kendisi hepinizle baş edebilecek güçte. Kendisini savunsun.
4: Haşim Ağa, senin sözün nereye kadar geçiyor?
0: Güneydoğu'da, doğuda adımı söyleyen bir insanın kılına zarar gelmez.
4: Başka?
0: Yetmez mi? Kaç milyon insan?

0: İzzet Ağa, senin gücün nereye kadar?
1: Ben seni muhatap alıp cevap vermem.
2: İzzet Ağa'nın ismi İstanbul'da muteberdir. Açamayacağı kapı yoktur.
0: Yaşar Ağa.
3: Tozumun geçtiği her yerde.
0: Barış Bey borsayla, finansla ilgileniyor diye biliyorum.
4: Evet.
0: Bu beyefendiyi tanımıyorum.
5: Adım Murat. Ben sizin gücünüzü biliyorum. Sizin burada olmanızdan şeref duyuyorum.
0: Benim gücüm Kuzey Irak'tan, Gabar Dağı'ndan, Edirne'deki sınır kapısına kadar. Aynı şekilde Sarp'tan, Kıbrıs'taki Maraş noktasına kadar. Ben istediğimi kahraman, istediğimi şeref gösterme gücüne sahip. Benim elimdeki gücün zerresi sizin elinizde yok. Sizin silahlarınızdan çıkacak kurşunlardansa benim haberimin içindeki tek harf binlerce kişiyi öldürecek ya da güldürecek güce sahip.
1: Biz senin gücünü tartışmıyoruz. Buraya oturacaksa Davut Tataroğlu oturacak.
0: Babamın dönemi bitti. O gitsin genç eşiyle hayatının geri kalan günlerini yaşasın.
1: Benim de genç karım var. Ben de mi emekliye ayrılayım yani?
0: Babam gücünü sizinle paylaşmaz. Ama ben paylaşırım. Yılda kaç milyar dolar kazanırsınız bilmiyorum. Ama bir yılda kazancınızı ona katlarım.
1: Nasıl katlayacak mısın?
0: Ersoy Ulubey iş adamlarını belirleyecek. Ben gideceğim, kendileriyle konuşacağım. Sadece konuşarak vergilerini alacağım. Bunun için tek bir kurşun yeterli. İş dünyasından bir kişiyi seçin. Vurun, gerisini bana bırakın.
2: Mesela kim?
0: Çok önemli biri olmasın. Çok önemsiz de olmasın. Kalaşnikov'la vurulsun ki örgütle derin devlet arasında kamuoyu ikiye bölünsün. Vuracağınız adamın renkli bir hayatı olursa işi gazetelerde daha çok köpürtebiliriz. Her iş adamı kendi zaafından korkar.
2: Mehmet Fikret, Hazar Beyoğlu'na ne dersin?
0: Daha iyisi olamazdı.
1: Bu hanımın söylediği bir akıl değil. Farazi konuşayım. Bu işler böyle olmaz.
5: Yaşlılık insanı muhafazakar yapıyor. Genç insanları tecrübesiz ve akılsız görüyorsunuz. Ama bu bence denemeye değer bir iş. Bakalım hanımefendi farazi mi konuşuyor yoksa hakiki mi konuşuyor?
2: Hamit, bu işi hallet.
6: Emredersiniz efendim.
1: Ben bu işe karşı değilim. İncü Hanım'a karşıyım. Hangi kadın çenesini tutmuş ki? Ha, bu kadın da çenesini tutsun.

0: Ne diyeyim? Ölenle ölünmez desem laf değil. Öldük. Kanımız yerde kalmayacak desem kansızdan hesap soracak soyumuz kalmadı.
1: Anadır. Yüreği yanacak.
0: Yüreği bütün memleketi yakacak.
1: Hakkıdır.
0: Memati ile Abdülhey yapmış bu işi, he mi?
1: Evet baba Memduh. Mecbur kalmışlar.
0: Olan olmuş. Haşim'le bizi yan yana getir. Şimdi değil. Biraz zaman geçsin. Bu kana bir dur diyelim. Son verelim. Ya bıktım bu işten. Doğduk kanla, öleceğiz kanla. Birimiz de kefenimiz beyaz gömülelim. Kan değmeden gömülelim.
1: Keşke her iki tarafta canlarını kaybetmeden bunu yapabilseydik. Ama Memduh baba, ben de keşke demediğim bir gün kefene sarılıp ölmek isterim.

0: Haşim Ağa benim çenemi tutamadığımı söylüyor. Neye dayanarak bunu söylüyor bilmiyorum. Ama ben Haşim Ağa'nın telefon kayıtlarını bir sonraki toplantıda getireyim. Hangi telefonunda kime ne anlatıyor söyleyeyim. Bakalım kimin çenesi düşük.
1: Biz istediğimizi söyleriz. Kim bize bir şey yapabilir ki?
0: İstiyorsanız yarın gazetelerde, televizyonlarda kan davanızı gündeme getireyim. Kaç gün dayanabilirsiniz dışarıda kalmaya?
1: Beni tehditmediysin.
2: Bu konseyde kimse kimseyi tehdit etmez Haşim Ağa.
3: Bir Alman dergisi Türk bayrağının üstüne şırınga koydu. Biz darmaduman olduk. Türkiye'de hükümet değişti. Haşim Ağa, gücü küçümsemek bize yakışmaz. İnce Hanım'ı ben kadın olarak görmüyorum. Bir kardeş olarak görüyorum.
2: Haşim Ağa'nın acılı gününde bu kadar üstüne gitmeyin. Haklı olduğu taraflar var. Madem konseyimiz var, gücümüzü kendi içimizde görelim ki birbirimize olan inancımız artsın. Sizleri kısa bir yolculuğa davet ediyorum.
4: Ne demek söylemem efendim?
5: Söz verdim Polat'a.
4: Fikret Bey, şu hayatta tuttuğunuz kaç söz var?
5: İbrahim, ölüme giden bir adama söylenecek laf mı bu?
4: Ne ölümü?
5: Arabayı çıkar hadi.
4: Ben de geliyorum.
5: Gelemezsin.
4: Nereye gidiyorsunuz?
5: Polat'la çapkınlık yapmaya.
4: Demedi deme Fikret Bey. Yanlış adamla yanlış yere gidiyorsunuz.
5: Ben sana hakkımı helal ettim. Senin zaten hakkın yok. O yüzden sana sormuyorum.

0: Polatcığım, hazır mısın çapkınlığa gitmeye?
1: Ne diyorsun Fikret?
0: Böyle konuşmadık mı? Çapkınlığa gideceğiz diye. Dinlenmiyor mu burası?
1: Birini öldüreceğimiz kayıtlara geçsin, benim için daha şerefli.
2: Mehmet abi sürünsün. Abdül içeride çürüsün. Abi de bu kartzan parayla gezsin.
0: Dinlenmiyor yani. İbrahim'e de dedim. Polat dinletmez kendini dedim.
1: İbrahim'i ne yaptın?
0: Mecbur bizimle gelecek.
1: Sana gelmesin dedim.
0: İzzet konuşurken sen orada yoktun. İbrahim bırakır mı peşimi? O ayı pandalığından beri benim yanımda.
1: İyi, gelsin de ölsün.
0: Demedi deme Polat. Ben ölmeyeyim de kim ne olursa olsun.

0: Sen çelik yelek giymeyecek misin?
1: Beni değil, seni vuracaklar.
0: Emniyete yine de haber verseydik.
1: Sen benim işime karışma.
0: Peki. Ne zaman gelip ateş ederler?
1: Ben ne bileyim.
0: Heyecanımızı dindirmek için sevtapları mı çağırsaydık?
1: Manyak mısın be adam?
0: E vakit var dedin.
1: Öyle bir şey demedim.
0: Nefesim tamamen mi kesilecek kurşun isabet ettiğinde?
1: Birkaç saniye. Göğsünde ağrı olacak. Panik yapma. Kaburgalarındaki baskı yüzünden nefes alamadığını zannedeceksin.
0: Ya kurşun başıma isabet ederse?
1: Göğsüne ateş edecekler. Tabii sen kurşuna kafanı uzatmazsın.
0: İbrahim de olsaydı daha iyi olurdu.
1: Unut İbrahim. Yok o.

0: Hamidi haber ver. Yanında Polat Alemdar var. Operasyonu devam edecek miyiz? Bir sor bakalım.
1: İçeceğim, içer misin?

0: İşi bitirmemizi emretti.
1: İkisi birden.
0: Evet.
1: Ben Fikret'i götüreceğim. Siz ikiniz Polat'ı o halde.
0: Tamam.

0: Bana da bir tane koysana.
1: Sen bunu al. Ben bu işten vazgeçtim. Limanı da satacağım. Arıyorum İbrahim'i.
0: Saçmalama.
2: Alo.
0: Ne yapıyorsun be adam?

Dağıl! Hazır ol! Nasılsınız arkadaşlar? Artık dirilme vakti. Bu 1000 kişi 100 bin kişiye hükmedecek. 100 bin kişi gerekirse milyonları öldürecek. Ya da öldürecek. Artık bu yoldan dönüş yok.

0: Üşüyorum. Ölüm üşümesi mi bu?
1: Bir şeyin yok Fikret, bak.
2: Şunu iç geçer. Bir şeyin kalmaz.

0: burası neresi?
1: Bir arkadaşımın evi.
0: Arkadaşın güzel bir kadın mı?
1: Bak ölmüyorsun işte, aynısın.
0: Madem burada hapis hayatı yaşayacağım, niye bir erkekle hapis hayatı yaşayayım?
1: Sen buradan gidince kiminle ne istiyorsan onu yaşa. Ama ben sana çıkabilirsin diyene kadar gölgeni bile dışarı çıkarmayacaksın.
2: Abi geldi.
1: Anladın mı?
0: Anladım. Anladım. Ama İbrahim canına kıyar benim öldüğümü zannederse. Demedi deme.
1: Kızı yaşadığı müddetçe İbrahim'e hiçbir şey olmaz. Ölüyor mu? Senin yaşadığın duyulmasın, kime ne oluyorsa olsun.

0: Ne yapıyorsun Tuncay?
1: Siz miydiniz efendim? Az kalsın öldürüyordum sizi.
0: Ya nereye öldürüyordun? Boş silahla sıkıp duruyorsun.
1: Efendim, şeytan doldurur diye mermilerle ayrı yere koymuştum.
0: İyi yapmışsın Tuncay. Sana misafir getirdim.
1: Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ama ben misafir sevmem. Yani yalnız yaşamayı severim.
0: Çok iyi anlaşırsın, çok iyi. Gel.
2: Canım, bu evin hizmetçisi var değil mi?

0: Kim beni yatağa götürecek? Kim bana süt ısıtacak?
1: Tuncay Bey ısıtır.
0: Ben bu kıl Tuncay'ın evinde kalmam.
2: Ben bu kart zamparayı evinde istemem.
3: İkiniz de ne diyorsam onu yapacaksınız.

0: Öldü mü Mehmet Fikret?
1: Öldü.
0: Polat?
1: Ben Fikret'e sıktım. Polat da bizimkileri vurdu. Ben ancak bunu kurtarabildim.
0: Sana Polat'ı da öldürün demedim mi?
2: Kaç senedir biz bu işlerden uzağız. Sen Polat'ı öldürebildin mi ki biz öldürelim? Beni hastaneye götürün.
0: Senin hastanelik bir işin yok.

0: Polat'ı duyunca ben dedim ki, üçünüzü de bitirir. Fikret'i öldürtmez. Büyük iş.
1: Beni bir yerlere yollayacak mısın? Gören neden olduysa.
0: Gerek yok. Benimle güvende olacaksın.

0: Mehmet Fikret Hazarbeyoğlu öldü.
1: Güzel. Hala mı Can Tozan parasını vermez diyorsun Haşim'a?
2: Onun kadar pis bir adam kimseye 5 kuruş vermez. İstersen bütün İstanbul'u öldür. Babasını öldür. Umrunda değil.
3: Öyle bir hayat yok. Tabii ki verecek.
2: Nasıl verecekmiş hanımefendi?
3: Siz o adamı tehdit ederseniz vermez. Ama ben o adamı ikna edersem istediğimi alırım.
1: Nasıl ikna edecekmişsin İnci Hanım? Söyle ki bizim de başımız sıkıştığında öyle yapalım.
3: Çocukluğunuzdan beri tanıyorsanız, bütün zaaflarını biliyorsanız ve kaset merakı olan bir adamsa, elinizde kaseti varsa ikna edersiniz.
4: Kaseti mi var Can Tozan'ın?
3: Ulu Bey verirse var.
1: Bizim müdür onun adına başkalarını kaydediyordu. Kesin onu da kaydetmiştir. Biz mi yollayalım? Sen mi götüreceksin İnci Hanım?
3: Ben götürürüm.
4: Kaç para isteyeceksiniz?
3: $1 milyar.

0: Gerçekten biz boşuna çalışıyoruz o zaman İnci Hanım.
1: Can için 1 milyar dolar önemli bir para değil. Sen az kazandırmadın ona. En iyi senin bilmen lazım.
0: 1 milyar dolarlık birçok adam var. Ama hepsinin tek bir doları bile önemlidir.
2: Can Tozan'ın arkasında kraliçe var.
1: Ben size parayı getireceğim diyorum. Sizden bir şey de istemiyorum. İnanmak ya da inanmamak size kalmış.
3: Getireceğim demek kolay İnci Hanım. Hele bir getir de ondan sonra konuşalım.
4: Bu adamdan parayı alamazsan düşmanlığını konsey mi üstlenecek yoksa sen mi?
5: Madem konseyiz, herkes taşın altına elini koyacak.
6: İnci Hanım, tek mi gideceksiniz? Adam lazım mı?
1: Yok, teşekkür ederim.
7: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
9: İçim hayaller dolu.
10: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem varsa?

0: yolda leslik. Sevince.
1: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba. Nasılsınız?
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Aa, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.

0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
3: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
2: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevinmekten, yükselmekten, düşmekten.
4: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir bisküven versem.

0: dip sosunla sende twist'le.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba. Nasılsınız?
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Hi Turkey, welcome to America.
2: Çekler, bu abi kim oğlum?
3: Yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Reverend John.
4: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir biskrem versem?
13: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
19: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
20: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Gidek değilsin he?
1: He?
0: Yani gidek mi değilsin? Ne Ersoy'un geleceği var ne muradın?
1: Gideceksen sen git dayı. Burası iyi, ben beklerim.
0: Yani kan kokayım değilsin he?
1: Hem de nasıl kan kokayım? Geldiler mi imdat?
2: Dayı, ayı İbrahim abiyi vurmuşlar. Hı? Onun dayısı.

0: babamı da öldürmüşler.
1: Hı? Yok canım. Fikret'i mi la?
0: He dayı.
2: Ben de diyeyim niye çıktılar? Meğer bizimkileri vurmaya çıktılar.
1: Ersuygil'in ne işi olur Fikret'le İbrahim'le dayı?
2: Ortağımız onlar bizim Cevher, anlamıyor musun? Neredeymiş İbrahim?
0: Polat abilerinin hastanesinde.
2: Kalk, kalkın gidelim.
1: Siz gidin dayı, ben gelmeyeyim.
2: Ulan oğlum bir geçmiş olsun diyecek, bir taziye verecek, sonra gene gelecek.
1: Niye istesin bu Murat yaşasın? Gören ne diyecek? Ögey yeğenidir.
2: Ögey düşmanımdır. Öz düşmanım olsa ben onu çoktan öldürürdüm.
1: Eylem dayı.
2: Eylem.

0: Baba?
1: Kızım.
0: Babacığım, kim yaptı sana bunu?
1: Fikret Bey nerede?
2: İbrahim, dinlemen gerek.
1: Yaralandı biliyorum. Vurdular Fikret Bey.
0: Evet babacığım, vurdular. Ama durumu iyi.
1: Çok şükür.
2: Keşke öyle söylemeseydin Peri.
0: Söylemeyelim, üzüntüden ölür.
1: Davut Bey, kızımı niye getirdiniz buraya? Ne kadar üzüleceğini bilmiyor musunuz?
2: Çok ısrar etti İbrahim'ciğim. Senin öldüğünü düşündü.
1: Ben hiç Peri Hanım'ı bırakıp bir yere gider miyim?
0: Canım babacığım benim.
3: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
2: Teşekkürler.
3: Başın sağ olsun İbrahim.
1: Nasıl yani?
3: Söylemediniz mi?
0: Söyledik. Yoğun bakımda olduğunu söyledik Fikret amcanın.
1: Ölmez Fikret Bey. Mümkün değil. O denize girdi mi 3 saat yüzünden çıkmaz.
3: Sen istirahat et İbrahim.
1: Bana gerçeği söyleyin. Ama ölmesi mümkün değil.
2: Henüz cesedi denizden çıkmadı zaten.
0: Ne yapıyorsun?
1: Mümkün değil ölmez. Boğazdan girip adalardan çıkar o.
3: İbrahim.
1: Ben Fikret Bey'e söz vermiştim.
0: Babacığım.
1: Biri öldürecekse o ben olacaktım.
0: Baba, ne olur yapma.
1: Senin yüzünden. Sen istedin değil mi beni yanına almamasını?
3: Haklısın İbrahim. Benim yüzümden. Davut Bey, buyurun.

0: Belki şimdi yeri değil ama yarın müsait olduğunuzda sizinle konuşmak istiyorum Davut Bey.
1: Tabii. Ne zaman isterseniz. Ben eşimin yanına döneyim şimdi.
0: İbrahim hastaneden çıkmaya kalkarsa bana haber ver üstüne.
2: Engel olarak mı haber vereyim? İzleyici olarak mı haber vereyim?
0: Haber ver yeter.
2: Peki efendim.
3: Gel Tuğrul'cum.
4: Duydunuz değil mi İnci Hanım? Korkunç bir şey. Hala ceset bulunamadı.
3: Sana ne cesetten Tuğrul? Ceset bize tiraj getirmeyecek. Bütün detaylarıyla görmeni istiyorum. Olay hafife alınmayacak. Ne kadar planlı ve büyük bir cinayet olduğu vurgulanacak.
4: Efendim, Davut Bey bu tip suikastleri büyük görmeme yanlısı. Neticede terör bizim aracılığımızla hedefine ulaşmasın.
3: Ne zamandan beri gazeteyi babama yönettiriyorsun Tuğrul? Bu haber büyük mü değil mi?
4: Çok büyük haber. Ama iş dünyası korkacaktır.
3: Korksun. Bu iş dünyası da bir şeyden korksun. Ya komünizm gelecek diye korkarlar, ya irtica gelecek diye korkarlar. Kendilerine bir şey olacak diye hiç korkmazlar. İyi ya, biraz da bundan korksunlar.
4: %100 size katılıyorum. İş dünyasına sizin gibi vizyon sahibi bir lider lazım. Artık erkek hegemonyasından kurtulmalı.
3: O da olacak. Cinayeti kim işlemiş? Örgüt mü?
4: Boşkovanlardan anlaşıldığı kadarıyla Kalaşnikov'la yapmışlar. Başka kim olacak?

0: Usta İbo'nun yanında mı Cahit?
1: Yok abi, Tuncay Bey'in odasında.
0: Nasıl durumu?
1: Abinin mi, İbrahim'in mi?
0: Yemişim İbo'yu. Ay ya ne olacak? Babası öldü diye biraz böğürür, o kadar. Geçer. Usta nasıl?
1: İyi abi.
0: Yokluğumuzu aratmayın Cahit. Kim var üstüne?
2: Saza dayı ve yeğenleri var. Bir de İbrahim Bey'in kızı ve damadı var.
0: Geçmiş olsun.
3: İrbağımı Allah kızına bağışlamış ha Memati.
0: Neresinden vurulmuş?
3: Bismillah. Ağam buradan girmiş. Çok da beklemeden ağam buradan çıkıp gitmiş.
4: Babam biraz uyuduktan sonra gelseniz moral vermiş olursunuz.
3: Doğru söylesin Peri Hanım. Burada ne duruyor ki? Porikli ne demiş?
0: Ne yapacak? Gün sayıyor.
3: Niye kaç gün yedi ki sahi? Hani kardeş sizin kimliğiniz vardı, içeri atam idiler.
0: Yatsın birkaç gün. Kafasını dinlesin çocuk.
3: Doğru söylesin. Ne durduk burada? Gidek Elemdağ'ın yanında oturak. Yüz yüze bakışsız hala değil mi?
0: Ne diyorsun Zaza?
3: Ne bileyim onun küsme huyu var ya.
0: Başımızdır, büyüğümüzdür. İster konuşur, ister küser.
3: Doğru söylesin kardeş. Ama yine de gözden ırak olma ha. Bu başlar hem küserler, hem de göz ucuyla bakarlar. Nereden bilirsin dersen, ben cevere çok yapayım böyle.
4: Kim Fikret amcayı öldürmek ister ki?
5: Söylemeyeyim diyorum Periciğim ama kim bilir kimin neyine musallat olmuştur. Örgüt falan diyorlar ama ihtimal vermiyorum.
4: Babama o kadar söyledim, bırak bu işleri diye. Olacağı belliydi.
3: Selam aleyküm.
6: Aleyküm selam.
0: Sen de oradaymışsın usta.
6: Yanımda vurdular.
3: Allah Allah. Nasıl? Sana sıkarlarken mi bunlar vuruldu? Yoksa bunlara sıkarken sen yanlarından mı geçtin?
6: Ersoy'un işi. İzzet'le tehdit ettiler sabah Fikret'i. Fikret de bana geldi. Ne istiyorlarsa ver dedim. Limanı vermem dedi. Gitti.
0: Liman şimdi ne olacak usta?
6: İbrahim bakar. İzzet'e verecek değiliz.
0: İstiyorsan ben gideyim başına.
6: Gerek yok, sağ ol.
0: İbrahim ayılsın, ben yine uğrarım.

0: kötü bir şey söylemedi. Ne diyecek öyle boş boş? Gitsin işte limanın başında dursun.
1: Ne yaptın Zülfikar hala?
0: Vallahi sen Memati ile ne ettiysen biz de onu ettik. Gözyaşı kalmadı gözümüzde. Ciger oldu pare pare. Ama ne edeceği yok.
2: Sen niye taktın Abdüley'e?
3: Ersoy'un bütün yapılanmasını, adamlarını Abdüley biliyor. Ne oldu? İkna edemedin mi?
2: İkna ne demek? Ben nereye? Abdüley oraya. Sadece çocuğun kafası iyi değil. Biraz dinlensin.
3: Abdüley dinlensin. Dinlenince gelirsiniz.
2: Tamam, ben konuşurum. İki gün dinlenmiştir. Sıkılmıştır bile.

0: Baba. Konuştun mu Polat Alemdar'la?
1: Konuştum kızım. Kan davası gütmeyeceğim. Haşim'in oğlu öldü. Bizim de oğlumuz öldü.
0: Sen böyle oturup burada yas mı tutacaksın? Sen nasıl aile büyüsün ki? Ailenin kadınları gibi gözyaşı döküyorsun. Kan dökmen lazım. Kan!
1: Dökülecek kan kalmadı artık. Yeter.
0: Haşim ne güne duruyor orada? Onun kanını dökecek erkek yoksa bulacaksınlar.

0: Tuhaf iki şey için görüşmek istedim. Birincisi, geçenlerde masamdan bir zarf kayboldu.
1: Zarf? Vallahi benim bir alakam yok.
0: Biliyorum senin bir alakan olmadığını.
1: Ne bileyim, her şeyin altında beni aradığın için.
0: Birincisinde yok. İkincisinde yine varsın.
1: O zaman şu birinciyi bir doğru düzgün anlat bakalım.
0: Zarfın kaybolduğu gün İnci Tataroğlu buradaydı. Bizim odacı odama almış. Yanında gazetesinin muhabiri varmış. Zarfı söyleyince adliyedeki kamera kayıtlarını incelettim. Adliye muhabirinin elinde çıktı zarf.
1: Yoksa geçenlerde trafik kazasında ölen muhabir mi bu?
0: Aynen öyle. Şimdi bu duruma ne diyorsun?
1: Sence ne?
0: Bence İnci hakkında birileri bana bir ihbarda bulundu. İnci'yi de belli ki tehdit etmişler. O da geldi zarfı aldı. Muhabiri de artık zarfın içinde ne varsa ya İnci öldürttü ya da İnci'ye zarfı yollayanlar.
1: Delilin var mı Tombik?
0: Delilim olsa sana niye akıl sorayım?
1: En fazla akıl verebilirim. Delil veremem. Delil vermedikten sonra da aklın önemi yok.
0: Akıl ne vereceksin peki?
1: Bu işten uzak dur. İkinci konu ne?
0: İbrahim'e isabet eden kurşun. Senin silahından çıkmış.
1: Çatışma sırasında benimki gelmiş demek ki. İbrahim'i öldürecek ya da yaralayacak değilim.
0: Mehmet Fikret vurulduktan sonra denize düştü demişsin. Ama teknede kan yok.
1: Kansızmış, ne diyeyim Leyla?
0: Bu işten de mi uzak durayım Polat?
1: Yok Tombik, üzerine üzerine git. Mümkünse bütün Marmara'yı ara, cesedi bul.

0: Müdürüm, misafiriniz geldi. Buyurun.
1: Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Ne haber Alper?
3: İyiyim abi, sen nasılsın?
2: Eyvallah. Senin de başını ağrıttık müdürüm.
1: Ne demek? Olur mu öyle şey? Buyurun. Ne içersiniz?
2: Abdülay gelsin, bir çayını içeriz.
4: Ziyaretçim var.
5: Kimmiş ziyaretçim?
4: Memati Baş.
5: Müsait değilmiş diye.
4: Müdür beyin odasında bekliyor.
5: Söyleyin hiç beklemesin. Gelmeyeceğim. Yoğunum.

0: ustayla ne yaptınız?
1: İyiyiz, iyiyiz. Biraz tavır yapıyor o kadar.
2: Abi gelmiyor.
1: Söyledin mi benim geldiğimi?
2: Söyledim abi. Gitsin boşuna beklemesin. Çok yoğunum dedi.
1: Getir lan beni yanına.
0: Usta canı sıkkındır. Yarın bir daha uğrarız.
1: Sıkarım canına. Saçma sapan iş yapmasın. Kalksın gelsin buraya.
2: Abi zorla getiremeyiz ki.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Buyur. Fikret'in cesedinin denizden çıkmamasına ne diyorsun?
1: Çıkar bir ara. Ersoy Ulu Bey'le birlikte misiniz?
0: Asla.
1: Davut Bey, benimle net konuşun ki ona göre birbirimize tavır alalım.
0: Böyle bir şeyi nereden çıkardın?
1: Ersoy bir ekip oluşumu içinde. Bu oluşum medyasız hiçbir yere varamaz. Medya ayağında ya siz varsınız, ya kızınız, ya da genel yayın yönetmeniniz.
0: Öncelikle ben olmadığımı söylüyorum. Böyle şeylere prim vermeyeceğimi de İskender vakasından bilirsin.
1: Kızınız?
0: Kızım da böyle bir şeye girmez. Giremez. Memati'nin oğlu öldürüldüğünde en büyük tepkiyi o gösterdi.
1: Kızınızın bir açığı var mı Davut Bey?
0: Neyi kastediyorsun?
1: Onu Ersoy'un kucağına atacak bir şey.
0: Yok.
1: Davut Bey.
0: Yapılan haberler üstüne Ersoy'un buraya gelip İnci ile görüştüğünü biliyorum. İnci'ye sordum. Kafasına göre tehdit edip gitti dedi.
1: Bu tehdit yüzünden onunla birlikte hareket ediyor olabilir mi?
0: Asla. Asla böyle bir şey yapamaz.
1: Aaron Feller'le Ersoy'un bir bağlantısı var mı? Daha açık sorayım. Feller Ersoy'a yol verdi mi?
0: Bunu ben nereden bilebilirim?
1: Verseydi bilirdiniz.
0: Sen İnci konusunda ciddi misin?
1: Henüz emin değilim. Ama emin olduğumda sizinle de paylaşırım. Neticede kızınız. Zarar vermek istemem. Ama onun da zarar vermesini istemem.

0: Müdür bey seni çağırıyor.
1: Memati bey beni çağırıyor desene.
0: Yok, gitti Memati bey.
1: Niye çağırıyormuş o zaman?
0: Ben ne bileyim.

0: Deli misin? Rahatsız mısın oğlum sen?
1: Niye geldin abi?
0: Seni görmeye geldim. Neye geleceğim?
1: Abi daha 2 gün önce görüştük.
0: Yatacak zaman mı? İşimiz var, gücümüz var.
1: Senin işin gücün var. Benim hiçbir işim gücüm yok.
0: Sana da iş buldum.
1: Neymiş abi? Cezaevi kütüphanesinde mi çalışacağım?
0: Ünsal'la anlaştık. Haşim Ersoy'u bize verecek.
1: Karşılığında?
0: Sen buradan çıkacaksın.
1: Biz ne vereceğiz abi?
0: Onu sonra konuşacağız.
1: Ben yokum abi.
0: Ne demek yokum?
1: Haşim'den de Ersoy'dan da alacağı olan sensin. Al işte.
0: Seni beni yok. Bu işte beraberiz.
1: Ben yokum.
0: Burada oturup kitap mı okuyacaksın?
1: Yoruldum, dinleneceğim.
0: Entel entel konuşma. Ben sana ne zaman yorulacağını söylerim.
1: Abi, ben askerliğimi yaptım, bitirdim. Komutanım gibi konuşup durma.
0: Ne komutanı? Abi diyorsun abi. Ben ne diyorsam o.
1: Ben yokum.

0: Rehber! Ambulans çağırın! Abdülay burnunu kırdı.
1: Ne yaptın Cahit? Konuştun mu adamımla?
2: Aradım abi. Evinde yok. Bıraktığı numara da kapalı.
1: Hamit çözdü mü işi diyorsun?
2: Bilmiyorum abi.
1: Üstlerine üstlerine gideceğiz. Adamımız açığa çıktıysa da çıkmadıysa da.

0: Baba, görüyorsun adamları. Sizi diktatörden kurtaracağız diye gariban Müslümanlara bomba yağdırıp öldürüyorlar.
1: Evladım, ellerindeki tarihi geçmiş bombaları, teknolojisi eskimiş bombaları insanımızın üstüne atıyorlar.
0: Satın almadı tabii.

0: Diktatör rüşvetini vermedi.
1: Bunları versen de doymazlar. Bitmez açgözlülükleri. Seni soysalar, hiçbir şeysiz bıraksalar da köle olarak onlara hizmet etmeni isterler.
0: Niye ama babacığım, niye?
1: Güçlünün hukuku sürdüğü müddetçe bu zulüm olacak. 5 ülke oturup kendi menfaatince karar veriyor. Adaletle değil, merhametle değil. Geleceği düşünerek değil. Çünkü insanlar onlar için hayvandan daha aşağı.
0: Haçlı zihniyeti tam gaz devam yani baba. 1000 sene önce neyse, şimdi de o.
1: Çünkü bu açgözlülerle mücadele edecek yegane hakikat İslam. Doğruluk, adalet, vicdan ve merhamet vaat eden, onu gerçekleştiren peygamberimiz var. Doğum gününü kutluyoruz bu hafta. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Ama tanımıyoruz. Maalesef hakkıyla tanımıyoruz. İnsanoğlu o gelmezden evvel karanlıkla, zulümle, kölelikle iniyordu. Güneş gibi doğdu. Merhamet getirdi. Adalet getirdi. Güzellik getirdi. Ahlak getirdi. Bombalar yağıyor diye üzülüyorsun. Masum çoluk çocuk, sivil ayırt etmeden öldürüyorlar. İnsanımızı katlediyor diye üzülüyorsun. Hem de bu çağda. İnsan hakları, hürriyetler diye güç sahibi ilkeler dünyayı bağırtılarıyla inletirken, göz göre göre insanları öldürüyorlar diye hepimiz üzülüyoruz. Savaş hukukundan yoksunlar. Bu ahlaktan yoksunlar. Sümeyye validemiz ilk kadın şehidimiz. Vahşice katledilen validemizin katili savaşta esir düşmüş. Oğlu Ammar'a Peygamber Efendimiz bu esiri emanet etmiş. Ammar demiş ki, vallahi ki Efendimiz'e mahcup olmamak için annemin katili ben ne yiyorsam fazlasını yedi. Ben ne içiyorsam fazlasını içti. Esir annenin katili bile olsa onun hakları var. Sadece insan olduğu için hak sahibi. Savaş sırasında öldürebilirsin, yaralayabilirsin. Ama esir düştükten sonra, teslim olduktan sonra özel bir hukuk başlar. Ve o hukuka uymak zorundasın. Peygamberin en titiz olduğu konulardan biri, savaş sırasında masumların, yaşlıların, çocukların, kadınların zarar görmemesidir. Bu hukuku ve ahlakı iyi bilen atalarımız, bu hukuka asırlar boyunca aynen riayet etmişlerdir. O yüzden dünyaya adaletle hükmedebilmişlerdir. Peygamber tanımak budur.
0: Bu zulüm ne zaman bitecek?
1: İnsanlar ne zaman atalarını, peygamberlerini tanırsa, dünyaya niye geldiklerini bilir ve buna göre davranır, yaşarsa o zaman bitecek.
2: Kırılmamış burnun, çatlamış.
3: Yaptığın iş mi? Ne yani, fikrimi değiştirecek miyim?
2: Onunla onun ne alakası var? Ben sadece haddini bildirdim.

0: Zülfem, ne oldu sana?
1: Dövdüm ana. Yanlış yaptı, dövdüm.
0: Elin kırılsın. Nasıl vurursun oğluma?
2: İyiyim ben ana, bir şeyim yok.
3: Abi, gerçekten sen mi yaptın?
1: Baktım seni iyileştireceğin yok. Gerçi sen de haklısın. İyilikten anlamaz bu adam.
0: Kim bu?
2: Abim. Sen bakma ana, sana takılıyor.
0: Hakikat bir şeyin yok mu?
2: Yok ana. Raye. Niye getirdin kadıncağızı?
3: Memati abi söyledi.
0: Hamidime söyleyemedim daha. Dedim ben kendi gözlerimle göreyim, sonra o gelsin.
1: Gelmesine gerek yok ana. Çok durmayacağız burada, çıkacağız. Abdüley uğrar.
0: Oh çok şükür. Çıksın da hastahaneden. Bu ikisinin de hali hal değil oğul. Benimkinin halı hepten kötü ya. Komutanına çıktım. Dedim ki ne olacak?
1: Ne dedi komutanı?
0: Senin oğlum vatana millete hizmet ediyor dedi.
2: Doğru söylemiş ana.
1: Nerede gördün komutanını ana?
0: Hastahanadaydı. Ayakları mı yanmış, ne olmuş? Demiyorlar ki bana bir şey.
1: Taburcu oldum hastaneden. Biz de ziyaretine gidelim.
0: Çıktı, gelmez daha diyor Hamidim.
2: Gaye, anne yoruldu. Siz gidin.
0: O Zülfüm, kendine iyi bak evlat.
3: Anne ben pansumanına bakayım, çıkalım olur mu?
0: Ben gelirim gene.
2: Gerek yok pansumana.
0: Hadi evlat.
1: Sağ ol doktor. Teşekkür ederiz.
3: Cezaevine dönmeyeceksin öyle mi?
2: Sanki otel midir burası? Tabii ki döneceğim.
1: Dönersin, dönersin.
2: Bekletme kadını. Ne yapıyorsun sen?
1: Benimle misin, değil misin?
2: Değilim.
1: Hamid'in anasını öldürürüm. Yemin olsun öldürürüm. Benimle oyun bir yere kadar oynanır aslanım.

0: İnci merhaba.
1: Aa, merhaba
2: Polat. Şaşırdım. Sen beni aramazdın.
0: Bir görüşelim istiyorum.
2: Biliyorum, Leyla ile ilgili.
0: Leyla ile ilgili değil, seninle ilgili.
2: Bir sorun mu var?
0: Görüşmek için illa bir sorun mu olması lazım?
2: Olur, görüşelim.
0: Yemek yiyelim. Nerede yiyelim?
2: Sahi mi söylüyorsun?
3: Allah Allah, tamam yemeyelim.
2: Yo, yiyelim. Bana gelir misin?
0: Güzelse yemeklerin gelirim tabii, niye gelmeyeyim? Saat kaçta?
2: 9 iyi mi?
0: İyi, gayet iyi.
2: Adresi vereyim mi şimdi, yoldan mı ararsın?
0: Yoldan ararım.

0: İnci, sen Ersoy Ulubey ile görüşüyor musun?
1: O nereden çıktı baba?
0: Soruma cevap ver.
1: Hayır baba. Kayınpederin nasıl oldu baba?
0: İnci, bu konu dalga geçilecek bir konu değil. Ersoy Ulubey tehlikeli bir adam.

0: Geldi bir şeyler söyledi.
1: Ne söyledi?
0: Senin o adamla görüştüğünü.
1: Biraz önce beni de aradı. Akşam yemek yiyeceğiz. Ben de kendisine sorarım bunun nereden çıktığını. Yarın da sana söylerim. Olur mu baba?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir biskrem versem.
10: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
12: Fanta sarık ola canım o.
10: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
13: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Bu çarşamba 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 229 lira. 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta sadece 49 lira 90 kuruş.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk bir Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı araban nokta koma, değerinde Trix sat.
8: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi? Geberene kadar seviyoruz.
9: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
8: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
10: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
22: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
21: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
23: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir bisküven versem.
13: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
14: Bir bisküven versem.
15: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
21: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
22: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
23: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
22: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
24: Şunu atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
22: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
25: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
26: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
27: Hadi gidiyoruz.
28: Nereye?
27: Gidince görürsün.

0: İbo, neredesin?
1: Sen misin Zaza?
0: Benim ya, kim olacak?
1: Ne bileyim ben. Belki Fikret Bey'dir dedim.
2: Baba yapma böyle.

0: Ya sen bu kızı niye üzüyorsun kardeşim? He? Pirket zaten yaşını başını almış. E bugün olmasa yarın gidici dedi.
1: Mümkün değil. Ölmemiştir.
0: Al al bir tane gaysiyi. Dizen derman gelir, çabuk toparlanırsın. Bilmiyorum ki niye ağlıyorsun.
1: Fikret Bey'in bana kayısı yedirmesini hatırladım.
0: Tamam baba, lüzumu yok ya, yeme.
1: Zaza. Hı? Beni seviyor musun?
0: Evet abim.
1: Sen insan sevmezsin. Beni niye seviyorsun?
0: Ben yine insan sevmiyorum bu. Ama sen ayısın, ondan sevim.
1: O zaman bu ayı kardeşin için bir iyilik yapar mısın?
0: Yo hiç valla. Bal getirmeye gidip kendim arılara kalktık tamam. Ha başka bir şey değilsen sen.
1: Yeğenlerin Marmara'ya gidip Fikret Bey'i arasınlar. Cesedini görmeden inanmam öldüğüne.

0: Geç kızım geç. Hadi gidik.
1: Murat'ı vurmayayım.
0: Ulan Murat. Taktın Murat'a.
1: Ya nereye gidik?
0: Pirket'i aramaya oğlum.
1: Nerede arıyor hiç?
0: Denizde.
1: Hı?
2: Dayı ölen adamı biz denizde niye yardık ha? Zaten ölmüş.
1: Hı.
0: Oğlum İbrahim'e söz verdim.
1: Bana verdiğin söz ne oluyor?
0: En son İbo'ya söz verdim. Onu tutam. Ondan sonra seninkine bakarım.
1: Hadi. Hadi. Siz gidin Fikret Yiğit'i arayın. Ben gider Murat'ımı ararım.
0: Başlayacağım şimdi Murat'ına ha. Nerede lan bunun adresi? Hey! Nerede oturuyor bu namussuz?
1: Ben bileyim dayı. Hadi gidelim.
0: Hadi. Dur hele. Siz Fikret'i bulacaksınız. Siz onun cesedini bulursanızsa ben de size Murat'ın cesedini getireceğim. Hı?
3: Açın gözlerini.

0: Bu ne iş Hamido?
1: Sana söylüyorum oğlum, ordu kuruyoruz diye. İnanmıyorsun. Seni Ulu Bey'in yanına götüreceğim. Ne emrediyorsa yapacaksın. O sormadan konuşma. Sorduğu şeylere de kısa cevap ver.
0: Ulu Bey yine eskisi gibi sert mi?
1: Eskiden pamuktu, pamuk.
2: Gel.
1: Selim geldi.
2: Al içeri.
1: Gel.
2: Aferin Selim. Dediğim işi yapmışsın.
0: Sağ olun efendim.
2: Nasılsın? İyi misin?
0: Sağ olun efendim.
2: Hamit senin bölük komutanı olmanı istiyor.
0: Siz ne emrederseniz efendim.
2: Hamid'in sözünden çıkma yeter. Her şey oturana kadar burada kalacaksın. İşin başında olmanı istiyorum.
0: Emredersiniz efendim.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. CHP ile başlayacağız. Güç savaşlarına sahne olan CHP bugün oldukça hareketliydi. Yargıtay 9 CHP'li vekilin üyeliklerini sildi. Partinin vekil sayısı düştü. Özgür Özel'dense yeni parti açıklaması geldi. Özel ve ekibi kurultay taleplerinde vites yükseltti. Delegelerin imzaları genel merkeze teslim edildi. İşte CHP trafiğinde tüm yaşananlar.
2: Bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız.
4: Partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, sahip çıkmaya davet ediyoruz.
5: Bugün A takımını arınma başlığıyla topladı Kılıçdaroğlu. 3 saat süren toplantıdan ihraç kararları çıktı.
6: Bu 3 arkadaşımız mevcut il başkanı. Bunlardan biri Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber kesih kararı almış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yine bir İl Başkanımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik.
4: Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa il başkanımız neredeyse orası.
5: Disiplin süreci Özgür Çelik'le devam etti.
6: İddianameye konu olmuş arkadaşlarımız da yine disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar.
4: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar.
5: Kılıçdaroğlu'nun arınma planı meclis grubundan başlamıştı. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin bulunduğu 9 milletvekilinin CHP'den ihracı istenmişti.
3: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
4: Tüm CHP'lileri il başkanlıklarına davet ediyoruz.
5: Dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
7: 9 arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş. Bir defa bu olağan bir durum değil.
5: 9 vekilin CHP üyelikleri Yargıtay tarafından silindi.
8: Kemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
5: CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düştü. 129 sayısı da çok uzun sürmedi. Çünkü İstanbul milletvekili Nimet Özdemir de CHP'den istifa etti. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 128'e düştü.
9: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldin?
5: Kemal Kılıçdaroğlu her geçen gün partideki otoritesini artırıyor.
3: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
5: Özgür Özel ve kurmayları da panik halinde. İşte Özel'in planı.
4: Yani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
5: Bu açıklamalar sonrası Ankara kulisleri hareketlendi.
10: İşte bu binanın Özgür Özel ve ekibinin yeni kuracağı partinin binası olduğu iddia ediliyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bu binanın lokasyonunda farklı siyasi parti genel merkezleri de bulunuyor ve bir dipnot daha, binanın konumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine oldukça yakın bir mesafede.
5: Yeni partiye geçişlerin kademeli şekilde yapılmasının planlandığı öne sürülüyor.
10: Özel ve ekibinin seçtiği bina Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine 500 metre uzaklıkta. 4 katlı bina modern mimarisiyle dikkat çekiyor.
5: Ve bugün genel merkez hareketliydi. Murat Emir ve beraberindeki 74 il başkanı olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaları genel merkeze getirdi. İmzalar Kılıçdaroğlu MYK'yı toplamadan teslim edilmişti. İmza teslimi sonrası Murat Emir mecliste kameralar karşısındaydı.
7: Yapamıyoruz bir gerekçedir, bir kaçıştır. Eğer bir samimiyet varsa o halde yol bellidir. Bizim başvuru dilekçelerimizi alırlar, gerekli yazıyı yazarlar ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvururlar.
5: Gergin tavırları dikkat çekti Murat Emir'in.
7: Bu soruların hepsini günde en az 20 defa cevaplıyoruz. Bir kez daha söylemiş olalım.
5: Kürsüden indikten sonra da siniri geçmemişti. İşte gazetecilerle diyaloğu. İl başkanları ise genel merkezde kalmışlardı. Bir süre sonra bahçede kürsü kuruldu. Kılıçdaroğlu yönetimine isyan bayrağı açıldı.
9: Bugün itibariyle yapılması gereken hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır.
5: İl başkanları Özgür Özel'le görüşmek üzere Ankara'daki bir otele geçti. Özel'in il başkanlarıyla toplantısında yol haritası masaya yatırıldı.

0: Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluklarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 6 milyon liralık rüşvet ağı ortaya çıkarıldı. İskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon liralık rüşvetin 500 bin liralık kısmının belediye başkan yardımcısından başlayıp CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptandı.
1: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba.
2: Önce şoförü,
1: ahlaksız Veli Ağbaba.
2: Şimdi danışmanı,
1: yüzsüz Veli Ağbaba.
2: Rüşvet trafiği CHP'li Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandı.
1: Veli Ağbaba kim? Hangi sıfatla bu parayı istiyor?
2: İzmir-Ankara hattında para trafiği masak raporlarına yansıdı.
3: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmeniz isterim.
2: Demişti ama raporda, ifadelerde öyle demedi.
3: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmam. Başka hiçbir suçum günahım yok.
2: Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluklarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk dalgada 3 kişi tutuklanmıştı. Derinleşen soruşturmada 6 milyon liralık rüşvet ağı ortaya çıkarıldı.
1: Ahlaksız Veli Ağbaba.
2: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaklaşık 10 yıldır şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı, ek ifade vermiş, Özgür Özel ve ekibinin gizli para, ihale ve lüks hediye trafiğini deşifre etmişti.
3: Ben Gökhan Böceği, telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
2: Daha o skandalların şoku atlatılamadan yeni bir kirli çark daha ortaya çıktı. Hem de bu kez o rüşvet ağı Seferihisar'a ulaştı.
1: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba, ey yüzsüz Veli Ağbaba, bir belediye başkanının oğlunu arayıp bana 1 milyon euro getir nasıl dedin ya?
2: Operasyonun en kritik adımı İstanbul'da atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan gözaltına alındı. Rüşvet ağı masak raporlarıyla deşifre oldu. İskan belgesi karşılığında talep edilen 6 milyon liralık rüşvetin 500 bin liralık kısmının belediye başkan yardımcısından başlayıp CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı saptandı. Raporda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz'ın hesabından Ağbaba'ya 500 bin liralık şüpheli para transferi gerçekleştiği bilgisi vardı. Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz da gözaltına alındı.
3: Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım olmayan birisi.
2: Özlem Ak Yılmaz rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ödemeyi Veli Ağbaba'nın hesabına göndermişti.
1: Bu artsız Veli Ağbaba'nın istediği milyon eurolardan rahatsız değil misiniz Allah aşkına?
2: Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık etme eyleminden 20 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan Seferihisar TV sahibi Evrim Ataman'ın hesap hareketleri de incelendi.
3: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
2: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Evrim Ataman, para trafiğinin perde arkasını anlattı. Hesabıma gelen 500 bin TL'yi iskan belgesi karşılığında Özlem Ak Yılmaz'ın adına kayıtlı hesaba gönderdim dedi. Ve o para Ak Yılmaz üzerinden Ağbaba'ya ulaşmıştı. Ve ilginç bir detay daha. Ak Yılmaz'ın telefonu bile Ağbaba adına kayıtlıydı.
1: Ahlaksız Veli Ağbaba.
0: ABD ve İran savaşı 107 gün sonra ateşkesle sonuçlandı. Resmi barış anlaşması Cuma günü düzenlenecek törenle imzalanacak. Mütabakat metninin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte ayrıntılar.
4: ABD ve İran anlaştı. Ateşkes 107 gün sonra geldi. Gözler Cuma gününde. İlk imzalar dijital ortamda atıldı. İsviçre müzakerelere ev sahipliği yapacak. İran kanadından da yeni açıklamalar geldi. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İranlıların direnci ABD'yi stratejik dönüşüme zorladı dedi. ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı sona ermesi ve deniz ablukasının kaldırılması gibi kritik maddeler yer aldı anlaşmada. Ayrıca bölgedeki mayınlar İran tarafından etkisiz hale getirilecek. Ateşkese rağmen terör devleti İsrail sabotajlarına devam ediyor. İsrail ordusu Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD ile İsrail arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İşte Trump'ın bu gözdağının ardından İsrail basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. Habere göre Washington yönetimi Tel Aviv'in anlaşma metnini imza töreninden önce inceleme talebini kabul etmedi. Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor.
5: Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar.
4: Şimdi gözler Cuma gününde resmi imzalar atılacak ve barış süreci resmen başlayacak.
0: Ve altın, ABD İran barışının ardından altın dördüncü günü de yükselişle kapadı. 6500 seviyesine yükseldi. Gözler şimdi FED faiz kararına çevrildi.
6: Seviyoruz tabii, takmayı da yatırım yapmayı da seviyoruz.
7: Altın her zaman altındır. Hatta bir gün altını aldım.
8: Orta Doğu'da gerilim sonlandı. Altın yatırımcısı rahat bir nefes aldı.
6: Bence güzel çıksın, yatırımımız var yani.
9: Barışla birlikte değer kazanan altın dördüncü gününü de yükselişle kapattı. Bu sabah itibariyle ise ons altın %0,3 oranında bir değer kazanarak 4326 dolara yükseldi.
10: Yine tekrar yükselecek, tekrar yükselecek.
11: En son kaç liraya düştü? 6000 liraya. 6000 liradan aldı. Gramında 2000 lira. Alan adam kar yaptı şimdi.
9: Gram altın geçtiğimiz hafta anlaşmadan hemen önce 6000 liranın altına düşmüştü. Ancak bu haftayla birlikte gram altının satış fiyatı yeniden 6500 lira oldu.
12: Yarım altın 22 bin lira. Tam altın da 44 bin lira şu an.
8: Ama altının asıl geleceği FED faiz kararına bağlı.
12: Aslında bütün gözler şu an orada. Acaba neler söyleyecek? Yüksek bir ihtimal FED faizinde sabit kılacak.
9: Sadece altın değil, gümüş ve beraberindeki değerli madenler de yükselişte.
12: Gümüş de kilo bazında 100 liraya kadar düşmüştü. Şu an 110-115 civarında.
0: Orta Doğu'da esen barış rüzgarları petrol fiyatlarını düşürdü. Peş peşe gelen motorin indirimlerine bir yenisi daha geliyor.
8: Orta Doğu'daki barış rüzgarı akaryakıta yansıdı. Motorine bir yeni indirim daha yolda.
13: ABD ve İran arasındaki anlaşma petrol fiyatlarında iyimserliği arttırdı. 90 dolar seviyelerinde seyreden petrol 81-82 dolar seviyelerine kadar düşüşe geçti.
8: Bu düşüş pompaya yansımaya başladı. Motorine dün 4 lira 88 kuruş indirim gelmişti.
13: Ve bugün 2 lira indirim gelen motorine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim daha geliyor.
8: Uzmanlar petrolün savaş öncesi fiyatlarına gerileceği görüşünde.
0: Ve Ece İrtem'e veda vaktiydi bugün. Cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı. Zamansız ölümüyle herkesi yasa boğan oyuncunun yakın arkadaşından da duygulandıran bir paylaşım geldi. Ece'nin bilinmeyen yönleri anlatıldı.
4: Duygulandıran paylaşım yakın arkadaşından geldi. Ece İrtem'in hiç bilinmeyen yönlerini anlattı.
14: Ben doğum günümü kutlayacağım desem adetimiz değil falan dersin.
4: Cansu Gültekin, zamansız şekilde aramızdan ayrılan Ece İrtem'in hem meslektaşı hem de yakın arkadaşıydı. Sanal medyadan bir paylaşım yaptı. Kendisini hiçbir zaman yaşlanmış olarak hayal edemediğini, sürekli genç yaşta öleceğim galiba dediğini paylaştı.
14: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
4: Gültekin cümlelerini Ece'nin çok inançlı ve alın yazısına inanan bir insan olduğundan bahsederek tamamladı.
14: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
4: Diğer yandan yazılı bir açıklamada avukatı Uğur Gökkoyun'dan geldi. Ortaya çıkan son görüntülerde Ece'nin annesiyle soda içtiğini, ardından mide ağrısı şikayetiyle evlerine döndüklerini söyledi. Genç oyuncu annesinin koluna girmişti. Bir rahatsızlık geçirdiği her halinden belliydi. İşte bunlar Ece İrtem'in son görüntüleri oldu. Daha sonra evde fenalaştı genç oyuncu. Kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyordu. Hemen müdahale edildi. Ancak yine de kurtarılamadı.
14: Aman bebeğim takılıyorum.
4: Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Ece'nin naaşı Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da oradaydı. Ece İrtem'i işte böyle anlattılar.
14: İnanamıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında bile değiliz.
15: Hepimiz çok üzgünüz. Onu çok seviyorduk. Yeni gelindeyken de mesela çok sıkı fıkıydık.
4: Ve bugün genç oyuncuya veda vaktiydi. İrtem'in cenazesi tören için Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi. Ellerinde fotoğrafı, omuzlarında tabutu vardı. Ailesi, sevenleri ve meslektaşları genç oyuncuyu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.
16: Özellikle genç yaşta ölümü hepimize yasak oldu.
17: Gayet sağlıklı, mutluluk dolu, yaşamlı birisi.
4: Cenaze namazının ardından gözyaşları ve alkışlar eşliğinde işte böyle sonsuzluğa uğurlandı.
0: İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'de silah sesleri yankılandı. Önce dövmen çok güzel deyip iş insanına iltifat eden 16 yaşındaki tetikçi uzaklaştı. Daha sonra geri dönüp ateş açtı. İşte kanlı saldırının detayları.
8: Dövmen çok güzel deyip iltifat etti. Daha sonra kurşun yağdırdı. Çocuk tetikçinin saldırı emrini Telegram'daki infaz grubundan 200 bin lira karşılığında aldığı ortaya çıktı.
9: Sarıyer'deki lüks bir alışveriş merkezindeki kafeye giden 35 yaşındaki galerici resmen ölümden döndü. Yanına gelen 16 yaşındaki çocuk önce dövmelerin çok güzelmiş dedi. İltifat ettikten sonra yanından ayrıldı.
8: Ama yeniden geldi. Çocuk tetikçi belinden silahı çıkardı. İş insanını bacağından vurdu.
9: Alışveriş merkezinden çıkan saldırgan kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.
8: Ama ekipler tetikçinin peşindeydi. Kaçışları uzun sürmedi, yakalandı.
9: 16 yaşındaki şüphelinin tetikçi olduğu ve Telegram'daki bir infaz grubu üzerinden işe aldığı, saldırı karşılığında da 200 bin lira kazanacağı ortaya çıktı.
8: Azmettiricilerin vurulacak kişinin fotoğraflarını, lüks otomobilinin plakasını ve anlık konum bilgilerini uygulama üzerinden gönderdiklerini söyledi. 16 yaşındaki tetikçi tutuklandı.
0: Birbirini tanımayan iki genç kavgaya tutuştu, bıçaklar konuştu. Gerginliği ayırmak isteyen bir kişi ise gençlerin üzerine koltuk fırlattı. İşte o anlar.
4: Bıçaklar çekildi, küfürler havada uçuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bu adam da koltuğa başvurdu. İzmit Marina'daki bir işletmede ortalık karıştı. Birbirini tanımayan iki genç tartıştı. İkisi de alkollüydü, gerilim tırmandı. Ardından bıçaklar konuştu. 21 yaşındaki genç bıçağı çıkarıp sallamaya başladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bu adam da ilginç bir yönteme başvurdu. Saldırganın üzerine doğru yürüyüp koltuk fırlattı. Şüpheli gözaltına alındı.
0: Osmaniye'de bir adamın fotoğrafı aranan bir suçlunun fotoğrafıyla karıştı. Her polis çevirmesinde başı derde giren adam kendi şehrimde gezemiyorum diyerek tepki gösterdi.
18: Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum.
8: Fotoğrafı yanlışlıkla arananlar listesine yüklendi. Talihsiz adam kendi şehrinde sokağa çıkamaz hale geldi.
18: Bu durum artık mağdur etmeye başladı beni. Şehir dışına çıkmaya korkuyorum.
8: Trajikomik olay Osmaniye'de yaşandı.
18: Yaklaşık 8 ay önce çarşıda gezerken polis ekipleri beni çevirdi. Aranmam olduğunu söylediler.
8: 35 yaşındaki Emrah Baş'ın fotoğrafı. Aranan bir kişinin fotoğrafları arasına karıştı.
18: Bu olay 4-5 defa tekrarlandı. Bana fotoğrafı gösterdiler. Fotoğrafın bana ait olduğunu fark ettim.
8: Gerçeği öğrenen Baş sokağa dahi çıkamaz oldu.
18: Benim fotoğrafımın aranan şahsın fotoğraflarının arasına karışmış olduğunu öğrendim. Şahsın da yurt dışında olduğunu söylediler. Aranan şahıs yurt dışında geziyorken ben kendi şehrimde gezemiyorum.
0: Antalya'da doğum günü pastası alan bir adam pastaneden çıkar çıkmaz eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralı adam korku dolu o anları anlattı.
19: Saat bana direkt üzerime silah sıktı. Öldürme kastıyla geldik.
4: Pastaneden çıkar çıkmaz saldırıya uğradı. Doğum günü pastasına kan bulaştı. Yaralı adam o dehşet anlarını anlattı.
19: Çocuğum istediği pastayı indiremedik yani. Çok kötü bir doğum günü sürpriz yapmış olduk.
4: Mehmet Kadir E. eşi için doğum günü pastası aldı. Pastaneden çıkınca kurşunların hedefi oldu. Eşi de arabada bekliyordu.
15: Biraz silah sesi duydum. Silah sesini duymamla zaten ben arabadan fırladım.
4: Saldırgan kaçtı. Adamsa yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
19: Hayatta kalmış olmam tek sebebi silahın tutukluk yapmasıdır.
15: Eşinin sağ kurtulmuş olması tek teselli.
4: Dehşet anlarını anlattı.
19: Dekat soruların yüksek miktarı maldan dolayı beni sorumlu tutmaktadırlar. Benim mutlu olduğumu düşünmekte ve bundan dolayı bana husumet beslemektedirler.
0: Mersin'de gençler serinlemek isterken karakolluk oldu. Sopalı yumruklu kavga bu kez ne bir sokakta ne de bir işletmede gerçekleşti. Denizin ortasında yaşanan gerginlik geliyor şimdi ekranlarınıza.
4: Denizin ortasında neyi paylaşamadılar kimse anlayamadı. Su içinde sopalar konuştu. İşte bu da deniz kavgası. Yapraklı Koy plajında öğle saatleriydi. Sıcaktan bunalan gençler serinlemek için denize girdi. Bu iki grup su içinde tartıştı. Tansiyon yükseldi. Bu genç kıyıya gitti. Denizin içine sopayla döndü. Su üzerinde arbede yaşandı. Bu genç 3 kişinin saldırısına uğradı. Kavgayı görenler denize atladı. Gerginlik son buldu.
0: İstanbul Şişli'de bir taksi şoförü ücret anlaşmazlığı nedeniyle müşterisi tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkunç saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
20: Sakın kaçırmayın bak adam öldü. Beyefendi,
4: iyi misiniz? Yolcusuyla ücret anlaşmazlığı yaşadı, dövülerek öldürüldü. Taksici saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
21: Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
4: Şişli'de taksi sürücüsü Erdal Çiçek, müşterisi Burak İ ile ücret anlaşmazlığı yaşadı.
21: Araç içinde başlayan bir tartışma, araç dışına taşıyor.
4: Gözü dönen müşteri Çiçek'i döverek hayattan kopardı. İşte o saldırının yeni görüntüleri dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırgan müşterinin taksiciyi kovalayıp başına yumruk attı. Taksicinin de aldığı darbeyle yere yığıldığı görüldü. Bilincini kaybeden taksici tam 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken kaçmaya çalışan saldırgan da tutuklanmıştı.
21: Adam öyle hatırlıyor, kaçıyor.
0: Emeklilere ÖTV'si zarar satılacak mı? Emeklilere özel tüketim vergisi olmadan araç satışına dair kanun teklifinin neleri ortaya çıkaracağını istatistikler belirledi. İşte senaryolar.
22: Takip ediyorum. Hükümet bunun için bir çalışmalarda bunda.
23: İnşallah olur ya. Temenni ediyorum olur.
24: Emeklilere ÖTV'siz araç satılacak mı? Milyonların gözü kulağı gündemde olan kanun teklifinde.
25: Bir defaya mahsus sahip olunan ÖTV'siz araçlar 5 yıl içinde devredilirse zamanında alınmayan vergiyle gecikme faizi tahsil edilecek.
24: Doğal afet veya kaza sonucunda araç hurdaya çıkarsa bir araç daha satın alınabilecek.
26: Çok akıllıca ve doğru bir inisiyatif yani.
24: Peki istatistikler ne söylüyor?
25: 5 yıl içinde tüm emeklilerin araç aldığı bir senaryoda her yıl trafiğe 3.4 milyon araç katılacak. Bu da 5 yıl sonra trafikte 57 milyonun üzerinde araç olacak. olacağı anlamına geliyor.
24: İstatistiklere bakıldığında akaryakıt ve elektrik talebi, trafiğin artması, otopark sıkıntısı gibi birçok sorun ortaya çıkıyor.
25: İşte bu tabloya bakıldığında emeklilere ÖTV'si araç kanun teklifinin gerçekleşmeden önce altyapı yatırımlarının tekrardan dizayn edilmesi gerekiyor.
0: Adana'da trafikte bir garip kavga kayda geçti. Doktor olduğunu söyleyen kadın sürücü, kendisini cep telefonuyla kaydeden adamı tacizci olmakla suçladı.
1: Kimsin? Taciz ediyorsun. Beni taciz etti. Bu adam beni taciz etti. Trafikte doktorum. Bakın görüyorsunuz. Allah'ın sapığı, sapık.
2: Ben doktorum, sapıksın sen dedi. Yapmadığını bırakmadı.
1: Sen kimsin ya? Kaç kuruşluk adamsın? Firmasın sen, firma. Aldım plakanı. Firma aracı.
2: Sarıçam'da doktor olduğunu söyleyen kadın tartıştı. Erkek sürücüyü selektör yaktı diye tacizci olmakla suçladı.
1: Bana selektör yakıyor, taciz ediyor beni. Allah'ın sapığı, sapık.
2: Yolun ortasında hakaretler yağdırdı.
1: Sapıksın sen, sapık.
3: Nasıl?
1: Tacizci.
2: Otomobilinin üzerinde çalıştığı firmanın adı yazıyordu. Onu dahi küçümsedi.
1: Senin gücün benimle yarışmaya yeter mi ya?
2: Hakaretin dozunu iyice arttırdı. Kavganın sonu herkesi şok etti.
1: Taciz tahrik etti, tecavüz ediyorlar.
2: Kendisine edilen hakaretlere cevap vermeyen erkek sürücü cep telefonundan kaydettiği videoyla karakolun yolunu tuttu.
1: Taciz tahrik etti, tecavüz ediyorlar.
0: İstanbul'da iki grup sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
5: Dayanalım, ne yapalım?
2: Birbirlerine kurşun yağdırdılar. İş yerleri ve araçlar zarar gördü.
5: Dayanalım, ne yapalım?
2: Gece saatleriydi. Bir otomobil yolu kesti. Diğeri de motosikletlinin peşindeydi. Defalarca ateş açtı. Motosikletteki iki kişi yere düştü. Otomobilin arkasından ateş ettiler. Kurşunlar iş yerlerine ve araçlara isabet etti. Korku dolu anlar yaşandı. Şüpheliler geldiği gibi kaçtı. Motosikletli iki kişi araçların peşinden gitti. Ekipler şimdi her yerde şüphelileri arıyor.
0: Elazığ'da internette ilanını gördüğü aracı satın alan bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. 25 binde aldığı araç 150 bin kilometrede çıktı. Muhatap bulamayınca soluğu adliyede aldı.
6: 1.370 bin liraya anlaştık. Ben de buradan aracı almak için İstanbul'a gittim. Çoluğumun çocuğumun hakkını yediler. Bunlar da cezasını çeksin istiyorum.
2: 25 binde aldığı araç 150 bin kilometrede çıktı. Dünya başına yıkıldı.
6: 25 binde bir aracın bu kadar kaputunda taşın izi olması normal değil.
2: Elazığ'da yaşayan Tunay Akgül, Ümraniye'deki bir galerinin ilanına koyduğu aracı beğendi. Galeriyi arayan Akgül, aracın 25 binde olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak yardım istedi.
6: Dayımı yönlendirdim. Dayım kendisiyle görüştü. Eksper'e götürdüler. Eksper'de dediği gibi çıktı.
2: Eksper'de de 25 bin kilometre çıktığını duyunca İstanbul'a gelerek aracı 2 milyon 570 bine satın aldı. Ama Elazığ'a gelince dünyası başına yıkıldı.
6: Geçmiş kaydında da öğrendim ki araç 7 Mayıs'ta 150 bin kilometrede en son bakıma girmiş. Yani insanın dünyası başına yıkılıyor.
2: Hemen galeri aradı. Ancak önce oyaladılar. Sonra da ortadan kayboldular.
6: Dedim alacağım paramı geri ver. Ya bayramdan sonra halledelim. Oyalama taktiğine geçtiler. Sonra telefonuma cevap vermediler.
2: Akgül bunun üzerine soluğu adliyede aldı.
6: Ben yandım, başkasının yanmasını istemiyorum.
7: Biz hukuki ve cezai süreçleri başlatmış bulunuyoruz.
0: Erzurum'da bir binanın kontrollü yıkımı kontrolden çıktı. Binadan kopan parçalar çevreye saçılınca korku dolu anlar yaşandı.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina parçaları yola saçıldı.
10: İçinde darbeli kepçe kaldı galiba.
2: Kentsel dönüşüm kapsamında bu otel için yıkım kararı alındı. İş makinesinin dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Ama çalışmalar

0: ters gitti. Binadan kopan parçalar işte böyle yola saçıldı. Büyük bir toz bulutu oluştu. Neyse ki sokak, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.
1: Kilis'te bir grup anlaşmazlık yaşadığı kişinin yemek yediği kebapçıyı bastı, bıçak çekip kurşun yağdırdı. İşte o anlar.
2: Müşteri yemeye geldi, öbür 3-4 kişi daha geldi, onlardan dövüştüler.
0: Kebapçıyı bastılar, anlaşmazlık yaşadıkları adama bıçak çekip kurşun yağdırdılar.
2: Gelen grup yemek yiyen gruplara sıktı. 3-4 tane vardı ya.
0: Kebapçıda anlaşmazlık yaşadıkları adamın olduğunu öğrenen bir grup bıçak ve silahlarla işletmeyi bastı.
2: Bir grup geldi yemek yedi. İkinci bir grup gelince birbirinden dövüştüler burada.
0: Taraflar kebapçıda birbirine bıçak çekti, yetmedi, silahlar ateşlendi.
2: Gelen grup yemek yiyen gruplara sıktı. 3-4 tane vardı ya.
0: Kebapçıyı basanlar olay yerinden kaçarken bir kişi de yaralandı.
2: Bizim mekanımıza zarar vermekten başka hiçbir şey değil bu.
1: Çin'de iki kız öğrenci korkuluklara sıkıştırdığı arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktı. Olay durumdan şüphelenen bir öğretmenin zamanında müdahalesiyle engellendi.
0: Arkadaşlarını çatıdan atacaklardı. Hacı Ağa'yı öğretmenler önledi. Akran zorbalığı tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Görüntüler Çin'den. Bu üç kız öğrenci okulun çatısına çıktı. İkisi arkadaşlarını atmaya kalktı. Şüphelenen öğretmen kayda girdi. Koşarak çatıya çıktı. Kız öğrencileri işte böyle yakaladı. Öğretmen zamanında yetişmeseydi belki de kız çocuğu yaşamını yitirecekti. Öğretmenlerini gören kızlar hemen arkadaşlarını indirdi, yüzlerini gizledi. Öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'da dünya şampiyonu Kenan Safoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un 7 yaşındaki yetenek Zeyn Safoğlu'yla diyaloğu sanal medyada gündem oldu.
3: Lütfen ama lütfen bana acı.
0: Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü. Zeyn Safoğlu'yla diyaloğu gündem oldu.
3: Ben bunu tek teker yaptığını da gördüm. Yani her şeyi vakıfım, tamam.
0: Ünlü oyuncu, dünya şampiyonu Kenan Safoğlu ve oğlu Zeyn'le bir araya geldi.
3: Korkarım.
4: Korkar mısın? Korkmam demen lazımdı.
3: Korkma.
0: Zeyn ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki diyalog dikkat çekti.
3: Zeyn, senin videolarını biliyoruz. Sen tabii Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Bunu zaten biliyoruz.
0: Zeyn'in paylaşımına ilk yorumda Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Adamım Zeyn notunu düştü.
1: Bodrum'da bir restoranda ilginç anlar kayda geçti. Gece boyunca yiyip içip keyif yapan iki kişi sıra hesaba gelince bakın nasıl kaçtı.
5: Yiyip içtiler, hesabı ödemeden böyle kaçtılar. İki kişi restorana geldi, masaya peş peşe siparişler verildi. Izgaralar, mezeler ve iki şişe alkol. Keyifleri yerindeydi, gece boyunca yiyip içtiler. Hesap 8000 liraydı.
6: Gelmesine geldik de mühim olan gitmesi.
7: Sen ufaktan kırbanın.
5: Bu iki kişi çalışanların dalgınlıklarından faydalandı. Hesabı ödemeden masadan kalktılar ve koşarak uzaklaştılar. Çalışanlar masaya geldiğinde büyük şok yaşadı. 8000 liralık hesap ortada kaldı.
1: Bir süredir fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'e moral ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Hastane odasında imparatoru ziyaret eden Bakan Ersoy, geçmiş olsun dileklerini iletti.

0: Hastane odasında çok önemli misafirler ağırladı. Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu belirlenince ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.
1: Safra kesemi aldılar. Ne safra kesesiymiş be. Bir taş çıktı kafam kadar.
0: Uzun süre hareketsiz kalan imparator bu defa da fizik tedavi için Ankara'daki bir hastaneye kaldırılmış. Uzun bir tedavi sürecine başlanmıştı. Pişmanlık duyup da bir... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy usta sanatçıyı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Diğer yandan Tatlıses'i ziyaret eden bir dostu da hastane odasında çiğ köfte yoğurdu. Ardından o çiğ köfte doktor ve hemşirelerle birlikte afiyetle yenildi. İmparator o anları da takipçileriyle böyle paylaştı.
2: Ve Dünya Kupası devresi milli futbol takımımız Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay maçına odaklanmış durumda. Samet Akaydın'dan da ilk maçın ardından yapılan eleştirilere cevap geldi. Bizim çocuklara bir destek mesajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

0: Takımın şu an morali iyi. İlk maçı unuttuk.
1: Savaşacağız sonuna kadar.
0: Biz bitti demeden bitmez.
1: Biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.
2: Paraguay maçına odaklandılar. İlk maçı telafi edeceklerini söylediler.
0: Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında.
2: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Milli takım bu yenilginin ardından eleştirildi. Dünya Kupası için imaj değişikliği yapan futbolcularımız eski hallerine geri döndü. Ve ilk maçın eleştirilerine futbolcumuz Samet Akaydın'dan yanıt geldi.
1: Maçı analiz edebiliriz ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz.
2: Ve ilk maçı unutan milli takımımız Paraguay maçına kilitlendi. Milli takımımız kader maçını kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Maç cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 6'da oynanacak. Bizim çocuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la iletti. Erdoğan hepsinin gözlerinden öpüyorum. Başlarını öne eğmesinler. Moralleri bozulmasın. İnşallah sonraki maçları kazanarak yola devam ederler dedi.
3: Mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. Siz hepiniz biz
4: Türkiye. Adana'da çocuk bekleyen görme engelli çifti belediye otobüsü ayırdı. Otobüs çarpması sonrası ağır yaralanan adam 6 ay süren hayat mücadelesini kaybetti. Ölmeden bir hafta önce doğan çocuğuna hiç dokunamadı.
2: Tüm engelleri aşıp mutlu bir yuva kurmuşlardı. Görme engelli çifti belediye otobüsü ayırdı. Görme engelli rehber öğretmen Gülşen Mut ve edebiyat öğretmeni eşi Ediz Mut, 2019 yılında tüm engellere rağmen hayatlarını birleştirmişti. Ama 23 Ocak'ta çifte belediye otobüsü çarptı. Mut çifti hastaneye kaldırıldı. Ediz Mut ağır yaralanmıştı. 6 ay boyunca komada yaşam mücadelesi verdi ama hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yürek yakan tek detay öğretmenin acı ölümü değildi. Acılı eşi Gülşen Mut bir hafta önce oğullarını kucağına almıştı. Ediz Mut'unsa dünyaya gelen tek oğluna dokunamadan hayatını kaybetmesi yürekleri burktu.
4: İstanbul Güngören'de bir maganda evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü. Dehşet anları an be an kameralara yansıdı.
5: Evlenmek istediği kızı alamadı. Genç kızın erkek kardeşine pusu kurup öldürdü. Olay Güngören'de kayda geçti. İddiaya göre saldırgan M.D. bir süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle problemler yaşıyordu. Önceki gece motosikletiyle kızın evinin önüne gidip beklemeye başladı. Kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed de bir süre sonra otomobiliyle sokağa girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Silahına sarılan saldırgan sevgilisinin erkek kardeşine kurşun yağdırdı. Motosikletine binen saldırgan hızla kaçarken Muhammed ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler şimdi her yerde.

0: Beklenen o büyük müjde geldi. 72 aya varan esnek vadelerle dev bir yapılandırma kapısı aralandı. İşte tüm detayları.
1: Vergi ve trafik cezası borcu olanlar müjde. Tarihi yapılandırma fırsatı geldi.
2: Kamuya borcu olan milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak dev yapılandırma süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tahsilat genel tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
1: Taksitlendirme süresi 72 aya kadar uzatıldı. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat kabusu ortadan kalktı.
2: Düzenlemeyle gelir vergisi, kurumlar vergisi, ADV, MTV, çeşitli harçlar, trafik cezaları ve öğrenim kredisi olan vatandaşlar bu tarihi fırsattan yararlanabilecek.
1: Yapılandırma %29 tecil faiz oranı ile yapılacak.
2: Borçluların 31 Ağustos'a kadar müracaat etmesi gerekiyor. Borçların ilk taksidi ise Eylül ayında başlayacak.
1: Peki başvurular nasıl yapılacak?
2: Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi veya E-Devlet üzerinden dakikalar içinde dijital olarak gerçekleştirilecek.
1: Yalnızca dijital ortamdan değil, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.
0: Yurdun birçok bölümünde yine sel vardı. Dolu, fırtına, sağanak hayatı felç etti peki. Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu.
3: Gök gürültülü sağanak, sel fırtını, hava bozdu, birçok kente hayat felç oldu.
4: Birden içeriye sel doldu. Kapıyı açmaya çalıştım, kapıyı açamadım.
3: Manisa'da can pazarı vardı, sel evi esir aldı. Selin ortasında kalan bu kadın ölümden döndü.
4: Su seviyesi burama geldi, kendim nefes alamamaya başladım. Çırpınarak zor çıktım.
3: Ordu'da da benzer manzaralar vardı, cadde ve sokaklar göle döndü. Peki bu hafta hava nasıl olacak?
5: Yazın gelmesine çok seviniyoruz. Biz memnunuz havalardan.
6: Son günlerde sıcaklar bizleri resmen kavuruyor. Ancak batıdan bu kez agresif soğuklar giriş yapıyor. Hava 15 derece birden düşecek. Yani yazın ortasında resmen kışı yaşayacağız.
7: Yandık. Bir iki gün geçer. Ondan sonra gene devam.
6: Hava sıcak mı?
8: Evet. Çok sıcak. Şimdi donuma almaya gidiyoruz.
3: Kavurucu sıcaklar yerini fırtınaya bırakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağış uyarısı verildi.
0: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
9: Çocuk arkaya geçerken onun üzerinden karada geçmiş.
3: Yolun karşısına geçmek istedi. Sonu oldu. 4 yaşındaki Halil Süveyli, araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Yeşil ışık yandı, araçlar hareket etti. Kamyonet şoförü de önündeki çocuğu görmedi, çarptı üzerinden geçti. Arkadan gelen araç da dikkatsizdi, o da çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralı çocuk hayatını kaybetti. İki sürücü de gözaltına alındı. Kontrolsüz şerit değiştirdi. Kendi topladığı araç sonu oldu. Oto tamir ustası Çetin Uzunoğlu kendi topladığı araçla trafiğe çıktı. Ard arda şerit değiştirdi. Kontrolü kaybetti. Karşı şeride geçti. Bir araçla kafa kafaya işte böyle çarpıştı. 55 yaşındaki Uzunoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Hafif ticari araç dönüş yapmak istedi. Hızla gelen motosikletli araca yandan işte böyle çarptı. Motosikletteki iki kişi metrelerce savruldu. İkisi de karşı yönden geliyordu. 20 yaşındaki motosikletli kamyonetle işte böyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savruldu. 20 yaşındaki Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Kamyon bir anda şerit değiştirdi. O şeritte ilerleyen otomobili önüne kattı. Metrelerce sürükledi. Otomobil işte böyle savruldu.
0: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
10: Altın herkesindir ama bilir.

0: Esik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
5: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
10: Nasıl ama?
9: Heh,

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.

0: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
1: Abi hocam affetmez.
0: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
3: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Ne yapalım?
9: Sabah ilk iş mi?
8: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydum.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Ne yapalım?
5: Sabah ilk iş miyim?
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: Bitti böyle Otobit'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
5: Aile gibi olduk artık.
4: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
5: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
4: Bu otel her birimizin sigortası.
6: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. Kobi tamamlayıcı sağlık sigortasıyla Kobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
10: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
11: Koçak'la festival şimdi.

0: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Tütün ürünlerine karşı mücadelesiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye de tavsiyede bulunmuştu. Aradan 8 ay geçti, Meloni mümkün değil demişti ama tütün ürünlerini bıraktığını açıkladı.
1: İyi gördüm.
2: Oh, thank you.
1: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
2: I know.
3: Bu diyalog çok konuşulmuştu. İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine 8 ay sonra uydu, tütün ürünlerini bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle biliniyor. Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Meloni'ye de tütün ürünlerini bırakması gerektiğini söylemişti.
1: İyi gördüm.
2: Oh, thank you.
1: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
2: I know.
3: Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesine 8 ay sonra uydu. İtalyan lider geçmişte verdiği bir röportajda tütün ürünlerini bırakmaya zorlanırsam birini öldürürüm şeklinde esprili ifadeler kullanmıştı.
0: Efendim, bu haberimizi, ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

Transformers. Kayıp Çağ.

0: Darcy, gerçekten de gelmene gerek yoktu.
1: Göster.
2: Kuzey Kutup Bölgesi.
0: Yöneticiler çok kararlı. Devam ediyoruz. Operasyonları durdurmak yok. Hayır hayır, tarayıcıdan geçmen şart. Kamera yasak. Vur emri var. Burada uluslararası yasaların geçerli olduğunu pek sanmıyorum.
1: Biz her şeyden önce jeoloğuz. Eğer bu şeyin tarihi bir önemi varsa o zaman operasyonu durdururuz. Bizzat ben yaparım.
0: Bekle.
1: Ne yani, beni vuracak mı? Vur hadi.
0: Hey, onu öldüremezsin. Bu iş sıvanadan çıktı. İşimiz var. Ne düşünüyorsun?
1: Galiba tarih yeniden yazılacak.
2: Texas, Amerika.

0: closed in.
1: Vay, bugün biri işe gelmeye karar vermiş. Gotta make you cry.
2: Ne o, sağ ileride dalga raporları kötü mü?
3: Dalgalar çok cılız, depom bomboş. Bunu biliyorsun Kate. Esseydin. Şu iki fıstığa bak. Yerler. Hey, bu iş için para verecek misin Kate? Lütfen para alacağımı söyle.
1: Biliyor musun Lucas, iş sahibi olduğuna sevinenler de var.
3: Ya öyledir.
1: Üstünde nakit var mı?
3: Var.
1: Tamam, güzel.
3: Merhaba, Lucas Flannery.
4: Burası 1928'den bu yana ailemizdeydi. Büyük babam hayatı boyunca burayı işletti, değil mi dede? Pek yakında da burayı bana devredecek.
5: Sorun bugünlerde üretilen filmler, devam filmleri, tekrarlar, saçmalık. Şunu seviyorum ama.
6: Hem sar hem bunak.
5: Duydum seni.
4: Şunları tükürükleyip parlatmak lazım. Bunlar dijital galiba. Muhtemelen IMAX.
1: Hayır değil. Bir izin ver de etrafı gezip bir bakalım.
5: Biliyor musun, insanlar hep iyi uzaklardan buraya koca füzeli dansçı kızları görmeye gelirdi.
6: Yemin ederim şunun çorbasına zehir katmama ramak kaldı.
1: Hey, sabret biraz dostum. Buraya gelmekle gençleşiyorsan söyle şu gence seni her gün getirsin. $7 yoksa susmam.
6: Satıldı.

0: Gençken buranın halini hatırlar mısın? Lisedeyken kaç kız getirmişsindir buraya.
1: Sadece birini hatırlıyorum.
2: Hey, dikkat! Bu yüzden okul takımına giremedim.
0: Tamam. Açığa git. Boş ver.

0: son mermidir mi?
1: Sana ne oldu böyle?
2: Hey kovboy! Kamyona ne istiyorsun?
3: Kamyon mu?

0: gel lütfen. Mali yardım yok. Harika. Evet, biliyorum, evdeyim. Teşekkür ederim.
1: İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Hemen bölgeden uzaklaşın.
0: Ses tanımlama benim.
1: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Ara hadi. Konumda değil.
1: Yine de polisi arayacağım.
2: Chicago Savaşı dünyamızı sonsuza kadar değiştiren bir olaydı.
3: 1300'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
2: Şehrin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
4: İçişleri Bakanlığı herkesi şüpheli uzaylı eylemlerini ihbar etmeye davet etti.
3: Kongrede alınan son karara göre ordu ve otobotlar arasındaki tüm ortak operasyonlar rafa kaldırıldı. Müttefiklik sona erdi.
5: Bu gizli komitenin de bildiği gibi 5 yıl önceki Chicago işgali ulusumuz açısından önemli bir gündü. O gün milyonlarca insan bir daha uzaylıları kendi yerimize savaştıramayacağımızı anladı. Daha sonra ortak savaş operasyonları bitince bir grup otobota sığınma hakkı verildi. Kaçak durumunda olan bir düzineden az Decepticon var. Bunu CIA'ye borçluyuz. Mezar rüzgarına. Uzaylı teknolojisine gelince hedefimiz bunu kendi kontrolümüzde tutmak.
6: Merhaba, adım Timothy. Bunlar da ekibim. Chicago'da bu uzaylı taretini bulduk. Öylece enkazın içinde duruyordu ve çalışıyor. Hepsi çalışıyor.
5: Söylentilere göre Japonya, Hindistan ve İsrail'in elinde birkaç gemi var. Ruslar bu konuda teklifler vermeye başlamış.
6: Bunu 5000 dolara satarız. 32 topu olan uzaylı parçalarından biri.
5: Yeni bir dönem başladı. Transformerların çağı bitti.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Bugün çok iyi görünüyorsun.
0: Öyle mi? Şu tişörtümü çıkarmaya ne dersin?
1: Hemen tişörtümü mü çıkarayım? Babam bu konuda ne der peki?
0: Olur.
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Ona inanamıyorum, inanamıyorum. Daha neler?
2: Topla gel.
0: Kamyon mu? Baba, lütfen paramızı bu şeye harcamadığımızı
3: söyle. Yok, harcamadı. Benim paramı harcadı. Hem de 150 dolar.
4: Normal maaşından avans olarak kesilecek.
3: Hangi normal maaş?
4: Paranı geri alacaksın.
3: Ne zaman?
0: Asla. Meteliksiziz.
3: Biliyordum.
5: Tatlım, işverenle çalışan arasına girmesen nasıl olur acaba?
3: Dur biraz ya. Orta aslanıyordum.
4: Bak, param çıkışmadı. Ona balo elbisesi almalıydım. Balo elbisesi almayayım mı yani?
3: Onu da yap bari. Baloya da tek gitsin kız.
4: Hayır, ona eşlik edip götürmeyi önerdim.
3: Hiçbir kız dansa babasıyla gitmek istemez. İğrenç.
4: Konumuz bu değil.
0: Belki de konu bu olmalı.
4: Çocuklar, biraz başıma ekşimeyi bıraksanız motoru kaça gidiyor biliyor musunuz? Bunun parçalarını satabilirim. Tatlım, şortun her saniye çekiyor, tamam mı? Soğuk suyla yıkasan da çekmese.
3: Bence çok iyi görünüyor.
4: Ne dedin sen?
3: Bir ergen bir genç kız yani.
4: Ha, ergen kız dedin ya, biraz içim rahatladı, sağ ol.
3: Yo, demedim yani, demek istediğim...
4: Bunu devrelerin yanına koy.
2: Lensleri de şuraya.
0: Baba lütfen ya. Hurda alıp başka hurdalara dönüştürmek için böyle para harcayamazsın.
4: Biz burada o şekilde konuşmayız. Bu bir Super Simplex sinema projektörü. Çok nadirdir. Tavuça ne diyeceksin? Ya da egzersizlik icadı mı? İkisi de zamanının ötesindeydi.
3: Evet, şu senin sözde köpek göz gibi.
4: Onu üzüyorsun, gördün mü?
3: Hey Kate! Kate! Bu şey hala çalışıyor mu?
0: Evet. Hayır.
4: Evet ve yine de çığır açıcı. Sen arkaya geç. Uzan ve gevşe, soğuk bir... Bekle.
5: Dostum, kırıp dökmeyi kes.
0: Son ihbar, son ihbar. Gecikmiş ödeme.
3: Hadi, hadi. Babacığa bir getir, hadi.
0: Peki, insanların sana bu yolladığı döküntüler de ne?
4: Bu bir diskmen, bu da basit bir kaset çalar. Müzik.
0: Hiç duymadım.
4: Bak, bunu tamir edersem 100 dolar. Bu da 250. Sen daha çok bozmasan bunu tamir etmeyi becerebilirdin ve 20 dolar ederdi. Bunlar sayesinde üniversiteyi bitirebileceksin. Tabii burs almayı başarabilirsen.
3: Bunun tahmini varış süresi ne? Ortalama olarak yani. Dur. Yani birayı sadece yakınına mı getiriyor? Numarası bu mu?
4: Bir iki pürüzü var hala işte.
3: Evet.
0: Bazı şeyler hiç icat edilmese daha iyi olmaz mı?
4: Hayır, hayır. Bak, çok ders düşünüyorsun. Burası bir teknoloji mabedi. Kutsal bir yerde bulunuyorsunuz.
6: Ne düşünüyorsunuz? Şunlara bir baksanıza. Hepsi sizin olabilir ya, bu araziye ne demek?
4: Bak, baba geri döndü ve biraz acıkmışa benziyor.
6: İnanılmaz değil mi? Buna bayılıyorum. Burayı beğeneceğinizi biliyordum.
5: Hey! Evin sahibi benim. Ha? Satılık değil.
6: Ödemelerinizi altı ayak sattınız Bay Yeager. Gördüğüm kadarıyla elektrikle çalıyorsunuz.
4: Hey, orası seni ilgilendirmez. Beyefendi, mülkü görmek istiyor musunuz?
7: Tabii ki.
4: Size memnuniyetle evi gezdirebilirdim. Arkaya gömdüğüm diğer üç alıcıyı görürdünüz. Sonra da kafanızı yarardınız.
6: Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü,
5: yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü,
6: buraya abimle geleceğim. Seni bir güzel benzetecek. Beni tehdit etmeye kalkma.
5: Kendim gidenesene. Bizim zamanlarında
6: polis de olacak. Abimin hiç şakası yoktu.
5: Kim? Jerry mi? O fıçıyı buraya getir bakalım. Arabadan dışarı çıkana kadar nefes yetmezliğinden şirko cennetini boylar. Bir daha kimlerime adım atarsan başına büyük bela açarsın.
3: Jerry'e söyle beni görmeye gelsin. Ona güzel bir turta yedireyim.
5: Hey! Sik ben! Çitlerimi dümdüz edip gitti.
3: Kate, sakin ol. Aorta enfarktüsü falan geçireceksin.
4: O neymiş öyle?
3: Neydi? Beyinsel kalp krizi falan.
4: Ha, evet, geçenlerde geçirmiştim.
0: Şimdi de elektrik mi çalıyoruz?
4: Hayır, sadece komşulardan ödünç alıyoruz.
0: Harika, bu muhteşem. Mezun olup gittiğimde sana kim bakacak acaba?
4: Aa, sen mi bana bakıyorsun? Devre rehimlemeyi sana kim öğretmişti? Program yazmayı, saçını örmeyi ya da topu falsola atmayı ben. Bu benim işim.
0: Salçasız yemek yapmayı sana kim öğretti? Çeklerini düzenlemeyi? Acaba kimin yetişkin gibi davranması gerekiyor?
4: Tamam. Haklısın bak, tamam mı? Bu harika bir ekibiz demektir. Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor biliyorum. Ama biz düzeleceğiz tatlım. İnanmaya devam etmelisin, tamam mı? Büyük mucitler böyle yapar. Söz veriyorum, günün birinde öyle bir şey yapacağım ki ses getirecek.
0: Sana inanıyorum baba.
4: Biliyor musun, annen de seninle gurur duyardı. Her şey düzelecek.

0: Gemiye inin. Yavaş ve sakin.
1: Tamam, olduğunuz yerde kalın.
0: Mini dronları gönderin.

0: Viper'lar, Kartal Gölü'nde ateş izni ver.
1: Isı kaynağı belirledik. İkinci kısımda, Pruva tarafında.
2: Predator 01, hedef bölge ele geçirildi.
3: Patlayıcıları koyun.
4: Burası Slasher 01. Kartallar içeri giriyor. İkinci güverte.
5: Temiz.
4: Teknik ekibi bölgede tarafına ilerliyor. İkili noktadayım.
6: Dalgın 8-3.
5: Eko bir frenesi beklemede kalsın.

0: Hadi hadi, çatıdan giriş var. Çatıdan giriş var.
1: Kolay gelsin. İlerle.
2: Devam. Helikoptere düşeni çıktığımızı bildirin.
3: Anlaşıldı.
4: Takım lideri, yere tarafında hareket halinde kartallar var.
5: Tamam. Ver al. Sağa kay, sağa kay.
6: Çeliği kırın.
7: Hayır.
8: Vurun, vurun, vurun.
2: Ateş.
4: Roketler yolda. Tehlike.
6: Kaçıyor. Çabuk.
4: Kaçıyor, kaçıyor. Herkes bölgeden çıksın.
7: Hayır, lütfen ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Yaralıyım, görmüyor musunuz? Sağlık subayı Retch, ben dostum. Ben Autobot'um.
6: O halde niye kaçıyordun?
7: Optimus bize acil durum mesajı yolladı.
9: Tüm Autobotlara sesleniyorum. Kesin bir saldırı altındayız. İnsanlarla tüm teması kesin.
7: Hepimiz saklanıyoruz. Bütün Autobotlar avlanıyor. Hepimiz tehlikedeyiz.
6: Chicago'da bir kız kardeşimi kaybettim. Size hiç hoşgörüm yok.

0: O artık benimdir.
1: Yoktan.
0: Otobotlar, Decepticonlar, küçük çocuklar gibi sürekli kavga ediyorlar. Evreni darma duman ediyorlar. Sonra ortalığı ben temizliyorum. Hayatta kalmanın tek yolu var. Nerede saklanıyor söyle. Söyle. Optimus Prime nerede?
1: Asla.
0: Bir daha.

0: Bu çok etkileyici gerçekten de. Açıkçası CIA'nin elde ettiği başarılar olağanüstü ve etkileyici. Yani bu yüzden başkan benden rica etti. Sizin ona ricada bulunmanızı istedi ve ikinizi Beyaz Saray'a davet ediyor. Böylece kalan düşman Decepticon'ları tam olarak nasıl avlayacağınız konusunda sizden bazı bilgileri alabiliriz.
1: Ben 2 yıldır bu görevdeyim. Bay Ettinger ise 25 yıldır burada. Ayrıntıları sormadığım projeleri hep o yürütür. Bu yüzden bunlara gizli operasyon deriz. Ve bu sayede hepimiz rahat uyuruz.
0: Tamam, harika. Yani... dedikodu var mı? Nasıl gidiyor?
2: Olağanüstü.
0: Harika, çok güzel. Ben de bunu duymak istiyordum. Başkan çok memnun olacak. Tekkurmay Başkan benim. Pazartesiden beri böyle. Ama uzaylı savaşı konusunu hiç bilmiyorum. Bunlar sadece eğlenceli toplantılar.
2: Ben başkanı eğlendirmeye gelmedim. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Bu savaş bitecek. Yakında.
0: Bitecek. Sorarsa dediklerini tam olarak aktarırım. Savaş yakında bitecek. Bu harika. Evet, iyi haber. Ve ben onunla el sıkışmak isterim. El sıkışma olmasa da yani sadece şu Lord Prime'le fotoğraf çektiririz belki. Lord Prime mı, Sir Prime mi? Biz de onunla başkanın uçağına atlardık. Hızlıca gidip gelirdik yani. Bir gidip hemen
2: bu başkanı
0: dönerdik.
2: Yanlış yönlendirmek olur.
1: Peki, hani... Onun adı Optimus Prime.
2: Uzaylı savaşçı diyoruz. Şu anda kaçak durumunda.
0: Ama... onlar dostumuz. Neden?
2: Çünkü onların hepsi gidene kadar dünyamız güvende olamaz.
0: Aa.

0: daha törensi bir veda yapmayı umuyordum. Özellikle bizim ordumuz onlarla çok yakın işbirliği yapmıştı. Siz gelin etek.
1: Burası onların gezegeni değil, hiç olmadı. Geri alma vaktimiz geldi.

0: Hayır dur. Titremeyi kes. Neden titriyorsun? İşi kaptın zaten.
1: Yemek yemeyi unuttum. Niye endişelendiğimi anladın mı?
0: Dinle, üzgünüm hayatım, ben neredeyse çalıştırıyordum.
1: Baba ne diyeceğim? Ev ödevlerimi bitirdim, finaller de tamam. Biraz arkadaşlarla arabayla dolaşabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Erkek yok, biliyorum. Önce mezuniyet.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimsede böyle bir kural yok ama.
0: Kural mı? O kadar kötüymüş gibi söyleme, bu bilgelik. Gecenin bir vakti etrafta dolaşmanı istemiyorum. Saat neredeyse 8, karanlık çökmek üzere. Spasyonu keser misin? Ben mezuniyetimde neredeydim biliyor musun?
1: Evet, benimle, kaza kurşunu.
0: Sürprizle Tess. Başıma gelen en iyi şeyle. Mutsuz mu görünüyoruz? Ha? Hayır, hayatımın en güzel günü. Annen ölmeden önce ona bir söz verdim. Bebeğimiz kendi mezuniyetine gidecek, o kadar. Liseli çocuklar bir halt bilmezler. Çok sonraları erkek olurlar.
1: Daha yaşlı ve akıllı olsaydın ben olmazdım yani.
0: Öyle demek istemedim. Biliyorsun bu evde flört yok, tamam mı? Sen flört etmiyorsun, ben de, o kadar.
1: Belki de flört etmelisin.
0: Tessa dur. Tessa. Dinle. Seni sık boğaz ettiğimi biliyorum ama buna mecbur. 12-17 yaş arası resmi olarak ergen tehlike dönemidir ve benim işimse bunu atlatmanı sağlamak. Bana istediğin kadar kızabilirsin. Ve evet, istersen arkadaşlarına turlayabilirsin.
1: Tamam. Dün gece çalışma. Yemek ye.

başıma gelen en iyi şey Emily. Başıma gelen en iyi şey. Onunla gurur duyardın. Oh, hayır. İnanılmaz. İnanılmaz. Ah, Tanrım. Bir şeyler bu aileye biraz para kazandırmalı. Hadi seni külüstür. Hadi bakalım.

0: Nerede o?
1: Bilmiyorum.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş.
0: İteri.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Tes, ben senin amcan sayılırım. Benim evim senin evin demektir. Bu ev tahliye edilmek üzere.
3: Baba!
0: Geliyorum!
1: Gözeyle mi çalışıyorsun? Öyleyse içeri girmem.
0: Daha önce hiç böyle bir kamyon görmemişsinizdir. Girin içeri, kapıyı kilitle. Kilidi yok ki. Bak, radyatördeki deliğe bak. Şunun boyutuna bak. Biri bunda delik açmış.
4: Ne olmuş?
0: Normal çelik değil bu. Motordaki şarapnel bütün bağlantıları koparıvermiş. İzleyin. Bunun için kayıt beyazı gerekti. Buna bayılacaksınız. Bunu çalışan bir aküye bağladığımda...
5: Tüm otobotlara sesleniyorum.
0: Aynen öyle. Bu bir kamyon değil bence. Galiba bir transformer bulduk.
6: Bir transformer?
0: Kaçın! Çocuklar!
1: Baba, sen aklını mı kaçırdın? Bu şeyi buradan hemen götürmelisin.
0: Endişelenmene gerek yok. Ben bütün gece buradaydım. Haklısın. Ve iyiyim.
6: O şey bir kamyon değil. Doğru, o tam bir ölüm makinesi.
0: Dostum, geldiğinde ölüydü. İptaldi, mahvolmuştu.
6: Dinleyin, bir numara var. Hükümeti aramak gerekiyor. Aramak zorundayız. Mecburuz. Amerikan vatandaşı olarak görevimiz bu.
0: Yine başlıyoruz.
6: Yapmalısınız. Orayı aramak lazım. Ve gerçekten de uzaylıysa $25,000 ödül veriyorlar.
0: Para ödülü falan yok.
6: Bakın, onu canlı yakalar, yaban domuzu gibi etiketleyebilirsen işte o zaman $100,000 veriyorlar.
1: Baba, açacağız o telefonu.
6: Duydum.
0: Reklamı izledim.

0: Öyle bir şey demiyorlar. Telefonu, bu kesin bir şey değil.
1: Bana yalan söyler mi hiç?
0: Dinle. İçerideki Chicago Savaşı'ndan bir Transformers'a nasıl çalıştığını öğrenmeliyim. Ben bir mucidim. Benim için her şey değişebilir. Bu teknoloji icatlarımı uygulayabilirsem bir daha para derdimiz kalmaz.
2: Bunu çok duydum. 25 bin dolar üniversite harcamada, evin borcuna da yeter.
1: Ayrıca kamyonu almak için benim paramı kullandın. Yani aslında kamyon benim sayılır. Yalan mı?
0: Araştırma laboratuvarı ile ilgili rekabet sözleşmesi imzaladım.
1: Araştırma laboratuvarı mı? Burası ahır ya.
0: İmzaladın, şimdi de rekabet ediyorsun. Bütün fikirlerin artık benim. Aklından geçen her şey benimdir. Yani sen benimsin.
1: Birine sahip olamazsın bence dostum. Bunlar çok uzun zaman önceydi. Texas'ta bile.
0: Tamam. Şu kaynağı getir buraya ve kola yardım et hadi. Galiba şarapnel gül çekirdeğini yok etmiş. Ah ve Tessa, şunu gördün mü? Uzaylı bir ölüm makinesi bunu yapmama izin verir mi? Bakın, telefon açacağım, parayı alacağız ama önce aklı mıyım bir görelim. Evin içinde mi saklanacaksın? Evet. Hadi git.
2: Tamam.
0: Hadi kolu çalıştır.
2: Ona inanamıyorum.
1: Oradaki ne öyle? Bir rokete benziyor.
0: Öyle zaten!

0: öldüreceğim. Uzak durun. Hayır. Hayır.
1: Baba içeride bekleyin.
0: Sizi öldüreceğim. Uzak durun.
2: Hayır, ateş etme, ateş etme.
3: Polisi ara, hemen koş.
2: Lucas. Lucas, kımıldama sakın, sakin ol.
0: Dikkat et insan.
2: Tamam, orada dur. Bize zarar vermeyecek.
0: Silah sistemleri hasarlı.
2: Bir füze motorunu vurmuştu. Onu senin için çıkarttık. Çok kötü yaralanmışsın. Yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda benim evimdesin. Ben bir mühendisim. Adım Kate Yeager.
0: Kate, sana minnettarım. Adım Optimus Prime. Otobotlarım tehlike altında. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim.
2: Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Tessa buraya gel, yardımımıza ihtiyacı var. Sana ne oldu böyle?
0: Bir pusu, tuzak insanlar yaptı. Ben kaçtım ve bu şekli aldım.
1: İyi de sen bizim taraftasın. İnsanlar sana neden zarar versin?
0: Yalnız değildiler. Otobotlarım beni tamir edebilir.
2: Evet. Onlara ulaşabilirsen tabii. Ya ben edersem?

0: Seni uyarıyorum dünyalı Bay Ettinger. İttifak bir sözleşmedir. Ve sözleşmelerin bir ömrü vardır. İnsanlar gibi.
1: Bu gezegende bir lafımız vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
0: Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil.
1: Meksiko City'de ne oldu? Onu hakladın sanıyorum.
0: 3 net isabet, 1 ölümcül yara. Ama adamların kaçmasına izin verdi. Bana adam gibi istihbarat vaat etmiştin. Yoksa sen adam değil misin?
1: Farkında mısın? Bana hiç söylemedin. Onu niye istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun?
0: Gittiğim tüm galaksilerde siz türler hep aynısınız. Kendinizi evrenin merkezi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey bildiğiniz yok.
2: Şimdi hırdavatçıya git ve listedekileri al hepsini. Onu tamir etmeye mi çalışacaksın? O bitiren maketi değil ki.
3: Hayır değil, o önemli.
2: Evet, kimin için önemli? Ağırında bir uzaylıyı saklayamazsın. Ne yapacaksın, onunla oynayacak mısın?
3: Sakin olur musun biraz?
2: İniyorum ama az önce kafama 3 kiloluk bir top çarptı. Eğer seni yerse canavarını ben alırım.
3: Sakın kimseye anlatma, duydun mu? Tek kelime etme. Kimseye.
4: Merkezi Haber Alma Teşkilatı.
5: Galiba çok önemli bir hedefin yerini belirledik. Özel operasyon timi hazır durumda.
1: Durum nedir?
6: Efendim, özel time Paris, Texas'tan bir telefon geldi. Meksiko City'den ayrılan bir kamyonla eşleşme var.
1: Adi herif. Şimdi onu yakalayalım.
5: Bayağı sıkı bir darbe almış. İyi ki güç kaynağını ıskalamış.
7: Biz ona Spark deriz. Yaşam gücümüzü taşır ve anılarımızı.
5: Evet, biz ona ruh deriz.
1: Mezar rüzgarı hazırlansın. Çabalarınıza teşekkür ederim bayanlar baylar. Bu oda karartılıyor. Çıkış sol kapıdan. Bundan sonrası benim.
5: Tamam, hadi gidelim.
1: Mezar rüzgarının yanındayım, hareket halindeyiz.
8: Tekrarlıyorum, hareket halindeyiz.
7: Kate, bana niye yardım ediyorsun?
5: Sen bana güvendiğin için.

0: Ben döndüm.
1: Ama oyalandın sen de.
0: Kafam zonkluyor. Doktora gitmem gerekti. Kafamdaki şişlikle uzay yolu tiplerinden birine benziyorum resmen.
1: Her neyse.

0: Bay Yeager, adım James Savoy, federal ajanım. Adamlarım ve ben terk edilmiş bir kamyonun peşindeyiz. Güzel bir araziniz var. Satılık olması kötü.
1: Sağ ol ama satılık değil.
2: Bu kamyon mu?
0: Ne yazık ki hayır. Bakın Bay Yeager, bu kamyonla ilgili olarak bize bir telefon edildi.
1: Olamaz.
0: Siz aramadınız mı?
1: Şu anda ilgilendiğim tek şey mülkümde izinsiz bulunmanız. Teksaslılarla uğraşan insanlarla ilgili bir kuralımız vardır. Hem hangi kamyondan söz ettiğinizi bilmiyorum.
0: Amerikalı öldüren türden bir kamyon.
3: Bütün bölgeyi arayın.
4: Ne demek bölgeyi arayın? Mahkeme emriniz yok.
0: Benim yüzüm mahkeme emridir.
5: Bekleyin. Eğer kamyonu bulursanız ödülü alacağız, değil mi?
6: Neyse, 1-5 Alfa noktasındayız.
7: Charlie ekibi orada durun.
6: Tarayın bölgeyi.
5: Acil.
2: Kısa duvar.
8: 5 ajan giriyor.
9: İzinsiz giriş. Araziden hemen uzaklaşın.
8: Bu da ne böyle?
5: Salak bir mucidin işi.
8: Temiz. 360 derece, 720 derece. Etrafa bakın.
5: Gidelim. Burada bir şey yok. Burada hiçbir iz yok. Bir şey bulamadık.
10: Efendim, çöplerin arasında aktif bir füze bulduk.
8: Aktif mi? Onu çöpe ben taşıdım. Onun kör bir füze olduğunu söylemiştim. Ölebilirdim, değil mi?
1: Bakın, evet bir kamyon buldum, tamam mı? Parçalarını sökmek için getirdim. Dün gece burada bıraktım, bu sabah gitmişti. Gerisini bilmiyorum, yemin ederim onu bıraktığımda yaralıydı.
0: Yaralı mı? Yaralı dedi.
7: O baş belasının yerini biliyor.
0: Bay Yeager.
1: Ne var?
0: Affedersiniz. Yaralı dediniz. Alın şunları.
1: Ne?
11: Bırak beni!
1: Kamyondan haberleri yok. Ben biliyorum. Onu bırakın.
0: Nasıl bir insan uzaylı metal parçaları için türüne ihanet eder? Alın şunu karşımdan.
1: Bırakın onu. Kamyon hakkında bir şey bilmiyorlar.
3: Pekala. Araçlara binin. Bölgeye
11: arayın. Savaş sen aradın değil mi?
1: Hayır. Ben bu ürkünç tipleri tanımıyorum.
11: Bir kadını taciz ediyorsun. Seni mahvedeceğim.
1: Bırakın onu.
11: Baba!
1: Hiçbir yere gitmesin.
11: Baba!
1: Sakın. Hayır. Beni hiçbir yere götüremezsiniz. Ben bir Amerikalıyım.
5: Sakin ol canım.
1: Tamam pekala. Tamam yanıldım.
0: Savoy. Kızı kullan.
11: Aman tanrım baba. Hayır.
0: Şu anda 10 saniye var. Kamyon nerede?
1: Ne? Yoksa kızımı mı vuracaksın?
0: Mecbur kalırsın.
11: Lütfen beni vurmayın.
1: Tamam
11: lütfen.
1: Ama bildiğim her şeyi size anlattım zaten. O gitti. Gitti. Ahırdaydı. Şimdi
7: ise yok. Bırakın kızımı.
11: Lütfen.
1: O buradaydı. Bırakın onu.
0: 7 saniye.
1: Size gerçeği söylüyorum. O buradaydı. Ona kızımdan hemen uzaklaşmasını söyle. Seni öldürürüm.
0: 2 saniyen var. Gerçeği öğrenmeliyim.
11: Lütfen.
0: Vur onu.

Bunlar sizi öldürecek. Hemen gidin buradan.

0: oluyor canım? Kim bunlar?
1: Kamyon yüzünden. Kamyonu istiyorlar.
0: Kim bunlar? Sen kimsin ve kime canım diyorsun? Beni duyduğunu biliyorum. Ben onun erkek arkadaşıyım.
1: O erkek arkadaşım.
0: Ne? Onun erkek arkadaşı değilsin.
1: Adı Şenge. O bir yarışçı baba.
2: Bunlar nasıl arabalar? Çok ürkütücü.
0: Arkadan bir tane daha yaklaşıyor. Onlardan mısır tanesinde kurtulabiliriz.

0: yandan geliyor. Çabuk.
1: Viper 1 bekliyor. Katapet bitmek üzere. Dönüyorum.
0: Bizi sıkıştırdılar. Sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim, tamam mı? Adım Shane ve son derece...
2: Seninle konuştuğum şekilde... falan yok. Arabayı kullan.
0: Dikkat et, dikkat et. Nasıl bu kadar iyi kullandığımı ben de bilmiyorum. Bugün direksiyon başında mucizeler yaratıyorum.
2: Dikkatini yola ver, konuşma.
3: Shane, dikkat et.
0: Bütün bunlar benim suçum. Tamam, kabul ediyorum. Bana çek getireceklerini söylediler. İdam mangası değil.
4: Tombala yaptı bile. Don tombala yaptı. Ona bir al.

0: bize vereceklerini sanmam. Peki öyle görünmüyor. Onları ekebiliriz.
1: Şu numaranı yap şey.
0: İyi dedin. Ne demek bu? Ne numarası? Yapacağımız şey birazcık tehlikeli olacak.
2: Çıkarın silahlarınızı ve ateş edin.
3: Ateş ediyorlar.
0: Vesa, vites kolunu tut, kolu tut. Ne? Ellerini ondan iyi kullanan yok. Hazır mısın Tess? Çek.

0: cezalardan ceza be.
1: Çantı çatlattık.
2: Optimus. Hadi çabuk çabuk. Hadi.
0: Olamaz.
3: Ayağım sıkıştı.
4: Luke.

0: Arkadaşınızı kaybettiğiniz için başsağlığı dilerim. Burada kalın, takip edilmediğimizden emin olmalıyım. Artık hepimiz onların hedefiyiz.
1: Yani saklanacak mıyız? Plan bu mu? Bir kamyondan emir mi alacağız?
2: Daha iyi bir fikrim var mı?
3: Hey! Kızdan uzak dur bakalım, dur.
2: Ellerini ondan uzak tut, hemen şimdi.
4: Teksaslı bir garaj mucidi alayınızın canına okudu. Bu siciline işlenecek. Evet, hepinizin siciline işlenecek.
5: Bugün zırvalarını çekebilecek hava adamıyım sence?
4: Washington bir Decepticon hedefinin peşinde olduğumuzu sanıyor. Ama önce Yeager ailesini bulamazsak hikayemiz yatar.
5: İyi tamam da polis ya da FBI'ya giderse...
4: Onlar bize teslim eder. Bir daha eski hayatına dönemez.
6: İyi tarafından bakalım. Tanışmış oldunuz.
2: Nereli bu?
6: Dedim ya, Teksaslı bir sürücü.
2: Teksaslı mı? Dublin Texas mı, Belfast Texas mı? Pek İrlanda cücelerine benzemiyor.
1: Sıkıysa İrlanda'da böyle konuş da görelim.
2: Ay, İrlanda'da değiliz yer elması, Texas'tayız.

0: Yarışçı mı dedin? Yarışıyor mu yani? Meslek olarak mı?
1: Evet. En azından mesleği var.
0: Sağ ol be.
2: Bakın ben rally yarışı yaparım. Bir pilot, bir de navigasyoncu. Kızın. Bu arada ben profesyonelim. Bana sponsor oldu. Ayrıca bir de şu var. Tüm birikimim o arabaydı. Her şeyimi ona yatırmıştım ben.
0: Yok, bu gerçek olamaz.
2: Aa, kesinlikle gerçek.
0: Kaç yaşındasın?
2: 20.
0: O da 17 yaşında bir kız çocuğu. Bu durumu iki şekilde çözebiliriz. Bir, tam ağzına bir tane takarım, sen de gider polis çağırırsın.
1: Baba.
0: Ya da iki, ben seni polise ihbar ederim çünkü bu yasa dışı, o reşit değil.
2: Bizi Romeo ve Juliet yasaları koruyor.
1: Bir süre çıkmıştık. Ben lise 2'ydim, o da lise son. Sorun yok.
0: Hayır, sorun var.
2: Kökeni ta çocukluğumuza dayanan bir ilişkimiz var. Madde 22.011, bak.
0: Ne? Texas yasası mı? Nasıl yani? Gerçek bir yasa mı bu?
2: Evet.
0: Romeo ve Juliet ha? İkisinin sonu ne oldu dersin?
1: Aşık oldular.
0: Öldüler. Ailem bunları biliyor mu? Baban 17 yaşında bir kızla çıkmana bir şey demiyor mu?
2: 5 yaşındayken bizi terk etti. Olur da ona rastlarsam sorarım.
0: Biliyor musun Tessa? Sana güvenmiştim.
1: Hangi konuda? Hiç eğlenmemek, risk almamak, gençliği yaşamama konusunda mı?
0: Ben senin babanım, tamam mı? Ve sana bakabilmek için bir taraflarımı yırtıyorum.
1: O kamyonu eve getirdiğinde de mi öyle yapıyordun? Tek yapman gereken ihbar etmekti. Bu yüzden Lucas öldü. Benim de hayatım bitti. Sağ ol, bana cidden çok iyi baktın.

0: öldürmeye niyetliydiler.
1: Hala öyleler.
0: Diğerlerde biri bu emri verdi ve ben izlerini bulacağım.
2: Lütfen! Hayır! Ben otobotum! Ben otobotum!
3: Erzak olarak işimize yarayabilecek her şeyi alın. Giysiler, her şey.
4: O bilgisayarı da alın.
0: Gidelim. Bu hiç kolay değil.
5: Biliyor musun, her konuda kötü değilsin baba.

0: Reddedildi. Hesap blokeli.
1: Biliyordum.
0: Onun bir hiç olduğunu söyledim. İyi de bu hiçin elinde teknolojimiz var.
1: Seni bulacağım.

0: Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim.
1: Uyarını aldık. Beklemeliydik.
2: Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık.

0: insanlar kurallarına göre hareket etmemizi istedi. Ama kurallar artık değişmiş durumda.
1: İnsanlar, bir avuç hain...
2: Hound, içgüdülerini bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir.
1: Sen ne zırvalıyorsun?
2: Bu bir haiku şiiri.
1: Kes zırvalamayı yoksa boğazına bir bomba atarım.
2: Denesen ölürsün.
1: Ya, ne olur çek, hadi yapsana.
3: Ne diyeceğim?
4: Bitirin şu işi artık.
5: Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın.
1: Kim şu kaçak yolcular?
6: Oho, silah neyiniz?
0: Dur Hound, siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu?
2: Nada, sadece bizler kaldık.
5: Bizi teker teker avlıyorlar.
1: Biz sefil, rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik.
7: En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı?
8: Süper yarışçı. İstediğin zaman gitmekte özgürsün.
7: Öyle mi? Bilgin olsun Süper Baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum.
2: Sensei, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee'ye ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde. O resmen bir çocuk gibi.
9: Bu çocuk biraz daha kısa tekmeyi basacak.
2: Gururum mu kırıldı?
1: Kafesliyiz.
2: Bu kadar.
10: Bunların derdi ne böyle?
2: Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada.
5: Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim.
8: Evet, seni çok özlemişler.
0: Otobotlar, Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz.
8: Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir drone'da otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak.
2: Ah, bu Latvul.
8: Onu paramparça ettiler.
2: Vahşiler.
8: Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı.
7: Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor?
8: Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler.
1: Oraya savaşmadan girmek imkansız.
8: Peki ya biraz insan yardımı olsa?
10: Ne yani, artık ortak mısınız?
8: Tatlım, artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz.
0: Otobotlar, asla insan öldürmemeye yemin ettim.
1: Büyük hata.
0: Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde... o kesinlikle ölecek.
1: Evet!
11: Chicago.
8: Her yerde bizi arıyorlar. Bu yüzden yeni kurallarımız var. Rozet sahibi hiç kimse bizim dostumuz değildir. Taktiğimiz böl ve fethet. İkiniz yiyecek ve malzeme çalmakla görevlisiniz. Başka şey almayın. Chicago KSI merkezi kale gibidir. Onların gizli askeri bölümüne girmenin yolunu bulmalıyız. Şirkete ve hükümete şantaj yapmak için bir şeyler bulmalıyım. Özgürlüğümüzü kazanmalıyız.
12: Günaydın Bay Joyce.
13: Bu ses de neydi?
14: Bu işte o ses.
10: Siz istemiştiniz.
13: Benim istediğim sınırsız bir şey. Daha da öte. Bu kapıdan geçerken geleceğe adım atmış gibi bir ses olmalı. Günümüz. Söyleyeyim.
10: Gelecek.
13: Geçmiş mazi oldu. Bugün mazi oldu.
15: Neden sana bir türlü ulaşamıyorum?
10: Herhalde kutuplarda ne bulduğumuzun farkındasındır. Çocukken bize anlatılan hikayeyi biliyorsun. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine yol açan şu göktaşını.
13: Hayal meyal.
10: Ama doğru değilmiş. Büyük yok oluşa neden olan şey bu metal. Nasıl ve neden daha bilmiyorum ama karbon tarih belirlemeye göre 65 milyon yıl öncesine ait. Bize çıkarttırmaya çalıştığın o cevher tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli ve benim adamlarım...
13: Darcy, bana kalırsa sen sahada biraz fazla çalıştın. Dinozorları akşam yemekte tartışalım. Kaburga?
10: Hayatta olmaz.
13: Burada neler olduğunu hayal bile edemezsin. büyük bir gelişme kaydetmek üzereyiz. Nadir bir dünya metali. Moleküler olarak dengesiz. Sanayi kullanımı yok. Sonra uzaylılar geldi ve aradaki bağı keşfettik. Bu onların ham maddesi.
3: Kutsal kase gibi. Transformium. Bunu öyle diyorlar.
13: Odak grubu tamam, ilginç. Tescillendi.
3: Evet. Bu atomun parçalanışından beri modern fizikteki bildiğimiz en büyük gelişme. Programlanabilir madde ve biz bunun gen haritasını çıkardık.
13: Ben.
3: Siz gen haritasını çıkarttınız.
13: Şimdi ona istediğimiz talimatları verebiliriz.
3: Bu son derece iyi. Seyredin şimdi. Bunu istediğimiz her türlü forma sokabiliriz.
13: Heyecan verici, öyle değil mi? Müzik sever misin? Hoparlör. Ya da şiddet içeren bir şey.
10: Aman Tanrım, başardın.
13: Havacılık, ordu, tüm robot sanayine hakim olacağız. Tüm keşiflere, okyanuslara, uzaya, her şeye. Wembley, bu da ne?
3: Şu istediğiniz deniz anası reklamı işte. Dediğinize göre erotik ve ölümcüller, tıpkı kadın gibi.
13: Öyle bir şey demedim.
3: Evet dediniz.
13: Hayır demedim.
3: Çok olan eski kız arkadaşınızdan bahsediyordunuz. Kulaklarımla duydum.
13: Lütfen tur sırasında yemek yeme.
3: Bu o kız mı?
4: Hey, kutular dolusu giyecek buldum. Pekala tatlım, uzun ya da hoş dar bir pantolon alabilirsin. Şu şortları çıkarırsın, tamam mı?
10: Bu protein.
4: Sadece gerekli şeyler dedim ben.
10: Neredeyse yakalanıyorduk, hiç kolay olmadı.
4: Gargara mı çaldın?
7: Kızın ağzımın kokmasından pek hoşlanmıyor.
10: Çok komik.
4: Onu öpemeyeceksin. Asla.
10: Asla mı?
13: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
3: Son işlemlerde bazı hatalar var.
13: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama. Algoritmalar! Matematik! Neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden? Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
3: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
14: Bayıldım.
13: Hiç beğenmedim.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
16: İstemiyorum.
12: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri,

0: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: İçim hayaller dolu.
1: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Hi Türkiye, welcome to America.
4: Bu abi kim oğlum?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Then we bring is John.
6: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
12: Takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
13: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Uyandı.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
4: Bitti böyle Otobit'te.
0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek. Bu çok alçak.
11: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Koçakla Festival.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Çok komik.
2: Onu öpemeyeceksin asla.
1: Asla mı?
3: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
4: Son işlemlerde bazı hatalar var.
3: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama. Algoritmalar. Matematik. Neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden? Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
4: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
5: Bayıldım.
3: Hiç beğenmedim.
6: Oo, işte burada. Şüker kafalı doktor Frankenstein. Bayan, bu yasal değil. Bu yasa dışı bir deney. Uzaylılar insanlara böyle şeyler yapmaz. Sizi yer öldürürüz o kadar. Haksızlık, astoristen fasulye olmaz.
3: Bu küçük şey şu iki kafadan çıkan tüm bilgilerin tercüme edilmesine yardımcı oldu. Tarihleri, bilimleri, her şeyi.
1: Bu Megatron mu?
3: Aynen.
1: İyi de bunları nereden aldın?
3: Özel hükümet sözleşmesi. Transformerlar hakkında her şeyi biliyoruz. Şimdi onları kendimiz yapabileceğiz. Hem de çok daha iyi bir şekilde.
2: Evet, bu iyi bir. Bu bizi içeri sokar. Bu adamlar günde iki kez tarama dedikleri bir şey için KSI içine araç naklediyorlar. KSI gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün girişi bizim içeri giriş yolumuz olacak. Sabah harekete geçiyoruz. Affedersiniz ama karşımda aşna fişne yapmak yok, tamam mı?
1: Ne antikasın. Aşna fişne diyen mi kaldı?
2: Diyorum ya, saygı sıfır. Bazen imkansız gibi geliyor bana.
7: Evet. Aynı şeyi Bumblebee ile yaşamıştım.
2: Tamam, sakin olmalıyım. Sakin. Bu tür durumlarda soğukkanlı olmak gerekir. Havalı görünmek değil. O yüzden gözlükleri çıkar istersen. Bir ay kadar önce... Gecenin bir yarısı evimde bir ses duyduğumu sanmıştım. O sen miydin?
8: Ne? Yapma, yok öyle
2: bana
8: bir şey.
2: Bana yalan söyleme evlat. Şuradaki silahlı adamı görüyor musun?
8: Silahlı pek çok adam var.
2: İnelimle içeri sızmaya çalıştığımızı söyleyelim. Sonra kimliğini göster. Umurumda değil. Ben yaşlıyım ve yeterince yaşadım.
8: Bu sohbetleri yanlış zamanlarda başlatmak gibi harbiden kötü bir alışkanlığım var.
2: Doğruyu anlatacak mısın yoksa ortalığı karıştırayım mı?
8: Peki.
2: Beyefendi biraz konuşabilir
8: misin? Tamam, bendim ben. Özür dilerim.
9: Taramadan mı geçireceksin?
8: Hı.
9: Tamamdır, geçebilirsin.
2: Seni kesin öldüreceğim.
1: Eski uzaylı teknolojisini alıp her açıdan daha iyi hale getirdik. Karşımızda Stinger.
8: Şuna bak, ne kadar acayip robot.
2: Aynen sana benziyor.
10: Kendi versiyonlarını yapmaya çalışıyorlar.
8: En azından daha havalı renkler seçtikleri kesin.
11: Benimle böyle mi konuşuyorsun?
2: Bu kralı yaparsam böyle olur işte.
11: Şimdi kaybol.
1: Eski uzaylı teknolojisini aldık. Günlük hayat için modifiye ettik.
11: Ne diyorsun?
2: Hayır, sakin ol. Gülürmeyiz.
8: Bumblebee, hatırlanmayı kes.
12: 所以我们现在没有足够的transformium做生产，你知道吗？很晚了，是你晚了，是你。
3: Benimle harinciciğim, kızdığın zaman ne dediğini anlayamıyorum. Aslında seni hiçbir hiç anlamıyorum.
1: Fabrikamız şu anda çalışır durumda.
3: Affedersin bir saniye. Hey siz ikiniz, lanet tamirciler. Neler oluyor burada? Ha? Bu külüstür şey de ne böyle? Koleksiyonluk antikaları taramıyoruz. Burada ne yaptığımızdan haberin var mı? Hı? Biz şairiz. Biz burada şiir yazıyoruz. Anladın mı? Bana çalışıyorsunuz. Hata hakkınız tekti, tek. Anladın mı? Sınırı aştınız. Şimdi alın şu döküntüyü ve gidin buradan.
5: Sen de git.

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Devam edelim.
1: Ona göz kulak ol, ben bir şeyler bakayım. Sessizce buradan çıkın.
0: Yemin ederim şu kapkili haline katlanamıyorum. O beni çok üzüyor. Bir hemen sakinleşmen lazım.
2: Son derece sakinim.
0: Çünkü nefes almalısın ya da ne bileyim bir şeyler yap işte.
3: Sakinim, hiç dokunmuyorum bile. Tamam, azıcık dokunuyorum.
0: Aman tanrım.
3: Azıcık dokunuyorum ya.
0: Şimdi derhal araba şekline dön.
4: Yıkıl karşısından, tamam mı?
5: İşte tasarım ekibimiz çalışmalarına Bumblebee ile başladı.
6: Fakat bu uzaylının tasarımı biraz eskiydi. Hatta nasıl desem antikaydı.
5: Son derece demode, rezil ve...
6: Özetle çirkin.
4: Cehennem ol.
5: Yanında hiçbir şeydi.
0: Hayır.
5: O çok güvensiz.
7: Bir halk değilsin.
0: Neye dokundun sen?
8: I told you homeboy, can't touch this.
0: 15 dakika sonra büromda ol.
9: Burası 7 numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre data akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor.
0: Anlaşma ne durumda, tamam mı? Tohumu alabildin mi?
10: Ödül avcısı Prime'ı aldığı zaman alacağız.
0: Aha.
10: Bu arada bir sorun ortaya çıktı.
0: Ne? Hayır, KSI'de o kelimeleri kullanmayız.
10: Otobotlara yataklık eden bir sivil droplarımızdan birini ekledi. Yani bu işe karıştığınızı öğrenmiş olabilirler.
0: Ne?
1: Orası fazla heyecanlıydı.
11: Daha çok transformiyum gerekli. Hem de hemen. Daha çok prototip yapmak için. Gidip şu uzaylı kelle avcına söyle. Ben ortaya şirketimi koydum. Anlaşmayı unutmasın.
10: Ben de hayatımı ortaya koydum.
11: Hey, bana sen bu teklifle geldin. Unuttun mu? CIA'den emekli olduğunda şirketimden $1 milyon hisse alacaksın. Ve sonra seninle birlikte ulusal savunmada çığır açacağız. Ama Ettinger, dostum, ikimizin de iyiliği için o tohumu mutlaka bana getir.

0: İçerideyim. Kameramı görüyor musun? Ratchet'ı eritiyorlar.
1: Ratchet'ı katletmişler. Onları paramparça edeceğim.
2: Metal. Sadece metal. Hep öyle olduklarını sanmıştım.
3: Hayır değiller. O varlıklar canlı. Bizim gibi ruhları var. Ben bir tanesiyle konuşmuştum.
2: Transformium'la mı çalışıyorsun?
3: Evet, öyle yapıyorum. Evet, aynen.
2: Ben kazı yapıp çıkarıyorum. Bulunacak pek bir şey kalmadı. Demek bu kadar acil ihtiyacınız var. Eski kötü deseptikonları eritmeye kadar geldi iş.
3: Hayır. Bu bir Autobot. Onlar bizim için savaştı.
4: Buradan hallediyorum bu işi. Evet. Aynı kimlik kodu, iki farklı kapıda taranmış. Gizli bölgeyi kilit altına alıyorum. Şu adamı kontrol edin.
5: Hey! Olduğun yerde kal!
6: Sanayi casusluğu ha? Bu ciddi bir suçtur Bay Yeager.

0: Dinleyin, avukat istiyorum. Adalet Bakanlığı'na güvenebileceğim birini. Sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Şirketinizden değil, hükümetten.
1: Bay Yeager, kime çalıştığımı sanıyorsunuz? Ailenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu övgüye değer. Bense ülkeyi korumaya çalışıyorum. Uzaylı savaşından. Bunu tecrübe ettik ve bir daha tekrarlansın istemiyoruz. Şimdi, bu konuşmanın bir türevi daha var. Buna göre garajına döneceksin. Kızın takdirname alacak. Hayatta bildiğin gibi devam edecek. Neyle karşı karşıya olduğunuzu hiç bilmiyorsun.
0: Öyle mi? Bu sohbetin diğer türevi neymiş peki? Kızımı öldürmeleri için adam yollaman mı? Yoksa cesaretini toplayıp kendin mi yapacaksın?
1: Tercihin nedir? Bunu sadece bir kez soracağım. Optimus Prime nerede?

0: tahliye ediyoruz. Bodrum'a.
1: Buradalar.
2: Çıkın dışarı hepiniz.
3: Bilim fuarı bitti. Et şu halleri.
2: Laboratuvarı yok edin.
4: Çekilin çekilin. Dikkat edin. Çabuk olun.
2: Her şeyi yok edin.
5: Beyler benim. Beni şu Frankenstein tabutundan çıkarın.
6: Hey. Hey. Hey. Dur. O şirketimin malı.
2: Onlar sizin malınız değil. Onlar benim arkadaşlarımdı.
5: Oo, ne oldu Nutkun tutuldu? Karşında Hound var tabii değil mi?
0: Devam edin. Bir kez olsun bize gerçek renginizi gösterin.
3: Sadece emir ver. Onu parçalarına ayırayım.
0: Şu tetik manyağını açıklasana. Bu gördüklerin savaş ganimeti. Ölü metal. Yenilik. Burada yaptığımız şey bilimdir. Bunu biz yapmazsak başkası yapacak. Teknolojiyi durdurmaya imkan yok.
2: Biz sizin teknolojiniz değiliz.
3: Bırak şunu parçalarını ayırayım.
0: Şifrenizi çözdüm. Gen haritanız artık elimde.
2: Dünya burada yaptıklarınızı öğrenecek.
0: Dünya mı? Dünya bizi onaylayacaktır. Artık sizi üretebiliriz. Anlamıyor musun? Size ihtiyacımız kalmadı.
3: Bu zalimceydi.
2: Otobotlar, işimiz bitti.
5: İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz?
3: Birilerini aklamak için can atıyorum.
7: Bu bizim fırsatımız. Onu durdurmalıyız. Durdurmalısın.
0: Sahada hiç test yapılmadı. Laboratuvarda, askeri üslerde ama sokaklarda yapılmadı.
7: Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirket terörist saldırısına uğradı. Bu iş artık bir CIA askeri operasyonu. Her şey serbest. Harekete geçin.
8: Gidelim.
7: KSI Chicago, uydu görüntüsünü verin. Durduk yere yaşanan bir otobot saldırısı.
0: Galvatron'u getirin.
7: Galvatron'u dönüştürüyoruz.
9: Stinger'i aktive edin.
10: Stinger.
0: Şu uzaylı teröristlere güncelleme neymiş gösterelim.
11: Galvatron ve Stinger hedefler için farklı yollardan gidiyor.
9: Hedefte 5 haydut var. Görüş açım elverişli.
12: 200 metre kaldı.
9: Metre. Saldırıyoruz. Dönüştürülüyor.

0: Bu şey bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet. Neredeyse.
2: Sistemde bir hata var.
3: 5 haydut hedef alınıyor. Roketler aktif. Şimdi ateşlendi.

0: Hadi.
1: Stinger takipte.
0: Ateşleme.
2: Sistem hatası var. Galvatron az önce 4 roket ateşledi.
0: Daha bizi ateşlediyorlar.

0: Bize çok acele sağlık ekibi lazım. Siviller yaralandı.
1: İnsanlar çapraz ateşte kaldı. Bundan hiç hoşlanmadım.
2: Tarih yazıyorsun. Ülken ve dünya için. İnsanların özgürlüğü tehlikede. Masum insanlar ilk defa ömür.

0: Savaştır onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Tessa! Tessa! Tessa, Tanrı'ya koş!
3: Senin ruhun yok.
4: Zaten bu yüzden kovdum.

0: Sakın oraya gitme, seni öldürür.
1: Tessa'ya yardım etmeliyim.
0: O saklanıyor.
2: Optimus, Optimus lütfen hemen kalk.
3: Kalkamıyorum. Git buradan. Sana açıyorum Prime. Şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı, o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır.
4: Seni buraya kim yolladı?
3: Sen nereden geldiğini sanıyorsun? Doğduğunu mu sandın? Hayır. Seni ürettiler. Ve yaratıcıların seni geri istiyor. Hepimiz birileri için çalışıyoruz.

Otobotlara uyar.

0: insanı çöpe götürür.
1: Kaçın buradan! Hadi gidin, gidin! Boşaltın burayı!
2: Ekibim şu anda yolda efendim. Bu bir CIA operasyonu. O benim için çalışıyor. Orduya çekilmelerini söyleyin. Bekleyin, Beyaz Saray hatta.
3: Ajan merhaba, şükürler olsun. Şu anda Beyaz
4: Saray'da herkes inanılmaz gerilmiş durumda. Herkes bana süper süper kızgın ve ben de son toplantımızla ilgili notlarımızı gözden geçirdim de Michigan bulvarındaki uzaylı savaş gemisini göremedim.
2: Başkana bunun bir saldırı olmadığını söyle.
0: Bu gemiyi hatırladın mı Prime? Siz yüce şövalyeler büyük savaşçılar için evrende yolculuk amacıyla yapılmıştı. Ama ben el koydum. Burası artık kişisel hapishanem.

0: tekrar hoş geldin şövalyelerin temenosu Prime.
1: Sen burayı lekeledin.
0: Burada isyancı kaçak pislik arkadaşlarınla birliktesin. Burası en nadir örnekler, kötülerin de kötüsü içindir. Asırlar sürmüş olsa da tüm şövalyeleri topladım. Sen hariç. Yaratıcılar beyaz bir sayfa açmak istiyor.
1: Ben kimseye boyun eğmem.
0: Şu türlerin birbiriyle karışması kozmik dengeyi bozuyor. Yaratıcılar bundan hoşlanmıyor. Onlar seni emirlerini yerine getir diye yaptı.
2: Neden hala havalanmadı?
3: Hadi bir alçalıyor. Gemiye ulaşmalısın.
4: Savoy, görev tamamlandı. Lockdown Prime yakaladı. Anlaşma yerine getiriliyor.
5: Buluşma noktasından tohumu alacağız.

0: Dikkatli olun. Eminim türünüz buna hazırdır.
1: Türümüzü kafaya takma sen.
0: Elveda dünya.
2: Hadi hadi!
3: Evet, bu kötü bir fikir. Ben kötü fikirlere bayılırım. Doldurun!
4: Tamam, kopalım.

0: Ha bu delilik.
1: Dinle, kaçmak istiyorsan hemen şimdi kaç. Ben ölümüne giriyorum.
0: Dinle, ben buraya kızını kurtarmak için gelmedim. Sen kız arkadaşımı kurtarmaya geldin.
2: Karanlık madde motorlarını çalıştır. Tam güç ileri.
3: Operasyon zor olacak. Takdağ'ın gemisinin savunması var. Dikkatli olun.
4: Kemik kufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin.
5: Hızlı olmalıyız. Şu anda baskının zoru bizden yana. Son çözüm olarak şiddete başvurmalıyız.
4: Yakalayın.
5: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
4: Bunlardan iğreniyorum.
5: Çok ürkünç. O artık yaşamıyor.
4: Evet baktık, burada değiller. Gidelim.
1: Ne? Hey, Tessa'yı almadan hiçbir yere gitme.
4: Tereddütteyim. Benim çıkarım ne?
1: Senin çıkarın ne mi?
4: Sakin ol. Sadece konuşalım.
3: Senin çıkarın şu olacak. Seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız. Kapış?
4: Tamam, tamam. Çok ikna edicisin. Düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz.
5: Çabuk ol. Çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor.
4: Harika.
5: En fazla 10 dakika.
1: Şimdi bu ses motorların ısınma sesi mi oluyor? Ne yani şimdi bu geminin 10 dakika sonra havalanacağını mı söylüyorsun? Aha. 10 dakika.
5: 9'da olabilir. En kötü ihtimalle.
3: İnsanlar, siz hücreleri arayın.
1: Vakit kaybediyoruz. Gidelim.
3: Merkezi çekirdeği bulmalıyız.
5: Gidelim.
4: Bu kabus gemisini durdurmalıyız.

0: koca gemide onu asla bulamayız. Samanlıkta iğne aramak gibi. Tessa! Harika, harika. Ha, çok zekice. Tam bir zeka gösterisi. Burada olduğumuz ucum bir alemi öğrendi. Şimdi de peşimize düşecekler.
1: Acele etsen iyi olur Crosshairs. Birazdan uzaya uçacağız.
2: Ha, küçük Samazingomuz buradaymış. Merhaba güzel.

0: buraları kim ateşledi? Gemimde kim var? Mahkumlardan biri kaçmış. Sukvaley Mosadey.
1: Çabuk olun. Yaklaşık 6 dakikamız var.
2: Onu bulacağız. Bekle. Geriye. Hadi bu şeyler bizi bulacak. Çabuk saklan.

0: da ne böyle?
1: Bilmiyorum. Hazır mısın?
0: Koş! Savaşmadan yok olup gitmeyeceğiz. O köşeyi döndüklerinde onlara atlayacağız. Hazır mısın yoksa beni bırakıp tüyeceksin?
2: Hayır, seninle savaşacağım.
0: Hazır mısın?
2: Kesinlikle.
0: Sakın tüyeyim deme. Hazır mısın?
2: Evet, evet, evet. Evet. Tamam. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Ne yaptın sen? Nasıl yaptın?
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Senin işe yaramaz. Öyle sıkan. Şuraya bak. Görüyor musun? Burada kal yer cücesi.

0: Vay be. Bunun patentini kesin alacağım.
1: Tabii seni o kurtardı. Tabii. Evet. Sen ve Bay Teslim oluyorumun konuşacak çok şey vardır tatlım. O beni de kurtardı. Onu orada bir görecektin var ya. Kahramanımız. Gidelim hemen.
2: Uyanık olun.
3: Neredeyse açtım.
2: Koca oğlan geliyor. Hadi hadi hadi.
3: Ay canım. Bu harika olacak.
2: Köşelere dikkat.
3: Ne çok kafes var.
2: Tam azılı suçluların yeri.
4: O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum.
2: Bakalım.
4: Hound, ona yaklaşma.
2: O kadar da tehlikeli görünmüyorsun. Şuna bak, gerçekten çirkinmişsin.
5: Vuruldum. Eritiyor, yakıyor.
2: Bu asit galiba. Lanet olsun. Ne biçim bir şey bu?
4: Umarım bulaşıcı bir şey değildir.
2: Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucube. Öldün. Hound.
5: Taşır.
4: Dayan patron, geliyoruz.
5: Optimus ses ver.
2: Buraya çabuk.
5: Dayan, seni kurtaracağız.
2: Bu şövalye gemisinin kolları ayrılıyor. Serbest kalabiliriz. Ayrı bir gemi olur. Çabuk.
5: Kokpit nerede, sağda mı solda mı?
2: Sağ.
5: Hallediyorum patron.
2: Çabuk. Vaktimiz az.
3: Sensei.
5: İş başına. Hep böyle bir şeyi uçurmak istemiştim. Az kaldı patron.
1: Hey. Yakır teknolojileri. Çıkış için yolu icat edecek misin?
6: Aman Tanrım. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundayız. İyiymiş. Dengeli, hadi.
6: Hayatta olmaz.
1: Tatlım, ben sence neden buradayım? Seni korumak için.
6: Aman ne başarılısın.
1: Bana güvenmeni istiyorum. Aşağı ineceğiz pekala. Tamam, gidelim. Aşağı bakma, tamam mı? Adım at. Gördün mü, kolaymış. Hadi.
7: Dikkat edin, kablolar burada incelmeye başlıyor.
1: Adım at, bir adım daha. Evet. Gördün mü, aşağı bakma. Tamam mı, aşağı bakma. Az kaldı, birazdan binaya ulaşmış oluruz.
7: İyi misin Tess?
1: İlerle, hadi. İyi misin hayatım? Devam etmek zorundasın, tamam mı? Hadi!
6: Korkuyorum, çok korkuyorum.
1: Hemen ilerlemen gerek.
6: Ben ilerleyemem. Ben gemiye geri dönüyorum.
1: Lanet olsun. Gemiye geri dönemezsin hayatım.
6: İzle gör.
1: Bak, daha 18 yaşına girmedim ve dediklerimi yapacaksın. Gidelim, hadi.

0: Sicilya'ya doğru gitmeliyiz. Tamam mı? O tarafa değil. Konuş onunla Romeo, hemen.
1: Devam et Tanrı aşkına.
2: Bana emir vermeyi kes. Aman Tanrım, o da neydi?
0: İyi misin Tessa? Arkaya bakma.
2: Sen öyle dedikçe arkaya bakasım geliyor.
0: Merak etme, önemli bir şey yok hayatım.
2: Yani çok büyük bir şey var değil mi?
0: Silah senin üstüne doğrultmam gerekiyor. Sana doğrultuyormuşum gibi görünecek ama öyle değil. Elini çabuk tut.
2: Ne, beni öldürecek misin?
0: Bu uzay gemisine girebilmek için bir taraflarımı yırt.
3: Vur onu.
0: Hemen eğil.

0: Sen harikasın Lee. Bir harikasın.
1: Öyle. Beni unutma.
0: Görüyor musun? Bana bak. Gemiden kurtulduk değil mi?
2: Bumblebee, Bumblebee. Dostum, silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin, binin. Aceleye gerek yok dostum.
0: Peşimizde üç gemi var.
2: Öyleyse hızlanacağız.

0: Lan hemen yapsan iyi olur.
1: Hadi!
2: Aa, bıktım bu saçmalıktan, sen kullan. Ben de vurayım.
1: Hey, o koca silahı bana bıraksan iyi olur. Sen git gemiyi yaslandır.
2: Dinleyin, hızlı kurs, izli silah. Ateş etmek için ileri it, doldurmak için çek.
1: Ne?
2: İt dur kaydır tekrarla, it dur kaydır tekrarla.
1: Dur. Sen neden söz ediyorsun?
0: Ben de anlamadım.
2: Bol şans.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Biraz öfkemi dindirmeye.

bu uzaylı silahları süper. Çok güzel. Bir çabuk ol.

0: Aman tanrım.
1: Ters iyi misin?
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde.

0: bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler hep bebekle büyürler.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı Kop'ta sadece 449 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
11: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi, geberene kadar seviyoruz.
12: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
11: Gitme, kal. Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
13: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
18: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
19: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
20: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
21: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
26: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli.
27: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
26: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
29: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
16: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
30: Yakıt alacağız, yine yandık.
31: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
32: Kredi

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Bakın,

0: Vay, yeni teknoloji.
1: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, Profilo yapmış.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Maç keyfine Sarıyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Güç

0: A101. Bize hep kazandıran A101.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Tamam. Efendim?
8: Umarım sigortam vardır.
7: Sigorta mı? Bu bir uzay gemisi mi? Uzay gemisine git sen sigorta yaptır. Sana hayatta başarılar.
1: Al babacığım.
8: Babana güven.
1: Tamam.
9: Yıldızlar arası yolculuğa hazırlan.
10: Ayrılmamıza çok az kaldı. Neredeyse bitti.
11: Çabuk, havalanıyor.
10: Hallediyorum patron.
9: Loktan gittiğimi fark ettiğinde derin uzaya girmiş olur.
10: Ben pilotların kralıyım. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım.
12: Siz siyahiciler cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiştir. Dinle. Birazdan ortalık federallerle kaynayacak. Kutsal kasemizi bulmalarını istemiyorum. Bu yüzden Arge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet. Tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin. Çin'e.
13: Bay Joshua, ben ürün testi sonuçlarını mükemmel olarak niteleyemem.
12: Ürünü geliştirmek için vaktimiz olacak. Ama Çin'de.
14: Efendim, Galvatron. O tam bir...
12: Hataydı. Çuvalladık. Rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl oldu öyle? Hata denen şey nedir bilir misin Lemmen? Hata demek başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm yoktu. Nedenini öğrenmek istiyorum.

0: Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz.
1: Siz insanlar, yaptığımız onca şeyden sonra başınıza nasıl bir iş aldınız bilmiyorsunuz.
2: Ne? Ne oldu şimdi? Neden söz ediyorsun? Ben boyumu aşan şeyler yapıyorum burada.
1: Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o insan yapımı prototipin içinde bir şeyin varlığını hissettim. Megatron'un.
2: Ne, Chicago Savaşı'nı başlatan Decepticon mu?
3: CSI o robotları nasıl yapmayı başardı sanıyorsun ha? Ellerinde bolca ölü Decepticon kafası vardı ve belleklerini indirdiler. Otopsi görevinden ben sorumluydum. Sendika, sigorta, hiçbir güvence yoktu. Beni Megatron'a bağladılar ve belleği düşündükleri kadar ölü değildi. Onlara bilim ve teknoloji öğretti. Sırf ona yeni bir beden yapmaları için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Kızılbadem gözleri vardı. Onları görebiliyorum. Hepsi burada hafızamda. Tam bir köstebek işi yani. CSI o bedene Galvatron gibi havalı bir isim vermiş olsa da o sadece Megatron'un dirilmiş hali.
4: Bildiğin halde onları uyarmadın mı?
3: Bak küçük kız, idamı beklerken bunalıma girmek kolaydır. Bunca zaman CSI'yi parmağında oynattı. Buna tohumun peşine düşmelerini sağlamak da dahildi.
2: Dur, tohum mu?
4: Bizi takip eden şu belalı askerler. Onları gemiye binerken gördüm. Tohum dedikleri bir şey aldılar.
5: Dinle. Aşağı yukarı 60 milyon yıl önce
1: binlerce gezegen tohumlarla siber şekillendirildi. Yani organik yaşam bizim element metalimize dönüştü. Yaratıcılarımız bizi yapmak için dünyanızı yok etti.
3: Evet, Galvatron bunun tekrarlanmasını istiyor. O tohumu en büyük

0: milyonları öldürmek istiyor. Sonra diyecek ki hayatım ben döndüm.
1: Patlama o şehrin tamamını erimiş metale çevirir. Böylece büyük bir ordu yapmaya yetecek kadar metali olur. Ve sizin türünüzü tamamen yok edebilir.
0: Siz salak aç gözlü hıyarlar kendi soyunuzu tüketeceksiniz. Beni germez tabii. Nihayet özgürüm. Bu olanlar benim işime yaradı. Hadi ben kaçtım.
2: Tohumu Galvatron'dan önce ele geçirmeliyiz.
3: Pekin, Çin.

0: Tohum şirketimizin kurtuluşu olacak. Bu gece alıyoruz. Gelecek ay onu güvenli bir şekilde Gobi çölünde patlatacağız. Elde edeceğimiz transformiyum bize 100 yıl yeter.
1: Baba, kaçmaktan bıktım artık. Çalmaktan da.
2: Evet, yatacak bir yer.
3: Evet, yine haneye tecavüz.
2: Biliyor musun, senin yaşlarındayken çılgınlık yapardım. Arabaları ve kızları severdim. Sonra Tessa doğdu. O doğduğu zaman hayattan tek istediğim onun mutlu, sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bir şekilde onu tek başıma koruyabilirim sanıyordum. Ama yetmez. Bunu yapamam. Bir başkası yapsa iyi olur. Bugün burada olduğun için sağ ol Yerelmas'ım.
3: Fırsatın varken beni vurmadığın için sen sağ ol.
2: Daha çok fırsatım olur.
3: Evet, görebiliyorum.
4: Şifreli haberleşmeyi tespit edip çözdük. Joshua Joyce şu anda Çin Ganju'daki fabrikasına gidiyor.
2: Alo Kodaman. Şirketinin başı büyük belada.
0: Umarım çok iyi bir avukatın vardır.
5: Öyle mi?
2: Asıl senin iyi bir avukatın olsa iyi olur, çünkü bir şehrin yok edilmesinden
5: sorumlu tutulacaksın. Şimdi iyi dinle. Teknolojin ele geçirilmiş, prototiplerin eklenmiş durumda.
2: Şimdi Galvatron şu tohumun peşinde.
5: Dinle, vicdan sahibi olduğunu biliyorum. Benim gibi mucitsin sen de. Galvatron'un tohuma yaklaşmasına izin verme.
0: Galvatron'un kontrolü bende. Onu ben yarattım.
2: Ha, bence içinden bir ses.
5: Prototipinin seni kontrol ettiğini söylüyordur.
2: Bu bizi dünyanın diğer ucuna ne kadar hızlı götürebilir?
4: Çok hızlı. Bu bir uzay gemisi. Yola çıkacaksak tam sırası.
2: Ben eski hayatımıza dönmemizi istiyordum ama karar senin. Tek başımıza mı, onlarla mı daha güvende oluruz?
3: Harika bir kız. Annesine çekmiş olmalı.
2: Ha, şunu bileydin evlat.
4: Gidelim. Tohumu geri alacağız. Bundan sonra da insanlara yardım etmek yok.
2: Yok mu ne? Yok ne demek oluyor şimdi?
6: Bitti diyor. Görüşürüz. El.

0: Geminin bir kısmını ele mi geçirdi? Buna nasıl izin verirsiniz? Karanlık madde motorlarını kapat ve ışık hızında bizi hemen geri götür. Prime benden ganimetimi çaldı. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek.
1: Kiesai'nin Çin'deki fabrikası.
2: Çin'e hoş geldiniz.
3: Galvatron'u tecrit alın. Teknisyenler onu sakın çalıştırmasın.
2: Kesinlikle efendim.
4: Joyce, bunu sana vermekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uzaylı istek listenin başındaydı. Artık senin ya da bizim. Ben avansımı talep edeceğim. Şirketin 5 milyon hissesini istiyorum. Savaşta insan kullanımını bitireceğiz. Birlikte otomasyonlu bir Amerikan ordusu kuracağız. Bir düşünsene, böylece kaç Amerikalının hayatını kurtaracağız. Pekala, seri üretime ne zaman geçebiliriz?
5: Biliyor musun, düşünüyorum da aslında bir süre için ara versek mi? Yeni keşfettiğim bazı veriler var.
4: Sözünden mi cayıyorsun?
5: Cayma yok, ben tohumu istiyorum. Tohumu istemiyorum dediğim yok, yani diyorum ki tohumu şimdi istediğimden tam emin değilim.
4: O şeyi bizim için bulabilmek uğruna iyi adamlar öldü. Şirketin için.
5: Onu almak için yaptıklarını biliyorum. Pek çok yasa dışı kötü şey. Ben de seni yok edebilirim, var gizli operasyon, beni tehdit etme. Daha gençken bu şirketi kurduğumda hayalim dünyayı daha iyi bir yer yapmaktı.
4: Tuhaf. Benim de hayalim aynıydı. Aradan geçen zamanda sen milyarlar kazandın. Söyle, benim hayalimin neyi eksikti? Benim gençlik hayalimin neresi eksikti? Söyleyebilir misin bana? Ben ülkeme onlarca yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir bağlılıkla hizmet ettim. Ve sen de kıdem tazminatımsın. Bu yüzden benimle aynı gemide olduğunu kabul etmek zorundasın.
6: Ben Galvatron!
5: Neler oluyor?
7: Galvatronunuz aktif duruma geçti. Bize anlatmadığınız şey nedir?
5: Dar Siebel ve aşağı araba getirin. Sessizce. Fabrikada acil bir durum var. Sizi buradan çıkarmalıyım.
4: Neler oluyor burada?
5: Onları dışarı çıkarın.
4: Anlaşmamız vardı. Sen istediğini aldın.
5: Ben onun istediğini aldım.
6: Kardeşlerim, bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın. Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın en kalabalık şehirde.
5: Dinle prenses, demiştim lafını duymak istemiyorum. Bu durum sandığımdan çok daha tehlikeli.
7: Atla. Galvatron diğerlerinin sistemine girmiş.
5: Ne?
8: Joshua, bu durumu düzelt.
5: Gazla, gazla! Hadi gidelim, çabuk, çabuk!
7: Onları Hong Kong'da ekebiliriz. Orada uygun bir askeri üs var. Bize yardım ederler.
5: Bir CIA katilini tehdit ettim. En iyi günüm olduğu söylenemez. Keşke baştan yaşayabilseydim.
2: Katil mi? Onları dostun sanıyordum.
5: Dost değiliz. Sırf iş. Bana bu bombayı verdiler.
7: Bomba mı?
2: Ah.
7: Çantadaki şey bir bomba mı?
2: Evet, çantada bir bomba var.
7: Olamaz.
9: Artık insanlar için savaşmak yok dediğinde sen ciddi değildin değil mi?
10: Kendi türümden daha kaç kişi feda edilmeli hatalarınızı telafi etmek için?
9: İnsan olmanın anlamı ne sanıyordun? İşimiz gücümüz bu. Bazen hata yaparız. Ve Bazen bu hatalardan inanılmaz şeyler ortaya çıkar. Seni tamir ettiğimde bu bir ödül içindi. O kadar. Nedeni buydu. Para. Ben bu şekilde bir hata yaptım. Bu hata olmasa sen burada olmazdın. Bize inancın kalmamış olsa bile sen de benim yaptığımı yap. Döküntülerin içindeki hazineyi gör. İnanmak zorundasın Prime. Gelişebiliriz.
11: Hong Kong.
3: Bunun için para almıyor olmamıza bozuk.
4: Neyse, onu öldürebileceğiz. Bizden kaçış yok. Hala uydu takibindeler. Daha iyi şey, CIA'den kaçabileceğini sanıyor.
2: Joshua.
12: Evet?
2: O bomba ne kadar ölümcül?
12: Bir bakayım.
13: Bayılıyorum bu işe. Bu harika. Ha, bir dakika. Hong Kong'dan Mussolini'den mesaj geldi. Tohumun tahmini patlama yarı çapı ne diye soruyor.
14: Yani?
2: Ben dikkatlerini dağıtırım. Şu şeyi güvenli bir yere götürün.
15: Hey, hey, hey.
12: Katiller geliyor. Millet gitmeliyiz.
15: Millet.
12: Ölüm elbisemizde.

0: Etrafı kuşatın.
1: Olur, peşinden her yere girelim. Sen harikasın.
2: Seni çatıya çıkarmalıyız.
1: Çatı, güzel, güzel.
2: Hadi.
1: Taktik nükleer bomba gibi. Çok komik, çok komik. Yok ya, gerçekten de oluyor. Ben, benim gibi 20 milyar dolarlık bir adam şimdi. Amansız CIA suikastçılarının hedefinde. Gerçek bu. Bir de robot isyanının tam ortasındayım. Ve yanımda da taktik nükleer bomba sayılacak bir şey var. İşin güzel tarafı, merhaba. İşin güzel tarafı, hiç uçak yorgunluğu çekmiyor olmam.
2: Kes artık şunu.
1: Ne?
2: Bu binanın çatısında saklanmalısın. Seni oradan helikopterle tahliye ettireceğim.
1: İyi ama tamam. Onu sevdim. Çok çekici buluyor ama. Hadi hadi.
3: Burada bir motor var.
1: Bahsettiğim CIA suikastçıları bunlar işte. Beyler, gidelim.
4: Merhaba.
1: Tamam.
3: Bombayı al.
1: Tamam, aldım.
4: Sevdi mi?
1: Vay canına, vay sağ ol, vay canına. Sen nasıl...
4: Master'dan önce polis eğitimi almıştım.
1: Seni seviyorum.
4: Çık şu çatıya.
1: Tamam peki.

0: Kim var o gemide? İmkansız.
1: Kardeşlerim, bunlar Autobotlar. Hepsini indirin.
2: Joshua!
1: Bak Keltos!
2: Hey benim! Hey! Buraya getirsin hadi! Çabuk koş! Çabuk hadi!
1: Gidelim, çabuk!
2: Beyler! Hadi onu bana ver çabuk!
1: Anlaşılan yalnız değiliz. Vurulduk!

0: ile Sharpe konuşursa biteriz. Hepsini öldürün.
1: Zevkle.
2: Ben 10 tane saydım.
3: Prototiplerden biri enfekte oldu dedin sanıyordum.
0: Şimdi de diğer 50 prototipin kontrolünü ele geçirdi.
3: Gidelim.
2: Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın.
0: Ben kıyameti başlatmış olabilirim. Sense aileni getirdin. Bu demektir ki kötü ebeveynsin.
3: Seni 2.80 yere serip bombayı alıp seni burada bırakmak vardı ya.
0: Lütfen yap bir güzellik.
2: Optimus, Autobotlar yaşıyorsunuz. Gel bakalım ucube. Çıkın, çıkın. Etrafımızı sarıyorlar. Aşağıdan gelen var. Koca kuşum sıkıştı. Bir aklandırır.

0: Olmuyor. Bu şey kapanmıyor.
1: Ağırlık fazla geldi. Bumblebee'nin yanına dön.
2: Baba hayır.
1: Beni mi istiyorsunuz?
3: Merkez asansör.
4: Merkez asansör.
1: Tamam. Merak etme, o iyi olacak.
0: Uzaylı bombası. Uzaylı bombası çekiliyor yoldan. Yoldan çekilin, çekilin çocuklar. Açılın hanımlar. Affedersiniz. Affedersiniz hanımlar, affedersiniz. Lanet olsun tanrım. Çinci çekilsenize yoldan, nasıl denir?

0: Şahit bir yol var.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: Senin için geliyorum.

0: O kamyonu hiç saklamayacaktın.
1: Ailemin peşine hiç düşmeyecektin.
0: Şansına küs Yager. Hepimizin ailesi var.
1: Ben ailemi görecek kadar yaşayacağım.

0: Kaçak esirim nerede?
1: Otobotlar bu mekanda. Prime yakınlarda. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap.
2: Niyetim o zaten.
3: Joshua!
4: Şu taraftan üç tane daha geliyor. Bir tes nerede?
3: Baba!
5: Bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben inanılmaz robotlar yarattım. Hepsi de o koca Transformer'ı yakalamak içindi. Yani anlayacağınız ortada kazançlı bir durum yok. Bitti.
6: Ağır konuştun.
5: Bu acı gerçeği kaldıramıyorsan özür dilerim.
7: Optimus, bu insanlarla ilgili emirlerin nedir? Şu keltoşu ezebilir miyim?
6: Başları dertte.
8: Bu bizim kavgamız değil. Ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime?
6: Artık takviye alma vakti geldi. Bu sizin şövalyelerinizden biri.

0: Almaz. Nitor Ovinco.
1: Hadi. Tamam hadi hadi. Gidelim. Bir hadi. Hadi gitmemiz gerek. Gidelim çabuk. Hadi. Tessa. Tessa buraya gel. Bu tarafa gel.
0: Arkamda kalır, sizi koruyacağım. Koruyamıyorsam ölmüşüm demektir. Ama öyle bir şey olmayacak. Al bakalım. Ben süper bir savaş robotu. Ayakçı.
1: Durun, hadi gitmemiz gerek. Hadi hadi.
0: Yoldan aşağı düşman birimler geliyor. Gidelim. Bir 12 önünde koruma ateşi.
1: Çabuk çabuk çabuk çekil yoldan. Hadi olsun, hadi. Olsun, hadi. Eğilin çabuk eğilin. Çabuk.
2: Çabuk
1: girin girin girin.
2: Hadi.
1: Ya burası tam saklanmalı bir mekan. Kocaman bir cam kutu. Kimse bizi burada bulamaz. Tamam.
3: Şaka mıdır nedir bu?
0: Efsane savaşçılar. Bizi yaratan güçler şimdi yok edilmemizi istiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yoksa sonsuza kadar köleleri oluruz. Bugün ya bizimle aynı safta yer alırsınız ya da benim karşımda olursunuz.
3: Neyse bırakalım Prime halletsin.
4: Çok zekice.
3: Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla, asla canım.
0: Ancak birlikte hayatta kalabiliriz. Size önderlik edeyim.
3: Olamaz.
4: Ben devasa bir araba bekliyordum.
0: Buraya gel. Sizi özgür kılıyoruz. Yeah!

0: ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Otobotlar, kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı.
1: O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan.
2: Hayır, bu Optimus Prime.
0: Otobotlar, birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin.
3: Bizi kuşatıyorlar. Dört bir taraftan yaklaşıyorlar. Yardım edin bana. Hareket eden her şeyi vurun. Hadi Kate, ateş et. Gel de görmeyelim seni ucube. Roket!
4: Hayatımı sana emanet ettiğime inanamıyorum.
5: Buyur, dükkan senin, al silah. Al hadi,
4: hayır,
5: buyur al.
4: İstemiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: O zaman kes sesini ve bekle.
4: Anlaştık. Silah istemiyorum, sen de kal.
3: Silah ve cephanemiz bitiyor. Lan! Gel de gör beni.

0: Master will reveal. Bir atıştı kelce. Kafa derisi yüzüm. Gırtlak kesen şişko bir balerin gibiyim. Fal kurabiyeni aldın mı? Kolpalık yapma. Pimini çek. Burada canımı okuyorlar.
1: Tamam, tut şunu, tut.
0: Şuna bir el atın.
1: Patlayacak.
2: Ne yapıyorsun şimdi?
1: At gitsin.
0: Ver.

0: imkansız. Her şeyi mahvediyorlar.
1: İn üstümden be.
2: Ayağa kalk abi.
1: Devam edemem.
2: Savaşmaya devam etmelisin.
1: Depo boşaldı koçum.
2: Bunlardan daha çok geliyor. Kalkıp savaşmazsan öleceğiz. Gidelim.
1: Optimus burada.

0: Bu çakmalardan nefret ediyorum.
1: İyi iş çıkardın.
2: Sen.
1: Kim? Sen.
2: Öne çık.
1: Vito. Ne
2: var? Senin teknolojin insanların soyunun tükenmesinden sorumlu olacak.
1: Tamam, biliyorum. Biyoetik ikilemler meselesinde oldukça hassassınız.
3: Bazı şeyler hiç icat edilmemeliydi gibi şeyler söylesen.
1: Tamam.
2: Sizi şehirden çıkaracağız. Tohumu güvenli şekilde dağlara götür.
4: Bu arabayı kullanın.
1: Neredeyse beni yutacak.
3: Tamam, çalışıyor.
1: Hadi gidelim.
3: Çekil şu koltuktan. Benimle tanıştığın için şanslı bir babasın. Tamam, yer elması, haklısın. Sen kullan. Hadi. Sen ne yaptın?
1: Bilmiyorum ama ortada bir sorun var.
3: Bir düğmeye falan mı
5: bayıyor? Patlayacak mı yoksa?
1: Bilmiyorum.
3: Şu zımbırtı bipliyor, yani bir şeylere basmış olmalısın.
5: Patlayacak mı bu?
1: Bilmiyorum.
3: Bir bomba biplemeye başladığında bir sorun var demektir, öyle
1: benim
3: değil mi?
1: Dediğim şu, sabit bir bipleme ile bir tür zamanlayıcı olabilir. Yer sinyali vermiyorsa tabii.
3: Kime?
6: Yardım için merkezi hükümeti aramalıyız.
7: Oçakayıda.
6: Ama hani?
8: Optimus Prime. Şimdi bana gel.

0: Pekin, Çin.
1: Köprü şurada.

0: alın.
1: Geri git, geri hadi.
0: Otobotlar, geri çekilin.
2: Hadi çekilin, çekilin yoldan.
1: Hadi dikkat et harp onlara, ez geç.

0: Sağa kör dedim.
1: Hadi şey.
0: Şimdi.
1: Hadi
0: şey. Baltara.
2: Olamaz. Hayır mıknatıs inin. İnin çabuk. Mıknatıs. İnin. Buraya gel. Olamaz. Yükseliyoruz. Bombayı tut. Yardım et. Bombayı tut.
3: Emniyet kemerini çıkaramıyorum.
2: Yakala. Aşağı. Çekin beni. Çekin beni. Bırakmayın. Tutun beni. Tutun. Bırakmayın.
3: Emniyet kemerini çıkaramıyorum. Emniyet kemerini çıkaramıyorum.
2: Sıkıştım. Sıkıştım.
0: Bombayı tutun. Tutamıyorum. Hayır. Çık. Beyler bu şey beni eziyor.
2: İyiyim. İyiyim.
4: Ben buradayım. Ne haber ya?
2: Gidelim. Güvenli bir yer bulalım.
1: Seninle gurur duyuyorum.

0: Koru kendini. Çek. Otobotlar, bu bombayı köprüden geçirip şehirden çıkarın.
1: Baba!

0: götürürüm.
1: Silah ver bana.
2: İşte şimdi baş başayız.
1: Optimus orada tek başına.
3: Ne? Ona yardım edemezsin.
1: Mecburum Tess, bizim için döndü.
3: Baba gitme lütfen.
1: Dinle, seni bulurum, oraya gitmeliyim.
3: Baba hayır, ölürsün.
1: Shane'in yanında kal, sana bir şey olmaz. Onu ömrüm boyunca sonsuza dek koruyacağına hemen söz ver bana, söz ver.
0: Söz veriyorum.
1: Sen yaptığım en iyi şeysin Tess, tamam mı? Sakın unutma, sen eşsizsin. Seni seviyorum.
3: Lütfen.
1: Arabaya bin şimdi, hemen.

0: hepimizi koruyabilmek için. Sessizce hiçbir takdir beklemeden vatan ve millet için.
1: Evet.
0: İyi uzaylı falan yoktur. Ya da kötü uzaylı Jaeger. Sadece biz ve onlar var. Ve sen onları seçtin.
2: Tabii ki.
3: Kendini değil de o insanı mı kurtardın? Hepimiz için utanç kaynağısın.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
5: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: İçim hayaller dolu.
7: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Abi hocam affetmez.
4: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi...

0: Blondie Home'da.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
5: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
4: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevinmekten, yükselmekten, düşmekten.
6: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Lipton Ice Tea. Sevince.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Ben hayatta kendi tonumu buldum. Benim tonum 2RC. True Match fondöten. Çünkü biz buna değeriz. Obseso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk.

0: Bu fabrika hepsinin sigortası.
1: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
2: Kutlama!
3: Gökte! Yerde! Her yerde!
2: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
4: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
4: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
4: O zaman...
2: Gelsin müzik.
5: 25 yıldır sana maksimum.
4: Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu... emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: gidin buradan.
1: İçeri, içeri gir.
0: Hey sen! Hey!
2: Kate, git buradan. Bu benim savaşım.
3: Bu benim savaşım. Ve hepiniz öleceksiniz.
1: Hadi, hadi. Evet, tatil robotmuş. Hadi oradan.

0: Hepiniz uzaklaşın!
1: Hadi tez, hadi tez, hadi tez!
2: Gazla!
0: Yüzümü gördüğünde hayatın biter.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi! Evet!
0: Onurlu bir savaştı.
2: Tanıştığımıza hala memnun musun?
1: Evet.
3: Mitsu!
1: Bana gel!
0: Çabuk! Lockdown'un bombasını patlatacağım. Sıkı durun!

0: de seni.
1: Eve mezuniyete gidelim ha?
0: Olur.
1: İyi birisin evladım.
2: Ben mi?
1: İyi birisin. İyi birisin.
0: Artık bir evimiz yok baba. Havaya uçtu.
3: Bu konuda size yardımım dokunabilir.
1: Gel buraya.
4: Evet cesur barbarlar. Artık özgürsünüz.
5: Seninle her yere varım Diken.

0: Beni özledin mi?
1: Hayır.
2: Bu tohum yaratıcılarıma ait. Her neredelerse. Başıma konan ödül duruyor. Kalırsam sizi tehlikeye sokarım. Bunu asla bulunamayacak bir yere götüreceğim.
0: Seni tekrar görebilecek miyiz?
2: Kate Yeager, bunu bilmiyorum. Ama ne zaman yıldızlara baksan, onları şöyle düşün. Ruhum olarak. Bu aileyi koruyun Autobotlar. Onların sizi koruduğu gibi. Onların geleceğini koruyun. Evrende öyle gizemler vardır ki asla çözülmemeleri gerekir. Kim olduğumuz, neden burada olduğumuz bunlardan biri değildir. Bunların cevabını içimizde taşırız. Ben Optimus Prime'ım ve bu mesaj yaratıcılarıma. Dünya gezegenini rahat bırakın. Çünkü ben sizin için geliyorum.
3: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba. Her şey yoluna girecek.
1: Bana doğru şeyi yaptığımızı söyle.
0: Hayır tatlım, bunu düzeltmek istediğini biliyorum. İşin bu ama bunu denedik. Değil mi? Denedik ve geldiğimiz noktaya bak. Biraz alan tanımak ona iyi gelecek. Hepimize iyi gelecek. Ayrıca gayet iyi bir okul. Yaz sonunda tekrar eve dönecek.
1: Evet.
0: Merak etme, tamam mı? Söz veriyorum. Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Ara beni.
0: Tamamdır.
1: Seni seviyorum.

0: Vay canına.
1: Aferin oğlum.
0: Harika.
2: Yapma anne.
3: O ne? O ne? Bir, iki, üç. Güzel.
4: Evet, oldukça
1: İyi
4: öyle.
1: Çok güzel. Bugün oğlum bir erkek oldu. Bu yüzden çok mutluyum.

0: Bunu seni cezalandırmak için yaptığımızı sandığını biliyorum ama öyle değil. Tamam mı? Annenle senin için en iyisini istiyoruz.
1: Onun ne istediğine dair hiçbir fikrin yok. Bunu niye yaptığını anlamıyorum.
0: Okuldan atılan ben değildim dostum.
1: O benim gitmemi istemiyor, sen istiyorsun.
0: Bu doğru değil Steven.
1: Evet öyle, beni gönderiyorsun.
0: Hayır değil Steven, annenle uzun bir konuşma yaptık biliyorsun.
1: Ne üzerine?
0: Biraz araya ihtiyacımız
1: benim
0: var.
1: Benim araya
0: biraz
1: ihtiyacım
0: sakin
1: yok,
0: ol,
1: kapat
0: tamam
1: çeneni, senden nefret
0: biraz
1: ediyorum.
0: Biraz sakin olur
1: hayır, dokunma bana,
0: biraz
1: dokunma
0: sakin
1: bana,
0: ol.
1: Dokunma!
0: Biraz sakin ol,
1: ne
0: sakin
1: dokunma
0: ol.
1: Dedim. Dedim. Hey, dur.
2: Altı ay sonra.

Her şeyden önemlisi New England'da çok ciddi kar yağışı beklenmekte. Yani fırtına yaklaştıkça gerekli önlemleri aldığınızdan emin olmalısınız ve yoğun bir kar yağışı için plan yapmalısınız.

Mary Portman, klinik psikolog. Sıra sende. Hadi bir dene bakalım.

çalışmaya devam etmek isterim. En azından birkaç hafta daha. Sizin için de uygunsa.

0: Bu benim kararım değil. Onu Boston'a götürüyorlar. Sağır çocuklar için bir grup evi.
1: Ama yol almaya başladık. Böyle şeyler zaman alır. O harika bir çocuk.
0: Geçen
1: birlikte...
0: hafta bir çocuğun kolunu kırdı. Switzer'da kalamaz. Gerçekten üzgünüm. Gidiyoruz.

0: John. Bir dakika bekle.
1: Aslına bakarsanız bu pazarda çalışanların sertifika programlarında elde ettikleri bir şey. Ama yine de bana soracak.
0: Bunları almanı istiyorum. Üşüme, tamam mı?

0: Maine'de yaşayan bir çocukla ilgilenemezsin Mary.
1: Biliyorum.

0: Covington uzun dönem bakım evi. Bize güvenebilirsiniz.
1: Yardım istediğin için kimse seni yargılayamaz.
0: Sağ ol.

0: Merhaba Doktor Wilson.
1: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Uzun bir gündü. Uzun bir hafta.
1: Ama Steven bütün enerjini alıyor, değil mi? O nasıl?
2: Evet, şimdi bunu gördünüz mü? Elimde tuttuğum bu şey nedir, bilir misiniz? Şimdi şöyle güzelce bir yapalım ve işte.
0: Belgeleri aldım. Onu Covington'a yatıracağım. Fiziksel olarak idare ederim aşağı yukarı. Ama sorunu değil. O sadece yemek yedirip, yıkayıp giydirdiğim bir vücut. Richard'ı arabada kaybettiğim gün onda kaybettim.
1: Mary, psikolog olmak insanı kusursuz bir anne yapmaz. Öyle bir şey yok. Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın.
0: Onu gönderdim. Oğlumu gönderdim ve o artık yok. Annen bir kuş alacak sana. Eğer o kuş ötmezse yüzük alacak sana. Annen bir kuş alacak sana.

0: 911, acil durum.
1: Alo. Evet. Ben Mary Portman. 28 Delphi yolunda yaşıyorum. Sanırım evime biri girdi.

0: duyabiliyor musunuz?
1: Alo.
0: Bayan Portman, orada mısınız?
1: Üzgünüm. Benim hatam. Sadece bir rakunmuş. Al bakalım. Bu seni ısıtır. İyi misin? Ah. Bekle. Alo. John, merhaba. Geri aradığın için teşekkür ederim. Üzgünüm. Geç oldu biliyorum.
2: Şu anda orada yani, öyle mi?
1: Buraya kadar nasıl geldi ki? Dışarısı -10 derece.
2: Bak dinle, sende kalması hiç doğru
1: biliyorum değil. Doğru değil ama lütfen John, ona yardım edebilirim.
2: Bak bu böyle
1: burada
2: olmaz.
1: Kalabilir.
2: Hayır olmaz. Bak beni dinlemiyorsun.
1: Bir dakika. Bu gerekli mi?
2: Evet gerekli.
1: Ne?
2: Polis çağırmak zorundayım.
1: Bana bir şans ver olur mu?
2: Olmaz. Polis çağıracağım.
1: Bana yardımcı olabilirim. Polisi çağırmanın kime faydası olur ki? O riski alabilirim. Çocuk daha 9 yaşında Tanrı aşkına John. Lütfen bırak biraz. John, seni tekrar arayacağım.

0: Yola çıkmadan bir tane daha getirmemi ister misin Joe?
1: Aa, sağ ol Mary. İşe koyulup kapı kapı gezmeye başlayacağım.
0: Evet.
1: Küçük bir çocuk bu havada uzun süre hayatta kalamaz.

0: Buna rağmen şirketlerinin internet sitesinden çok daha yüksek satış rakamları ve kambiyo oranları bulunmakta.
1: Çok çaresiz hissediyorum. Evet, bütün gün dışarıda tek başıma onu aradım.
2: Bu noktada yapılabilecek çok fazla bir şey yok.
1: Dışarıda yalnız olduğunu düşünmeye dayanamıyorum.
2: Merak etme, herkes onu arıyor zaten.
1: Evet, tamam. Bir haber alır almaz beni arayacağına söz ver.
2: Tabii ki polis bir şey bulursa tamam. Haber verecek bana. Seni hemen ararım.
1: Tamam. Hoşça kal.

0: Mary? Tatlım? Beni duymadın mı? Endişelendim. Ne yapıyorsun burada?
1: Ben sadece her ihtimale karşı Steven'ın yatağını yapayım dedim. Tom geri gelirse diye. Saat kaç?
0: Geç oldu. Ehrenhardt ofiste seni bekliyor.
2: Yani çocuk hayatının yarısında bir koruyucu aileden diğerine sürüklenmiş. Ama o zamanlar kimse umursamamış. Şimdi de bütün kasaba bir anda umursamaya karar verdi. Sadece Birleşik Devletler'de bir yıl içinde kaç çocuk evden kaçıyor ya da kayboluyor biliyor musun? Bilemiyorum. Bunun ne kadar berbat bir durum olduğunu anlamıyor musun? Bu korkunç.
1: Kayıp çocuk.
2: Ayrıca o çocuk öldü. Herkes biliyor.
1: Tamam Aaron, bugünlük vaktimiz doldu.
2: Her neyse, tamam. Teşekkür ederim.
1: Baban seni almaya geliyor mu?
2: Aha.

0: Ergenler işte. Nasıl gidiyor? Bugün benden dünyanın geri kalanından az mı çok mu nefret ediyor?
1: Hayır, sadece taşınmayla boşanma konusunda hala zorluk yaşıyor.
0: Bazen daha birkaç yıl önce babasıyla top oynamayı seven şirin bir çocuk olduğunu hatırlamak çok zorlaşıyor. Sürekli çok kızgın.
1: Üstesinden gelecek. Bu zor bir yaş.
0: Şu yaklaşan fırtınayı duydun mu?
1: Evet.
0: Eğer buz fırtınasına dönüşürse en az birkaç gün boyunca elektriksiz kalabiliriz. Bence burada böyle tek başına kalmamalısın. Aaron'la kasabadaki otellerden birine gidip geçmesini beklemeyi düşünüyoruz. Eğer gidersek seni bir yemeğe çıkarabilir miyim?
1: İdare ederim. İdare ederiz. Oğlum hasta. Onu bir yerlere götüremiyorum.
0: Bunu duyduğuma üzüldüm. Bir oğlun olduğunu bilmiyordum. Kaç yaşında?
1: 18 yaşında. Steven 18 yaşında. Üvey oğlum.
0: Bunu bilmiyordum.
1: Aslında kocam vefat etti. Yani artık sadece Steven ve ben varız.
0: Belki bir gün dördümüz birlikte yemeğe çıkarız. Sen, ben ve kızgın ergen.
1: Bak, bu çok da uygun değil. Aaron benim hastam yani. Ve arabada seni bekliyor.
0: Tabii, evet. Evet. Bak, teşekkür ederim. Üzgünüm ben sadece. Umarım oğlun iyileşir.
1: Teşekkür ederim.

0: deliriyormuş gibi hissediyorum.
1: Mary, sakin ol. Bak, söylediklerini bir dinle.
0: Oradaydım, gerçekti.
1: Mantıklı bir yetişkinsin.
2: Hayalet diye bir şey yok ve bunu biliyorsun.
0: Ah, Tanrım.
2: Bence dün gece yaşadığın şey parasomniydi. Karabasanlara neden olan bir tür uyku bozukluğu.
0: Ama onu gördüm, Tom'u gördüm. Herkes öldüğünü söylüyor ve... ben bunun doğru olmamasını umuyorum ama öyle olmadı.
2: Bence altında olduğun bu stresi ve zaten var olan uyku bozukluğunu düşünürsek gayet mantıklı. Ve doğrusunu söylemek gerekirse kaçan çocuğu görmüş olman da buna katkı sağlamakta bilirsin. Onu arıyordun, onun için endişeleniyorsun. Sana musallat olmasını bırak. Bu öldüğü anlamına gelmez.
1: Bak, çocuğun rüyandaki ayak sesleri gerçekte...
2: senin kaybettiğini düşündüğün bir çocuğa gönderme olabilir mi?
1: Geceleri korktuğunda odana gelen oğluna mesela. Sence rüyandaki sessiz çocuk Tom olduğu kadar Steven da olabilir mi? Bana bak. Kazadan önce bana bir şey söylediğini hatırlıyorum mu?
2: Steven'ı kaybedermiş gibi hissettiğini söylemiştin. Küçük çocuğunu kaybediyormuş gibi hissettiğini hatırladın mı?
0: Çok zor şeyler atlattım.
1: Evet, hadi bana o Steven'dan bahset. İşte Steven'ın kazadan önceki halinden, hatta davranış sorunlarından önceki.
0: Bunu sana hiç anlatmamıştım ama o sabah... onu göndermemem için bana yalvardı.
2: Devam et.
0: Steven hep Richard'ı suçladı. Ama o okulu bulan bendim. Nasıl hem terapiste hem de annesi olacağımı bilemiyordum işte.
1: Mary. Mary.
0: Bak, Tom'la ilgili kabus... Steven'la ilgili de olabilir ama bunun nedeni her şeyin Steven'la ilgili olması.
2: Bak, seninle uykularını düzenleyecek bir ilaç yazma konusunda konuşmak istiyorum, tamam mı? Yani
1: kan tahlillerine ihtiyacım olacak. Bu arada kendine iyi bak.
0: Teşekkür ederim.
3: Ve doğal avları olmadığımız halde insanlara saldırmaya başlıyorlar. Peki bilim insanları bu trajik olayları engelleyecek bir yol bulabilecek mi?

0: Merhaba, affedersin, içeride. Gel, içeri gel.
1: Bu köpek balığı okyanustaki en karizmatik balık. Büyük beyazların ağırlıkları 1800 ila 2200 kilodan fazla olabiliyor. Boyları 6 metreden fazla olabiliyor. Yani bu gerçekten...
2: Pekala. Bugün bu genç adam için ne yapıyoruz bakalım?
0: Aslında benim için kan testi yaptırmam gerekiyor.
2: Neyim var?
0: Hiç, iyiyim.
2: O zaman neden doktora kadar gitmedin?
0: Onu yalnız bırakmayı sevmiyorum. Evden pek ayrılmamaya çalışırım.
1: En çok beslendiği ve yediği hayvanları şöyle sıralayabiliriz. Orkinos balığı, balina,
2: yakışıklı minos, çocuk.
1: Kendinden küçük olan
2: gözlerini senden almış.
0: O benim.
1: Deniz kunduzları, sağ ol. Foklar, tuna.
2: Ona tek başına
1: büyük
2: mı bakıyorsun?
1: Hı-hı. Avlanma şekli genel itibarıyla avının alt kısmından
2: iyi görünüyor. Gayet güçlü. Bir şeyleri avını doğru yapıyor olmalısın.
1: Kan kaybından ölmesini bekler ve avını parçalaya parçalaya yer. Çiğneme özellikleri yoktur. Çoğu zaman da avını bütünce yutarlar.
2: Senin yaşındaki bir kadın için tansiyonun yüksek.
1: Eğer büyük bir besin bulur ve bu besini
0: şunu bitirsek.
1: Neredeyse 50-60 gün civarında bu besinle idare
2: İşime edelim. Bakayım. Anlıyorum. Bekle de gör. Sonuçlara bakınca doktor da sana aynını söyleyecek.
3: Steven'ı ne zaman götürüyorsun?
0: Ay sonunda. Doktor Wilson yuvayı terk etme çalışmalarına başlamam gerektiğini

0: Çok kaba davrandım.
1: Tuhaf. O da seni rahatsız ettiğini düşünmüş. Onu aramalısın. Dışarı çıkarsınız.
0: Belki de onu sadece özür dilemek için aramalıyım.
1: Evet, özür dilemek için.
2: Geçen gün kendimi tam bir gibi hissettim. Hiçbir fikrim yoktu. Lucy bana her şeyi anlattı.
0: Ah, tabii ki anlatmıştır.
2: Ona tek başına bakmak zor olmuştur.
0: Ah, sana bundan mı bahsetti? Ayrıca evet, Steven'ı, onu bakım evine yatıracağım.
2: Aa, üzgünüm, hiçbir fikrim yoktu. Bunu söylememişti.
0: Sandım ki... üzgünüm ben. Aslında bu oldukça zor bir şey. Bir süredir böyle bir şey yapmamıştım.
2: Kazadan önce yakın mıydınız?
0: Çok. Richard'la evlendiğimde 5 yaşındaydı. Bana babasından daha yakındı. Ama sonra ergenliğe girdi ve evimde bir yabancı yaşıyormuş gibi oldu.
2: Evet, Aaron da öyle. Bazen bambaşka bir yaşam türü gibi oluyor resmen.
0: Aaron iyi bir çocuk.
2: Öğretmenler öyle düşünmüyor. Geçen hafta müdürle görüşmem vardı.
0: Müdür Hastings mi? Berbat biridir.
2: Demek Steven de oraya gitti.
0: Okuldan atılana kadar.
2: Gerçekten mi? Neden peki?
0: Olan her şeyi gereğinden çok abarttılar. Bazı çocuklarla havuzda takılıyormuş ve sanırım onlar Steven'a sataşıyorlarmış. Bir gün karşılık vermiş ama kimse yaralanmadı. Annesi öldükten sonra o kederle boğuşuyordu ve ergenliğe girdiğinde benim dışımda başkasıyla çok konuşmuyordu ve şimdi de öyle işte. Yani.
2: Aaron herkesle konuşuyor ama bir tek bana kendini kapatıyor. Sizi bırakayım da yataklarınıza gidin. Geç oluyor.

0: Sana bir şeyler olduğunu ve hayal görmediğimi söylemiştim.
1: Mary, derin bir nefes al ve ne dediğini düşün, tamam mı?
2: Lütfen beni dinle.
0: Rüya olduğunu sanmıştım ama değilmiş. Uyanıktım ve...
1: Bak, uyku parasomnisi...
0: Bana uyku parasomnisi deyip durma, tamam mı? Lütfen. Bana inanmalısın.
1: Bak, ne dediğini duyuyor musun? Hayaletlerden bahsediyorsun. Bu sen değilsin.
2: Tanrı aşkına, kulağa nasıl geldiğini bilmiyor muyum
0: sanıyorsun? Bir şeyler oluyor. Kanıtlayabilirim. Steven'ın yüzünde çizikler var.
1: Uykusuzluk çekiyorsun, kafan karışmış.
3: Olanlara anlam vermekte zorlanıyorsun ve mantıksız açıklamalara tutunuyorsun.
1: Bak, belki de yüzünü kazara sen çizmişsindir.
0: Ne? Ah Tanrım. Hangisi daha kötü bilmiyorum. Bunun gerçekten olmuş olabileceğimi yoksa aklımı kaçırmam mı? Sürekli
2: duvarların içinden ve döşeminin altından tuhaf sesler duyuyorum. Delirecek gibi.
3: Mary. Yardım etmek için buradayım.
1: Dinle. Laboratuvarı arayıp kan tahlilini öne alacağım ve sonra seni antidepresana başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Birkaç saate arayacağım, tamam mı?
4: Sırada sosyal hizmetler tarafından günlerdir kayıp olduğu bildirilen küçük bir sağır çocukla ilgili gelişmeler var. Geçtiğimiz saat içinde 9 yaşındaki Tom Patterson'ın eşkaline benzeyen bir çocuğun Hawthorne, Florida'da görüldüğü haberini aldık. Bölgedeki bir vatandaştan gelen çağrı üzerine Hawthorne polisi bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Çocuğun bir Greyhound otobüsüyle seyahat etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Fakat yeri henüz tam olarak tespit edilebilmiş değil. Aradan sonra yaklaşan kar fırtınası ile ilgili haberlere geri döneceğiz.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.

0: en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Bu perşembe 1 kilogram tarsü tereyağı KOP'ta sadece 449 lira.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Hi Turkey, welcome to America.
4: Çakır, bu abi kim oğlum?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Ben Reverend is John.
6: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil mi dedik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
12: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
17: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
18: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Deren Rize Çay 225 lira yerine 189 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
19: Vay, yeni teknoloji.
20: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
21: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
20: Oh be, Profilo yapmış.
22: Ay,
23: vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30'u

0: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
1: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
2: Milli takımlar ana sponsoru.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Abi hocam affetmez.
1: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem?

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Deren Rize Çay 225 lira yerine 189 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
8: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
9: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
10: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ben geldim.
2: Merhaba.

0: Tamam, bir şeye ihtiyacım yok demiştin ama...
1: İlk kez kar fırtınası atlatmıyorum diyorsun.
0: bu akşam bizde kalmak istemediğine emin misin?
1: Eminim, biz iyiyiz. Bir anlığına sandım ki...
0: Sen iyi misin?
1: Evet, bir şey yok. Sadece bu aralar iyi uyuyamıyorum.
0: Her şeyin olduğuna emin misin? Fenerler, battaniyeler, yeterince
1: Evet,
0: odun.
1: teşekkür
0: Peki kendine iyi bak, tamam mı?
1: Tamam, sen de.
0: Tamam, hoşça kal.
1: Güle güle.

0: Korkma.
1: Korkuttun beni.
0: Gerçekten özür dilerim. Kapıyı çaldım ama kimse açmadı.
1: Arabanın sesini duymadım.
0: Evet, kar küreme aracı geçmiş. Garajın önü kapalı. Yolun aşağısında park ettim.
1: Peki.
0: Dün akşam için teşekkür edip iyi misin diye bir bakmak için geldim. Aaron'la Holiday'in de bir suit tuttuk. Yani bizimle gelmek istemediğinize emin misin?
1: Sağ ol. Çok naziksin. Çok daha kötülerini atlattık.
0: Dün akşam çok eğlendim.
1: Ben de.
2: En çok beslendiği ve yediği hayvanları şöyle sıralayabiliriz. Orkinos balığı, balina, yunus.
1: İçim ne kadar rahatladı sana anlatamam. Tom'u bulmuşlar. Hani şu kaçan çocuğu.
0: Evet, evet, Florida. Yanlış alarmmış gerçi. Duymamış mıydın?
1: Hayır.
0: Yani bulunacağına eminim. Muhtemelen onu iki kasaba ötede bulurlar.
3: Şu anda hafif görünmesine rağmen burada çok yoğun bir kar fırtınasından bahsediyoruz.
0: Sen iyi misin?
1: Çok işim var. Kusura bakma, seni yolcu edemeyeceğim.
0: Tabii.
1: Doug, ben...

0: Merhaba doktor, bir sınıf edersin, alt kattaydım. Burada...
1: Mary, evet. Az önce laboratuvardan kan tahlillerini aldım. Tamam. Biraz hayal kırıklığına uğradım.
0: Ne?
1: Bana kendi kendine ilaç aldığını söyleseydin kafamız bu kadar karışmayabilirdi. Aldığın bunca ilaca bakılırsa bu kadar çok sorun yaşaman hiç şaşırtıcı.
0: Neden bahsediyorsun sen?
1: Mary, benzodiazepinler öyle rastgele kullanılabilecek ilaçlar değil.
0: Ama ben bir şey almıyorum.
1: Reçeteli ilaçları karıştırmanın ölümcül olabileceği gerçeği bir...
0: Karıştırmak mı?
1: Aklıma gelen tek şey Steven'ın ilaçlarından aldığı. Ve bu da sadece senin sağlığını değil, onunkini de riske atar.
0: Beni dinlemiyorsun. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Hiçbir şey almadım ben.
1: Uyumana yardımcı olması için bir şeyler yazardım. O kadar etkili olmazdı ama tabii ki yazardım.
2: Bir hatan var. O sonuçlar benim
0: değil. Üzgünüm. Şu an gerçekten konuşamam. Seni tekrar ararım, tamam mı?
1: Evet.

0: Steven! Steven!
1: Sus küçük bebek, ağlama. Annen bir kuş alacak sana. Eğer o kuş ötmezse annen yüzük alacak.
2: Merak etme. Merak etme, buradayım. Hayır. Merak etme, üzgünüm. Bak, bana bak. Ben oğlun, Steven. Merak etme. Şunu çıkartacağım, tamam mı? Üzgünüm. Tamam.
3: Hayır! Dur!
2: Merak etme. Merak etme.
0: Neler olur? Lütfen.
2: Sana bakıyorum. Tıpkı senin bana baktığın gibi.
0: Rüya mı görüyorum?
2: Hayır. Artık görmüyorsun.
0: Anlamıyorum.
2: Kazadan bir hafta sonra hastanede uyandığımda yanımda sen vardın. İhtiyaçlarımı karşılamak için bekliyordun.
0: Ama hareket etmiyordun. Konuşmuyordun.
2: Evet. Ve hepiniz yapamadığımı düşündünüz. Sadece bitmesini istemedim. Ve ben hiçbir şey yapmadıkça bu doğada kolaylaştı. Doktorlar da sana beyinle ilgili çok az şey bilindiğini söyleyip duruyordu.
0: Anlayamıyordum. Beyin taramaların iyiye gidiyordu. Reflekslerin normaldi.
2: Görmek istediğini gördün. Bu son birkaç aydır birlikte çok mutluyduk. Sadece sen ve ben. Ta ki o gelene kadar.

0: Gitmesine izin veremezdim. Beni görmüştü.
1: Onu öldürdü.
0: Senin oğlum benim. Senin oğlum benim. Neden hep benim yerim onları seçtin ki? Artık rekabet etmeyeceğim. Hayır. Merak etme. Şşş. Hey, bak. Hey. Merak etme. Şşş. O bir hayalet değil. Alt katta. Onun icabına bakacaktım ama evin altındaki boşluğa girdi.
1: Odama gelen oydu.
0: Evet. Her şey bitti sanmıştım. Ama bunları küçümsemişim.
1: Yaşıyor.
0: Onu oraya kapattım. Açlıktan ölmesini bekliyordum. O sesi yok mu? Onun o karanlıkta etrafta tırmalama sesi. Eskiden çayına bundan bir tane alınca bütün gece uyurdun. O buraya geldiğinden beri dozajı artırmak zorunda kaldım. Hey, gel buraya, gel buraya. Aç ağzını.
1: Lütfen.
0: Hayır. Yapma. Hayır. Yapma. Yut. Aferin kızıma. Uyandığında o gitmiş olacak. Normale dönebiliriz. Sadece sen ve ben. Söz veriyorum.
2: Alo. Hayır. Beklemeyi almayın. Kontrol için birini göndermeniz gerek. Mary Portman. 28 Delphi yolu. Hayır, o... Hayır, kaza geçirmedi. Biri ona ilaç vermiş sanırım.

0: Mutlu olursun sanmıştım. Artık beni göndermene gerek yok.
1: Sadece sana yardım etmek istiyorum. Korkunç bir kaza geçirdin. İyi değilsin.
0: Seni duydum. Dün gece. Beni yine göndermeye çalışıyorsun. Onun yüzünden.
1: Hayır, hayır. Onun yüzünden değil.
0: Ona odamı verdin. Yerime onu alacaksın.
1: Hiç kimse asla senin yerini dolduramaz. Emin ol. Lütfen sadece o baltayı indir ve bunu konuşalım lütfen.
0: Bunu düzeltebilirim. Eski halimize dönebiliriz.
1: Ben de sana yardım getiririm, tamam mı? Lütfen o baltayı indir.
0: O dolu değil. Bunu bizim için yapıyorsun.

0: lütfen.
1: Yapma! Yapma her şeyi! Lütfen. Mahvediyorsun!
0: Sakin ol.
1: Düzeltmeye çalıştığım senin hatan!
0: Steven, bu sen değilsin.
1: Kapaçın! Sus! Beni tanımıyorsun bile!
0: Sen iyi bir çocuksun Steven.
1: Hayır.
0: Bunlar hep kaza yüzünden.
1: O bir kaza değildi. O öldüğü sürece ölüp ölmemek umurumda değildi. Sen beni gönderecektin. Onu durdurmalıydım. Beni senden ayırmasına izin veremezdim.
0: Dokunma.
1: Senden uzak kalmaktansa ölmeyi gelir. Başka kimseye ihtiyacımız yok.

0: Mary, ben Doktor Wilson. İyi misin Mary? Mary! Kimse yok mu? Herkes iyi mi? Polis gelmeden önce biraz konuşuruz diye düşündüm.
1: Aman Tanrım.
0: Bence oyun için hiç vaktimiz yok. Tabii benim düşüncem. Değil mi? Steven, ben Doktor Wilson. Steven.
2: Ona benden kurtulmasını söyledin. Ama o beni seviyor. Hiç kimse bizi ayıramayacak.

Merak etme gitti. Merak etme. Al, giy şunu.

Çabuk benimle gel. Bekle.

0: Bekle. Doktor Wilson. Merak etme, seni buradan çıkaracağım.
1: Buradaymış. Başından beri. Çok özür dilerim. Steven'ın hakkında. Sanrılarına karşı çıkma. Anlıyor musun? Çocuğu görmesine izin verme. İstediği sensin. Sanrılarına gir. Sadece sen.
0: Merak etme, anladım.
1: Hayır, çocuğu çıkart.

Burada kal. Merak etme.

0: Lütfen! Dur! Hayır!
1: Hayır yapma!
0: Sehun! Beni dinle! Dur! Beni dinle! Sakin ol!
1: Hayır!
0: Sakin ol! Bak, haklıydın. Tamam mı? Seni düşünmem gerekirken hastalarıma odaklandım.
1: Hayır, hayır çok geç!
0: Dur! Dur! Bilmiyordum. Bunu bizim için yaptığını anlamamıştım. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Artık beraber olabiliriz.
1: Yalancı! Ona yardım ediyorsun!
0: Hayır, ondan kurtuldum.
1: Hayır.
0: Evet, kurtuldum. O artık yok. Sadece sen ve ben varız. Hayır. Söz veriyorum. Burası bizim evimiz.
1: Hayır.
0: Haklıydın. Buraya gelmemeliydi. Kafam karışmıştı. Seni kaybettiğimi sandım. Ama artık buradasın. Senin yerini nasıl doldurabilirim ki? Seni seviyorum Steven.

Aman Tanrım. Oradan inmenin başka yolu yok, çabuk. Tuttum seni. Tuttum seni. İşte böyle. Tamam. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim, çabuk.

0: takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de Tivibu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Deren Rize Çay 225 lira yerine 189 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Vay, yeni teknoloji.
4: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
5: Profil odam X large veya XX large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, profil yapmış.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Sen koydun.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Ne yapalım?
1: Sabah ilk iş miyim?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: sadece durladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var? Kim var?

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
14: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben öleceğim.
13: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten, kaybetmekten, yaşamaktan, sevilmekten, yükselmekten, düşmekten.
15: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
19: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
18: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
18: Oluyor anne.
0: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
18: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
0: Sabah ilk iş miyim?
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
18: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
16: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
9: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten.

0: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Fanta ve Sprite kapaklarında Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyidir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Hayvan, hayır. Lütfen. Lütfen yapma.
1: Çekil.
2: Thank you.

0: yapmaya hazır mısın?
1: Evet. Hazırım. İkimiz de hazırız.
0: Belgeler seni bekliyor olacak.
1: Sağ ol canım.
0: O şanslı bir çocuk.

Bakabilir miyim? Köpek mi istiyorsun? Olabilir.

0: İyi olacak. Eğer o kuş ötmezse, annen yüzü kalacak sana. Sus küçük bebek, ağlama.
1: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Transformers. Kayıp Çağ.

0: Darcy, gerçekten de gelmene gerek yoktu.
1: Göster.
2: Kuzey Kutup Bölgesi.
0: Yöneticiler çok kararlı. Devam ediyoruz. Operasyonları durdurmak yok. Hayır hayır, tarayıcıdan geçmen şart. Kamera yasak. Vur emri var. Burada uluslararası yasaların geçerli olduğunu pek sanmıyorum.
1: Biz her şeyden önce jeoloğuz. Eğer bu şeyin tarihi bir önemi varsa o zaman operasyonu durdururuz. Bizzat ben yaparım.
0: Bekle.
1: Ne yani, beni vuracak mı? Vur hadi.
0: Hey, onu öldüremezsin. Bu iş Sivana'dan çıktı. İşimiz var. Ne düşünüyorsun?
1: Galiba tarih yeniden yazılacak.
2: Texas, Amerika.

0: Ha, bugün biri işe gelmeye karar vermiş.
1: Ne o sahillerde dalga raporları kötü mü?
2: Dalgalar çok cılız, depom bomboş. Bunu biliyorsun Kate. Esseydin. Şu iki fıstığa bak. Huh, yerler. Hey, bu iş için para verecek misin Kate? Lütfen para alacağımı söyle.
0: Biliyor musun Lucas, iş sahibi olduğuna sevinenler de var.
2: Ya öyledir.
0: Üstünde nakit var mı?
2: Var.
0: Tamam, güzel.
2: Merhaba, Lucas Flannery.
3: Burası 1928'den bu yana ailemizdeydi. Büyük babam hayatı boyunca burayı işletti, değil mi dede? Pek yakında da burayı bana devredecek.
4: Sorun bugünlerde üretilen filmler, devam filmleri, tekrarlar, saçmalık. Şunu seviyorum ama. Ha.
5: Hem sar hem bunak.
4: Duydum seni.
3: Şunları tükürükleyip parlatmak lazım. Bunlar dijital galiba. Muhtemelen IMAX.
0: Hayır değil. Bir izin ver de etrafı gezip bir bakalım.
4: Biliyor musun, insanlar hep iyi uzaklardan buraya koca füzeli dansçı kızları görmeye gelirdi.
5: Yemin ederim şunun çorbasına zehir katmama ramak kaldı.
0: Hey, sabret biraz dostum. Buraya gelmekle gençleşiyorsan söyle şu gence seni her gün getirsin. $7 yoksa susmam.
5: Satıldı.
2: Gençken buranın halini hatırlar mısın? Lisedeyken kaç kız getirmişsindir buraya.
0: Sadece birini hatırlıyorum.
2: Hey, dikkat! Bu yüzden okul takımına giremedim. Tamam. Açığa git. Boş ver.

0: kan mermileri mi?
1: Sana ne oldu böyle?
2: Hey kovboy! Kamyona ne istiyorsun?
3: Kamyon mu?

0: lütfen, lütfen.
1: Mali yardım yok. Harika.
0: Evet, biliyorum, evdeyim. Teşekkür ederim.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Hemen bölgeden uzaklaşın.
0: Ses tanımlama benim.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Ara hadi. Umurumda değil.
2: Yine de polisi arayacağım.
3: Chicago Savaşı dünyamızı sonsuza kadar değiştiren bir olaydı.
4: 1300'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
3: Şehrin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
5: İçişleri Bakanlığı herkesi şüpheli uzaylı eylemlerini ihbar etmeye davet etti.
4: Kongrede alınan son karara göre ordu ve otobotlar arasındaki tüm ortak operasyonlar rafa kaldırıldı. Müttefiklik sona erdi.
6: Bu gizli komitenin de bildiği gibi 5 yıl önceki Chicago işgali ulusumuz açısından önemli bir gündü. O gün milyonlarca insan bir daha uzaylıları kendi yerimize savaştıramayacağımızı anladı. Daha sonra ortak savaş operasyonları bitince bir grup otobota sığınma hakkı verildi. Kaçak durumunda olan bir düzineden az Decepticon var. Bunu CIA'ye borçluyuz. Mezar rüzgarına. Uzaylı teknolojisine gelince hedefimiz bunu kendi kontrolümüzde tutmak.
7: Merhaba, adım Timothy. Bunlar da ekibim. Chicago'da bu uzaylı taretini bulduk. Öylece enkazın içinde duruyordu ve çalışıyor. Hepsi çalışıyor.
6: Söylentilere göre Japonya, Hindistan ve İsrail'in elinde birkaç gemi var. Ruslar bu konuda teklifler vermeye başlamış.
7: Bunu 5000 dolara satarız. 32 topu olan uzaylı parçalarından biri.
6: Yeni bir dönem başladı. Transform.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Bugün çok iyi görünüyorsun.
0: Öyle mi? Şu tişörtünü çıkarmaya ne dersin?
1: Hemen tişörtümü mü çıkarayım? Babam bu konuda ne der peki? Dur, nereye gidiyorsun?
0: Ona inanamıyorum, inanamıyorum. Daha neler?
2: Topla gel.
0: Kamyon mu? Baba, lütfen paramızı bu şeye harcamadığımızı
3: söyle. Yok, harcamadı. Benim paramı harcadı. Hem de 150 dolar.
4: Normal maaşından avans olarak kesilecek.
3: Hangi normal maaş?
4: Paranı geri alacaksın.
3: Ne zaman?
0: Asla. Meteliksiziz.
3: Biliyordum.
5: Tatlım, işverenle çalışan arasına girmesen nasıl olur acaba?
3: Dur biraz ya. Orta aslanıyordum.
4: Bak, param çıkışmadı. Ona balo elbisesi almalıydım. Balo elbisesi almayayım mı yani?
3: Onu da yap bari. Baloya da tek gitsin kız.
4: Hayır, ona eşlik edip götürmeyi önerdim.
3: Hiçbir kız dansa babasıyla gitmek istemez. İğrenç.
4: Konumuz bu değil.
0: Belki de konu bu olmalı.
4: Çocuklar, biraz başıma ekşimeyi bıraksanız motoru kaça gidiyor biliyor musunuz? Bunun parçalarını satabilirim. Tatlım, şortun her saniye çekiyor, tamam mı? Soğuk suyu da yıkasan da çekmese.
3: Bence çok iyi görünüyor.
4: Ne dedin sen?
3: Bir ergen bir genç kız yani.
4: Ha, ergen kız dedin ya, biraz içim rahatladı, sağ ol.
3: Yok demedim, yani demek istediğim...
6: Bunu devrelerin yanına koy. Lensleri de şuraya.
0: Baba lütfen ya. Hurda alıp başka hurdalara dönüştürmek için böyle para harcayamazsın.
4: Biz burada o şekilde konuşmayız. Bu bir Super Simplex sinema projektörü. Çok nadirdir. Tavuça ne diyeceksin? Ya da egzersizlik icadı mı? İkisi de zamanının ötesindeydi.
3: Evet, şu senin sözde köpek göz gibi.
4: Onu üzüyorsun, gördün mü?
3: Hey Kate, Kate! Bu şey hala çalışıyor mu?
4: Evet. Hayır. Evet ve yine de çığır açıcı. Sen arkaya geç, uzan ve gevşe, soğuk bir... Bekle.
5: Dostum, kırıp dökmeyi kes.
0: Son ihbar, son ihbar. Gecikmiş ödeme.
3: Hadi, hadi. Babacığa bir getir, hadi.
0: Peki, insanların sana bu yolladığı döküntüler de ne?
4: Bu bir diskmen, bu da basit bir kaset çalar. Müzik.
0: Hiç duymadım.
4: Bak, bunu tamir edersen 100 dolar. Bu da 250. Sen daha çok bozmasan bunu tamir etmeyi becerebilirdin ve 20 dolar ederdi. Bunlar sayesinde üniversiteyi bitirebileceksin. Tabii burs almayı başarabilirsen.
3: Bunun tahmini varış süresi ne? Ortalama olarak yani. Dur. Yani birayı sadece yakınına mı getiriyor? Numarası bu mu?
4: Bir iki pürüzü var hala işte.
3: Evet.
0: Bazı şeyler hiç icat edilmese daha iyi olmaz mı?
4: Hayır, hayır. Bak, çok ders düşünüyorsun. Burası bir teknoloji mabedi. Kutsal bir yerde bulunuyorsunuz.
7: Ne düşünüyorsunuz? Şunlara bir baksanıza. Hepsi sizin olabilir ya, bu araziye ne demek?
4: Bak, baba geri döndü ve biraz acıkmışa benziyor.
7: İnanılmaz değil mi? Buna bayılıyorum. Buraya değineceğinizi biliyordum.
5: Hey! Evin sahibi benim. Ha? Satılık değil.
7: Ödemelerinizi altı ayak sattınız Bay Yeager. Gördüğüm kadarıyla elektrikle çalıyorsunuz.
4: Hey, orası seni ilgilendirmez. Beyefendi, mülkü görmek istiyor musunuz?
8: Tabii ki.
4: Size memnuniyetle evi gezdirebilirdim. Arkaya gömdüğüm diğer üç alıcıyı görürdünüz. Sonra da kafanızı yarardınız.
7: Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü,
5: yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü,
7: buraya abimle geleceğim. Seni bir güzel benzetecek. Beni tehdit etmeye kalkma.
5: Kendim bir denesene. Zaman
7: yanında polis de olacak. Abimin hiç şakası yoktu.
5: Kim? Jerry mi? O fıçıyı buraya getir bakalım. Arabadan dışarı çıkana kadar nefes yetmezliğinden şirko cennetini boylar. Bir daha kimlerime adım atarsan başına büyük bela açarsın.
9: Jerry'e söyle beni görmeye gelsin. Ona güzel bir turta yedireyim.
5: Hey! Sik ben! Çitlerimi dümdüz edip gitti.
3: Kate, sakin ol. Aorta enfarktüsü falan geçireceksin.
4: O neymiş öyle?
3: Neydi? Beyinsel kalp krizi falan.
4: Ha, evet, geçenlerde geçirmiştim.
0: Şimdi de elektrik mi çalıyoruz?
4: Hayır, sadece komşulardan ödünç alıyoruz.
0: Harika, bu muhteşem. Mezun olup gittiğimde sana kim bakacak acaba?
4: Aa, sen mi bana bakıyorsun? Devre lehimlemeyi sana kim öğretmişti? Program yazmayı, saçını örmeyi ya da topu falsola atmayı ben, bu benim işim.
0: Salçasız yemek yapmayı sana kim öğretti? Çeklerini düzenlemeyi? Acaba kimin yetişkin gibi davranması gerekiyor?
4: Tamam, haklısın bak, tamam mı? Bu harika bir ekibiz demektir. Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor biliyorum. Ama biz düzeleceğiz tatlım. İnanmaya devam etmelisin, tamam mı? Büyük mucitler böyle yapar, söz veriyorum. Günün birinde öyle bir şey yapacağım ki ses getirecek.
0: Sana inanıyorum baba.
4: Biliyor musun, annen de seninle gurur duyardı. Her şey düzelecek.

0: gemiye inin. Yavaş ve sakin.
1: Tamam, olduğunuz yerde kalın.
0: Mini dronları gönderin.

0: Viper'lar, kartal göründü. Ateş izni ver.
1: Isı kaynağı belirledik. İkinci kısımda, Pruva tarafında.
0: Predator 01, hedef bölge ele geçirildi.
2: Patlayıcıları koyun.
3: Burası Slasher 01. Kartallar içeri giriyor. İkinci güverte.
4: Temiz.
3: Teknik ekibi önüne tarafına ilerliyor. İkili noktadayım.
5: Dalgın 8-3.
6: Eko bir frenesi beklemede kalsın.

0: Hadi, çatıdan giriş var. Çatıdan giriş var.
1: Kolay gelsin.
2: İlerle. Devam. Helikoptere dışarı çıktığımızı bildirin.
1: Anlaşıldı.
0: Tüm lideri, yere tarafında hareket halinde kartallar var.
3: Tamam. Ver al. Sağa kay, sağa kay.
4: Çeliği kırın.
0: Hayır. Vurun, vurun, vurun.
2: Ateş.
0: Roketler yolda. Tehlike.
4: Kaçıyor. Çabuk.
0: Kaçıyor, kaçıyor. Herkes bölgeden çıksın.
5: Hayır, lütfen ateş etmeyin. Durun, ateş etmeyin. Yaralıyım, görmüyor musunuz? Sağlık subayı Ratchet, ben dostum. Ben Autobot'um.
4: O halde niye kaçıyordun?
5: Optimus bize acil durum mesajı yolladı.
6: Tüm Autobotlara sesleniyorum. Kesin bir saldırı altındayız. İnsanlarla tüm teması kesin.
5: Hepimiz saklanıyoruz. Bütün Autobotlar avlanıyor. Hepimiz tehlikedeyiz.
4: Chicago'da bir kız kardeşimi kaybettim. Size hiç hoşgörüm yok.

0: artık benimdir.
1: Yoktu.
0: Otobotlar, Decepticonlar, küçük çocuklar gibi sürekli kavga ediyorlar. Evreni darma duman ediyorlar. Sonra ortalığı ben temizliyorum. Hayatta kalmanın tek yolu var. Nerede saklanıyor söyle. Söyle. Optimus Prime nerede?
1: Asla.
0: Bir daha asla diyemeyeceksin.
2: Bu çok etkileyici gerçekten de. Açıkçası CIA'nin elde ettiği başarılar olağanüstü ve etkileyici. Yani bu yüzden başkan benden rica etti. Sizin ona ricada bulunmanızı istedi ve ikinizi Beyaz Saray'a davet ediyor. Böylece kalan düşman Decepticonları tam olarak nasıl avlayacağınız konusunda sizden bazı bilgileri alabiliriz.
3: Ben 2 yıldır bu görevdeyim. Bay Ettinger ise 25 yıldır burada. Ayrıntıları sormadığım projeleri hep o yürütür. Bu yüzden bunlara gizli operasyon deriz. Ve bu sayede hepimiz rahat uyuruz.
2: Tamam, harika. Yani dedikodu var mı? Nasıl gidiyor?
4: Olağanüstü.
2: Harika, çok güzel. Ben de bunu duymak istiyordum. Başkan çok memnun olacak. Tekkurmay Başkan benim. Pazartesiden beri böyle. Ama uzaylı savaşı konusunu hiç bilmiyorum. Bunlar sadece eğlenceli toplantılar.
4: Ben başkanı eğlendirmeye gelmedim. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Bu savaş bitecek. Yakında.
2: Bitecek. Sorarsa dediklerini tam olarak aktarırım. Savaş yakında bitecek. Bu harika. Evet, iyi haber. Ve ben onunla el sıkışmak isterim. El sıkışma olmasa da yani sadece şu Lord Prime'le fotoğraf çektiririz belki. Lord Prime mı, Sir Prime mi? Biz de onunla başkanın uçağına atlardık. Hızlıca gidip gelirdik yani. Bir gidip hemen dönerdik.
4: Bu başkanı dönerdik. Yanlış yönlendirmek olur.
3: Peki, hani... Onun adı Optimus Prime.
4: Uzaylı savaşçı diyoruz. Şu anda kaçak durumunda.
2: Ama... Onlar dostumuz. Neden?
4: Çünkü onların hepsi gidene kadar dünyamız güvende olamaz.
2: Tamam. Daha törensi bir veda yapmayı umuyordum. Özellikle bizim ordumuz onlarla çok yakın işbirliği yapmıştı. Siz gelin tek.
4: Burası onların gezegeni değil. Hiç olmadı. Geri alma vaktimiz geldi.

0: Evet. Evet. Evet. Aa, işte olay. Hayır dur. Titremeyi kes. Neden titriyorsun? İşi kaptın zaten.
1: Yemek yemeyi unuttum. Niye endişelendiğimi anladın mı?
0: Dinle, üzgünüm hayatım, ben neredeyse çalıştırıyordum.
1: Baba ne diyeceğim? Ev ödevlerimi bitirdim, finaller de tamam. Biraz arkadaşlarla arabayla dolaşabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Erkek yok, biliyorum. Önce mezuniyet.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimse de böyle bir kural yok ama.
0: Kural mı? O kadar kötüymüş gibi söyleme, bu bilgelik. Gecenin bir vakti etrafta dolaşmanı istemiyorum. Saat neredeyse 8, karanlık çökmek üzere. Sparşunu keser misin? Ben mezuniyetimde neredeydim biliyor musun?
1: Evet, benimle, kaza kurşunu.
0: Sürprizle Tess. Başıma gelen en iyi şeyle. Mutsuz mu görünüyoruz? Ha? Hayır, hayatımın en güzel günü. Annen ölmeden önce ona bir söz verdim. Bebeğimiz kendi mezuniyetine gidecek, o kadar. Liseli çocuklar bir halt bilmezler. Çok sonraları erkek olurlar.
1: Daha yaşlı ve akıllı olsaydın ben olmazdım yani.
0: Öyle demek istemedim. Biliyorsun bu evde flört yok, tamam mı? Sen flört etmiyorsun, ben de, o kadar.
1: Belki de flört etmelisin.
0: Tessa dur. Tessa. Dinle. Seni sıkboğaz ettiğimi biliyorum ama buna mecbur. 12-17 yaş arası resmi olarak ergen tehlike dönemidir ve benim işimse bunu atlatmanı sağlamak. Bana istediğin kadar kızabilirsin. Ve evet, istersen arkadaşlarına turlayabilirsin.
1: Tamam. Dün gece çalışma. Yemek ye.

başıma gelen en iyi şey Emily. Başıma gelen en iyi şey. Onunla gurur duyardın. Oh, hayır. İnanılmaz. İnanılmaz. Ah Tanrım. Bir şeyler bu aileye biraz para kazandırmalı. Hadi seni külüstür. Hadi bakalım.

0: Nerede o?
1: Bilmiyorum.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş.
0: İteri.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Tes, ben senin amcan sayılırım. Benim evim senin evin demektir. Bu ev tahliye edilmek üzere.
3: Baba!
0: Geliyorum!
1: Tezeyle mi çalışıyorsun? Öyleyse içeri girmem.
0: Daha önce hiç böyle bir kamyon görmemişsinizdir. Girin içeri, kapıyı kilitle. Kilidi yok ki. Bak, radyatördeki deliğe bak. Şunun boyutuna bak. Biri bunda delik açmış.
4: Ne olmuş?
0: Normal çelik değil bu. Motordaki şarapnel bütün bağlantıları koparıvermiş. İzleyin. Bunun için kayıt beyazı gerekti. Buna bayılacaksınız. Bunu çalışan bir aküye bağladığında...
5: Tüm otobotlara sesleniyorum.
0: Aynen öyle. Bu bir kamyon değil bence. Galiba bir transformer bulduk.
4: Bir transformer?
0: Dur. Çocuklar!
1: Baba, sen aklını mı kaçırdın? Bu şeyi buradan hemen götürmelisin.
0: Endişelenmene gerek yok. Ben bütün gece buradaydım. Bak, ve iyiyim.
3: O şey bir kamyon değil. Doğru, o tam bir ölüm makinesi.
0: Dostum, geldiğinde ölüydü. İptaldi, mahvolmuştu.
3: Dinleyin, bir numara var. Hükümeti aramak gerekiyor. Aramak zorundayız. Mecburuz. Amerikan vatandaşı olarak görevimiz bu.
0: Yine başlıyoruz.
3: Yapmalısınız. Orayı aramak lazım. Ve gerçekten de uzaylıysa $25,000 ödül veriyorlar.
0: Para ödülü falan yok.
3: Bakın, onu canlı yakalar, yaban domuzu gibi etiketleyebilirsen işte o zaman $100,000 veriyorlar.
1: Baba, açacağız o telefonu.
0: Reklamı izledim ve öyle bir şey demiyorlar.
1: Telefonu
0: bu kesin bir şey
1: değil.
0: Bana yalan söyler mi hiç? Dinle. İçerideki Chicago Savaşı'ndan bir Transformers'a nasıl çalıştığını öğrenmeliyim. Ben bir mucidim. Benim için her şey değişebilir. Bu teknoloji icatlarımı uygulayabilirsem bir daha para derdimiz kalmaz.
1: Bunu çok duydum. $25,000 üniversite harcamada, evin borcuna da yeter.
0: Ayrıca kamyonu almak için benim paramı kullandın. Yani aslında kamyon benim sayılır. Yalan mı? Araştırma laboratuvarı ile ilgili rekabet sözleşmesi imzaladın.
4: Araştırma laboratuvarı mı? Burası ahır ya.
0: İmzaladın, şimdi de rekabet ediyorsun. Bütün fikirlerin artık benim. Aklından geçen her şey benimdir. Yani sen benimsin.
4: Birine sahip olamazsın bence dostum. Bunlar çok uzun zaman önceydi. Texas'ta bile.
0: Tamam. Şu kaynağı getir buraya ve kola yardım et. Hadi. Ah. Galiba şarapnel gül çekirdeğini yok etmiş. Ah ve Tessa, şunu gördün mü? Uzaylı bir ölüm makinesi bunu yapmama izin verir mi? Bakın, telefon açacağım, parayı alacağız ama önce aklı mıyım bir görelim. Evin içinde mi saklanacaksın?
1: Evet.
0: Hadi git.
1: Tamam.
0: Hadi kolu çalıştır.
1: Ona inanamıyorum.
4: Oradaki ne öyle? Bir rokete benziyor.
3: Öyle zaten.

0: öldüreceğim. Uzak durun.
1: Hayır, ateş etme, ateş etme.
2: Polisi ara, hemen koş.
1: Lucas. Dur. Lucas, kımıldama sakın, sakin ol.
0: Dikkat et insan.
1: Tamam, orada dur. Bize zarar vermeyecek.
0: Silah sistemleri hasarlı.
1: Bir füze motorunu vurmuştu. Onu senin için çıkarttık. Çok kötü yaralanmışsın. Yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda benim elimdesin. Ben bir mühendisim. Adım Kate Yeager.
0: Kate, sana minnettarım. Adım Optimus Prime. Otobotlarım tehlike altında. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim.
1: Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Tessa, buraya gel. Yardımımıza ihtiyaç var. Sana ne oldu böyle?
0: Bir pusu, tuzak insanlar yaptı. Ben kaçtım ve bu şekli aldım.
3: Yine sen bizim taraftasın. İnsanlar sana neden zarar versin?
0: Yalnız değildiler. Otobotlarım beni tamir edebilir.
1: Evet. Onlara ulaşabilirsen tabii. Ya ben edersem?

0: Seni uyarıyorum dünyalı Bay Ettinger. İttifak bir sözleşmedir. Ve sözleşmelerin bir ömrü vardır. İnsanlar gibi.
1: Bu gezegende bir lafımız vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
0: Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil.
1: Meksiko City'de ne oldu? Onu hakladın sanıyorum.
0: 3 net isabet, 1 ölümcül yara. Ama adamların kaçmasına izin verdi. Bana adam gibi istihbarat vaat etmiştin. Yoksa sen adam değil misin?
1: Farkında mısın? Bana hiç söylemedin. Onu niye istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun?
0: Gittiğim tüm galaksilerde siz türler hep aynısınız. Kendinizi evrenin merkezi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey bildiğiniz yok.
2: Şimdi hırdavatçıya git ve listedekileri al, hepsini. Onu tamir etmeye mi çalışacaksın? O bitiren maketi değil ki.
3: Hayır, değil. O önemli.
2: Evet, kimin için önemli? Ağırında bir uzaylıyı saklayamazsın. Ne yapacaksın? Onunla oynayacak mısın?
3: Sakin olur musun biraz?
2: İniyorum ama az önce kafama 3 kiloluk bir top çarptı. Eğer seni yerse canavarını ben alırım.
3: Sakın kimseye anlatma, duydun mu? Tek kelime etme. Kimseye.
4: Merkezi Haber Alma Teşkilatı.
5: Galiba çok önemli bir hedefin yerini belirledik. Özel operasyon timi hazır durumda.
2: Durum nedir?
6: Efendim, özel time Paris, Teksas'tan bir telefon geldi. Meksiko City'den ayrılan bir kamyonla eşleşme var.
5: Adi herif. Şimdi onu yakalayalım.
7: Bayağı sıkı bir darbe almış. İyi ki güç kaynağını ıskalamış.
8: Biz ona Spark deriz. Yaşam gücümüzü taşır ve anılarımızı.
7: Evet, biz ona ruh deriz.
1: Mezar rüzgarı hazırlansın. Çabalarınızı teşekkür ederim bayanlar baylar. Bu oda karartılıyor. Çıkış sol kapıdan. Bundan sonrası benim.
5: Tamam, hadi gidelim.
1: Mezar rüzgarının yanındayım, hareket halindeyiz.
9: Tekrarlıyorum, hareket halindeyiz.
8: Bana niye yardım ediyorsun?
7: Sen bana güvendiğin için.

0: Ben döndüm.
1: Ama oyalandın sen de.
0: Kafam zonkluyor. Doktora gitmem gerekti. Kafamdaki şişlikle uzay yolu tiplerinden birine benziyorum resmen.

0: Bay Yeager, adım James Savoy, federal ajanım. Adamlarım ve ben terk edilmiş bir kamyonun peşindeyiz. Güzel bir araziniz var. Satılık olması kötü.
1: Sağ ol ama satılık değil.
2: Bu kamyon mu?
0: Ne yazık ki hayır. Bakın Bay Yeager, bu kamyonla ilgili olarak bize bir telefon edildi.
3: Olamaz.
0: Siz aramadınız mı?
1: Şu anda ilgilendiğim tek şey mülkümde izinsiz bulunmanız. Teksaslılarla uğraşan insanlarla ilgili bir kuralımız vardır. Hem hangi kamyondan söz ettiğinizi bilmiyorum.
0: Amerika'da öldüren türden bir kamyon.
4: Bütün bölgeyi arayın.
5: Ne demek bölgeyi arayın? Mahkeme emriniz yok.
0: Benim yüzüm mahkeme emridir.
6: Bekleyin. Eğer kamyonu bulursanız ödülü alacağız, değil mi?
7: Duyfer 1-5. Alfa noktasındayız.
8: Charlie ekibi orada durun.
9: Tarayın bölgeyi.
10: Acil, acil, acil.
11: Kısa duvar, kısa duvar.
12: 5 ajan giriyor.
13: İzinsiz giriş. Araziden hemen uzaklaşın.
14: Bu da ne böyle?
9: Salak bir mucidin işi.
12: Temiz.
9: 360 derece, 720 derece. Etrafa bakın.
15: Gidelim. Burada bir şey yok. Burada hiçbir iz yok. Bir şey bulamadık.
16: Efendim, çöplerin arasında aktif bir füze bulduk.
12: Aktif mi? Onu çöpe ben taşıdım. Onun kör bir füze olduğunu söylemiştim. Ölebilirdim, değil mi?
1: Bakın, evet bir kamyon buldum, tamam mı? Parçalarını sökmek için getirdim. Dün gece burada bıraktım, bu sabah gitmişti. Gerisini bilmiyorum, yemin ederim onu bıraktığımda yaralıydı.
0: Yaralı mı? Yaralı dedi.
8: O baş belasının yerini biliyor.
0: Bay Yeager.
1: Ne var?
0: Affedersiniz. Yaralı dediniz. Alın şunları.
1: Ne?
17: Bırak beni!
1: Kamyondan haberleri yok. Ben biliyorum. Onu bırakın.
0: Nasıl bir insan uzaylı metal parçaları için türüne ihanet eder? Alın şunu karşıma.
1: Bırakın onu. Kamyon hakkında bir şey bilmiyorlar.
9: Pekala. Araçlara binin. Bölgeye arayın.
17: Savoy'u sen aradın değil mi?
1: Hayır. Ben bu ürkünç tipleri tanımıyorum.
17: Bir kadını taciz ediyorsun. Seni mahvedeceğim.
1: Bırakın onu.
17: Baba!
1: Hiçbir yere gitmez.
17: Sakın.
1: Hayır, beni hiçbir yere götüremezsiniz. Ben bir Amerikalıyım.
15: Sakin ol canım.
3: Tamam, pekala. Tamam, yanıldım.
0: Savoy, kızı kullan.
17: Aman Tanrım!
0: Şu anda 10 saniye var. Kamyon nerede?
1: Yoksa kızımı mı vuracaksın?
0: Mecbur kalırsın.
17: Lütfen beni vurmayın.
1: Tamam
17: lütfen.
1: Ama bildiğim her şeyi size anlattım zaten. O gitti. Bitti. Ahırdaydı. Şimdi...
8: Ne yok? Bırakın kızımı.
17: Lütfen.
1: O buradaydı. Bırakın onu.
0: 7 saniye.
1: Size gerçeği söylüyorum. O buradaydı. Ona kızımdan hemen uzaklaşmasını söyle. Ona dokunursan seni öldürürüm.
0: 2 saniyem var. Gerçeği öğrenmeliyim.
17: Lütfen.
0: Vur onu.

sizi öldürecek. Hemen gidin buradan.

0: çabuk hemen arabaya binin, gidelim.
1: Baba, arabaya bin.
2: Tamam. Optimus size doğru geliyor.

0: oluyor canım? Kim bunlar?
1: Kamyon yüzünden. Kamyonu istiyorlar.
0: Kim bunlar? Sen kimsin ve kime canım diyorsun? Beni duyduğunu biliyorum. Ben onun erkek arkadaşıyım.
1: O erkek arkadaşım.
0: Ne? Onun erkek arkadaşı değilsin.
1: Adı Şenge. O bir yarışçı baba.

koşuyor. Onlardan mısır tanesinde kurtulabiliriz.

0: Çabuk!
1: Vayfer bir bekle. Katapet bitmek üzere. Dönüyoruz.
0: Bizi sıkıştırdılar! Jäger, sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim, tamam mı? Adım Shane ve son derece...
2: Seninle konuştuğum şekilde... falan yok. Arabayı kullan.
0: Dikkat et, dikkat et. Nasıl bu kadar iyi kullandığımı ben de bilmiyorum. Bugün direksiyon başında mucizeler yaratıyorum.
2: Dikkatini yola ver, konuşma!
3: Shane, dikkat et!
0: Bütün bunlar benim suçum. Tamam, kabul ediyorum. Bana çek getireceklerini söylediler. İdam mangası değil! Tutunun!
4: Tombala yaptı bile. Don tombala yaptı. Ona bir alkış ver.
0: Ektik onları. Aferin Mısır tarlasından gelen yabancı. Korkunç arabalar geri geldi.

0: yapıyordun? Bas! O parayı bize vereceklerini sanmam. Pek öyle görünmüyor. Onları ekebiliriz.
1: Şu numaranı yap Şeyh.
0: İyi dedin. Ne demek bu? Ne numarası? Yapacağımız şey birazcık tehlikeli olacak.
2: Çıkarın silahlarınızı ve ateş edin.
0: Ateş ediyorlar. Vesa, vites kolunu tut, kolu tut. Ne? Ellerini ondan iyi kullanan yok. Hazır mısın Tess? Çek!

0: cezalardan ceza be.
1: Çantı çatlattık.
2: Optimus. Hadi çabuk çabuk. Hadi.
3: Olamaz. Ayağım sıkıştı.
4: Lucas.
3: Durun bekleyin.
2: Lucas.

0: Arkadaşınızı kaybettiğiniz için başsağlığı dilerim. Burada kalın, takip edilmediğimizden emin olmalıyım. Artık hepimiz onların hedefiyiz.
1: Yani saklanacak mıyız? Plan bu mu? Bir kamyondan emir mi alacağız?
2: Daha iyi bir fikrim var mı?
3: Hey!
2: Kızdan uzak dur bakalım, dur. Ellerini ondan uzak tut, hemen şimdi.
3: Teksaslı bir garaj mucidi alayınızın canına okudu. Bu siciline işlenecek. Evet, hepinizin siciline işlenecek.
4: Bugün zırvalarını çekebilecek havada mıyım sence?
3: Washington bir Decepticon hedefinin peşinde olduğumuzu sanıyor. Ama önce Yeager ailesini bulamazsak hikayemiz yatar.
4: İyi tamam da polis ya da FBI'ya gidersin.
3: Onlar bize teslim eder. Bir daha eski hayatına dönemez.
5: İyi tarafından bakalım. Tanışmış oldunuz.
2: Nereli bu?
5: Dedim ya, Teksaslı bir sürücü.
2: Teksaslı mı? Dublin, Texas mı? Belfast, Texas mı? Pek İrlanda cücelerine benzemiyor.
1: Sıkıysa İrlanda'da böyle konuş da görelim.
2: İrlanda'da değiliz yer elması. Texas'tayız. Sürücü mü dedin? Yarışıyor mu yani? Meslek olarak mı?
5: Evet. En azından mesleği var.
2: Sağ ol be.
1: Bakın ben rally yarışı yaparım. Bir pilot, bir de navigasyoncu. Kızın. Bu arada ben profesyonelim. Bana sponsor oldu. Ayrıca bir de şu var. Tüm birikimim o arabaydı. Her şeyimi ona yatırmıştım ben.
2: Yok, bu gerçek olamaz.
1: Aa, kesinlikle gerçek.
2: Kaç yaşındasın?
1: 20.
2: O da 17 yaşında bir kız çocuğu. Bu durumu iki şekilde çözebiliriz. Bir, tam ağzına bir tane çakarım, sen de gider polis çağırırsın.
5: Baba.
2: Ya da iki, ben seni polise ihbar ederim çünkü bu yasa dışı, o reşit değil.
1: Bizi Romeo ve Juliet yasaları koruyor.
5: Bir süre çıkmıştık. Ben lise 2'ydim, o da lise son. Sorun yok.
2: Hayır, sorun var.
1: Kökeni ta çocukluğumuza dayanan bir ilişkimiz var. Madde 22.011, bak.
2: Ne? Texas yasası mı? Nasıl yani? Gerçek bir yasa mı bu?
1: Evet.
2: Romeo ve Juliet ha? İkisinin sonu ne oldu dersin?
5: Aşık oldular.
2: Öldüler. Ailem bunları biliyor mu? Baban 17 yaşında bir kızla çıkmana bir şey demiyor mu?
1: 5 yaşındayken bizi terk etti. Olur da ona rastlarsam sorarım.
2: Biliyor musun Tessa? Sana güvenmiştim.
5: Hangi konuda? Hiç eğlenmemek, risk almamak, gençliği yaşamama konusunda mı?
2: Ben senin babanım, tamam mı? Ve sana bakabilmek için bir taraflarımı yırtıyorum.
5: O kamyonu eve getirdiğinde de mi öyle yapıyordun? Tek yapman gereken ihbar etmekti. Bu yüzden Lucas öldü. Benim de hayatım bitti. Sağ ol, bana cidden çok iyi baktın.

0: öldürmeye niyetliydiler.
1: Hala öyleler.
0: Diğerlerde biri bu emri verdi ve ben izlerini bulacağım.
2: Lütfen. Hayır. Ben otobotum. Ben otobotum.
3: Erzak olarak işimize yarayabilecek her şeyi alın. Giysiler, her şey.
4: O bilgisayarı da alın.
0: Gidelim. Hiç kolay değil.
5: Biliyor musun, her konuda kötü değilsin baba.

0: kaydedildi. Hesap blokeli.
1: Biliyordum.
0: Onun bir hiç olduğunu söyledin. İyi de bu hiçin elinde teknolojimiz var.
2: Seni bulacağım.

Aman tanrım!

0: Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim.
1: Uyarını aldık. Beklemedeydik.
2: Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık.

0: insanlar kurallarına göre hareket etmemizi istedi. Ama kurallar artık değişmiş durumda.
1: İnsanlar bir avuç hain.
2: Hound, içgüdülerini bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir.
3: Sen ne zırvalıyorsun?
2: Bu bir haiku şiiri.
3: Kes zırvalamayı yoksa boğazına bir bomba atarım.
2: Denesen ölürsün.
3: Ya, ne olur çek, hadi yapsana.
4: Ne diyeceğim?
5: Bitirin şu işi artık.
6: Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın.
7: Kim şu kaçak yolcular?
8: Hop hop, silah neyiniz?
0: Dur Hound, siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu?
2: Nada, sadece bizler kaldık.
6: Bizi teker teker avlıyorlar.
3: Biz sefil, rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik.
9: En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı?
10: Süper yarışçı. İstediğin zaman gitmekte özgürsün.
9: Öyle mi? Bilgin olsun Süper Baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum.
2: Sensei, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee'ye ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde. O resmen bir çocuk gibi.
4: Bu çocuk biraz daha kısa tekmeyi basacak.
2: Gururum mu kırıldı?
3: Kafes diyorsun.
2: Bu kadar.
11: Bunların derdi ne böyle?
2: Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada.
6: Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim.
10: Evet, seni çok özlemişler.
0: Otobotlar, Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz.
10: Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir drone'da otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak.
12: Ah, bunlar çok.
10: Onu paramparça ettiler.
12: Vahşiler.
10: Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı.
9: Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor?
10: Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler.
3: Oraya savaşmadan girmek imkansız.
10: Peki ya biraz insan yardımı olsa?
11: Ne yani, artık ortak mısınız?
10: Tatlım, artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz.
0: Otobotlar, asla insan öldürmemeye yemin ettim.
3: Büyük hata.
0: Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde o kesinlikle ölecek.
3: Evet!

0: Chicago.
1: Her yerde bizi arıyorlar. Bu yüzden yeni kurallarımız var. Rozet sahibi hiç kimse bizim dostumuz değildir. Taktiğimiz böl ve fethet. İkiniz yiyecek ve malzeme çalmakla görevlisiniz. Başka şey almayın. Chicago KSI merkezi kale gibidir. Onların gizli askeri bölümüne girmenin yolunu bulmalıyız. Şirkete ve hükümete şantaj yapmak için bir şeyler bulmalıyım. Özgürlüğümüzü kazanmalıyız.
2: Günaydın Bay Joyce.
3: Bu ses de neydi?
4: Bu işte o ses.
5: Siz istemiştiniz.
3: Benim istediğim sınırsız bir şey. Daha da öte. Bu kapıdan geçerken geleceğe adım atmış gibi bir ses olmalı. Günümüz. Söyleyin.
2: Gelecek.
3: Geçmiş mazi oldu. Bugün mazi oldu.
6: Neden sana bir türlü ulaşamıyorum?
5: Herhalde kutuplarda ne bulduğumuzun farkındasındır. Çocukken bize anlatılan hikayeyi biliyorsun. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine yol açan şu göktaşını.
3: Hayal meyal.
5: Ama doğru değilmiş. Büyük yok oluşa neden olan şey bu metal. Nasıl ve neden daha bilmiyorum ama karbon tarih belirlemeye göre 65 milyon yıl öncesine ait. Bize çıkarttırmaya çalıştığın o cevher tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli ve benim adamlarım...
3: Darcy, bana kalırsa sen sahada biraz fazla çalıştın. Dinozorları akşam yemekte tartışalım. Kaburga?
5: Hayatta olmaz.
3: Burada neler olduğunu hayal bile edemezsin. Büyük bir gelişme kaydetmek üzereyiz. Nadir bir dünya metali. Moleküler olarak dengesiz. Sanayi kullanımı yok. Sonra uzaylılar geldi ve aradaki bağı keşfettik. Bu onların ham maddesi.
7: Kutsal kase gibi. Transformium. Bunu öyle diyorlar.
3: Odak grubu tamam, ilginç. Tescillendi.
7: Evet. Bu atomun parçalanışından beri modern fizikteki bildiğimiz en büyük gelişme. Programlanabilir madde ve biz bunun gen haritasını çıkardık.
3: Ben.
7: Siz gen haritasını çıkarttınız.
3: Şimdi ona istediğimiz talimatları verebiliriz.
7: Bu son derece iyi. Seyredin şimdi. Bunu istediğimiz her türlü forma sokabiliriz.
3: Heyecan verici, öyle değil mi? Müzik sever misin? Hoparlör. Ya da şiddet içeren bir şey.
5: Aman Tanrım, başardın.
3: Havacılık, ordu, tüm robot sanayine hakim olacağız. Tüm keşiflere, okyanuslara, uzaya, her şeye. Wembley, bu da ne?
7: Şu istediğiniz deniz anası reklamı işte. Dediğinize göre erotik ve ölümcüller tıpkı kadın gibi.
3: Öyle bir şey demedim.
7: Evet dediniz.
3: Hayır demedim.
7: Çok olan eski kız arkadaşınızdan bahsediyordunuz. Kulaklarımla duydum.
3: Lütfen tur sırasında yemek yeme.
7: Bu o kız mı?
8: Hey, kutular dolusu giyecek buldum. Pekala tatlım, uzun ya da hoş dar bir pantolon alabilirsin. Şu şortları çıkarırsın, tamam mı?
5: Bu protein.
8: Sadece gerekli şeyler dedim ben.
5: Neredeyse yakalamıyorduk, hiç kolay olmadı.
8: Gargara mı çaldın?
9: Kızın ağzımın kokmasından pek hoşlanmıyor.
5: Çok komik.
8: Onu öpemeyeceksin. Asla.
5: Asla mı?
3: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
7: Son işlemlerde bazı hatalar var.
3: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama.

0: algoritmalar. Matematik, neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden?
1: Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
2: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
3: Bayıldım.
1: Hiç beğenmedim.
4: Oo, işte burada. Şüker kafalı doktor Frankenstein. Bayan, bu yasal değil. Bu yasa dışı bir deney. Uzaylılar insanlara böyle şeyler yapmaz. Sizi yer öldürürüz o kadar. Haksızlık astrolisten fasulye olmaz.
1: Bu küçük şey şu iki kafadan çıkan tüm bilgilerin tercüme edilmesine yardımcı oldu. Tarihleri, bilimleri, her şeyi.
5: Bu Megatron mu?
1: Aynen.
5: İyi de bunları nereden aldın?
1: Özel hükümet sözleşmesi. Transformerlar hakkında her şeyi biliyoruz. Şimdi onları kendimiz yapabileceğiz. Hem de çok daha iyi bir şekilde.
2: Evet, bu iyi bir. Bu bizi içeri sokar. Bu adamlar günde iki kez tarama dedikleri bir şey için KSI içine araç naklediyorlar. KSI gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün girişi bizim içeri giriş yolumuz olacak. Sabah harekete geçiyoruz. Affedersiniz ama karşımda aşna fişne yapmak yok, tamam mı?
5: Ne antikası? Aşna fişne diyen mi kaldı?
2: Diyorum ya, saygı sıfır. Bazen imkansız gibi geliyor bana.
6: Evet. Aynı şeyi Bumblebee ile yaşamıştım.
2: Tamam, sakin olmalıyım. Sakin. Bu tür durumlarda soğukkanlı olmak gerekir. Havalı görünmek değil. O yüzden gözlükleri çıkar istersen. Bir ay kadar önce... Gecenin bir yarısı evimde bir ses duyduğumu sanmıştım. O sen miydin?
7: Ne? Yapma, yok öyle bir şey.
2: Bana yalan söyleme evlat. Şuradaki silahlı adamı görüyor musun?
7: Silahlı pek çok adam var.
2: İnelimle içeri sızmaya çalıştığımızı söyleyelim. Sonra kimliğini göster. Umurumda değil. Ben yaşlıyım ve yeterince yaşadım.
7: Bu sohbetleri yanlış zamanlarda başlatmak gibi harbiden kötü bir alışkanlığım
2: var. Doğruyu anlatacak mısın yoksa ortalığı karıştırayım mı?
7: Peki.
2: Beyefendi biraz konuşabilir
7: misin? Tamam, bendim ben. Özür dilerim.
8: Taramadan mı geçireceksin?
7: Hı.
8: Tamamdır, geçebilirsin.
2: Seni kesin öldüreceğim.
9: Eski uzaylı teknolojisini alıp her açıdan daha iyi hale getirdik. Karşımızda Stinger.
2: Şuna bak, ne kadar acayip robot. Aynen sana benziyor. Kendi versiyonlarını yapmaya çalışıyorlar.
7: En azından daha havalı renkler seçtikleri kesin.
10: Benimle böyle mi konuşuyorsun?
2: Bu kralık yaparsam böyle olur işte.
10: Şimdi kaybol.
9: Eski uzaylı teknolojisini aldık. Günlük hayat için modifiye ettik.
10: Ne diyorsun?
2: Hayır, sakin ol. Bilmeyiz. Bumblebee, hatırlanmayı kes!
11: 所以我们现在没有足够的transformium做生产，你晚了，是你晚了，是你。
1: Benim narinciciğim, kızdığın zaman ne dediğini anlayamıyorum. Aslında seni hiç anlamıyorum.
5: Fabrikamız şu anda çalışır durumda.
1: Affedersin bir saniye.
0: Hey siz ikiniz, lanet tamirciler.
1: Neler oluyor burada? Ha? Bu külüstür şey de ne böyle? Koleksiyonluk antikaları taramıyoruz. Burada ne yaptığımızdan haberin var mı? Hı? Biz şairiz. Biz burada şiir yazıyoruz. Anladın mı? Bana çalışıyorsunuz.
12: Hata hakkınız tekti, tek. Anladın mı? Sınırı aştınız. Şimdi alın şu döküntüyü ve gidin buradan. Sen de git. Çok üzgünüm. Devam edelim.
2: Ona göz kulak ol, ben bir şeyler bakayım. Sessizce buradan çıkın.
12: Yemin ederim şu kafkili haline katlanamıyorum. Bu beni çok üzüyor, biliyor musun?
7: Bir hemen sakinleşmen lazım.
10: Son derece sakinim.
7: Çünkü nefes almalısın ya da ne bileyim bir şeyler yap işte.
10: Sakinim, hiç dokunmuyorum bile. Tamam, azıcık dokunuyorum.
7: Aman tanrım.
10: Azıcık dokunuyorum ya.
7: Şimdi derhal araba şekline dön.
10: Yıkıl karşısından, tamam mı?
13: İşte tasarım ekibimiz çalışmalarına Bumblebee ile başladı.
14: Fakat bu uzaylının tasarımı biraz eskiydi. Hatta nasıl desem antikaydı.
13: Son derece demode, rezil ve...
3: Özetle çirkin.
13: Cehennem o! Yanında hiçbir şey değil.
7: Hayır!
13: O çok güvensiz.
11: Bir halk değil.
3: Neye dokundun sen?
7: I told you homeboy,
3: can't touch this. 15 dakika sonra büromda ol.
14: Burası 7 numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre data akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor.
12: Anlaşma ne durumda, tamam mı? Tohumu alabildin mi? Ödül avcısı Prime'ı aldığı zaman alacağız.
3: Aha.
12: Bu arada bir sorun ortaya çıktı.
3: Ne, ne?
12: Hayır, KSI'da o kelimeleri kullanmayız.
15: Otobotlara yataklık eden bir sivil droplarımızdan birini ekledi. Yani bu işe karıştığınızı öğrenmiş olabilirler.
12: Ne?
7: Orası fazla heyecanlıydı.
1: Daha çok transformiyum gerekli. Hem de hemen. Daha çok prototip yapmak için. Gidip şu uzaylı kelle avcına söyle. Ben ortaya şirketimi koydum. Anlaşmayı unutmasın.
15: Ben de hayatımı ortaya koydum.
1: Hey, bana sen bu teklifle geldin. Unuttun mu? CIA'den emekli olduğunda şirketimden $1,000,000 hisse alacaksın. Ve sonra seninle birlikte ulusal savunmada çığır açacağız.
12: Ama Ettinger, dostum, ikimizin de iyiliği için o tohumu mutlaka bana getir.

0: İçerideyim. Kameramı görüyor musun? Ratchet'ı eritiyorlar.
1: Ratchet'ı katletmişler. Onları paramparça edeceğim.
2: Metal. Sadece metal. Hep öyle olduklarını sanmıştım.
3: Hayır değiller. O varlıklar canlı. Bizim gibi ruhları var. Ben bir tanesiyle konuşmuştum.
2: Transformium'la mı çalışıyorsun?
3: Evet, öyle yapıyorum. Evet, aynen.
2: Ben kazı yapıp çıkarıyorum. Bulunacak pek bir şey kalmadı. Demek bu kadar acil ihtiyacınız var. Eski kötü deseptikonları eritmeye kadar geldi iş.
3: Hayır. Bu bir Autobot. Onlar bizim için savaştı.
4: Buradan hallediyorum bu işi. Evet. Aynı kimlik kodu. İki farklı kapıda taranmış. Gizli bölgeyi kilit altına alıyorum. Şu adamı kontrol edin.
5: Hey! Olduğun yerde kal!
6: Sanayi casusluğu ha? Bu ciddi bir suçtur Bay Yeager.

0: Dinleyin, avukat istiyorum. Adalet Bakanlığı'na güvenebileceğim birini. Sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Şirketinizden değil, hükümetten.
1: Bay Yeager, kime çalıştığımı sanıyorsunuz? Ailenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu övgüye değer. Bense ülkeyi korumaya çalışıyorum. Uzaylı savaşından. Bunu tecrübe ettik ve bir daha tekrarlansın istemiyoruz. Şimdi, bu konuşmanın bir türevi daha var. Buna göre garajına döneceksin. Kızın takdirname alacak. Hayatta bildiğin gibi devam edecek. Neyle karşı karşıya olduğunuzu hiç bilmiyorsun.
0: Öyle mi? Bu sohbetin diğer türevi neymiş peki? Kızımı öldürmeleri için adam yollaman mı? Yoksa cesaretini toplayıp kendin mi yapacaksın?
1: Tercihin nedir? Bunu sadece bir kez soracağım. Optimus Prime nerede?

0: Hadi gidelim buradan dostum.
1: Tahliye ediyoruz. Bodrum'a.
2: Buradalar.
3: Çıkın dışarı hepiniz.
4: Bilim fuarı bitti et şu anları.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
14: yaşanacak. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Geceliği 4.200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
22: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
24: Bizim aile böyle lanetli. Biz sevdik mi geberene kadar seviyoruz.
25: Hepiniz iyi olacaksınız. Ama ben... Ben öleceğim.
24: Gitme, kal. Kal. Tamam mı? Ödümüz kopuyor sevmekten. Kaybetmekten. Yaşamaktan. Sevilmekten. Yükselmekten. Düşmekten.
5: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Bir milyar.
2: İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır.
3: İhanet, sadakat, derin hesaplaşmalar. Polat Alemdar'ın Puslu Vadi'deki hikayesi Beyaz TV'de devam ediyor.
4: Düşmanla uzak durmayacaksın. Ya satın alacaksın ya da yok edeceksin.
3: Replikleri, sahneleri ve karakterleriyle hafızalara kazınan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu hafta içi her gün 16.30'da Beyaz TV'de.
2: Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Mutfağı yeni saatinde evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Nermin Öztürk sıcacık sohbeti, özel konukları ve enfes tariflerle artık sabahları sizlerle. Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün 11'de Beyaz TV'de.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
15: Geceliği 4.200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
19: Laboratuvarı yok edin.
2: Çekilin çekilin, dikkat edin, çabuk olun.
20: Beyler, benim! Beni şu Frankenstein tabutundan çıkarın!
21: Hey! Hey! Hey! Dur!

0: o şirketimin malı.
1: Onlar sizin malınız değil. Onlar benim arkadaşlarımdı.
2: Oo, ne oldu Nutkun, tutuldu. Karşında Hound var tabii, değil mi?
0: Devam edin. Bir kez olsun bize gerçek renginizi gösterin.
3: Sadece emir ver. Onu parçalarına ayırayım.
0: Şu tetik manyağını açıklasana. Bu gördüklerin savaş ganimeti. Ölü metal. Yenilik. Burada yaptığımız şey bilimdir. Bunu biz yapmazsak başkası yapacak. Teknolojiyi durdurmaya imkan yok.
1: Biz sizin teknolojiniz değiliz.
3: Bırak şunu parçalarına ayırayım.
0: Şifrenizi çözdüm. Gen haritanız artık elimde.
1: Dünya burada yaptıklarınızı öğrenecek.
0: Dünya mı? Dünya bizi onaylayacaktır. Artık sizi üretebiliriz. Anlamıyor musun? Size ihtiyacımız kalmadı.
3: Bu zalimceydi.
1: Otobotlar. İşimiz bitti.
2: İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz?
3: Birilerini aklamak için can atıyorum.
4: Bu bizim fırsatımız. Onu durdurmalıyız. Durdurmalısın.
0: Sahada hiç test yapılmadı. Laboratuvarda, askeri üslerde ama sokaklarda yapılmadı.
4: Ne? Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirket terörist saldırısına uğradı. Bu iş artık bir CIA askeri operasyonu. Her şey serbest. Harekete geçin.
5: Gidelim.
4: KSI Chicago, uydu görüntüsünü verin. Durduk yere yaşanan bir otobot saldırısı.
0: Galvatron'u getirin.
4: Galvatron'u dönüştürüyoruz.
6: Stinger'i aktive edin.
7: Stinger.
0: Şu uzaylı teröristlere güncelleme neymiş gösterelim.
8: Galvatron ve Stinger hedefler için farklı yollardan gidiyor.
6: Hedefte 5 haydut var. Görüş açım elverişli. 200 metre kaldı. Saldırıyoruz. Dönüştürülüyor.

0: Bu şey bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet. Neredeyse.
2: Sistemde bir hata var.
3: 5 haydut hedef alınıyor. Roketler aktif. Şimdi ateşlendi.

0: hadi.
1: Stinger takipte.
2: Sistem hatası var. Galvatron az önce 4 roket ateşledi.
3: Daha bizi ateşlediyorlar.

0: Bize çok acele sağlık ekibi lazım. Siviller yaralanmış.
1: İnsanlar çapraz ateşte kaldı. Bundan hiç hoşlanmadım.
2: Bana tarih yazıyorsun. Ülken ve dünya için. İnsanların özgürlüğü tehlikede. Masum insanlar ilk defa ömrüm.

0: Savaştır onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Tessa! Tessa! Tessa, tarlaya koş!
3: Senin ruhun yok.
4: Zaten bu yüzden korkun.

0: Ah, sakın oraya gitme, seni öldürür.
1: Tessa'ya yardım etmeliyim.
0: O saklanıyor.
2: Optimus, Optimus lütfen hemen kalk.
3: Kalkamıyorum. Git buradan. Sana açıyorum Prime. Şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı, o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır.
4: Seni buraya kim yolladı?
3: Sen nereden geldiğini sanıyorsun? Doğduğunu mu sandın? Hayır. Seni ürettiler ve yaratıcıların seni geri istiyor. Hepimiz birileri için çalışıyoruz.

0: yakaladı.
1: Hayır.
0: Tessa
1: hayır.
0: Arabada.
1: Tessa!
0: Hayır!
1: Tessa! Tessa in! Çık oradan! Tessa! İn aşağı! Tessa! Camı kır ve çık hemen!
2: İniyorum!
1: Tessa! Tutamıyorum! Tessa! Ben camı kırmalısın! Camı kır! Tess!
3: Kate! Otobotları uyar!

0: insanı çöpe götürün.
1: Kaçın buradan! Hadi gidin gidin! Boşaltın burayı!
2: Ekibim şu anda yolda efendim. Bu bir CIA operasyonu.

0: O benim için çalışıyor. Orduya çekilmelerini söyleyin. Bekleyin, Beyaz Saray hatta.
1: Başkanım merhaba, şükürler olsun. Şu anda Beyaz
2: Saray'da herkes inanılmaz gerilmiş durumda. Herkes bana süper süper kızgın ve ben de son toplantımızla ilgili notlarımızı gözden geçirdim de Michigan bulvarındaki uzaylı savaş gemisini göremedim.
0: Başkana bunun bir saldırı olmadığını söyle.
3: Bu gemiyi hatırladın mı Prime? Siz yüce şövalyeler büyük savaşçılar için evrende yolculuk amacıyla yapılmıştı. Ama ben el koydum. Burası artık kişisel hapishanem.

0: Tekrar hoş geldin şövalyelerin temenosu Prime.
1: Sen burayı lekeledin.
0: Burada isyancı kaçak pislik arkadaşlarınla birliktesin. Burası en nadir örnekler, kötülerin de kötüsü içindir. Asırlar sürmüş olsa da tüm şövalyeleri topladım. Sen hariç. Yaratıcılar beyaz bir sayfa açmak istiyor.
1: Ben kimseye boyun eğmem.
0: Şu türlerin birbiriyle karışması kozmik dengeyi bozuyor. Yaratıcılar bundan hoşlanmıyor. Onlar seni emirlerini yerine getir diye yaptı.
2: Neden hala havalanmadı?
3: Hadi bir alçalıyor. Gemiye ulaşmalısın.
4: Savoy, görev tamamlandı. Lockdown Prime yakaladı. Anlaşma yerine getiriliyor.
5: Buluşma noktasından tohumu alacağız.

0: avdan hoşlanmış olsam da sefil gezegeninizi hiç özlemeyeceğim. Anlaşma tamamlandı. Bir Prime için bir tohum. Çok dikkatli olun. Eminim türünüz buna hazırdır.
1: Türümüzü kafaya takma sen.
0: Elveda dünya.
2: Hadi hadi!
3: Evet, bu kötü bir fikir. Ben kötü fikirlere bayılırım. Doldurun!
4: Tamam, kopalım.

0: Ha bu delilik.
1: Dinle, kaçmak istiyorsan hemen şimdi kaç. Ben ölümüne giriyorum.
0: Dinle, ben buraya kızını kurtarmak için gelmedim. Sen kız arkadaşımı kurtarmaya geldin.
2: Karanlık madde motorlarını çalıştır. Tam güç ileri.

0: misyon zor olacak. Takdağ'ın gemisinin savunması var. Dikkatli olun.
1: Kemik kufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, et soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin.
2: Hızlı olmalıyız. Şu anda baskın unsuru bizden yana. Son çözüm olarak şiddete başvurmalıyız.
1: Yakalayın.
2: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
1: Bunlardan iğreniyorum.
2: Çok ürkünç. O artık yaşamıyor.
1: Evet baktık, burada değiller. Gidelim.
3: Ne? Hey, Tessa'yı almadan hiçbir yere gitme.
1: Tereddütteyim. Benim çıkarım ne?
3: Senin çıkarın ne mi?
1: Sakin ol. Sadece konuşalım.
0: Senin çıkarın şu olacak. Seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız. Kapış?
1: Tamam, tamam. Çok ikna edicisin. Düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz.
2: Çabuk ol. Çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor.
1: Harika.
2: En fazla 10 dakika.
3: Şimdi bu ses motorların ısınma sesi mi oluyor? Ne yani şimdi bu geminin 10 dakika sonra havalanacağını mı söylüyorsun? 10 dakika.
2: 9'da olabilir. En kötü ihtimalle.
0: İnsanlar, siz hücreleri arayın.
3: Vakit kaybediyoruz, gidelim.
0: Merkezi çekirdeği bulmalıyız.
2: Gidelim.
1: Bu kabus gemisini durdurmalıyız.

0: koca gemide onu asla bulamayız. Samanlıkta iğne aramak gibi. Tessa! Harika, harika. Ha, çok zekice. Tam bir zeka gösterisi. Burada olduğumuz hücum bir alemi öğrendi. Şimdi de peşimize düşecekler.
1: Acele etsen iyi olur Crusaders. Birazdan uzaya uçacağız.
2: Ha, küçük Zamazingo'muz buradaymış.

0: Buraları kim ateşledi? Gemimde kim var? Mahkumlardan biri kaçmış. Sukvaley Mosadey.
1: Çabuk olun. Yaklaşık 6 dakikamız var.
2: Onu bulacağız. Bekle.
1: Geriye.
2: Hadi bu şeyler bizi bulacak. Çabuk saklan.

Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Hazır mısın? Koş! Savaşmadan yok olup gitmeyeceğiz. O köşeyi döndüklerinde onları atlayacağız. Hazır mısın yoksa beni bırakıp yiyeceksin.

0: seninle savaşacağım.
1: Hazır mısın?
0: Kesinlikle.
1: Sakın tüyeyim deme. Hazır mısın?
0: Evet, evet, evet. Evet. Ha, tamam. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm.
1: Ne yaptın sen? Nasıl yaptın?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Senin işe yaramaz. Öyle sıkan.
0: Şuraya bak. Görüyor musun?
1: Burada kal yer cücesi.

0: Vay be. Bunun patentini kesin alacağım.
1: Tabii seni o kurtardı. Tabii. Evet. Sen ve Bay Teslim oluyorum'un konuşacak çok şey vardır tatlım. O beni de kurtardı. Onu orada bir görecektin var ya. Kahramanımız. Gidelim hemen.
2: Uyanık olun.
3: Neredeyse açtım.
2: Koca oğlan geliyor. Hadi hadi hadi.
3: Vay canım. Bu harika olacak.
2: Köşelere dikkat.
3: Ne çok kafes var.
2: Tam azılı suçluların yeri.
4: O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum.
2: Bakalım.
4: Ha, Anton'a yaklaşma.
2: Ha, o kadar da tehlikeli görünmüyorsun. Ha, şuna bak. Gerçekten çirkinmişsin.
3: Vuruldum, vuruldum. Eritiyor, yakıyor. Ah, bu asit galiba. Ah, lanet olsun. Ne biçim bir şey bu?
4: Umarım bulaşıcı bir şey değildir.
2: Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucube. Öldün.
3: Hound.
2: Yaşıyor.
4: Dayan patron, geliyoruz.
2: Optimus ses ver.
3: Buraya çabuk.
2: Dayan, seni kurtaracağız.
3: Bu şövalye gemisinin kolları ayrılıyor. Serbest kalabiliriz. Ayrı bir gemi olur. Çabuk.
2: Kokpit nerede? Sağda mı solda
3: sağ
2: mı?
3: Sağ.
2: Hallediyorum patron.
3: Çabuk. Vaktimiz az.
4: Sersey.
2: İş başına. Hep böyle bir şeyi uçurmak istemiştim. Az kaldı patron.
0: Hey. Yakır teknolojileri. Çıkış için yolu icat edecek misin? Ah.
5: Ama Tanrım. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundayız. Aa, inç. Dengeli hadi.
5: Hayatta olmaz.
1: Tatlım, ben sence neden buradayım? Seni
5: ya,
1: korumak için.
5: Aman ne başarılısın.
1: Bana güvenmeni istiyorum. Aşağı ineceğiz. Bekara. Tamam, gidelim. Aşağı bakma, tamam mı? Adım at. Gördün mü, kolaymış. Hadi.
0: Dikkat edin, kablolar burada incelmeye başlıyor.
1: Adım at, bir adım daha. Evet.
5: Aa,
1: gördün mü, aşağı bakma. Tamam mı, aşağı bakma. Az kaldı, birazdan binaya ulaşmış oluruz.
0: İyi misin Tess?
1: İlerle, hadi. İyi misin hayatım? Devam etmek zorundasın, tamam mı? Hadi!
5: Korkuyorum, çok korkuyorum.
1: Hemen ilerlemen gerek.
5: Ben ilerleyemem. Ben gemiye geri dönüyorum.
1: Lanet olsun. Gemiye geri dönemezsin hayatım.
5: İzle gör.
1: Bak, daha 18 yaşına girmedim ve dediklerimi yapacaksın. Gidelim, hadi. Bu yöne doğru gitmeliyiz. Tamam mı? O tarafa değil. Konuş onunla Romeo, hemen.
0: Devam et Tanrı aşkına.
5: Bana emir vermeyi kes. Aman Tanrım, o da neydi?
1: İyi misin Tessa? Arkaya bakma.
5: Sen öyle dedikçe arkaya bakasım geliyor.
1: Merak etme, önemli bir şey yok hayatım.
5: Yani çok büyük bir şey var değil mi?
1: Silah senin üstüne doğrultmam gerekiyor. Sana doğrultuyormuşum gibi görünecek ama öyle değil.
0: Elini çabuk tut.
5: Beni öldürecek misin?
1: Bu uzay gemisine girebilmek için bir taraflarımı yırttım.
0: Vur onu.
1: Hemen eğil.

0: isimliyim. Bir harikasın.
1: Öyle. Beni unutma.
0: Görüyor musun? Bana bak. Gemiden kurtulduk değil mi?
2: Bumblebee, Bumblebee. Dostum, silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin, binin. Aceleye gerek yok dostum.
0: Peşimizde 3 gemi var.
2: Öyleyse hızlanacağım. Hadi bey, vur şunları.
0: Aferin bey.
2: Bu da

0: yapsan, hemen yapsan iyi olur.
1: Hadi!
2: Aa, bıktım bu saçmalıktan, sen kullan. Ben de vurayım.
1: Hey, o koca silahı bana bıraksan iyi olur. Sen git gemiyi yapandır.
2: Dinleyin, hızlı kurs, izli silah. Ateş etmek için ileri it, doldurmak için çek.
1: Ne?
2: İt dur kaydır tekrarla, it dur kaydır tekrarla.
1: Dur. Sen neden söz ediyorsun?
0: Ben de anlamadım.
2: Bol şans.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Biraz öfkemi dindirmeye.

uzaylı silahları süper. Çok iyi. Bir çabuk ol.

0: Aman Tanrım! Tersiyemiz! Tamam. Efendim? Umarım sigortan vardır.
1: Sigorta mı? Bu bir uzay gemisi mi? Uzay gemisine git sen sigorta yaptır. Sana hayatta başarılar.
2: Al babacığım.
3: Babana güven.
2: Tamam.
4: Yıldızlar arası yolculuğa hazırlan.
5: Ayrılmamıza çok az kaldı. Neredeyse bitti.
6: Çabuk, havalanıyor.
5: Hallediyorum patron.
4: Loktan gittiğimi fark ettiğinde derin uzaya girmiş olur.
5: Ben pilotların kralıyım. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım.
7: Siz siyahiciler cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiştir. Dinle. Birazdan ortalık federallerle kaynayacak. Kutsal kasemizi bulmalarını istemiyorum. Bu yüzden Ar-Ge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet. Tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin. Çin'e.
2: Bay Joshua, ben ürün testi sonuçlarını mükemmel olarak niteleyemem.
7: Ürünü geliştirmek için vaktimiz olacak. Ama Çin'de.
8: Efendim, Galvatron. O tam bir...
7: Hataydı. Çuvalladık. Rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl oldu öyle? Hata denen şey nedir bilir misin Lemmen? Hata demek başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm yoktu. Nedenini öğrenmek istiyorum.

0: Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz.
1: Siz insanlar, yaptığımız onca şeyden sonra başınıza nasıl bir iş aldınız bilmiyorsunuz.
2: Ne? Ne oldu şimdi? Neden söz ediyorsun? Ben boyumu aşan şeyler yapıyorum burada.
1: Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o insan yapımı prototipin içinde bir şeyin varlığını hissettim. Megatron'un.
2: Ne, Chicago Savaşı'nı başlatan Decepticon mu?
3: CSI o robotları nasıl yapmayı başardı sanıyorsun ha? Ellerinde bolca ölü Decepticon kafası vardı ve belleklerini indirdiler. Otopsi görevinden ben sorumluydum. Sendika, sigorta, hiçbir güvence yoktu. Beni Megatron'a bağladılar ve belleği düşündükleri kadar ölü değildi. Onlara bilim ve teknoloji öğretti. Sırf ona yeni bir beden yapmaları için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Kızılbadem gözleri vardı. Onları görebiliyorum. Hepsi burada hafızamda. Tam bir köstebek işi yani. CSI o bedene Galvatron gibi havalı bir isim vermiş olsa da o sadece Megatron'un dirilmiş hali.
4: Bildiğin halde onları uyarmadın mı?
3: Bak küçük kız, idamı beklerken bunalıma girmek kolaydır. Bunca zaman CSI'yi parmağında oynattı. Buna tohumun peşine düşmelerini sağlamak da dahildi.
2: Dur, tohum mu?
4: Bizi takip eden şu belalı askerler. Onları gemiye binerken gördüm. Tohum dedikleri bir şey aldılar.
5: Dinle. Aşağı yukarı 60 milyon yıl önce
1: binlerce gezegen tohumlarla siber şekillendirildi. Yani organik yaşam bizim element metalimize dönüştü. Yaratıcılarımız bizi yapmak için dünyanızı yok etti.
3: Evet, Galvatron bunun tekrarlanmasını istiyor. O tohumu en büyük şehirde patlatıp milyonları öldürmek istiyor. Sonra diyecek ki, hayatı ben döndüm.
1: Patlama o şehrin tamamını erimiş metale çevirir. Böylece büyük bir ordu yapmaya yetecek kadar metali olur. Ve sizin türünüzü tamamen yok edebilir.
3: Siz salak açgözlü hıyarlar kendi soyunuzu tüketeceksiniz. Beni gelmez tabii. Nihayet özgürüm. Bu olanlar benim işime yaradı. Hadi ben kaçtım.
2: Tohumu Galvatron'dan önce ele geçirmeliyiz.
6: Peki, Çin.

0: tohum şirketimizin kurtuluşu olacak. Bu gece alıyoruz. Gelecek ay onu güvenli bir şekilde Gobi çölünde patlatacağız. Elde edeceğimiz transformiyum bize 100 yıl yeter.
1: Baba, kaçmaktan bıktım artık. Çalmaktan da.
2: Evet, yatacak bir yer.
3: Evet, yine haniye tecavüz.
2: Biliyor musun, senin yaşlarındayken çılgınlık yapardım. Arabaları ve kızları severdim. Sonra Tessa doğdu. O doğduğu zaman hayattan tek istediğim onun mutlu, sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bir şekilde onu tek başıma koruyabilirim sanıyordum. Ama yetmez. Bunu yapamam. Bir başkası yapsa iyi olur. Bugün burada olduğun için sağ ol Yerenmasın.
3: Fırsatın varken beni vurmadığın için sen sağ ol.
2: Daha çok fırsatım olur.
3: Evet, görebiliyorum.
4: Şifreli haberleşmeyi tespit edip çözdük. Joshua Joyce şu anda Çin Ganju'daki fabrikasına gidiyor.
2: Alo Kodaman. Şirketinin başı büyük belada.
0: Umarım çok iyi bir avukatın vardır.
5: Öyle mi?
2: Asıl senin iyi bir avukatın olsa iyi olur, çünkü bir şehrin yok edilmesinden
5: sorumlu tutulacaksın. Şimdi iyi dinle. Teknolojin ele geçirilmiş, prototiplerin eklenmiş durumda.
2: Şimdi Galvatron şu tohumun peşinde.
5: Dinle, vicdan sahibi olduğunu biliyorum. Benim gibi mucitsin sen de. Galvatron'un tohuma yaklaşmasına izin verme.
0: Galvatron'un kontrolü bende. Onu ben yarattım.
2: Ha, bence içinden bir ses.
5: Prototipinin seni kontrol ettiğini söylüyordur.
2: Bu bizi dünyanın diğer ucuna ne kadar hızlı götürebilir?
4: Çok hızlı. Bu bir uzay gemisi.

0: intikamsınız.
1: Ben eski hayatımıza dönmemizi istiyordum ama karar senin. Tek başımıza mı onlarla mı daha güvende oluruz?
2: Harika bir kız. Annesine çekmiş olmalı.
1: Ha şunu bileydin evlat.
0: Gidelim. Tohumu geri alacağız. Bundan sonra da insanlara yardım etmek yok.
1: Yok mu ne? Yok ne demek oluyor şimdi?
3: Bitti diyor. Görüş.

0: geminin bir kısmını ele mi geçirdi? Buna nasıl izin verirsiniz? Karanlık madde motorlarını kapat ve ışık hızında bizi hemen geri götür. Prime benden ganimetimi çaldı. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek.
1: Kiesay'ın Çin'deki fabrikası.
2: Çin'e hoş geldiniz.
3: Galvatron'u tecrit alın. Teknisyenler onu sakın çalıştırmasın.
2: Kesinlikle efendim.
4: Gel o zügal diye be.
5: Josh, bunu sana vermekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uzaylı istek listenin başındaydı. Artık senin ya da bizim. Ben avansımı talep edeceğim. Şirketin 5 milyon hissesini istiyorum. Savaşta insan kullanımını bitireceğiz. Birlikte otomasyonlu bir Amerikan ordusu kuracağız. Bir düşünsene. Böylece kaç Amerikalının hayatını kurtaracağız?
6: Soyo.
5: Pekala, seri üretime ne zaman geçebiliriz?
6: Biliyor musun, düşünüyorum da aslında bir süre için ara versek mi? Yeni keşfettiğim bazı veriler var.
5: Sözünden mi cayıyorsun?
6: Cayma yok, ben tohumu istiyorum. Tohumu istemiyorum dediğim yok, yani diyorum ki tohumu şimdi istediğimden tam emin değilim.
5: O şeyi bizim için bulabilmek uğruna iyi adamlar öldü. Şirketin için.
6: Onu almak için yaptıklarını biliyorum. Pek çok yasa dışı kötü şey. Ben de seni yok edebilirim, var gizli operasyon, beni tehdit etme. Daha gençken bu şirketi kurduğumda hayalim dünyayı daha iyi bir yer yapmaktı.
5: Tuhaf. Benim de hayalim aynıydı. Aradan geçen zamanda sen milyarlar kazandın. Söyle, benim hayalimin neyi eksikti? Benim gençlik hayalimin neresi eksikti? Söyleyebilir misin bana? Ben ülkeme onlarca yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir bağlılıkla hizmet ettim. Ve sen de kıdem tazminatımsın. Bu yüzden benimle aynı gemide olduğunu kabul etmek zorundasın.
7: En Galvatron!
6: Neler oluyor?
8: Galvatronunuz aktif duruma geçti. Bize anlatmadığınız şey nedir?
6: Darcyble ve aşağı araba getirin. Sessizce. Fabrikada acil bir durum var. Sizi buradan çıkarmalıyım.
5: Neler oluyor burada?
6: Onları dışarı çıkarın.
5: Anlaşmamız vardı. Sen istediğini aldın.
6: Ben onun istediğini aldım.
7: Kardeşlerim, bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın. Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın en kalabalık şehirde.
6: Dinle prenses, demiştim lafını duymak istemiyorum. Bu durum sandığımdan çok daha tehlikeli.
8: Atla. Galvatron diğerlerinin sistemine girmiş.
6: Ne?
9: Joshua, bu durumu düzeltmelisin.
6: Gazla!

0: Onları Hong Kong'da ekebiliriz. Orada uygun bir askeri üs var. Bize yardım ederler.
1: Bir CIA katilini tehdit ettim. En iyi günüm olduğu söylenemez. Keşke baştan yaşayabilseydim.
2: Katil mi? Onları dostun sanıyordum.
1: Dost değiliz. Sırf iş. Bana bu bombayı verdiler.
0: Bomba mı?
2: Ah.
0: Çantadaki şey bir bomba mı?
2: Evet, çantada bir bomba var.
0: Olamaz.
3: Artık insanlar için savaşmak yok dediğinde sen ciddi değildin değil mi?
4: Kendi türümden daha kaç kişi feda edilmeli hatalarınızı telafi etmek için?
3: İnsan olmanın anlamı ne sanıyordun? İşimiz gücümüz bu. Bazen hata yaparız. Ve bazen bu hatalardan inanılmaz şeyler ortaya çıkar. Seni tamir ettiğimde bu bir ödül içindi. O kadar. Nedeni buydu. Para. Ben bu şekilde bir hata yaptım. Bu hata olmasa sen burada olmazdın. Bize inancın kalmamış olsa bile sen de benim yaptığımı yap. Döküntülerin içindeki hazineyi gör. İnanmak zorundasın Prime. Gelişebiliriz.
5: Hong Kong. Bunun için para almıyor olmamıza bozuk.
6: Neyse, onu öldürebileceğiz. Bizden kaçış yok. Hala uydu takibindeler. Daha iyi şey, CIA'den kaçabileceğini sanıyor.
2: Joshua.
1: Evet?
2: O bomba ne kadar ölümcül?
1: Bir bakayım.
7: Bayılıyorum bu işe. Bu harika. Ha, bir dakika. Hong Kong'dan Mussolini'den mesaj geldi. Tohumun tahmini patlama yarı çapı ne diye soruyor.
8: Yani?
2: Ben dikkatlerini dağıtırım. Şu şeyi güvenli bir yere götürün.
9: Hey.
1: Katiller geliyor. Millet gitmeliyiz. Ölüm evsimizde.

0: Etrafı kuşatın.
1: Olur, peşinden her yere girelim. Sen harikasın.
2: Seni çatıya çıkarmalıyız.
1: Çatı, güzel, güzel.
2: Hadi.
1: Taktik nükleer bomba gibi. Çok komik, çok komik. Yok ya, bu gerçekten de oluyor. Benim gibi 20 milyar dolarlık bir adam şimdi. Amansız CIA suikastçılarının hedefinde. Gerçek bu. Bir de robot isyanının tam ortasındayım. Ve yanımda da taktik nükleer bomba sayılacak bir şey var. İşin güzel tarafı, merhaba. İşin güzel tarafı, hiç uçak yorgunluğu çekmiyor olmam.
2: Kes artık şunu.
1: Ne?
2: Bu binanın çatısında saklanmalısın. Seni oradan helikopterle tahliye ettireceğim.
1: İyi ama tamam. Onu sevdim.
3: Burada bir motor var.

0: Bahsettiğim CIA suikastçıları bunlar işte. Beyler.
1: Gidelim.
2: Merhaba.
0: Tamam.
1: Bombayı al.
0: Tamam, aldım.
2: Sildi mi?
0: Vay canına, vay sağ ol, vay canına. Sen nasıl...
2: Master'dan önce polis eğitimi almıştım.
0: Seni seviyorum.
2: Çık şu çatıya.
0: Tamam peki.

0: buldun. İşte burada.
1: Bu prototipler bombanın peşinde.
2: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Kim var o gemide?
3: İmkansız.
0: Kardeşlerim, bunlar Autobotlar. Hepsini indirin.
2: Joshua!
4: Bak, Keltos!
2: Hey, benim! Hey! Buraya getirsin, hadi! Çabuk koş! Çabuk, hadi!
4: Gidelim, çabuk!
2: Beyler! Hadi onu bana ver, çabuk!
4: Anlaşılan yalnız değiliz.
0: He's not there.
4: Vurulduk, vurulduk!

0: yaşar ve konuşursa biteriz. Hepsini öldürün.
1: Zevkle.
2: Ben 10 tane saydım.
3: Prototiplerden biri enfekte oldu dedin sanıyordum.
0: Şimdi de diğer 50 prototipin kontrolünü ele geçirdi.
3: Gidelim.
2: Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın.
0: Ben kıyameti başlatmış olabilirim. Sense aileni getirdin. Bu demektir ki kötü ebeveynsin.
3: Seni 2.80 yere serip bombayı alıp seni burada bırakmak vardı ya.
0: Lütfen yap bir güzellik.
2: Optimus, Autobotlar yaşıyorsunuz. Gel bakalım ucu be. Çıkın, çıkın. Etrafımızı sarıyorlar. Aşağıdan gelen var. Koca kuşum sıkıştı. Bir haklandırır.
3: Asansöre gir. Bin. Hadi. Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
0: Olmuyor. Bu şey kapanmıyor.
3: Ağırlık fazla geldi. Bumblebee'nin yanına dön.
4: Baba hayır.

0: Merkez asansör.
1: Merkez asansör.
2: Tamam. Merak etme, o iyi olacak.
3: Uzaylı bombası. Uzaylı bombası çekili yoldan. Yoldan çekilin, çekilin çocuklar. Açılın hanımlar. Affedersiniz. Affedersiniz hanımlar, affedersiniz. Lanet olsun tanrım. Çinci için kesinize yoldan nasıl denir?

0: Aşağı hep bir yol var.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: İçin geliyorum.
2: Hepimizin ailesi var.
1: Ben ailemi görecek kadar yaşayacağım.

0: kaçak esirim nerede?
1: Otobotlar bu mekanda. Prime yakınlarda. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap.
2: Niyetim o zaten.
3: Joshua!
4: Şu taraftan üç tane daha geliyor. Bir vites nerede?
3: Baba!
5: Bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben inanılmaz robotlar yarattım. Hepsi de o koca Transformer'ı yakalamak içindi. Yani anlayacağınız ortada kazançlı bir durum yok. Bitti.
6: Ağır konuştun.
5: Bu acı gerçeği kaldıramıyorsan özür dilerim.
7: Optimus, bu insanlarla ilgili emirlerin nedir? Şu kertoşu ezebilir miyim?
6: Başları dertte.
8: Bu bizim kavgamız değil. Ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime?
6: Artık takviye alma vakti geldi. Bu sizin şövalyelerinizden biri.

0: ostavamos, ni Torovinko.
1: Gitmemiz gerek. Gidelim çabuk. Hadi. Tessa. Tessa buraya gel. Bu tarafa gel.
2: Arkamda kalın. Sizi koruyacağım. Koruyamıyorsam ölmüşüm demektir. Ama öyle bir şey olmayacak. Al bakalım. Ben süper bir savaş robotum.

0: Hadi gitmemiz gerek. Hadi hadi.
1: Yoldan aşağı düşman birimler geliyor. Gidelim. Bir 12 önünde koruma ateşi.
0: Çabuk çabuk çabuk çekil yoldan. Hadi olsun, hadi. Olsun, hadi. Eğilin çabuk eğilin. Çabuk.
2: Çabuk
0: hadi. Girin.
2: Hadi.
0: Ya burası tam saklanmalı bir mekan. Kocaman bir cam kutu. Kimse bizi burada bulamaz. Tanrım.
3: Şaka mıdır nedir bu?
1: Efsane savaşçılar. Bizi yaratan güçler şimdi yok edilmemizi istiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yoksa sonsuza kadar köleleri oluruz. Bugün ya bizimle aynı safta yer alırsınız ya da benim karşımda olursunuz.
3: Neyse bırakalım Prime halletsin.
4: Çok zekice.
3: Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla, asla canım.
1: Ancak birlikte hayatta kalabiliriz. Size önderlik edeyim.
3: Olamaz.
4: Ben devasa bir araba bekliyordum.
1: Buraya gel. Sizi özgür kılıyoruz. Yeah!

0: ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Autobotlar, kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı.
1: O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan.
2: Hayır, bu Optimus Prime.
0: Otobotlar, birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin.
3: Bizi kuşatıyorlar. Dört bir taraftan yaklaşıyorlar. Yardım edin bana. Hareket eden her şeyi vurun. Hadi Kate, ateş et. Gel de gör bir seni ucube. Roket!
4: Hayatımı sana emanet ettiğime inanamıyorum.
5: Buyur, dükkan senin, al silah. Al hadi,
4: hayır,
5: buyur al.
4: İstemiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: O zaman kes sesini ve bekle.
4: Anlaştık. Silah istemiyorum, sende kal.
3: Silah ve cephanemiz bitiyor.

0: Kraliçe olur bebeğim. İyi atıştı Kate. Kafa derisi yüzüm. Gırtlak kesen şişko bir balerin gibiyim. Fal kurabiyeni aldın mı? Kolpalık yapma. Pimini çek. Burada canımı okuyorlar.
1: Tamam tut şunu tut.
0: Şuna bir el atın.
1: Patlayacak. Patlayacak.
2: Hadi at şimdi.
1: At gitsin.
0: Ver.

0: Günahsız. Her şeyi mahvediyorlar.
1: İn üstümden be.
2: Ayak hata.
1: Devam edemem.
2: Savaşmaya devam etmeliyiz.
1: Depo boşaldı koçum.
2: Bunlardan daha çok geliyor. Kalkıp savaşmazsan öleceğiz. Gidelim.
1: Optimus burada. Bir atla.

0: Bu çakmalardan nefret ediyorum.
1: İyi iş çıkardın.
2: Sen.
1: Kim? Sen.
2: Öne çık.
1: Dito, ne var?
2: Senin teknolojin insanların soyunun tükenmesinden sorumlu olacak.
1: Tamam, biliyorum. Biyoetik ikilemler meselesinde oldukça hassassınız.
3: Bazı şeyler hiç icat edilmemeliydi gibi şeyler söylesin.
1: Tamam.
2: Sizi şehirden çıkaracağız. Tohumu güvenli şekilde dağlara götür.
4: Bu arabayı kullanın.
1: Neredeyse beni yutacaklar.
3: Tamam, çalışıyor.
1: Hadi gidelim.
3: Çekil şu koltuktan. Benimle tanıştığın için şanslı bir babasın.
5: Tamam, ver elması. Haklısın.
3: Sen kullan. Hadi.
5: Sen ne yaptın?
1: Bilmiyorum ama ortada bir sorun var.
5: Bir düğmeye falan mı?
6: Patlayacak mı yoksa?
1: Bilmiyorum.
5: Şu zımbırtı bipliyor. Yani bir şeylere basmış olmalısın.
6: Patlayacak mı bu?
1: Bilmiyorum.
5: Bir bomba biplemeye başladığında bir sorun var demektir, öyle
1: benim
5: değil mi?
1: Dediğim şu, sabit bir bipleme ile bir tür zamanlayıcı olabilir. Yer sinyali vermiyorsa tabii.
5: Kime?
7: Yardım için merkezi hükümeti aramalıyız.
8: Ocağıda.
9: Tamam, hadi.
10: Optimus Prime. Şimdi bana gel.

0: Pekin, Çin.
1: Köprü
2: şurada.

0: alın.
1: Geri git, geriye hadi.
0: Otobotlar, geri çekilin.
2: Hadi çekilin, çekilin yoldan.
1: Hadi dikkat et harp onlara, ez geç.

0: tuz.
1: Metalleri çekiyor ve sonra bırakıyor.
0: Yaslanın, yaslanın.
1: Araba!
2: Daha hızlı.
1: Çekilin, çekin yoldan.
0: Geliyor, geliyor. Yaklaşıyorlar.
2: Her şey.
1: Dikkat et, dikkat et. Sağa kör dedim.
2: Hadi şey.
1: Şimdi.
2: Hadi şey.
1: Baltara.
0: Olamaz. Hayır mıknatıs, inin. İnin çabuk. Mıknatıs. İnin.
1: Buraya gel. Olamaz, yükseliyoruz. Bombayı tut. Yardım et. Bombayı tut.
0: Emniyet kemerini çıkaramıyorum.
1: Yakala. Aşağı. Çekin beni. Çekin beni. Bırakmayın. Tutun beni. Tutun. Bırakmayın.
0: Emniyet kemerini çıkaramıyorum. Emniyet kemerini çıkaramıyorum.
1: Sıkıştım. Sıkıştım. Bombayı tutun. Tutamıyorum. Hayır. Çık. Beyler, bu şey beni izliyor.
0: İyiyim. İyiyim.
2: Ben bulayım.
0: Gidelim. Güvenli bir yer bulalım.
2: Seninle gurur duyuyorum.
3: Koru kendini. Çek. Otobotlar, bu bombayı köprüden geçirip şehirden çıkarın.
2: Baba!
0: Hadi. Hadi.